0: 6 ay kesinlikle ne olursa olsun sadece anestezi kullanalım ve bunu 2 yaşına kadar devam ettirebilirim. İkincisi, mutlaka 4 aylık iken aile sağlığı merkezleri ise demir ilacı, demir damlası, demir içeren preparatlar verecektir. Erken doğumlarda bu ay 2 aydır, 2 aylıkken başlanabilir erken prematüre doğumlarda. Mutlaka demir ilacını 1 yaşına kadar, herhangi bir kanserlik olmasa bile o gelişimin yüksek olacağı dönem olduğu için kullanalım. 6 aylık olunca anne sütüne ek gıdalara başladığımız zaman mutlaka demir içeriği yüksek olan beslenmeyi uygulayalım ve anne sütüyle beraber 2 yaşına kadar gelelim. 9 aylıkken aile hekiminiz mutlaka size bir kan sayımı, yani tam kan sayımı yapacaktır. İçinde o hemoglobin değerinizi ölçecektir. O belli bir değerin altındaysa mutlaka tedavi dozunu ona göre ayarlayacaktır. 9 aylıkken aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz tam kan sayımı yapılmakta. Bunun da altını çizmek istiyorum. Diğer altını çizeceğim, tabi beslenme bizim için önemli. Kırmızı ette çok yüksek oranda demir var. Kırmızı eti bulamayanlarda özellikle yeşil yapraklı sebzelerde yüksek oranda demir var. Yumurta sarısında yüksek kaliteli protein artı demir içeriği olduğunu unutmayalım. Eğer buna rağmen her türlü tedaviye beslenme şeklinizi değiştirdiniz, çocuk hekiminiz her şeyi yapıyor, tedavi yapıyor, demir oranınız bir türlü düzelmiyor ise mutlaka altında yatan bir kronik rahatsızlık, çölyak gibi bir kronik rahatsızlık altında olabilir onu. Zaten çocuk hekiminiz gerekeni yapacaktır. Hekim kontrolünde olmaktan kaçınmayın. Takibi ve tedavisi, tanısı çok kolay. Basit bir kan sayımıyla demir eksikliğinin anemisinin tanısını koyabiliriz. Ortalama tedavi 3 ile 6 ay arasındadır. İlk 2 ay demir düzeyiniz düzeliyor. 3. aydan sonra demir depoları 6 aya kadar dolduruyorsunuz ve o birkaç yıl götürebiliyor. Basit tanı ve tedavilerle bu olayı mutlaka kontrol altına almalısınız. Solukluk bizim ilk bulgumuz olabilir ciltte. Solukluk, eğer solukluk varsa, okul çağında öğrenme güçlüğü var ise, büyüme gelişme geriliği, kilo alımı ve boyda kısalmalar varsa, özellikle kış aylarında, bu aylarda sık sık gribal enfeksiyonları veya virüs enfeksiyonları geçiriliyor ise altında demir eksikliğine bağlı bir anemi veya kansızlık olabilir Hülya Hanım.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz verdiğiniz değerli bilgiler için. Umuyoruz biz de çocukların gelişimine, Türkiye'nin yarınlarına katkıda bulunmuşuzdur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağ olunuz. Teşekkür ederim. Hem annemi çok önemli çocuk gelişimi için, bebeğin gelişimi için, hem de elbette takvim içindeki aşılara dikkat etmek lazım. Bugün bu iki önemli konuya dikkat çektik. Aşı karşıtlarına da biraz önce söylediğimiz gibi tekrar hatırlatalım. Maalesef geri dönüşü olmayan ağır bedeller ödenebilir. Dolayısıyla rutin takvim içinde olan aşıları devletin karşıladıkları ya da dışarıda yaptırabileceklerinizi imkanınız doğrultusunda lütfen yaptırmaya çalışın. Ben biz bugün için teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olan, yolda, evde, seyahatte, biraz dinlenirken, bebeğini büyütürken bize eşlik eden herkese teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bazı insanlarla karşılaşıyoruz. Aklı baz alıyor sürekli. Aklı ön plana çıkarıyor. Yani benim aklın aldığı şey benim için geçerlidir. Aklım almıyorsa ya da akıl kabul etmeyen bir şeyse bu yoktur veya işte geçerli değildir gibi aklı baz alarak konuşuyorlar. Şimdi tabii bu da çok şey değil, yani sağlam bir eşeğini sağlam kazığa bağlamış olmuyorsun böyle söylemekle. Atalarımız akıl akıldan üstündür demişler. Şimdi o zaman ona da sormak lazım, yani hangi aklı o zaman baz alacağız?
1: Evet.
0: Yani senin aklın var, benim aklım var. Ben senin aklını niye baz alayım ki o zaman? Kendi aklımı baz almam lazım.
1: Şimdi eşit yaratmış dediğiniz doğru.
0: Tabii ki akıl akıldan üstün. Akıl tamam, yani kıymetli bir şeydir ama insanlar için senet olur mu? Ya da ahiret için senet olur mu bizlere?
1: Şimdi ehl-i sünnet alimleri yerli yerine koymuşlar ve çok güzel de misaller vermişler. Mesela buyuruyorlar ki akıl göz gibidir. Aklı göze benzetmişler.
0: Tamam.
1: Din bilgileri de ışık gibidir. Yani insanın aklı gözü gibi zayıf yaratılmış. Çünkü gözümüz maddeleri, cisimleri karanlıkta göremiyor.
0: Işık
1: lazım.
0: Işığa ihtiyacı var.
1: Işığa ihtiyacı var. Allah-u Teala görme aletimizden faydalanmamız için güneşi, ışığı yaratmıştır. Güneşi ve çeşitli ışık kaynaklarının nur olmasaydı gözümüz işe yaramazdı.
0: Doğru.
1: Baktığın zaman seferi karanlık. Gözüm var. Ne işe yarıyor? Ama ışık gelince göz işe yarıyor. Şimdi akıl yalnız başına maneviyatı, faydalı, zararlı şeyleri anlayamıyor. Tek başına. Allah-u Teala aklımızdan faydalanmamız için peygamberleri ve onlar vasıtasıyla gönderdiği dinleri yaratmıştır. Bunlar olmasa akıl bir işe yaramaz. Hatta bir zat bir şiir yazmış. Bir dörtlük. Her şeyi akıl ile çözmek isteyen kişi tahta ayak takmış bacaksızlara benzer. Kısa aklına uydurmak ister her işi, dün yaptığını bugün değiştirmek ister. Dün yaptığını bugün. Şimdi her ülkenin demokrasiyle idare edilen ülkenin meclisleri var değil mi?
0: Evet.
1: Kanunlar bu mecliste çıkar. Aa işte şöyle şöyle böyle böyle tamam yapalım falan filan, ondan sonra neyse yol gösteriyor. İşte ilim adamları, o hukuk bilenler toplanıyor, tartışıyorlar, şey yapıyorlar, kanun çıkıyor. Akıllarına göre değil mi? En akılları yaptılar. 10 sene sonra ondan daha akılları geldi. Yok ya böyle kanun olur bu, aynı şekilde insanlar aynı şekilde eziyettir, zulümdür demeye başlıyor değil mi?
0: Böyle saçma mı olur? Saçmalık mı olur?
1: Böyle saçmalık mı olur diyorlar hatta.
0: Evet.
1: Akılsızın daniskası deyiveriyorlar onlar. Evet. Ne oldu? En akılların yaptığı şeyi sonra onlar daha üstün olan aklı erenler dedi ki bu akılsızlıktır dedi, çıktı. Şimdi mesela kitapları okurken benim dikkatimi çekiyor. Mesela insan kendinden aşağı birisini görüyor, anlayamıyor, idrak edemiyor. Sakın ha dalga geçme diyor ehl-i sünnet alimleri. Sakın ha! Yani onu da öyle yaratmış Cenab-ı Hak. O edebe riayet eder, ben Cenab-ı Hak böyle yaratmış, ben anlamıyorum zaten, karışmıyorum da diyorsa mübarek olsun ona. Ha o yarım yamalak aklıyla her şeye karıştırırsa, ben her şeyi çözerim derse kendini de etrafındakileri de helak eder, o ayrı bir mesele. Şimdi o benden aşağı, onu hafif görme, hakirli görme. Onu da aynı şekilde bunun aklı ermez deyip tokatlamaya kalkma. Çünkü senden üstünü var. O da seni tokatlar. Sen ona ahmak diyorsun, senden üstünde sana ahmak diyor. Olacak olan budur. Yani akıl üstündür dediniz de Allah-u Teala aklı sınırlı yaratmıştır. Ona yol gösterecek peygamberler yaratmıştır. Yani gözün görmesi için ışığı yarattığı gibi aklın da bir şeyi, hakikati, doğruyu anlayabilmesi için Allah-u Teala peygamberleri yaratmış. Ve dinlerini aynı şekilde göndermekte. Molla Cami Hazretleri, akıl dışında olan şeyler keşf, müşahede ve kalp gözüyle anlaşılır. Akıl bunları anlayamaz. Nitekim his uzuvları da aklın anladığı şeyleri anlayamıyor. His uzuvları da anlayamıyor. Mesela akıl da anlayamıyor his uzuvlarının anladıklarını. His uzuvları da aklın anladığını anlamıyor. Yani kendi bedeni daha hasıl oluyor. Mesela ya ağrı Sabiha biliyor musun? Benim başım öyle ağrıyor ki. E desen ki göster bakayım.
0: Başındaki ağrıyı bir görelim.
1: Bir görelim kaç santim boyunda ve hatta kaç kilogram ağırlığında. Rengi nedir, mavi midir, siyah mıdır, neyse. Ne diyeceksin? Ağrı yokmuş diyeceksin şimdi.
0: Gösteremezsen yalancısın o zaman.
1: Yalancısın.
0: Yani sahtir, niye ağrıyor diyorsun o zaman?
1: Sahtir gelip boşu boşuna ağlayıp duruyor falan. Yani. Bizi kandırmaya çalışıyor diyor. E kendisinin başına gelince hani bir bizim zamanımızda vardı ilkokullarda yalancı çoban hikayesi. Evet, sizde evet, de var mıydı? Evet. Yalancı diyecekler sana. Şimdi İsra suresinin 15. ayetini kerimesini nakletmişler de kim doğru yola girerse kendi lehine girer, kim aklına uyarsa sapıtırsa kendi zararına sapıtır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe de azap etmeyiz buyuruyor. Şimdi bakın Allah-u Teala açıkça da İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insan aklıyla Allah-u Teala'ya giden yolu bulamaz buyuruyor. Mümkün değil. Eğer bir kavme peygamber göndermediyse onları cehenneme atmaz Allah-u Teala. Adalete de uygun değil. Çünkü açıkça buyuruyor ki biz peygamber göndermedikçe onlara da yarattığım akıl bana gelen yolu bulamaz ki buyuruyor Cenab-ı Hak. Bulması mümkün değil. Dolayısıyla akla bir rehber lazım. Peki felsefeci geçirenler efendim işte felsefe. Ya şimdi neler ne merhalelerden geçmişler o felsefecilerde akıldan üstün ya. Yani biz lisede okurken falan aynı şekilde bazı felsefe kitapları okuyordum. Orada dikkatimi çekmişti. İtalya'da şimdi toplanmışlar felsefeciler şey yapıyorlar. Katırın ağzında kaç tane diş var? Birisi diyor ki bana göre 3, öbürsü yok bana göre 4, öbürsü bana göre 5 falan. Onlara hizmetten birisi varmış ya demiş. Niye demiş aynı şekilde böyle tartışıyorsunuz demiş. Aşağıda iki kat demiş ahır var, ahırda da katır var. Gidin açın ağzını sayın dişini. Vay demişler sen ilme karşı geliyorsun.
0: İlme karşı evet.
1: İlme karşı geliyorsun. Sen ilme karşı geliyorsun. Dolayısıyla yani felsefe akıldan üstün şeyde bugün zamanımızda. Mesela adam bilgisayar programı yapıyor değil mi programcı? Bakıyorsun ondan daha bilgili olur. Yaptığı programı kırıp geçiriyor. Ne diyorlar? Hackliyor yani.
0: Hackliyor.
1: Değil mi? Evet. Saf dışı bırakabiliyor. Ne oldu? Adam yaptığı zaman çok mükemmel. Kimse beceremez. Başarıyor. Dünyanın aynı şekilde sayılı istihbarat elemanlarının binaları var. Onların içerisindeki bir başkası onu kırabiliyor. Oraya girebiliyor.
0: Kırılmaz denen şifreleri kırabiliyor.
1: Kırabiliyor. Akıl akıldan üstündür. Dolayısıyla akıl eşit verilmemiştir. Ve tek başına da eşit verilmez. Bir de akılla zekayı birbirine karıştırıyorlar. Akıl doğruyu ve yanlışı ayıran bir alettir ama tek başına yapamaz bu işi. Mutlaka bir rehber lazım. Tek başına yapmaz. Göz ışık olmadan göremediği gibi bir peygamber ve o peygamberin getirdiği emir ve yasaklar olmadığı müddetçe de akıl tek başına doğru yolu bulması mümkün değil.
0: Zeka nedir?
1: Zeka pratik kavrama kabiliyet diye tarif ediliyor.
0: Akılla farklı yani.
1: Akılla farklı. Yani bir şey görüyor hemen çabucak aynı şekilde yapabiliyor. Biz bir bu Suriye iş karışıklığından önce Suriye'ye gitmiştik de orada Halep'te anlatmışlardı. Dediler ki burada bir tane bir şey var tüccar. Kendisi tekstilci. Fakat dışarıdan bir yeni bir ürün getirdiği zaman o adamın görmesini pek istemezlermiş.
0: Niye?
1: Biz de sorduk. Niye diye. Adam dediler fotoğraf makinesi veya da şeye ihtiyacı yok dediler. Kameraya. Dedik nasıl oluyor? Adam geliyor o ürüne bakıyor. Buna bakıyor. Ertesi gün aynısını çıkarıyor dedi.
0: O da özel bir kabiliyet yani.
1: Özel bir kabiliyet tabii. Ben şeylere dikkatimi çekmişti. Şimdi Avusturya İmparatoru taç giyecekmiş. Fakat Osmanlı istihbaratı ya nasıl yani böyleler varmış yani. Bir defa görüyor. Saraya kadar girmiş tacın bütün şeylerini fotoğrafını yok. Aynısını milimi milimine rengine ebadına varıncaya kadar aynısını yapmışlar. Taç giyilirken o törende bir halsi çıkarmış Osmanlı istihbaratı. İmparatorun giyeceği taç yere düşmüş. O yere düşünce Osmanlılar kendi yaptığı tacı da koymuşlar. Yere çekmişler gitmişler. Adam giyememiş. Çünkü giyse Osmanlı diyecek ki bu sahte. Psikolojik savaş.
0: Evet.
1: Acayip bir şey yani. Ya dedim milimi milimine birim bir şey yapmışım. Bu bir kabiliyet meselesi. Zekidir, pratik kavrama kabiliyettir. Bunu yapabilmiş mi? Yapabilmiş. Onun için de din büyükleri dinini ve imanını insan düşüncelerinin neticelerine bağlama ve akıl ile inceleyerek varılan sonuçlara uydurma buyurmuşlardır. Dinini ve imanını insan düşüncelerinin neticelerine bağlama ve akıl ile inceleyerek varılan sonuçlara ittiba etme ve buna da uydurma kendini. Yani öyle yapma. Çünkü bugün sana birisi akıl verir, böyle yap. Yarın başka birisi gelir, bu yanlış, böyle yap. Evet. Halbuki işin doğrusunu Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla bildirmiştir. Ve bir de başta bir şey söylemiştin. Yani herkeste akıl var. Akıl iki kısımdır. Aklı selim, aklı muat, aklı meaş diye. O aklı muat, aklı selim de diyorlar. Bu aklı muat dedikleri akıl peygamberlerde ve peygamberler varislerinde bulunur. Peki bizim gelirdik aklı meaş. Dünya işlerine erer ama öbüsüne ermez. Dolayısıyla sadece gayret ederse o bilgileri öğrenmeye yarar. Onun için akıl lazım ama tek başına rehber değildir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyanınca yine Allahü Teala'yı anarsa, o melek bu kulun affı için Allah'a dua eder. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Âlemlerin efendisi ve insanların rehberi Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem her kim davet etse kabul buyururlardı. Bir gün ben de davet etmiştim. Falan gün gelirim buyurdu. Zamanı gelince Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh evine teşrif ettiler. Hazreti Cabir, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evine teşrifiyle o kadar sevindi ki karşılamak için sevinçle koşarken su tulumunu devirdi ve su döküldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girip oturdu. Hazreti Cabir'in bir kuzusu vardı. Onu hemen kesip kebap yapmak için hazırladı. İki oğlu vardı. Büyük oğlu küçük oğluna, "Babam kuzuyu nasıl kesti, gel sana göstereyim," dedi. Kardeşini bağlayıp bıçağı boğazına sürdü. Fakat göstereyim derken farkına varmadan kardeşini boğazlayıp ölümüne sebep oldu. Hazreti Cabir'in hanımı çocuklarının bu halini görünce büyük oğlunu yakalamak için peşinden koştu. Çocuk korkusundan kaçayım derken kendisini evin damından aşağı bıraktı ve düşüp öldü. Kadın, çocuklarının ölmesinden dolayı feryat edip ağlarsam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzülmesine sebep olurum diye düşünerek sabretti. Hiç ses çıkarmadı. Çocuklarının ölüsü üzerine bir kilim örttü. Kimse onların öldüğünün farkına varmadı. Kendisi de belli etmemeye çalıştı. Fakat içi yanıyordu. Hazırlanan kebabı pişirdi. Kocası Hazreti Cabir'e olan hadiseyi hiç söylemedi. Kuzu kebabı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önüne getirilip ikram edildi. O sırada Cebrail aleyhisselam geldi ve "Ya Muhammed, Allahü Teala Cabir'e oğullarını da sofraya getirmesini söylemenizi emir buyurdu," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'e "Oğullarını da sofraya getir," buyurdu. Dışarı çıkıp hanımına "Oğlanlar nerededir? Resulullah onların sofraya gelmelerini istiyor," dedi. Hanımı, "Resulullah'a onların burada olmadıklarını söyle," dedi. Hazreti Cabir durumu arz edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın emridir. Onları muhakkak getirmen lazımdır buyurdu. Hazreti Cabir tekrar hanımının yanına varıp çocuklar neredeyseler mutlaka bulmamız lazım. Allahü Teala'nın emri böyle gelmiştir dedi. Zavallı çaresiz hanımı ağlayarak ey Cabir oğulcuklarımızın ne olduğunu sana söylemeye takatim yok dedi. Sonra ölü yatan çocuklarının üstündeki kilimi kaldırıp onlara gösterdi. Hazreti Cabir iki oğlunun da ölmüş olduğunu görünce ağlamaya başladı. Hanımıyla birlikte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girip ağlaşmaya başladılar. Evde feryat sesleri yükseldi. O sırada Allahü Teala Cebrail aleyhisselamı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gönderip çocukların başında dua etmesini ve çocukları dirilteceğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp dua etti. Cabir bin Abdullah'ın her iki oğlu da Allahü Teala'nın izniyle dirildi.

Hacca gidecek olanın Kâbe, Hac, Mekke, Medine şarkılarını dinlemesi, askerlerin harp, kahramanlık şarkılarını dinlemesi mübah, hatta sevap olur. Günahları, kusurları, azapları anlatan kasideleri, ilahileri dinleyerek üzülmek, tevbeye sebep olmak sevaptır. Fakat ölüme, kaza kadere karşı üzülmeye sebep olan ilahileri, kasideleri dinleyerek üzülmek haram olur. Düğün, ziyafet, sünnet, bayram, sefer dönüşü gibi sevinmesi lazım olan yerlerde helal olan ses ile neşelenmek mübahtır. Bu sesler nefse değil, kalbe kuvvet verir. Kadın, kız sesini yanında kendilerini görerek dinlemek, mahremleri olmayan yabancı erkeklere haramdır. Kızların, kadınların mevlid, ilahi gibi okuması caiz olan seslerini, yabancı erkeklerin sesini dinlemesi haram olur. Ses dinlerken, ut, keman, ney, saz, kaval gibi hiçbir çalgı çalmamalıdır. Keyif için, eğlence için her çalgıyı çalmak ve dinlemek haramdır. Yalnız muharebede, askerin moralini kuvvetlendirmek için bando, müzika çalmak ve bunlara sulh zamanında da hazırlanmak ve düğünlerde davul, def çalmak her Müslümana caizdir. Çalgı aletlerinin kendileri haram değildir. Bunları çalmak ve dinlemek haramdır. Güzel sesle fuhş, kadın, içki anlatan şiirleri okumamalı ve bunları dinlememelidir. Müslümanı, din alimlerini kötüleyen sesleri de dinlemek haramdır. Aletsiz, çalgısız olan sese sima, yani teganni denir. Alet ile, çalgı ile birlikte olan insan sesine gına, yani müzik denir. Gınanın haram olduğunu bütün alimler söz birliği ile bildirmişlerdir. İslamiyette müzik, çalgı yoktur. Son zamanlarda işitilen tasavvuf müziği sözünün İslamiyette yeri olmadığı anlaşılıyor. Harama helal diyenin kâfir olacağı bildirildi. Bunun için haramı ibadete karıştıranın hem kâfir olacağı hem de İslamiyeti yıkmak, bozmak için uğraşan zındık olacağı hatıra gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'i, tekbirleri ve ilahileri çalgı ile, ney çalarak okumak, bunun için tehlikeli bid'attır. Kur'an-ı Kerim'i güzel ses ile, tecvid ile okumalıdır. Teganni ile, kelimeleri değiştirip, nameye uydurarak okumak haramdır. Genç hafızların, genç kadınlar, kızlar arasında, Kur'an-ı Kerim, mevlid, ilahi okuması da gına olur, haram olur. Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdest almak istediğiniz vakit, abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız. Çünkü abdest suyunun her bir damlasına bir yıllık nafile namaz sevabı veriliyor. Ve abdest bozduğunuz yerde, yani helada abdest alırsanız çok vesveseli olursunuz. Ve abdeste besmele ile başlayan kimse için kiramen katibin melekleri abdest bitinceye kadar sevap yazarlar buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her ne zaman bir ümmetim abdest alırken Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyle yaptığı küçük günahların

0: Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde, Cenab-ı Hak'tan nida gelip, "Ya Musa, ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem. Zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram para vardır." buyurmuştur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bir giden sizlere tarihi eserlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bilgi Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz bu tanıtım programlarının bugünkü bölümünde Bilgi'de bulunan Ulu Cami'nin, yani Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'nin iç mekanlarından başlıyoruz. Dışını tanıttık birkaç gündür. İçi de gerçekten çok kıymetli yapılar var, güzellikler var. O güzellikleri sizlerle adım adım, yudum yudum paylaşmaya çalışacağız. Efendim, girdiğimizde biz tarihi eserlerimizi ekseriyette sağ koldan başlıyoruz. Böyle bir dairevi çalışmayla solda bitiriyoruz. Şimdi buradan ben yavaş yavaş ineceğim. Kıblenin tersi istikametindeki duvarda bu caminin tarihi kapıları var. Hem arkamdaki kapının yerinde eskiden olan kapı var, hem de yan yüzdeki, kıbleye dönünce sol yüzdeki, zaten iki kapılıydı, iki giriş yeri vardı bunun. O şu anda kullanılmıyor artık, fazla girilip çıkılıp orası zedelenmesin diye tek kapı kullanılıyor. Onun da kapısı yine burada duvara pano gibi konmuş. Aslında kapı olan şimdiki panoların yanında üzerindeki oymaları, yazıları, kitabeleri anlatmaya çalışacağım. Oraya gidiyorum efendim. Şimdi giriş kapısı tarafındaki duvarın iç kısmındayız. Burada asıl olan bir çift kapı var. Bir çift kapı da karşıda var. Ortada normal pencere var. Bu askı değil. Bu ikisi pano şeklinde. Ceviz ağacından yapılmış ve ilk yapıldığı zamanın kapısı. Üzerinde çok güzel, sadeye yakın işlemeler var ve bir de kitabe var. Önce caminin ana kapısındaki kitabeye bakıyoruz. Kanadın birinde La İlahe İllallah, diğerinde Muhammedun Resulullah yazıyor. Kelime-i Tevhid yani. Orta pencerenin zaten işlemelerini herhalde uzun uzun anlatmama gerek yok. Kendisi haykırıyor. Ne kadar özenildiğini, kündekari tekniğinin çok güzel örneklerinden birisi. Bu çift kanatlı pencere kapakları. Bunun üzerinde yazanı size buradan söyleyeceğim manasını. Başka çarem kalmadı. Hepsini çünkü okumak, seçmek, hattat yazılanı zor oluyor. Üst kısmında efendim iman iki kısımdır. Yarısı şükür, yarısı da sabırdır. Malum şükretmek herkese kısmet olmayan bir olay. Sol taraftaki pencere kanadında ise Allah'ın yasaklarından kaçmak sanki bir yerden bir yere hicret etmektir manasına bir kitabe var. Bunu yerine koyayım. Bu pencereyi de bu kadar söyledikten sonra yan kapı, yani camiye girerken kıblenin sol tarafındaki duvarında bulunan kapı, onun rengi biraz daha fazla solmuş çünkü sabah güneşini çok bol alan bir kapı. Efendim, bu da ceviz ağacından yapılmış. Enteresandır, bu iki kapıda da burgu ve böcek deliği yok. Kurt deliği yok. Demek ki ceviz ağacını kurdun yemesi azdır ama bir de o ağacı herhalde bir kimyevi yolla emprenye etmiş olabilirler. Yani bir kimyevi madde emdirmiş olabilirler. Keşke o teknolojiyi bilsek. Bugün mesela Belerbeyi Sarayımızı her sene 15 gün kapatırız, ilaçlarız, 15 gün insan girmez. Oradaki burgular, böcekler ölsün diye. Ölür ama delikleri de kalır. Bir tane de larva bıraktıysa orada, o larva da nefes almadığı için orada ölmeyebiliyor da demek ki bazı hallerde. İlaç oraya ulaşmamış oluyor. Sonraki senelerde tekrar çıkıyor. Her sene

Bir defa böyle bir şeye, mücadeleye alınıyor. Efendim, bu kapının üzerinde de, yan kapının üzerinde de iki tane kitabe var. Bu kitabelerde de şu mana ifade ediliyor. Namaz ile semanın, yani göklerin, yedi kat gökün kapıları açıldı. Duaya devam ediniz. Şimdi namaza dua manası da veriliyor. Efendim, ben dua edeyim de namazın yerine geçsin manasına değil tabii bu. Namazda Allah'ın huzurunda iyilikler için dua etme ibadeti gibi ifade ediliyor bazı yerlerde. Şimdi bu iki kapıyı da gösterdikten sonra ben şöyle yaklaşıyorum. Bu caminin içinde şu sütun gibi, efendim, 16 tane sütun olması lazım. Ama 15 sütun var. Şimdi araştırmacılarımız da, yetişmekte olan öğrencilerimiz de, eğer örnek bir Selçuklu mimarisi çatı düzenini görmek isterlerse buradan herhalde kendilerine çok güzel dersler çıkartabilirler. Efendim, bu caminin içerisinde görüldüğü gibi 4 sıra sütun var. Bu sütunların girişteki 2 tane sağda solda olanları mermerden, bitim yerindeki de minberin yanındakiler de efendim yine mermerden. Bunların hepsi boyalıydı, sıvalıydı. Hatta bazıları benim hatırladığım kadarıyla sanki köşeli gibiydi. Vakıflar güzel bir projeyi burada tatbikata koydu, restorasyon projesini. Ve biraz uzun sürdü belki ama temiz iş efendim. Temiz iş, uzun sürede de bitse güzel bir şey ortaya çıktı. Şu sütunlar boyalıyken o kadar çirkindi, o kadar tarihi özelliğini kaybetmiştik efendim. Şimdi bakınız pırıl pırıl olmuş. Sanki yeni tornadan çıkmış, buraya konmuşçasına böyle tazelik fışkırıyor kendilerinden. Bu sütunların her birinin üzerinde sütun başlıkları var. Sütun başlıklarının çoğu birbirine benzemez şekilde çok çeşitli motiflerle süslenmiş. Bazıları da sade girinti çıkıntıyla böyle basit bir motifle geçiştirilmiş gibi. Öyle gözü çok böyle girift motiflerle de boğmamışlar. Bu sütunların başları efendim birbirlerine bir kemerle bağlıdır. Her sırada 4 tane sütun olması lazım. Burada da 4 sütun olması lazım. Ama burada sütun araları biraz açılmış, 3 sütunla işi bitirmişler. 3 sıra 4 sütun 12. Bir de üçlü sıra 15 sütun var. 15 sütunun baştaki sütunlardaki kemerleri duvar içine kaybedilmiş pilpayeler üzerine bindirilmiş. Dolayısıyla 4 sıranın bu tarafta 4 pilpayesi, kıble tarafında da 4 pilpayesi var. Böylece 15 sütun, 4'erden 8 tane de pilpaye, efendim 23 tane taşıyıcı bu büyük beşik çatıyı rahat rahat taşıyor. Ve bunların üzerinde de 19 tane, 23 sütuncuk, sütun ve pilpayenin üzerinde 19 tane kemer bu yükün taşınmasında yardımcı oluyor. Omuz veriyorlar efendim. Evet, güzel bir denge sistemi kurulmuş. Ve bütün tarihi eserlerimizle ilgilenen yetkililere sesleniyorum. İşte sütunların üzerindeki boyalar, badanalar, çimentolar kaldırıldığında bu kadar güzel şeyler çıkıyor. Çok kıymetli mermer direğin üzerine bakıyorsunuz efendim, bunlar senelerde önce matkapla birisi delik delmiş. Yani şu sütun delinir mi efendim yani? Efendim, oraya ne takacak? Takvim takacak. Veya bir şey takacak işte. Camiye lazım olan bir şey takacak. Düşmanına yapmamışlar ama düşmanı yapacağı kadar da tedbirsiz davranmışlar. Şimdi ben size caminin sağ pencerelerinden itibaren başlayıp bu sütunları bu kadar anlattıktan sonra çatıyı da ayrıca sizlere göstereceğiz ama şimdi değil. Efendim, pencere kapaklarındaki yazıları teker teker söylemeye çalışacağım. Hazır buradaki cami görevlileri de büyük emek vermişler. Çok güzel
bilgili görevliler var. Buraya gelenlere o kadar güzel izah ediyorlar ki ben utandım efendim. Yani burayı sizlere anlatan birisi olarak keşke o arkadaşlarımızın bilgisine ben de ulaşabilseydim. Buraya gelen kimse de çaresiz kalmıyor. Yeter ki ilgiliye müracaat etsin. Cami görevlileri onlara seve seve gönülden coşkuyla rehberlik ediyorlar efendim. Bu ecdat yadigarını anlatıyorlar. Ben şimdi pencere kapaklarında yazan kabartma yazıları sizlere bir tanesini göstereyim. Bugünkü programda herhalde o yetişecek. Ondan sonrasında yarınki programda anlatmaya çalışacağım. Şimdi o pencerenin yanına gideyim efendim. Onu sizlere bir göstereceğim. Sağdaki ilk pencerenin önündeyim. Pencerenin kapaklarını kapattı ki sizler rahat göresiniz diye. Çerçevesi gayet güzel işlemeli. Pencere kapakları işlemeli. Burada gördüğünüz gibi üzerinde iki tane de hadis-i şeriflerden alınan kitabeler var. Bu hadis-i şerifte efendim eftalüs sadakatı fil lisan, yani sadakanın güzeli efendim güzel sözdür. Buradan şöyle bakalım da efendim yanlış ifade etmeyelim, ilgililer yazmışlar. Dil en güzel sadakadır. Yani güler yüz tatlı dil efendim. Güler yüz tatlı dil. Burada ise hasenatın eftali de en faziletlisi, yani eftal o demek, en faziletlisi de hasenatın efendim dostlara ikram demektir. Şimdi bu pencereyi de sizlere gösterdikten sonra tanıtımımızı burada bugün noktalıyoruz. Zira zamanımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yarın Bilgi'deki Ulu Cami'nin, yani Mehmet Bey Camii'nin içindeki pencere ve esas şah eser olan minberini sizlere tanıtmaya devam edeceğiz efendim. Hoşça kalın.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

0: Ve sen ey Kisra, şurada nice hükümdarlar oturdu. Onlardan ahiretlik olanlar dünyadan da nasiplerini aldılar. Dünyalıklarsa pişman oldular. Allah'ın elçisinin elçisi Abdullah bin Huzafe. Hudeybiye anlaşması zahirde Müslümanların aleyhindedir ama faydası sonradan ortaya çıkar. Sükunet döneminde İslamiyet hızla yayılır, nasiplilerin gönlünde goncalar açar. O yıllarda Araplar Cezire ve Şam'daki Bizans tekfurlarını Kayser, İran şahlarını Kisra, Habeşistan meliklerini Necaşi, İskenderiye hakimlerini Mukavkıs, Mısır'a hükmedenleri de Firavun adıyla tanırlar. Fahri kainat sadece Hicaz yöresiyle kalmaz, İslamiyet'i cihana yayabilmek için bunlara elçiler yollar. Elçilik hiç tek kolay iş değildir aslında. Devrin hükümdarları evhamlıdırlar, kuruntuludurlar. En ufak kıpırtıdan huzursuzlanırlar. Elçiye zeval olur, içeride tıktırırlar, cellada da yollarlar. Öyle ya, bütün ipleri elinde tutan bir hükümdar, kul olduğunu anla, izzet ve şerefi İslam'da ara çağrısına ne kadar uyar. Kim bilir, belki de nurlu nameyi öpüp başına koyanlar da çıkar. Evet, işin tehlikeli bir yanı vardır ama mücahitler zerre kadar tereddüt etmez. Server-i kainatın emrine uyarlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz arasında diplomat olabilecek sayısız isim vardır ama öncelikle 6 nokta belirlenir ve 6 elçi yola çıkar. Bunlardan biri de Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi'dir. Bahreyn valisi Münzir bin Savayı araya koyar, İran Kisra'sı Perviz bin Hürmüz'e ulaşmakta zorlanmaz. Genç sahabinin gözü kara, gönlü ferahtır. Kisra'nın huzuruna eğilip bükülmeden çıkar. Kabul salonu süslenmiş, nazırlar, muhafızlar yerlerini almıştırlar. Hazreti Abdullah, Resulullah'ın mektubunu aracılara vermez, bizzat eliyle sunar. Kisra, Hireli katibini çağırıp mektubu uzatır. Hiç beklenmedik bir cümle kubbede çınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Kisra, Allah'ın ve Allah'ın Habibinin ismiyle başlayan mektuba dayanamaz. Gadaba kapılır, bağırıp çağırmaya başlar. Huzafe'nin oğlu son derece sakindir. Meclise döner. Ey Fars cemaati! Sizler yeryüzünün küçük bir kısmına hakimsiniz. Hayal görmeyi bırakın. Sizin dışınızda da koca bir dünya var. Ve sen ey Kisra! Şurada nice hükümdarlar oturdu. Onlardan ahiretlik olanlar dünyadan da nasiplerini aldılar. Dünyalıklarsa pişman oldular. Anlarınız sayılı, akıbetiniz yaklaşıyor. Kisra müstehzi bir ifadeyle "Şuna bakın hele." der. "Ne zamandan beri kullar, köleler Kisra'larına mektup yazıyorlar. Mülk ve saltanat bana mahsustur. Bu hususta ne mağlup olmaktan ne de şeriklerden korkum var." Firavun da İsrailoğullarına hakimdi ama helak oldu. Siz Firavun'dan daha mı güçlüsünüz sanki? Elbette daha güçlüyüm. Hem sorarım size, Hicaz'ı zapt etmeye kalksam bana kim mani olabilir ki? Sinirden titremektedir. Mektubu katibin elinden alıp yırtar. Adamlarına defedin şunu gibilerden bir işaret yapar. Muhafızlar Hazreti Abdullah'ı dışarı çıkarırlar. Mektubu muhatabına ulaştırdığına göre vazifesi tamamlanmıştır. Şimdi gecikmeden dönmeli, olup biteni Efendimiz'e anlatmalıdır. Ertesi gün Kisra'nın öfkesi geçer. Nazırları yanına sokulur usulünce. "Olmadı," diye fısıldarlar. "Neyi reddettiğinizi bile bilmiyorsunuz. Pekala, mektubun okunmasını bekleyebilir, müsteşarlarınıza danışabilirdiniz." "Haklısınız. Çağırın o genci bana." dört bir yana dağılır ama bulamazlar. Ararlar, tararlar. Yok. Sınır boylarına doğru atlı çıkarır, sağa sola haberci yollarlar. Olacak bu ya, bir türlü ulaşamazlar. Hazreti Abdullah bir çevirmeyle karşılaşmadan Medine'ye varır. Vaziyeti Resul-i Ekrem'e anlatır. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz çok üzülür. Mülkünü kendi eliyle parçalamış, buyururlar. Bu arada Kisra, Yemen'deki vekili Bazan'a bir mektup yazar. Hicaz'a birilerini yolla, bilgi toplasınlar. Hem o peygamber olduğunu söyleyen şahsı alıp getirsinler bana. Bazan, en iş bilir adamlarını, Babevey ve Hurre Husre yola çıkarır. Haber, Kureyş'e ulaştığında müşrikler neredeyse zil takıp oynarlar. İşte Müslümanlar şimdi yanmıştırlar. Koca Kisra'ya kafa tutacak halleri yoktur ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bazan'ın adamlarını nezaketle karşılar, hediye verir ve "Yarına kadar dinlenin," buyururlar. Ertesi gün adamlar huzura çıkar. "Hükümdarlar, hükümdarı Kisra'nın gücünü biliyor olmalısınız," derler. "Direnmeseniz iyi olur. Aksi takdirde bir ordu gönderir, beldenizi yıkar, ahaliyi kırar. Gelin, bu görüşmeyi kabul edin. Biz bir yolunu bulur, kurtulmanızı sağlarız." Efendimiz gülümser. "Artık Kisra ile kimse görüşemeyecek," buyururlar. "Zira Allahu Teala onu, oğlu Şreveyhi musallat etti." Adamlar baka kalırlar. "Bunu Bazan'a yazalım mı?" diye sorarlar. "Evet, yazın. Hem ona deyin ki, İslamiyet pek yakında Kisra'nın devletinin eriştiği yerlere erişecek. Eğer Müslüman olursa Bazan'ı Ebnalara, yani Güney Arabistan'da yerleşen İranlılara hükümdar yaparım." Dönerler. Bazan adamlarına sorar. "Onu nasıl buldunuz?" "Mütevazı ama pek heybetli. Halkın içinde ama muhafızı yok. Bizim bildiğimiz meliklere hiç benzemiyor." "Anlattığınız gibi ise o bir peygamber." Çok geçmeden Şireveh'ten mektup gelir. "Ey Bazan! Kisra'yı öldürdüm. Halkı bir zalimin elinden kurtardım. Bu mektup eline erişince oradakilerin bana itaatlarını sağla. 10 Cemaziyel Ahir Hicri 7. Zikrolunan tarih tamı tamına uyar. Bu kadar işaret yeter. Bazan Müslüman olur. Efendimiz de onu Sana'ya vali yaparlar. Yemen'deki Farslar fevc fevc gelir, halkaya katılırlar. Şireveh ancak 6 ay yaşar. Kendisine halef olacak oğlu olmadığı için tahta kızını oturturlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mukadderatını bir kadının eline veren millet felah bulmaz," buyururlar ki bulamaz. Hazreti Ömer devrinde Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anhüm İran saltanatını dağıtır. Sasanilerin izi nişanesi kalmaz. Bu arada Resul-i Ekrem'in Kisra'ya gönderdiği mektup 1962 yılında bulunur. Mr. Henry Paron adlı bir hariciyeci, subay babasının 1. Cihan Harbi'nde ele geçirdiği yırtık parşömeni okutmak için Doktor Selahaddin el-Müneccid'e başvurunca vesika ortaya çıkar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse kabristandan geçerken 11 defa İhlas suresini okuyup sevabını meyyitlere hediye ederse kendisine ölüler adedince sevap verilir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz şaka yapmak. Sevgili dinleyicilerimiz, İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz de şakalaşır, ben de şaka yaparım fakat doğru konuşurum buyururdu. Yabancıyla, tanıdıklarla, çocuklarla, ihtiyar kadınlarla ve mahrem kadınlarla şaka yapardı. Ailesine karşı da insanların en zarifiydi. Ayşe validemizle yarış etti. Bir seferinde Hazreti Ayşe, başka seferde de Server-i Alem geçti. Müslümanın hanımıyla oynaması günah değil, sevaptır. Çünkü hadis-i şerifte hanımıyla şakalaşanı Allahü Teala sever, ikisine de sevap verir, rızıklarını artırır buyuruldu. Bir defasında yaşlı bir kadına cennete koca karı girmez buyurunca kadıncağız üzülür. Bunun üzerine kadına tebessümle sen o zaman genç olursun buyurur. Binek isteyen yaşlı bir kadına da sana bir deve yavrusu vereyim ona binersin buyurunca kadın deve yavrusu beni nasıl götürsün der. Tebessümle ona her deve başka bir devenin yavrusudur buyurur. Ümmü Eymen isimli bir kadın gelir. Ben falancanın hanımıyım, sizi kocam davet ediyor der. Ona da şu gözünde beyazlık olan adamın karısı mısın buyurunca, kadın hayır onun gözünde bir şey yok der. Kadına tebessümle gözünde beyazlık olmayan insan yoktur buyurur. Hazreti Ayşe, Sevde validemize, şu bulamaç aşını yemezsen yüzüne sürerim der. O da yemeyince yüzüne sürerken aralarında oturan Resulullah Efendimiz Hazreti Sevde'yi siper etmeye çalışır. Hazreti Ayşe validemiz de kendi yüzüne sürer. Resulullah onlara bakıp gülümser. Hadis-i şeriflerde de buyruluyor ki münakaşa etmeyen, haklı da olsa kimseyi incitmeyen, şaka veya güldürmek için yalan söylemeyen, İyi huylu olan Müslüman cennete girer. İnsanı güldürmek için yalan söyleyenlere yazıklar olsun. Hazreti Ömer, çok gülenin heybeti azalır, çok şaka yapan hafife alınır buyurdu. Rabia Hatun, günah olmayan işlerde gönül almak için şakalaşmak mürüvvettendir buyurdu. Hikmet-i Elizaatlar buyuruyor ki, her şeyin tohumu vardır. Düşmanlığın tohumu da şaka ve alaydır. Ey oğul, az şaka yap. Fazlası insanın değerlerini giderir ve kötülükleri aleyhine cesaretlendirir. Şakayı tamamen terk etmek de dostların buğz etmesine ve samimiyetinin kesilmesine yol açar. Bir iş yaparken içine bıkkınlık gelir, ağırlık çökerse o zaman o yaptığın şeyi bir müddet terk et, kendini dinlendir, azıcık şakalaş, bu suretle kendine neşe getir. Fakat şakalaşmayı o derece ayarla ki yemeğe atılan tuz gibi olsun. Yani yemeğe atılan tuz çok olunca yemeğin lezzetini nasıl giderirse şaka da öyledir. Azı karar, çoğu zarar. Çok az olursa gönlümüzün neşesi yerine gelmez. Şaka, gönüldeki donukluğu ve o işe karşı doğan bıkkınlığı giderecek kadar olmalı. Şakada da edebi muhafaza etmeli. Mesela hoca talebesine, ana baba evladına şaka yaparsa, talebe ve evlat bu samimiyeti suistimal etmemelidir. Peygamber Efendimizin ciddisi de şakası da ciddidir buyurduğu hususlar vardır. Bunlardan birkaçı şunlardır. Bir kimse şakadan veya rol gereği iki şahit yanında evlense gerçekten evlenmiş olur. Yine bir kimse şakayla alay olsun diye veya hanımını korkutmak niyetiyle seni boşadım dese hanımı gerçekten boş olur. Bir kimse kölesine seni azat ettim dese gerçekten kölesi azat edilmiş olur. Sözünden vazgeçemez. Bir kimse bir gün oruç nezretmek isteyip de yanlışlıkla bir ay dese, bir ay oruç tutması gerekir.
Dinimizin emri budur. Tehdit edilmeden, bir zaruret yokken, şakayla, alayla kafir olayım demek, dini bilgilere hurafe ve inanmıyorum demek, günah işletenlere helal olsun demek küfürdür. Böyle söyleyen Müslümansa mürtet olur. Mürtet olanın bütün ibadetlerinin sevapları yok olur. Birkaç kişiyi güldürmek için ibadetleri yok etmek akıllı kimseye yakışır mı? Küfre düşürücü ifade kullananın imanı gider de haberi olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, öyle bir zaman gelir ki kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur. Ameller niyete göredir hadis-i şerifi, taatlere ve mübahlara niyete göre sevap verileceğini bildirmektedir. Günahlar niyetsiz veya iyi niyetle de işlenirse günah olmaktan çıkmaz. Mesela mümini sevindireni Allahü Teala sevindir hadis-i şerifine uyabilmek için bir mümini sevindirmek niyetiyle içki masasına oturmak sevap olmaz, günah olur. Bir gayrimüslim kız bir Müslüman erkeğe benimle dans edersen Müslüman olurum dese, Müslümanın iyi niyetle onunla dans etmesi veya başka günah işlemesi caiz olmaz. Cehennem gülüp oynama yeri değildir. Şiddetli azap çekme yeridir. Dinin bir emrini böyle alaya almak küfrü gerektirir. İsteyerek buna gülen de küfre girer, yani kafir olur. İradesi dışında gülerse küfür olmaz. Dinle alay edenler, gülerek günah işleyenler cezalarını elbette ahirette görürler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider. İnanmayanların alay ettikleri gibi, cehennem gülüp oynama yeri değil, zalimlerin, hainlerin şiddetli azap görecekleri bir ceza yeridir. Cehennem o kadar korkunç bir yerdir ki, günahsız olan melekler bile onun dehşetinden korkarlar. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar. O da cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki onun tesirinden hala kendime gelemedim diye cevap verir. Bir başka husus, hocalara kesin cennetlik denemeyeceği gibi, mesela dansözlere veya diğer büyük günah işleyenlere de kesin cehennemlik denemez. Kim olursa olsun, İmanla yani Müslüman olarak ölen cennete gider. Kim olursa olsun imansız olarak ölen de cehenneme gider. Birinin malını, parasını şaka olarak alıp saklamak caiz değildir. Böyle yapmakla o kimse üzülmüş olur. Başkasını üzmekse haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, az bir haramdan kaçmak 80 bin nafile hac sevabından eftaldir. Bir zerrecik bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir. Asık yüzlü, somurtkan insanların pek sevilmediğini hepimiz biliriz. Güler yüzlü insanların sattığı sirkeyi alırız da, asık suratlı insanların sattığı balı almak istemeyiz. Bu insanların tabiatında var. Yoğun çalışmalar ve üzücü olaylar karşısında sıkılan insanın, neşeli olmaya ihtiyacı vardır. Bunun için ara sıra dini hususlar haricinde fıkra anlatmak, şakalaşmak iyi olur. Peygamber Efendimiz de şakalaşmıştır. Ben de şaka yaparım fakat doğru konuşurum buyurmuşlardır. Güler yüzlü, yumuşak ve cana yakın insanlarla konuşmak, tanışmak ve kaynaşmak kolaydır. Asık suratlı insanlarla konuşmak sıkıntılıdır. İhtiyaç kadar konuşur, bir an önce ayrılmak isteriz.

Ali Sincari Hazretleri buyuruyorlar ki, ebedi olarak yaşamak isterseniz, Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçının ve onu devamlı hatırlayın. Ondan gelenlere razı olun.

Şiirlerle Menkıbeler. Kutbuddin Bahtiyar Kaki rahmetullahi aleyh, en büyük hırsız. Öyle tesirliydi ki bu velinin sohbeti, onu dinleyen herkes bulurdu hidayeti. Dediler, evladına karşı bir anne baba ne gibi sorumluluk altındadır acaba? Buyurdu ki, çocuklar onlara emanettir. Allah'ın bahşettiği çok büyük bir nimettir. Temiz toprak gibidir kalpleri çocukların. Ne tohum ekilirse o mahsul çıkar yarın. Nedir helal ve haram, nedir sünnet, nedir farz? En mühim vazifemiz her gün 5 vakit namaz. Bunlar öğretilir ve yaptırılırsa eğer, dünya ve ahirette saadete ererler. Bir günde buyurdu ki, birinci nasihatim, 5 vakit farz namazı kılınız her gün derim. Yani bir Müslümanın en birinci görevi, namaz kılmasıdır ki, budur işin temeli. Hem de namaz kılarken, farzına, sünnetine riayet etmeli ki, kavuşulsun ecrine. Bugün namaz kılanlar fazla da olsa gayet, pek tadil-i erkana etmiyorlar riayet. Halbuki Resulullah şöyle buyurmaktadır. Hırsızların büyüğü namazından çalandır. Eshab bunu duyunca sordular ki o zaman, nasıl çalabilir ki bir kimse namazından? Buyurdu, erkanına etmezse kim riayet, o kimse namazından çalmış olur nihayet. Bir günde buyurdu ki, her kim namaz kılarken, rükûda, secdede ve kalkınca bu yerlerden, belini yerleştirip durmazsa eğer biraz, Hak Teâlâ indinde kabul olmaz o namaz. Bir gün namaz kılarken gördü bir Müslümanı. Ki tamam yapmıyordu o, tadil-i erkanı. Rükûdan doğrulunca dikilip durmuyordu. Secdeler arasında biraz oturmuyordu. Buyurdu, böyle namaz kılarsan öldüğünde, ümmetimden demezler sana mahşer gününde. Namaz düzgün ve doğru kılınır ise eğer, o namaz sahibine şöylece dua eder. Nasıl ki kusurlardan korudunsa sen beni, Allah da her kusurdan korusun öyle seni. İbadetler içinde en üstünü namazdır. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. O halde tam kılmalı Müslüman namazını, getirmeli yerine adab ve erkanını. Yani farzı, vacibi, hatta sünnet ve edep, layık olduğu gibi hepsini yapmalı hep. Tadil-i erkanına tam dikkat etmelidir. Zira bunu yapanlar kazanır büyük ecir.

İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, cahilin bedeni seyyar bir kabirdir. İlim öğrenmediği müddetçe gaflet uykusu içindedir. Ölünceye kadar uyanmaz.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı ile karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Sayın Mehmet Elbacı ile birlikteyiz. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
9: Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
8: Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Hocam bugün diz protezlerini konuşacağız. Enine boyuna diz ağrılarını, evet, diz etrafındaki ağrıları, kıkırdak zedelenmelerini, aşınmalarını, evet, ve tedavi tekniklerini, yöntemlerini konuşacağız. Hocam şimdi diz ağrılarını aslında iki çerçevede toparlanmasını siz önemsediniz. Bunlardan bir tanesi dizin etrafında gelişen ağrılar, evet, ve diğerleri de bizzat dize bağlı, evet, olan ağrılar. İsterseniz öncelikle dizin etrafında meydana gelen ağrılardan bahsedelim. Evet. Bunların karakteristiği nedir, nasıl anlaşılır ve aslında hangi rahatsızlıkları işaret ederler?
9: Çok güzel. Dizin intişar ağrıları dediğimiz ağrılar vardır. Dizden uzak dokularda oluşan, mesela belden, bel hastalıkları nedeniyle gelişen ağrılar, genel romatizma hastalıklardan dolayı olan ağrılar, dizin etrafındaki sinir dokularının bizzat kendilerine bağlı oluşan hastalıklarından dolayı olan ağrılar, bağ dokularının ağrıları, kas dokularının ağrıları, hastalar bunları dizim ağrıyor diye gelir bize söylerler. Tabii hastalıklar birbirlerinden çok farklı olduğu için tedavi şekilleri de farklı olur. Yaklaşımlar farklı olur. Mesela hasta daha önce başka bir doktora gider. Gittim ama işte böyle oldu, faydalanamadım der. Halbuki hastalığının dizle ilgili değil, dizden çok uzakta bir dokuyla ilgili bir rahatsızlığı vardır. Onu bulamazsan, tespit edemezsen hastayı tedavi edemezsin.
8: Anlaşılması zor mudur hocam bu ağrıların neye bağlı olduğunu?
9: Yaklaşıma özellikle bağlı. Yani geniş bir perspektifle bakan hekim bunu daha rahat değerlendirebilir. Ama sadece dize lokalize olarak bakarsan, o bölgede ararsan hastalığı, onu tespit edemezsen hastaya da faydalı olamazsın. Tabii bunların teknik olarak muayene bulgularını değerlendirirsin. Muayene bulgularında şüphelendiklerin olursa grafi, röntgen grafilerini istersin. Elektromiyografisini istersin. MR tetkiklerini istersin. Laboratuvar tetkiklerini istersin. Bütün bunlar birleştikten sonra doğru teşhis koymaya çalışırsın. Hastanın yürüyüşü, oturuşu, kalkışı, bütün bunlar hastaya, hekime rehberlik eden bulgulardır, kriterlerdir.
8: Bir takım karakteristik özellikleri var mıdır? Mesela şu şekilde meydana gelen ağrı ya da şu süreyle devam eden ağrı şuna işaret eder. Diğeri dize bağlı ağrıdır direkt
9: mesela, denebilmesi için. Çok güzel akut ağrılar dediğimiz birdenbire ortaya çıkan ağrılar. Bir de kronik ağrılar dediğimiz yavaş seyirli ağrılar vardır. Ağrı ile birlikte uyuşma, karıncalanma gibi şikayetleri varsa, bacağına ve ayağına vuruyorsa bu ağrı, direkt dize bağlı değil, tamamen sinir kökenli, orijinli belden veya başka bir yerden alan sinir kökenli bir ağrı demektir ki ona göre yönelmen lazım. Ateşi varsa, yüksek ateşi varsa, üşümesi, titremesi varsa bunun altında bir enfeksiyon araman lazım. Yavaş yavaş seyretmiş ve giderek artmışsa bunun altında tümöral bir doku, metastaz bilmem ne falan, onları araştırmak gerekebilir. Birdenbire çıkan ağrılar hastanın düşmesiyle, çarpmasıyla, vurmasıyla, dizin dönmesiyle olan ağrılardır ki bu da dizin içerisinde oluşabilen kırık, kanama veya yırtık, bunların sonucu oluşabilen ağrılardır. Bu şekilde değerlendirmek lazım.
8: Beraberinde başka şikayetleri de getirir, mesela ödem gibi, şişlik gibi.
9: Ödem, şişlik, bunlar birbirinin eş değeridir zaten. Kanama şişliğin şişliği getirir. Ödem, doku içi ödemler, kemik içi ödemler oluşabilir. Kemik içi ödemi klinik olarak pek bulamaz. Hekim şüphelenir ama bunu bir MR tetkiğiyle ancak görebilir. Ona bamburuz deniyor. Özel bir hastalık durum. Doku eklem içindeki şişlik ise elle muayenede belli olur. Bunu rahat tespit edebilirsin yani.
8: Bunlar tabi dizin etrafında gelişen ağrılardı. Bir de direkt diz ağrılarından bahsedecek olursak.
9: Şimdi direkt diz eklemini burada tarif edelim. Dizde üç kemik tarafından oluşturulan bir eklemdir. Birisi uyluk kemiği dediğimiz, tıp dilinde femur dediğimiz kemiğin alt kısmıdır. İkincisi ayak bileğinden yukarıya doğru gelen kaval kemiğinin üst kısmıdır. Üçüncüsü de dizimizin önünde oluşan böyle ince oynak bir kemik. Hatta derler hastalar bu kemik oynuyor. Yani oynamasa zaten diz hareket etmez. Kapak kemiği, patella dediğimiz kemiktir. Bu kemikleri arasında da kıkırdak dokusu dediğimiz kayganlığını sağlayan tabağın, o porselen tabakların iç yüzündeki kayganlık, parlaklık var ya, o parlak doku, kaygan doku gibi dokuyu sağlayan kıkırdak dokusu vardır. Onun da kendine göre bir kalınlığı vardır. Yaklaşık 5 milimetre civarında ve çok dayanıklı bir dokudur yani, uzun yıllar var. Mesela bir çocuk doğuyor, 100 yaşına kadar yaşıyor, birçok insanda bir problem olmadan gidebiliyor değil mi? İşte o kadar yıllar dayanabilecek bir özelliğe sahip.
8: Gerçekten o kadar dayanıklı mı? Çünkü ben şimdi baktığımda aslında çevremde birçok kişide kıkırdak sorunu olduğunu görüyorum. Bir takım enjeksiyonlar yapılıyor.
9: Şimdi yapıyoruz, evet. Ama bunu bir standartize edecek olursak oran olarak tam rakam veremem ama birçok insan, Türkiye'deki yaş ortalaması 70 civarında şu anda. Önceden 65'ti, şimdi 70 civarına çıktı. 70 yaşına gelmiş insanlarda kıkırdak dokusunun sağlam olduğunu görebiliyorsun. Veya 80 yaşında, 90 yaşında. Bazen de 40 yaşında bir insanda kıkırdak problemi olabiliyor tabii.
8: O zaman tabii kimler riski altında diye sorayım bu arada.
9: Efendim?
8: Kimler riski altında o zaman hocam?
9: Risk altında. Kıkırdak dokusunu riske sokan rahatsızlıkların başında bir defa dizde oluşan enfeksiyonlar gelişir. Çok az da olsa. İkincisi romatizmal hastalıklardır. Üçüncüsü dizilim kusurudur. Yani anatomik sistemde bozukluk söz konusu ise, mesela dizde belirli bir açıyla varus valgus açısı dediğimiz açılar vardır. Valgus açısı normalde erkeklerde 5 derece, kadınlar 7 derecedir. Diz kabağının oturuş şekli orantılıdır. Her şey sistematiktir. Bu dizilişte bir kusur var ise veya kalçadan gelen bir bozukluk var ise, ayak ve ayak bileği bozuklukları var ise, bunlar tamamen yük binen alanı, yani normal yükün dağılması gereken şekli bozar, belirli bir noktaya daha fazla yük binmesine sebep olur. Dolayısıyla taşıması gereken ağırlıktan daha fazla ağırlık taşıyan bölge yıllar içerisinde aşınır. İşte bu aşınmaya kireçlenme deniyor.
8: Evet.
9: Kıkırdak dokusunu gösterebilseydik ekranda.
8: Birazdan gelecek hocam görüntüler, o tekrar değiniriz. İsterseniz ağrılarla devam ediyorduk, araya kıkırdağı aldık ama isterseniz diz ağrılarıyla devam edelim. Onlar nasıl belirti verir? Çok mu zorlar hastayı? Yürüme kaybına mı neden olur?
9: Hangi insanın hareketini sağlayan, yürümesini, bir yerden bir yere gitmesini sağlayan şey diz eklemiyle oluyor. Yürümek ancak ayağa kalkacak, yürüyecek, dik duracak, dizini sabit tutabilecek, dönmeyecek olan. Bütün bunlar eklemin etrafındaki dokuların sağlığıyla, sağlamlığıyla mümkün. Dizin yürüme mekanizması, biraz önce bahsettiğimiz gibi diz kapağı kemiği, dizde kaldıraç kuvvetini görüyor, kilitlenmesini sağlıyor. Etrafındaki bağ dokuları var. Şöyle bakın, şurada gördüğünüz bunlar yan bağlar dediğimiz bağlar, içinde bağlar var bunun. Tabi burada protez takılmış bir diz bu. Ön çapraz bağ, arka çapraz bağ ve bu kemiklerin üzerine örten kas dokuları var. Bütün bunların beraber her birinin bir miktar güç katmasıyla oluşan bir kuvvet birliği oluşuyor. Bu kuvvet birliği sonucu diz ancak insanı taşıyabilir hale geliyor. İstediğimiz hareketleri rahat yapabiliyoruz. Bunlardan herhangi birinde bir arıza olursa, hastalık olursa tabii ki ağrı oluşuyor. Mesela dizi sabit, kaval kemiği sabit durur, yukarıdaki kemik aniden bir dönme yaparsa, içerisinde menisküs dokusu dediğimiz amortisman görevi gören, dize gelen yükün büyük bir oranını emerek daha az basınç uygulanmasını sağlayan, kırdak dokusuna basınç uygulanmasını sağlayan bu menisküs dokusu yırtılıyor. Ne oluyor o zaman? Arabanın amortisörleri patladığı zaman nasıl bir dengesizlik oluşuyorsa, aşırı yük biniyorsa, burada da o kıkırdak dokusuna gelen yük tamamen binmiş oluyor. 50 kiloluk yük normalde menisküsleri sağlam ise 1 kilo, yarım kilo kadar bir miktarda basınç yaparken, o zaman daha fazla bir basınca sebep oluyor ve aşınmasını hızlandırıyor. Başlangıçta bunun diz eklemi aralığı dar olduğundan dolayı menisküs dokusu sıkışır ve sıkışmaya bağlı ağrısı olur. Ondan sonra ilk darbenin getirdiği ağrılar olur. Mesela bağları yırtıldıysa hastanın, bu bağlarda iç yan ön çapraz bağ, arka çapraz bağ dediğimiz bağlar yırtıldıysa veya dizin içinde zarlar var, buna biz sinovial zarlar diyoruz, plikalar diyoruz, onlarda bir yırtılma olduysa bu sefer de dizin içinde kanama olur, o şişliğin getirdiği şey olur, ağrılar olur. Peki travmaya bağlı değilse, aniden bir dizinde şişme olduysa, bunda bir enfeksiyon aranabilir. İltihabi bir sebep var mı, ateşi var mı, veyahut da romatizmal bir hastalığı var mı? Aşırı bir yol yürüdüğü, yüklendiği, aşırı zorlanmadan dolayı mı şişme var? Bunlar hepsinin ayrı ayrı klinik özelliği vardır. Ağrının şekilleri farklı farklı olur. Biz onları değerlendirmek zorunda kalırız.
8: Şimdi tabii birçok ağrıdan bahsettiniz. Her birinde ayrı tedavi seçenekleri var. Ama bugün programımızın süresi el verdiğince biraz daha sıkça görülen şikayetlerden bahsedelim istiyoruz. Evet. Mesela kireçlenme gibi, kıkırdak aşınması gibi. Ama onun öncesinde bir soru gelmiş. Siz yani ağrı konusunu kapatmadan önce isterseniz bu soruyu sorayım. Ferhat Şen göndermiş. Motosiklet kullanan bir izleyicimiz. Vücudumuza vuran rüzgarlar bizde kalıcı eklem ağrıları yapar mı? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Özellikle bu konuyu öğrenmek istemiş.
9: Şimdi tabii vücuduna vuran rüzgarın etkisiyle doku devamlı soğuk kalıyorsa ne olacak orada? Dolaşım sistemi etkilenir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi nörolojik sistem, o bölgeye gelen kılcal sinirlerde etkileşim olur. Ve kalıcı kas ağrıları, halk arasında kulunç deniyor ya, o tür ağrılar oluşabilir.
8: Dikkat
9: etmesi gereken, üşütmeyecek tabii ki. Peki. Soğuğa karşı kendini koruyacak.
8: O zaman hocam kireçlenmeyle isterseniz devam edelim. Kireçlenmenin özellikle belirtileri nelerdir? Neler neden olur kireçlenmeye? Bir takım yaşam boyu yaptığımız rutin hareketler ya da işte yaşam tarzımızın etkisi var mıdır kireçlenmeye?
9: Ya da tükettiğimiz besin de vardır. Vücut şeklimizin etkisi de vardır. Taşıdığımız hastalıkların etkisi de vardır. İrsi kalıtımsal etkiler de vardır. Beslenme şekillerinin etkisi de vardır.
8: Kireçlenme... Hocam, kireçlenme ile ilgili görüntüler ya da kıkırdakla ilgili görüntüler olabilir. Beklediğimiz nerede? Görüntülerdi bunlar. Hemen yanda kelebekte görünüyor.
9: Evet. Şimdi ben durdur dediğim zaman durdurabilirler mi acaba?
8: Tabii tabii.
9: Biliyorum da.
8: Tabii.
9: Şimdi şu anda diz içinde artroskopik muayenesini yaptığımız bir hasta bu. Şu anda müdahalesini yaptığımız bir hastanın görüntüleri. Durdursunlar şu anda.
8: Durdurabiliriz.
9: Evet. Durdurabilirlerse.
8: Evet. Evet.
9: Şurada alttaki bir yaprak gibi bir doku var, görüyorsunuz.
8: Evet.
9: O yaprak gibi doku menisküs dokusudur. Onun altında beyaz, parlak, kaygan bir doku var. İşte bu da kıkırdak dokusudur. Sağlıklı bir kıkırdak dokusu bu, görüyorsunuz. Bunu birazdan biraz hızlı geçerlerse
8: biraz...
9: bir alet ile dokunacağım. Ve o alet ile bastıracağım sağına soluna. O aletin kıkırdak dokusuna batmadığını, birçok yerde batmadığını görecekler. Tamam mı? Görüyorsunuz kıkırdak dokusu çok parlak, çok temiz ve kendine has sertliğini muhafaza ediyor. Şimdi bu kıkırdak dokusunun birinci aşamada yumuşaması söz konusu. İşte ona biz kireçlenmenin birinci basamağı diyoruz. Bu daha çok genç hastalarda olur. Bunun sebebi de biraz önce bahsettiğimiz romatizmal hastalıklar ağırlıklıdır.
8: Hocam, bu görüntüleme tekniği kolay bir yöntem mi, yoksa
9: ameliyattan alınan
8: bir görüntü
9: yapmış
8: mi?
9: Olduğum ameliyatlarda ilginç olan, değişik özellikleri olan vakaları seçtim. Ve bir arşiv oluşturdum. Hastalarıma anlatabilmek için bunları kullanıyorum. İnsanın bilmediği bir konuyu ne kadar çok anlatırsanız anlatın, ona bir şeyler veremiyorsunuz. Ama gösterirseniz, bakın şu anda gösteriyorum. Biraz önce kıkırdak yumuşamasından bahsettik ama bunu dinlediniz fakat anlamanız mümkün değil. Şu anda ise aletle basıyoruz. Bakın alet hiçbir yerde, hiçbir şekilde batmazken kıkırdak dokusuna bir baloncuk görüyorsunuz şu anda. Bakın, durdurun orada.
8: Burada durabiliriz.
9: Tamam. Neyse, biraz bir. İşte burada battığını görüyorsunuz. İşte kıkırdak yumuşaması bu. Bu tür hastalar ne oluyor? Dizleri ağrıyor.
8: Ağrı şikayetleri. Dokunun aslında içeri biraz çöktüğünü görüyoruz. Rahatlıkla görebiliyoruz.
9: Bu kıkırdak yumuşaması budur. Bu hasta diz şikayetleriyle değişik şekillerde, değişik yerlerde doktorlara gidiyorlar. Bu hasta bize de geldi tabii ki netice itibariyle en son. Elimde MR raporu var. Menisküs yırtığı yazılmış. Biz klinik muayenesinde hakikaten menisküs yırtığı kliniğini veren bir klinik bulgularımız da var. Tamam mı? Çünkü o şekilde ağrı yapıyor bunlar. Sonra biz onun menisküs yırtığı diye ameliyatı aldık. Artroskopik ameliyatını aldık. Baktık ki menisküs dokuları çok sağlam. Hiçbir problemi yok. Dizin içerisinde bir hastalık yok. Peki bu çok şikayeti var. Ne yapalım? Bir genel muayene için bunu yaptık. Burada gördü ki kırdan da orada bülbül oluşmuş, görüyorsunuz. Yumuşama olmuş. Bunun hastalığını

0: PRP ile ben yaklaşık 5 yıl kadar önce tanıştım. Tabii dünyada değişik şekillerde kullanılıyor. Biz de okuyoruz, yapıyoruz. Ama biz hekimler biraz tutucu oluyoruz. Buna ilk yapmak için bir şeyi zorlamak lazım. İnsanın bir şeylerinde zorda kalması gerekiyor. Nitekim kaynama gecikmesi olan bir hasta geldi bana. Benim ismimi vermişler. İlla o da görsün falan diye. Uzun zamandır kaynamamış kırığı. Dedim böyle bir tedaviden bahsediliyor. İsterseniz sana yapalım. Doktor bey ne olursun yap dedi. Peki dedik, yaptık.
1: Nasıl bir tedavi hocam? Öncelikle
0: hastanın
1: tedaviden
0: kendisinden kan alınıyor. Alınan kan santrifüje ediliyor. İçindeki trombositler, yani üremeyi, hücre üremesini artıran mezenşimal hücreler, trombosit hücreleri bollaştırılarak o bölgeye veriliyor. Zenginleştiriyor. Zaten normal kanımızda var. Milimetre küpte 150-200 bin civarında. Biz bunu santrifüje ederek 2 milyon civarına çıkarıyoruz. O bölgeye veriyoruz.
1: Sarı bir sıvı değil mi?
0: Sarı bir sıvı. Evet. Sarı, beyaz bir şey. Verdik hastaya. 15-20 gün arayla bunu 3 defa falan tekrarladık. Hakikaten hastanın kırığı zaman içerisinde kaynadı. Sonra o hasta bize bir hasta daha gönderdi. Biz bundan PRP ile kafamızda pozitif birikim oluştu. Yerleşti. Bunu başka yerlere de uygulayabiliriz. Uygulanıyor da zaten. Yaşlı bir hasta fizik tedaviye gitmiş. Omzu çok ağrıyormuş. Gene bana yönlendirmişler. Dedim ben böyle böyle bir tedavi yaptım hastaya. Çok iyi sonuç aldım ama sana da istersen yapayım dedim. Kadıncağız çok bıkmış, ağrılar çok olmuş. Yap dedi, ne olursun yap. Bu da bizim Ermeni vatandaşlardan, 70 yaşlarında, 70-75 yaşlarında. Yaptık onu da. 15 gün sonra kadıncağız mutlu, gülerek geldi.
1: Etkisi de çok çabuk oluyormuş hocam.
0: 10 günden sonra başlıyor. Tedavi süresi 10 günden sonra başlıyor. Ondan sonra biz PRP'ye alıştık tabii. PRP artık şimdi tendon rahatsızlıklarına, tendinit diyoruz biz onlara. Onlarda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ondan sonra bu kırdak yumuşamalarında. Bunlarda mesela önceden enjeksiyonla takip ettiğim şeyleri PRP ile takip etmeyi daha çok tercih ediyorum. Onlarda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hastanın kendi kanı, kendine veriyorsun. Dışarıdan alınan, dışarıdan verilen bir şey de yok. Komplikasyon söz konusu değil. Hastaya bir zararın söz konusu değil. Hasta faydalanmazsa tabii ki aslında şey olarak bir zarar görmeyeceği için sen de vicdanen rahat oluyorsun yani netice itibariyle.
1: Peki hocam siz dediniz ki birkaç seans üst üste yapılıyor. Tabii, bu tür tedaviler.
0: Sonuç alınana kadar 1, 2, 3, 4, 5 defa yapabilirsin.
1: Peki tekrarlanmalı mı? Mesela bu yıl yaptırıldı, ertesi yıl tekrarlanması
0: gerekir.
1: Belirli
0: bir zaman sonra tekrarlanabilir tabii.
1: Ya da şikayetler bu
0: hastanın şikayetleri dönünce tekrarlarsın tabii.
1: Peki şimdi zaman zaman görüntüler de geliyor. Acaba o istediğiniz görüntü müydü? Ben yönetmenimizden tekrar isteyeyim.
0: Evet, bu görüntü mü? Bu görüntü. Durdursun şu anda.
1: Durdurabiliriz.
0: Evet, durduralım. Şimdi
1: durduralım. Evet.
0: Biraz daha ileri mi netleştirseydi. Biraz önceki burada kıkırdak dokusunun o parlaklığını kaybettiğini hareket etsin, oynasın, orada göreceğiz zaten.
1: Devam edebiliriz.
0: Evet. Burada kıkırdak dokusunun o parlaklığını kaybettiğini, kemik üzerinde, o parlak kemik üzerinde, bakın kıkırdak dokusu üzerinde yer yer çöküntüler olduğunu, çökmeler olduğunu zaten görüyoruz. Bakın burada durduralım şimdi.
1: Burada durdurabiliriz.
0: Bakın görüyorsunuz orada. Orada çökmeler olduğunu görüyorsunuz. Yani biraz öncekinde zor bulmuş olduğumuz o yumuşaymayı burada bizzat görüyoruz. Görüyorsunuz. Bir de ayrıca burada bir şey daha görüyorsunuz. Bakın bu hasta bir menisküs ameliyatı olmuş. Görüyor musunuz? O arada yaprak doku var.
1: Evet.
0: Yaprak dokunun bu bize yakın kısmının bütünlüğünü öbür tarafta düzgün bir daralmanın olduğunu görüyorsunuz ki menisküs ameliyatı olmuş bu hasta. Ama şikayetleri geçmemiş. Neden? Çünkü bu onda kıkırdak hasarı oluşmuş. İkinci derece bir kıkırdak hasarı var. Oynatırsak, devam edersek.
1: Devam edelim.
0: Alttaki kemikte bu kıkırdak hasarının daha fazla olduğunu şu bölgede alet

0: Durduralım şimdi.
1: Durdurabiliriz.
0: Neyse. Bunu daha net görüyoruz şu anda menisküs ameliyatı olduğunu. Kıkırdak hasarının ikinci aşaması diyoruz buna. Bunun sebebini araştırmak lazım. Yani bu hastada 45-50 yaşlar arasında bir hastaydı. Ne yaptık biz buna? Bir röntgen grafisi çektirdik. Orto röntgenografi diye bir grafik teknik vardır. Orada dizilim hatası olduğunu gördük. Tamam mı? Şimdi hastanın şikayetleri geçmiyor. Israrla ben tekrar tekrar MR çektiriyorlar. Çektirilen MR'da şu menisküs dokusu ameliyatı olmuş ya.
1: Evet.
0: Bu gene dejenere olduğu için yırtık gibi değerlendiriyor. Diğer hekim arkadaşlar, sende menisküs yırtığı var. Bir daha ameliyat olacaksın. Birkaç sefer. Israrla hasta ısrar edince sizde menisküs yırtığı yok. Sizde dizilim kusuru var. Ben sana bunu artroskopik olarak gösteririm istiyorsan dedik. Ve hasta kabul etti. Bu sadece hastaya göstermek için yapılan bir şeydir. Görüntü görsün, ikna olsun diye yapılan bir müdahaledir. Çünkü gördükten sonra dizilim kusurundan olduğu, yani açı bozukluğundan olduğunu nihayet hastaya anlatabildik ve düzeltme ameliyatı yaptık. Buna yüksek tibial osteotomi deniyor. Kemik bu bölgeden, şöyle şu bölgeden kesiliyor açılı olarak.
1: Evet.
0: Tamam. Buraya özel bir cihaz konuyor. İçine kemik graft konuyor. Ve oraya binen yük öbür tarafa aktarılıyor. Dolayısıyla hastanın şikayetleri de geçti.
1: Geçmiş olsun diyelim. Şimdi hocam tabii kıkırdak zedelenmesi ve yumuşamasını konuştuk. Örneklerle de gördük. Hakikaten o görüntülerde çok bariz belli oluyor. Bir üçüncü görüntü daha gelecek. Kireçlenmelerde durum nedir?
0: İşte bu kireçlenme dediğimiz şey kıkırdağın aşınmasıdır. Kıkırdak aşınmasına halk arasında kireçlenme deniyor. Hatta dizin suyu azalmış deniyor. Onlar da gelecek.
1: Evet.
0: İleride iki görüntümüz daha var. Birincisi yumuşama. Kireçlenmenin birinci adımı kıkırdağın yumuşaması oluyor. İkinci adımı yer yer bu şekilde kıkırdak deformasyonları oluyor. Üçüncü adımında ise kıkırdak artık tamamen incelmiş ve delinmiş oluyor. Ben bunu hastalara anlatırken ayakkabının altında, eskiden siz bilmezsiniz, köşeli ayakkabıların altı delinirdi. Küçük bir delik olurdu. Giderler oraya bir yama yaptırırlardı, giymeye devam ederlerdi. Tamam mı? Onu şu anda geldi bakın. Üçüncü görüntü. Bunu şey yapacak olurlarsa burada göreceksiniz. Kıkırdak dokusunun hangi hale geldiğini birazdan göreceğiz. Bu sinovial doku, bu zarlar görüyoruz. Bizim içindeki suyu görüyoruz. Ben özellikle oraya bakıyorum ki durdurun burada.
1: Durdurabiliriz.
0: Bakın görüyorsunuz şimdi şu görmüş olduğunuz yukarıdaki kemik kapak kemiği. Kapak kemiğinin yan taraflarında saçak saçak olmuş. Şimdiye kadar gördüğümüz kıkırdakla hiç ilgisi yok. Gördünüz mü? Şimdi bu hastanın diz kapağının altında hiç kıkırdak kalmamış. Bu hasta diz çöküp oturamaz. Merdiven inerken zorlanır. Yokuş aşağı yürürken zorlanır. Şimdi herhangi birisi bu hastaya menisküs yırtığı var sende diye diyelim ki ameliyat etse hastanın şikayetleri geçmez.
1: Evet.
0: Geçmeyince de ne yapacak hasta? Ben ameliyat oldum, iyi olamadım.
1: Faydası olmadı diyecek.
0: Faydası olmadı. Halbuki bunun için zaten ameliyat edilmez hasta. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hastalara bunları iyi anlatmak lazım. İyi değerlendirmek lazım. Bu üçüncü aşaması. Devam edersek bunun ilerisinde kıkırdağın böyle delindiğini, biraz önce anlattığım gibi delindiği bir köşecik göreceğiz. Çok küçük bir köşe. Ondan sonra bu hastalarda işte diz içi enjeksiyon, bunda PRP pek etkili olmaz ama diz içi uzun etkili iğneler var. O iğnelerle birkaç sene hasta zaman kazanır. Mesela biz bu hastayı, bakın dursun burada.
1: Burada durabilir.
0: Şurada kıkırdağın, tam bak o köşede siyah bir alan görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Ekranda. O biraz daha biraz hareket ettirirse belki tam büyüdüğü zaman daha rahat görülebilir.
1: Biraz daha hareket ettirelim.
0: Gelecek şimdi. Dursun orada.
1: Burada durabiliriz.
0: Bitti.
1: Oynatalım mı hocam?
0: Evet. Şurada.
1: Tabii o kadar saliselik görüntüler yani, ki bunlar neyse. Durdurana kadar evet. geçiyor.
0: Yani görüyorsunuz normalde bu hastanın kıkırdağı var. Ama hı-hı. bir kısım delinmiş, diz kapağının altında da kıkırdak kalmamış. Şimdi bu hastaya diz protezi yapamazsınız erken. Hı-hı. Bu hastayı rahatlatmanız lazım. Hasta daha az ağrılı, en azından kaç sene gidecekse, 3 sene, 5 sene gidecekse o kadar süre bunu götürmeniz lazım. İşte burada diz içi iğneler devreye giriyor. Hı hı. Onlarla hastayı götürüyoruz. Mesela ben hiç unutmuyorum, bir hastam var benim, soyadı Öksüz Bakan. Onun için unutmuyorum. 15 senedir iğne yapıyorum hastaya. Hasta mutlu.
1: O kadar uzun sürebiliyor bu tedavi. Hocam isterseniz kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yine burada biraz daha devam edelim bu konuya. Tabii. Sonrasında artık hangi aşamada diz protezleri devreye
0: şimdi,
1: giriyor?
0: En son bir görüntü geçti. Onu şey yapabilseler de orada gösterecektim size.
1: Tamam, reklamdan sonra evet, gösterelim peki. Hocam. Sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyoda değerli hekim konuğumuz, Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Mehmet Elbacı ile birlikteyiz. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Diz protezlerini, diz ağrılarını konuşuyorduk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Hocam az önce yarım kalmıştı. Sizin hatta bir anınızdan bahsediyordunuz. Bir hastanıza bu kıkırdak zedelenmesinden, kireçlenmeden dolayı 15 senedir enjeksiyon tedavisi
0: evet,
1: uyguladığınızdan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Son derece de rahat bir şekilde hayatına
0: rahat, evet.
1: devam ediyor.
0: Protez yapalım diyorum, kabul etmiyor. Ben memnunum hayatımdan diyor.
1: Yani demek ki uzun soluklu da olabiliyor bu
0: tabii,
1: tedavi
0: yani,
1: seçenekleri.
0: İşte bu iğneler, enjeksiyonlar hastaları rahatlatıyor belirli bir süre. O rahatlıkla devam ediyorlar. Tabii bozulma süreci de devam ediyor. Hı hı. Bunun en sonu mutlaka protez ameliyatı olacaktır hasta.
1: Hocam yaş faktörünü mü göz önünde bulunduruyorsunuz
0: şimdi
1: genelde bu ameliyatları?
0: Şimdi protez ameliyatlarında biz şunu çok önem veriyoruz. Hasta bir kere ameliyat olmalı istiyoruz. Hı hı. Çok mecbur kalmadığımız müddetçe hastanın yaşam süresi, mesela Türkiye şartlarında insanların yaşam süresi nedir? Biraz önce dediğim gibi yaş ortalaması 70-75 diyelim. Hasta 60 yaşından sonra ameliyat edecek olursan, şayet ki protezlerde bunu göz önüne alırız. Ne olur? Koymuş olduğun, yapmış olduğun protez herhangi bir aksilik olmaz ise, 20 yıl gidecekse hasta 85 yaşına gelmiş olur. Anlatabiliyor muyum? 70 yaşındaki bir hastaya çok rahat protez teklif edebilir ve yapabilirsin. Ne olacak? Çünkü 90 yaşına kadar hastanın şeysi, serüveni devam edecek demektir. Nitekim bizim 93, 94, 95 yıllarında yaptığımız protezlerimizi kullanan hastalarımız var hala.
1: Şimdi protezlerle ilgili evet. görüntüler de gelecek birazdan.
0: Şu görüntüden sonra bir görüntü gelecek. Dördüncü aşama çok kısa sürebilir. Hemen bunu geçecek. Onu hemen durdurmalılar ki bu geçsin diye. Bakın şu görüntüden sonra bir görüntü gelecek. O görüntüde hiç kıkırdak durduralım şurada.
1: Burada durdurabiliriz.
0: Durduralım. Bakın şimdi kemiğin üst tarafı beyaz, alt tarafı kahverengi görüyorsunuz.
1: Evet. He?
0: O kahverengi olan kısımda hiç kıkırdak kalmamış.
1: Ama bu hastanın yürümesi imkanı yok herhalde.
0: Bu hastanın memnuniyeti mümkün değil. İğneyle, şunla, bunla, ilaçla falan mümkün değil. Buna da protez ameliyatı yapmak gerekiyor. Hı hı. Tamam mı? İşte dördüncü aşama, kireçlenme dediğimiz şey de budur. İşte bu hastalar ve şimdi biraz önce gelecek görüntülerdeki hastalar gibi hastalarda protez ameliyatı yapılır. Protez ameliyatında hastalarıma rahat anlaşılsın diye ayakkabıcıya gidiyorsunuz diyorum. Yeni bir ayakkabı giyiyorsunuz. O ayakkabıyı tam kendinize göre de alırsanız bir şikayetiniz olur mu? Rahat rahat gidersiniz. Hı hı. Gezersiniz, dolaşırsınız. Artık o ağrılardan kurtulursunuz. İlaç içmekten kurtulursunuz. Çünkü her içtiğiniz, bizim vermiş olduğumuz ilaçların özellikle mideye çok zararı var. Hı hı. Mide ülseri yapabiliyor. Erozyon yapabiliyor. Böbreklerine de zararı var. Karaciğere de zararı var. İlaç kullanmaktan kurtulursunuz diye hastalara anlatıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi dördüncü derece kireçlenmesi var. Bu hastayı biz almışız. Sadece rahatlatma amaçlı, geçici, hastayı ikna için bunu yapılmış bir şeydir bu da. hasta görsün. Çünkü bazı hastalar çok inat oluyor, kabul etmiyor.
1: Hocam hastalığı. Korkuluyor bir de. Mesela şimdi sizin önünüzde bir maket var, orada da bir protez var. Tabii yani haliyle şimdi, ben de olsam bu metal parçasının hani dizimde yer alması biraz beni ürkütür. Acaba alerjiye neden olur mu? Ya da işte hareketlerimi kısıtlar mı? Her istediğim hareketi yapabilir miyim sonrasında? Tabii bunların hepsi düşündürür beni de.
0: Tabii. Şimdi diz protezi yapmaya teklif ettiğimiz hastalara her hekimin hekim arkadaşlarının anlattıkları şeyler, bunların iyi yönü var. Tabii ki beklenmeyen, istenmeyen tablolar da ortaya çıkabilir. Onları da anlatmak zorunda hekim. Anlatmadan yaparsan o zaman hasta gelir, hesap sorar senden. Sen bana bunu söylemedin der. Tabii ki istenmeyen şeyler protezlerde genel olarak %3 komplikasyon riski, normal protez, normal diz, anormal olmayan dizlerden bahsediyoruz. Çok bozuk dizler vardır. Mesela birazdan ekrana gelecek. Onlarda komplikasyon oranı daha fazladır. Normal kireçlenmiş, dizinin kusuru fazla olmayan, kıkırdakları kaybetmiş bir hastada komplikasyon riski %3 civarındadır. Bu komplikasyonların içerisinde en başta en
1: görüntülerde geldi hocam.
0: Bakın şimdi burada bu hasta ayakta duramıyor. Gördüğünüz gibi bastonla yürüyor, bakın.
1: Evet.
0: Yani dizleri çok aşırı derece çarpılmış. Ayakta duramıyor. Çift bastonla yürüyerek geldi. Malatya'dan geldi. Şu hali ameliyattan sonra ne kadar bacaklarının düzeldiğini görüyorsunuz. Dümdüz olmuş kalem gibi. Tamam mı? Birazdan o hasta ayağa kalkacak ameliyattan sonra, tekrar yürüyecek. Orada rahat göreceksiniz. 3 hafta sonra bastonunu elinden atmış. O yüzündeki ızdıraplı hal gitmiş, tebessüm gelmiş. Kendine güveni gelmiş hastanın.
1: Sadece 3 hafta sonra.
0: 3 hafta sonra. Ve diyor ki ben artık yeniden yaşamaya başladım. Yani bunu duymak bizim hoşumuza gidiyor tabii.
1: Hocam şimdi mesela siz sonraki görüntülerde, ameliyat sonrasında görüyoruz. Bayağı hastanın dizini rahatlıkla bükebiliyorsunuz.
0: Şimdi o hareket açıklıklarını da anlatırım. Komplikasyonlardan bahsedeyim. Komplikasyonlar %3 civarındadır. En büyük komplikasyon, en çok korktuğumuz şey enfeksiyondur.
1: Evet.
0: Erken enfeksiyon, geç enfeksiyon. Geç enfeksiyon hastanın geçirdiği iltihabi rahatsızlıklardan daha çok olur. Mesela çürük dişi varsa, bademcik iltihabı varsa, akciğer hastalığı geçiriyorsa, başka bir yerde iltihabi bir hastalık varsa, çünkü protez koymuş olduğumuz yerler bir hassasiyet kazanıyor, özellik kazanıyor. Orada şey olabilir. Bir de erken enfeksiyonlar vardır. Ameliyathane şartları, kullandığım malzemeler, ekibin enfeksiyon kurallarına ne kadar riayet ettiği falan, bu tür şeyler enfeksiyon olmasın diye ne yapıyoruz? Her şeyimiz, ameliyathanemizi, kendimizi tepeden tırnağa değiştiriyoruz. Şeylerimizi yapıyoruz, yıkanmamızı yapıyoruz. Sterilizasyonu tam sağlıyoruz. Ameliyathanenin havalandırması çok önemli. Onlar falan hepsini, tedbirlerini alıyoruz, giriyoruz. Yani biz kul olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Gerisini bilemeyiz. Geç enfeksiyona da zaten hastayı tedbirlerini aldırıyorsun.
1: Çünkü ameliyat öncesinde mi alınıyor bu tedbirler?
0: Ameliyat yoksa öncesinde de olur, sonrasında da olur. Varsa öncesinde bir enfeksiyon, zaten ameliyat etmezsin hastaya. Onu kan muayenelerinde, kan muayenesi yaparsın. Dahiliye muayenesi yaptırırsın. Varsa tedavi olması gereken şey, önce tedavisini yaptırırsın, sonra ameliyat edersin. İkincisi, ameliyat sırasında oluşabilecek en büyük şeylerden birisi de embolidir. Emboli, kanın pıhtı atması diyelim halk arasında. Mesela bu akciğere de atabilir, beyine de gidebilir, kalbe de gidebilir. Bunlar da olmasın diye de kan sulandırıcı ilaçlar kullanılır. Üçüncüsü teknik kusur olur. Yani ekipte yetersizliğe bağlı teknik arıza nedeniyle teknik kusurdan dolayı gevşeme, erken gevşeme falan olabilir. Veyahut da kullandığım malzemede fabrikasyon hatasına bağlı kırılmalar olabilir. Bütün bunlar komplikasyon sınıfı olarak düşünecek olursak %3'ün içerisine girer. Hekim de tedbirlerini alır. Bunları daha da azaltmak gayret içerisinde olur.
1: Biraz da isterseniz ameliyat sürecinden bahsedelim. Ameliyat genel anestezi altında mı oluyor? Çok mu uzun sürer?
0: Ameliyat biz genellikle spinal anesteziyi kullanıyoruz. Belden uyuşturuyoruz. Ameliyat süresi çok önemli. Biraz önce çok güzel bir şeye değindiniz. Ne kadar hızlı yapılırsa, yara ne kadar az açık kalırsa enfeksiyon miktarı da o kadar aşağıya çekersiniz. Dokuya saygı çok önemlidir. Yani bir insan birbirine saygılı olunca ne oluyor? Birbirlerine karşı şey yapmıyorlar, birbirlerine kırmıyorlar değil mi saygılı insanlar? Dokuya saygı gösterirsen doku da sana saygısızlık yapmıyor. Dolayısıyla enfeksiyon da karşına çıkmıyor. Seri ameliyat yaparsan, dokuya saygı gösterirsen, ondan sonra ekibin çok güzel olursa hastanın komplikasyonla karşılaşma ihtimali %3 olan o ihtimal binde 3'e düşüyor veyahut da ne bileyim %1'e düşüyor. Artık onu bir araştırma yapmadım o konuda. Ben araştırma hastanesinde çalışmadığım için onlarla bir şey diyemiyorum. Ama biz çok dikkat ediyoruz tabii. Dokuya saygı önemli.
1: Peki iyileşme süreci ne oluyor? Hemen akabinde hasta ayağa kalkabiliyor mu? Mesela önceden biraz daha geç yürütürlerdi hastayı. Şimdi ben duyuyorum ertesi gün bile yürütüldüğü oluyormuş.
0: Hastalarımızda ameliyat ettiğimiz hastalar ertesi gün ayağa kaldırırız. Yürütmeye başlarız. İkinci günü merdiven indirir çıkarırız. Üçüncü günü hava güzelse bahçede çay içtiririz. Dördüncü veya beşinci günü evine taburcu ederiz. Bu evine gittikten sonra bir pansuman takibi falan deneyimli ekipler var. Bizim hastanemize yetişmiş. Onlar evlerine giderler haftada birkaç gün. Takip ederler ya da fizik tedavi, rehabilitasyon. Şimdi artık servisler gönderiliyor. Evlerden alınıp getiriliyor, götürülüyor. O şekilde takip edilir. 3 hafta sonra iki dizinden de ameliyat etmiş olduğumuz hastalar, o görüntülerde de görmüşsünüzdür.
1: Evet. Tekrar verebiliriz o görüntüleri.
0: 3 hafta sonra bastonsuz herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan hastalar genellikle yürürler. Biraz da cesaretliyse tabii. Tamam mı? Değilse tek baston kullanır bir 15-20 gün. Ondan sonra ona da ihtiyaç duymaz. Hareket açıklığına gelince bizim toplumumuzda namaz kıldığı için özellikle bizim hasta popülasyonumuz namazını normal kılabilmek istiyorlar.
1: Eğilebilir mi hocam gerçekten bu ameliyattan sonrasında?
0: 90 derece bir defa kesin dizini hareket ettirebilir. 90 derece. Tembel bir hasta bile olsa 90 derece, en az 90 derece dizini kırabilir. Ama bizim yapmış olduğumuz protezlerde 120 derece normalde, 120-115 derece civarında kırar. Çok gayretli hastalarımızda, ki namaz kılan hastalarımız var, teyyata tam oturup oturabilen hastalarımız var. Çok gayretli hastalarımız, kilolu da değilse teyyata oturabiliyor, namaz kılar pozisyona oturabiliyor hastalarımız. Öyle hastalarımız da var yani.
1: Bu da güzel bir şey. Hocam şimdi sorular da geldi tabii. Sizin eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Onu soracağım ama isterseniz değerli izleyicilerimizin tabii de birkaç sorusu var. Onu da yönlendireyim. Demiş ki 36 yaşında bay bir öğretmenim, 5 yıldır dizlerimde çok ağrı var. MR çekildi, sıvı azalması var. Başka problem yok dendi. Ne tavsiye edersiniz hocam?
0: Şimdi bu sıvı azalması 36 yaşında bir hastada önce dizinin boydan boy film, biraz önce dediğimiz gibi orta röntgenografik tetkik yapılmalı. Bunda dizilim kusuru olabilir. Tamam mı? Dizilim kusuru var ise o kusuru giderici ameliyatlar var. Protez değil de biraz önce bahsettiğimiz o yüksek tibial osteotomi dediğimiz kemik düzeltme ameliyatı, ona ihtiyaç duyabilir. Romatizmal hastalıklardan birisi olabilir. Bir romatoloğun da görmesi lazım. Bunlar ekarte edildikten sonra bu hastanın dizine biraz önce bahsettiğimiz enjeksiyon veya PRP çok iyi olur.
1: Başka bir izleyicimiz Eşref Bey göndermiş. Diyor ki benim çocuğum PEV hastalığıyla kısaltılmışı galiba bu hastalığın isminin. Birçok kez ameliyat oldum. Evet. İleriki günlerde sağlığı ya da yürüyüşüyle ilgili başka bir hastalığı olur mu?
0: Birçok kez olması tabii ki yürüyüşünü de kemik gelişimini de etkiler. Pesekinovarus dediğimiz bir hastalık o. Ayak çarpıklığına bağlı. Birçok kez olması tabii ki riski artırır. Bir sefer oldu deseydik problem olmazdı.
1: Bir problem olmayacaktı. Gökay Bey göndermiş. Kemik enfarktı nedir? Sakat kalma riski var mıdır?
0: Onu konuşmamızın başında söyledim. Kemik ödemi, kemik enfarktı. Şimdi hasta gayet sağlıklı bir şekilde yatar. Sabah birdenbire diz ağrısıyla kalkar. Tamam mı? Çok şiddetli. Diz ağrı basamaz üzerine. Tabii ki burada yapılması gereken hastanın bir MR tetkiki MR tetkikinde hemen görürsünüz kemikte ödem olduğunu. Yapılması gereken onu o tarafa yük verdirmeyeceksiniz ve soğuk kompres uygulayarak ilaç takviyesiyle hastayı takip edeceksiniz. Ve bu süre içerisinde kıkırdak dokusunun ölümü olmasın diye ya enjeksiyonlar ya da PRP ile de takviye edersiniz.
1: Hocam peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Aslında birçok konuya siz değindiniz konuşmanızda. Özellikle protezlerin ameliyat süresi, ameliyattan sonraki dönem, hastanın kavuşabileceği konforu da açıkladınız ama bu süreçten sonra hasta bir kez daha böyle bir sorunu yaşamaması için neler yapmalı? Bir de bu protezler ömürlük protezler midir?
0: Yok, ömürlük değildir. Şimdi İnsanlar yaşlanıyor, eskiyor. İçine koyduğun malzeme de elbette ki yaşlanacak ve eskiyecek. Biraz önce dediğimiz gibi bu erken protez değişimi, revizyon ameliyatları yapılabilir. İkinci bir defa ameliyata ihtiyaç duymaması için bir hasta kilolu ise kilo verecek. Aşırı kilolarını artacak, üzerine binen yükü azaltması için ameliyatın düzgün, güzel olması lazım. Yani bir teknik kusur olmaması lazım ki denge bozukluğuna bağlı olarak bir tarafa fazla yük, bir tarafa az yük binmesin, eşit binsin yük, protezin ömrü uzun olsun. Kaliteli malzeme kullanmak lazım. Başka da bir de egzersizlerini düzenli yapması lazım. Mesela diz protezi olmuş hastalar egzersizlerini yapmazsa, iyi takip edilmezse oturdukları yerden kalkamazlar. Veya merdiven inerken zorlanırlar. Mesela hasta ağrıları gider ama ben bu ameliyattan memnun değilim der. Niye? Bakarsın her şey çok güzel. Merdiven inemiyorum. İnemezsin çünkü egzersizlerini yapmıyorsun veyahut da egzersiz verilmemiş, takip edilmemiş. Onları iyi yapmak lazım. Peki, hastayı iyi takip etmek lazım.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Stüdyomuza geldiniz. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Evet. Çok teşekkür ederiz bir kez daha.
0: Teşekkür ederim.
1: Bizden ayrılmayın.
2: Sağlıklı Türkiye. TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 13, Sure İbrahim Suresi 11-52. Ayetler, sayfa 256-260.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Nefis muhasebesi. İmam-ı Gazali ki müçtehit, alim bir zat. Kimyayı saadette şöyle eder nasihat. Hak Teâlâ Kur'an'da buyurdu bir ayette: terazi kuracağım mahşer günü elbette. O gün asla kimseye zulmedilmeyecektir. Herkes ne işlediyse ortaya gelecektir. Zerre kadar olsa da her ameli muhakkak mizana koyacağım meydana çıkararak. Bunu haber verdi ki mahşer günü gelmeden her kişi hesabına baksın henüz ölmeden. Zira Hazreti Ömer buyurdu ki: ey insan, gör kendi hesabını gelmeden vakti mizan. İşte bu yüzdendir ki eski din büyükleri saydılar bu dünyayı sanki bir pazar yeri. Kendi nefislerini koyup ortak yerine şirket kurup şartname yaptılar hemen yine. Henüz işe girmeden dediler ki: ey nefsim, her biri hazinedir benim her bir nefesim. Çünkü o nefeslerden ibarettir sermayem. Yani ömrümden başka bir şeyim yok benim hem. Öyle kıymetlidir ki bu ömür, bu nefesler, zira geçen her anım tekrar geri gelmezler. Her nefes alışta da azalır bu sermayem. Halbuki saadete ermektir benim gayem. Öyleyse ticarete başlayalım. Vakit az, ahiret uzunsa da ticaret yapılamaz. Aman nefsim, dikkat et, yitirme sermayeyi. Giderse ne yapsan da gelmez o tekrar geri. Farz et ki ecel geldi, İstedin bir gün izin. Velakin verilmedi, o zaman ne edersin? Farz et ki daha sonra verdiler sana onu. Düşün şimdi o günün içinde olduğunu. Ne yapacak idiysen ey nefsim o son günde, yap onu işte bugün, zira fırsat elinde. Cenneti o günde de eğer kazanamazsan, olur mu senin için bundan büyük bir ziyan? 7 adet kapısı vardır ki cehennemin, onlar da 7 adet uzvundur işte senin. Sen bunları haramdan korumaz isen şayet ve onlarla Rabbine yapmazsan çok ibadet, sana ceza veririm. Kendine gel ey nefsim. Yoksa cehennemdeki azaplar gayet elim. Zira Resul buyurdu, aklı olan bir insan ölmeden hesabını görendir zaman zaman ve ölümden sonraki hayatı düşünerek kulluğunu yapandır Allah'a şükrederek. Nefis asi ise de nasihat dinler ancak, ona çok tesir eder isteğini yapmamak.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah yolunda bir adım atmak. Mümin, illet, zillet ve kılletten kurtulamaz. En az birine maruz kalır. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillette zelil olmak, hakarete uğramaktır. Hakiki mümine mürtetler, münafıklar, hatta bazen Müslümanlar da hakaret eder, ayıplar. Bu müminler için bir saadettir. Bilakis böyle olmazsa iyiye alamet değildir. Hele hele büyüklere dil uzatılması bu yolun şanındandır. Nitekim Seyyid Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, talebesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine şöyle buyurmuştur. Sen Bağdat'a döndüğün zaman çok sıkıntı çekeceksin. Seni kabul etmeyecekler, hakaret edecekler. Bazıları da, hani sizin yolunuz hak idi, hocan çok büyük veli idi, niçin sıkıntılar içindesin diye soracaklar. Sen onlara de ki, bizim yolumuz bu. Bu yolda sıkıntı çok olur. En çok sıkıntıyı Peygamber Efendimiz çekti. Halbuki o Allahü Teala'nın en sevdiği kuludur. Bu sıkıntılar bu yolun şanındandır. Allahü Teala'nın dinine hizmette çok çile vardır. Bu hizmet çok gayret ve fedakarlık ister. Eğer büyüklerimiz bu çileyi çekmeselerdi, evlerini, barklarını, yurtlarını terk etmeselerdi, can ve mal feda etmeselerdi, biz nasıl Müslüman olacaktık? Eshab-ı kiram Allah-u Teala'nın kulları yanmasın diye Arabistan'dan çıkıp Anadolu'ya, İspanya'ya, Kuzey Afrika'ya, Hindistan'a, Çin'e, dünyanın her yerine bir daha geri dönmemek üzere dağıldılar. Buralarda şehit oldular. Bize kadar gelen bu emaneti bizden sonraki nesillere aktarmazsak emanete hıyanet etmiş oluruz. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını yaymazsak, insanlar Müslümanlığı öğrenmeden, işitmeden cehenneme giderse, bunun vebali hepimizin üzerine olur. İnsanlara dinimizi doğru olarak bildirmeye mecburuz. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan en kestirme yol, onun kullarına iyilik etmektir buyuruyor. Herkese iyilik edelim. İbadet ediyoruz ama Allahü Teala'ya arz edecek, kabule layık hiçbir ibadetimiz yoktur. Bir bardak temiz suya bir kıl düşse, o suyu içemeyiz. İşte ibadetler de böyledir. Temiz ve katışıksız, sadece Allah rızası için olmalıdır. Böyle halis niyet etmekse çok zordur. Onun için ana baba duası almalı, herkesten dua istemeli. Bir müminin duasıyla yapılan bir iyilikle Cenab-ı Hak bizden razı olursa maksada ulaşmış oluruz. Bütün dünyayı sadaka olarak vermek, Allah yolunda onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aradaki fark çok büyüktür. Denizle damla arasındaki farktan daha büyüktür. Dinimizde niyet çok önemlidir. Ahirette amelin çokluğuna değil, niçin yapıldığına bakılacaktır. Niçin sorusuna verilen cevap olumluysa, yani Allah içinse, yapılan şey uyumak gibi mübah bir şey de olsa sonu iyidir. Şayet cevap olumsuzsa, yapılan şey ibadet de olsa sonu kötüdür. Bütün dünyalık görünen işler bir niyetle ahiret olur. Bütün ahiret işleri de bir bozuk niyetle dünyalık olur. Allahü Teala'nın kulları arasında en çok sevdiği onun kullarına hizmet edendir. Hizmetin, iyilik etmenin pek çok çeşidi vardır. Selam vermek, müsafaha etmek, hastalığında ziyaret etmek, ilgilenmek, cenazesine gitmek, evine davet etmek, yemek yedirmek ve ziyaretine gitmek çok kıymetlidir. Hatta büyüklerden bir zat, bir mümini Allah rızası için ziyaret edene Allahü Teala o kadar sevap verir ki, Allahü Teala'nın bu rızasından dolayı gökten yere inen bir ampul olsa, o ampulün nurundan, ışığından güneş kararır buyururdu. Ziyaret mutlaka fiilen gitmek değildir. Gitme imkanı yoksa telefon etmekle, mail yazmakla ziyaret edilmiş sayılır. Yazışmak görüşmenin yarısıdır. Bir Müslümana elbise almak, ayakkabı vermek de yine iyiliktir. Ama bütün bu iyilikler
Allahü Teala'nın kullarını ateşte yanmaktan kurtarmak için atılan adım yanında deryada bir damla değildir. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri bu zamanda yapılacak en karlı, en faydalı iş insanları sonsuz felaketten kurtarmak için çalışmaktır buyuruyor. Alimler, evliya zatlar bütün rahatlarını, zevklerini terk ederek insanların kurtulması için çalıştılar. Bu kadar uğraşmalarına sebep merhametti. İnsan bir kedinin bile ateşte biraz yanmasına tahammül edemez. Başka bir insanın sonsuz yanmasına nasıl dayanır? İmanın kuvvetli olmasının alameti bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmaktır. Hazreti Ebu Bekr Sıddık Müslüman olunca "Ya Resulallah, 6 arkadaşım daha var, onları da getireyim mi?" dedi. Eğer bunun için uğraşmıyorsak bizim imanımızda bir noksanlık var demektir. Aldığımız nimeti başkalarına yayarak sorumluluktan kurtulmalıyız. Başkalarını kurtarmanın en güzel yolu Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını vermektir. Kitap vermek defalarca anlatmaktan daha iyidir.

yaşında lise mezunu bir bayanım. Aslında bugünlerde insanlarla konuşmayı pek sevmez oldum ama son bir yıldır yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim yaşadıklarımızdan, hissettiklerimizden ders alınması için. Biz kendi halinde yaşayan, çevresindeki herkesi dost zanneden, ihtiyaçları olduğu her zaman yardımlarına koşan bir aileyiz. Yani annem, babam, ben ve iki kardeşim. Neyse, sözü uzatmayayım. Bundan 2 sene önce annem rahatsızlandı. Şiddetli bir gribe yakalandığını zannetmiştik. Ama bir türlü yataktan kalkınmayınca onu hastaneye götürdük. Doktorlar hemen hastaneye yatırdılar. Bir dizi tetkikler, tahliller yapıldı. Tabii ki bu durum karşısında ben de çok telaşlandım ama bunu kardeşlerime belli etmemeliydim. Ne de olsa onlar daha küçüktü. Ne olup bittiğini tam anlayamazlardı. Okula bir süre ara verip evin her şeyiyle ilgilenmem gerekiyordu. Öyle de yaptım. Her akşam babamı heyecanla bekliyor, ondan iyi haberler almak için dua ediyordum. Yine böyle endişe ve ümit arasında babamdan gelecek haberi beklemeye başlamıştım.

0: Sus kızım, biraz yavaş konuş, kardeşlerin duyacak.
1: Sakın bir yanlışlık olmasın baba. Hani bazen tahliller falan karışıyormuş ya, belki öyle bir şey olmuştur ha? Olamaz mı?
0: Hayır kızım, hayır. Doktorların hepsi aynı fikirde.
1: Kan kanseri ha? Biricik annem demek kanser, öyle mi? Ama annem dünyanın en iyi insanı baba. Nasıl olur bu?
0: Hastalığın ne zaman, kime geleceği bilinmez ki ha kızım. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Allah'tan ümit kesin.

Annem hastanede bizim için ölüme karşı savaş verirken biz de ilk arayışımızı sürdürüyorduk. Sonunda teyzemin iliği tuttu ve ameliyat gününü beklemeye başladık. Başında bir tel saçı bile kalmayan annem ameliyata girerken bile bize destek ve moral veriyordu.

0: Yapmayın artık. Size söz veriyorum. İnşallah bu ameliyatı başarıyla atlatacağım yavrum.
1: İnşallah anneciğim. Allah'ın izniyle şifaya kavuşacaksın.
2: Çocuklar seni çok özledi Ayten. Bir an önce eve dönmeni bekliyorlar.
0: İnşallah bey. Siz dualarınızı eksik etmeyin.

Allah anneme yardım etti. Sıhhatini bağışladı. Şu anda hayatta ve yanımızda. Eskiden olduğu gibi mutlu günlerimize kavuştuk. Ona destek olan, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama ya arkadaş bildikleri, dost bildikleri kimseler? Onlara ne demeli? Dost kara günde belli olur demiş ya atalarımız. Onlar hiçbir gün olsun anneme uğramadılar. Şimdi buradan sesleniyorum. Eşiniz dostunuz varsa hastalığında, sevinçli gününde mutlaka ilgilenin, ziyaret edin. Sevinçleri varsa tebrik edin. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki, diyelim ki haram işledik. Hemen arkasından da tövbe ettik. Bu durumda Rabbimiz tövbemizi kabul etmişse hatamız tamamen siliniyor mu? Yoksa bu durum bize dünyada hastalık, olumsuzluk gibi şeylerle veya kabirde sıkıntı gibi illa bir şekilde yaşatılıyor mu demiş. Karşılığı veriliyor mu veya?
1: Efendim, affolmuşsa siliniyor. Ona bir dönüşümü söz konusu değil. Affettim. Yani çarpıcı bir misal vereyim de şimdi diyelim benim sana 10 bin lira borcum var mesela. Cebimde de var 10 bin lira. Onu peşin peşin söyleyeyim.
0: Onu çekmecenizden buldunuz hocam, eski para. Şimdi bir işe yaramıyor 10 bin lira. Demir.
1: Demir. Üzerine 10 bin yazıyor. 100 bin yazan da vardı, 50 bin yazan da vardı. Dediniz ki sildim ben borcu. Bitti yani o. Bir daha onlarca geri dönüş şey olmaz. İnsanlar arasında bile bu oluyor. Ben de affettim diye sildim. Allah-u Teala ise kaderi mutlak. Gafurur Rahim'dir. Erhamir Rahim'indir. O kuluna hatta şeyde kitaplarda anlatırken bir ifade geçiyor. Mahşer günü böyle hesap görülürken bazı yerler simsiyah geçermiş. Başkaları yani görerek aynı şekilde onu utandırmak şöyle dursun. Kendinden bile gizlermiş Cenab-ı Hak onu. Yani ben burada ne yaptıydım kendisi bile hatırlamaz. Hatırlayıp da üzülmesin diye. Böyle bir Rabbimiz var. Dolayısıyla mesela dinleyicimiz orada diyor ki ben diyor tövbe ettim falan. Bu böyle basit değil ama o tövbe. O tövbe samimi olacak, içi acıyacak, yanacak. Yani bir ızdırabını çekecek. Bu ızdırabını çektikten sonra Allah-u Teala affettim diyor, siliyor. Yok o şeyde amel defterinde de kaldırılıyor. Bir daha bedeli falan da ödetilmiyor. Şimdi daha çarpıcı bir misal. Vaktiyle evliyadan bir zat, mübarek bir zat, bir gün bu zata böyle beyaz bir at getiriyorlar, kırat getiriyorlar falan, cins bir at. Fakat o beldede de bir adamcağız, ata karşı zaafı var. Böyle cins bir at gördüğü zaman dayanamıyor, çalıyor atları. Takip ediyor bu kime gidiyor diye. Takip ediyor, ediyor, bakıyor ki ha bu zatın evet tamam diyor, gece olsun ben hallederim onu diyor. Gidiyor, gece olunca bu çıkıp geliyor, ahıra giriyor. Hakikaten at göreceğiz. Tam o anda da o zat bir talebesiyle beraber elinde bir el feneriyle ahıra geliyorlar. Şimdi kapıdan geldikleri için pencerede küçük kaç çeker yok. Hemen orada daha önce aynı şekilde gübreler var. O gübreleri eşelemiş, kendisini oraya sokmuş. İşte nefes alacak kadar bir yer bırakıyor. Üstünü örtüyor. Gübrenin içine saklıyor kendisini. O zat geliyor, teşrif ediyor. Sırtı buna dönük. Bu gübrenin içinde. Ahırda bir saate yakın o talebesine aynı şekilde nasihat ediyor. Sohbet ediyor yani ahırda. Ve bu şeyin içerisindeki gübrenin içerisindeki bir saat iki saat ne kadarsa gübrenin içerisinde öyle pişman oluyor. Öyle pişman oluyor ki diyor ki ben ne biçim adamım. İçi yanıyor. Yani kendinden böyle utanıyor, ondan sonra iğreniyor, tiksiniyor, öyle bu noktaya geliyor ki en son o zat sohbeti bitirince o talebesi diyor ki efendim diyor falan yerde diyor bir zat vardı. Yani oranın kutluydu, o vefat etti diyor malumunuz. Kimi tensip edersiniz? Bu evliya olan zat hiç şey yapmadan arkasını işaretleyerek atırsızını buyuruyor. Ve kutup oluyor. Hatta seneler sonra başka bir zat bunu böyle anlatırken işte bizim gibi yarım yamalak talebe geçinenlerden bir tanesi itiraz ediyor. Ya diyor bir saatte iki saatte de bu olur mu? Yani geldi diyor kutupluğa kondu gitti diyor adam.
0: Üstelik hırsızlığa gelmişti.
1: Hırsızlığa yani. Gelmişti. Bunun üzerine o anlatan zat diyor ki evladım buyuruyor o talebesine. Evet zaman itibariyle bir saat iki saatlik bir zaman ama senin 20 senedeki o pişmanlığın, o ızdırabın, o acı 20 senede sen onu hissetmedin. Ama o iki saat içerisinde, bir saat içerisinde seni 20 senede kat edemediğin mesafeyi kat etti gitti. Yani onun acısını öyle hissetti, öyle hissetti, öyle hissetti, öyle pişman oldu ki Allah-u Teala sildi bir de kutupluk verdi. Geç bir Şafii Hazretleri yolda giderken Allah-u Teala'nın ismini görüyor. Yağmurlu, çamurlu bir havada bunun yeri burası değil. O sarhoş hani alıyor kağıdı, siliyor, güzel kokular şey yapıyor, yükseğe asıyor. Allah-u Teala geçmişini siliyor. Sen bizim ismimizi aziz ettiğin gibi biz de seni aziz ettik buyuruyor. Evliya oluyor. Hani dinleyicimiz biraz daha hani yakin artsın diye bu misalleri naklettik. Yani buna benzer çok hadiseler var. Çok hadiseler var. Şimdi meyhaneden evliyalığa, Fuday bin Nihat Hazretleri eşkıyalıktan evliyalığa. Öyle bir tövbe ediyor ki o tövbe sebebiyle Cenab-ı Hak geçmişini siliyor. Hatta bir şey Hafiye Hazretleri, hafi çıplak ayaklı demektir. Tövbe ettiği zaman ayağında ayakkabı yokmuş. Kendine geldiği zaman bakıyor. Bundan sonra diyor ben ayakkabı giymem geçmişini hatırlamak için. Onun için onun geçtiği yerlerde hayvanlar aynı şekilde necasetlerini yapmazlar, idrarını yapmazlardı buyuruyor kitaplarda. Dolayısıyla hani dinleyicimiz diyor ki ben tövbe ettim ama böyle laf olsun diye değil. Tövbe ettim oldu tamam, işte Osman Hoca'ya da sorduk, o da dedi ki de affedildik de. Osman Hoca'nın bir yetkisi yok ki. Kitaplarda bildiriliyor. Cenab-ı Hak gafuru rahimdir. Şartlarına uygun yapılan, İmam-ı Gazali Hazretleri öyle buyuruyor. Ondan endişe etme. Şartlarına uygun tövbe yapıldıysa o siliniyor. Bir daha da aynı şekilde gündeme gelmiyor. Bedeli de ödetilmiyor.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki bu oğlu Roma'ya gitmiş, İtalya'ya. Burada bir havuza para atmışlar. Herkes atıyormuş da onlar da atmışlar. Acaba imanına bir zarar gelir mi?
1: Hemen tövbe istiğfar etsin. Çünkü ya kilisedir ya buna benzer bir yerdir falan. İşte onların hurafeleridir. Böyle şeylere itibar edilmez. Hemen tövbe istiğfar etmeli.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Tam İlmiyat Saadet Ebediye kitabını diyor sürekli tavsiye ediyorsunuz. Ben onu diyor aldım ama diyor henüz okumadım. Ama diyor birisi dedi ki ya o kitabı aldın ama o dört mezhebin dördünü de şey yapıyor, kafan karışır demiş. Hepsi birbirinin içine geçmiş falan filan demiş. Ben de bunu ilk defa duydum ama.
1: Yani bunu söyleyen adamın kafası karışık. Karışık olduğu için de ne çıkacak o çıkacak. Başka bir şey çıkmayacak yani. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabı Hanefi mezhebine göre yazılmıştır. Hanefi mezhebinin hükümlerini bildiriyor. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan İbn Abidin esas alınmıştır. Ama yeri geldikçe mesela diyelim ki abdeste başı meshetmek Hanefi'de, Şafii'de sünnet, Maliki'de farz diye yazar. Bu kafamı karıştırır. Bunu söyleyen adamın cahilliğini açığa çıkarır bu. Dört mezhebi anlatmıyor. Hanefi mezhebini anlatıyor. Orada da zaten Şafii'de böyle, Maliki'de böyle diye de bildiriyor. Sen Hanefi'sin, Hanefi mezhebine göre onları uygulayacaksın. Hadise bundan ibaret.
0: Bir de dinleyicimiz de demiş ki ya etrafımızda diyor ehli sünnetim diye geçinenler var. Ancak diyor Osman Hoca'nın anlatmış olduğu işte sünnetleri, kazaya niyet etmek, kaza borçlarını bir an önce bitirmek konusunda sünnet namazları kazaya niyet edilmez. İki farz bir arada olmaz diyorlar. Buna karşı çıkıyorlar.
1: Efendim eskiden hiç olmaz diyorlardı. Sonra Şafii'de olur demeye başladılar. Şimdi efendim sünnet yerine kaza kılınmaz. Kendi kafalarına göre uydurup söylüyorlar. Halbuki fıkıh kitaplarına baksalar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Saadet-i Ebediye'de insanlar mukni olsun, ikna olsunlar diye bir sürü kitaptan aynı şekilde nakiller yapmışlar. Onlar dikkatli bir şekilde okumuş olsalar ortak görecekler. Çünkü Nevadiri Fakih kitabında bir alıntı var. Oradan bir nakil var. O Nevadiri Fakih kitabının sahibi orada naklederek 5 vakit namazın tamamı vitir namazı hariç 17 rekat olarak emredilmiştir. 2 rekat sabah, 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 10, 3 rekat akşam, 13, 4 rekat da yatsı, 17. Hanefi de vitir vacip olduğu için 20 rekat onunla beraber. Peygamber Efendimiz buyuruyor orada aleyhissalatü vesselam, Allah-u Teala bu nimeti ihsan etti diye ümmetine ve kendisine günde 5 vakitte 17 rekat namaz emretti diye şükretmek için bazılarının bunun önünde namaz kıldı. Nerede? Sabahta ve ikindi olduğu gibi. Bazılarının arkasında kıldı, akşamda olduğu gibi. Bazılarının hem önünde hem arkasında kıldı, öğle ve yatsıda olduğu gibi. Ve o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu namazlara niyet ederken niyet ettim Allah rızası için namaza derdi, sünnete demezdi. Orada çok güzel izah edilmiş. Hatta bu Oflu Muhammed Emin Efendi'nin Necat-ül Mümin'in kitabında da bu çok açık net bildiriliyor. Ve orada anlatırken Nevadiri Fıkıh kitabında önemli olan buyuruyor. Öğle namazını 4 rekat farzından önce 4 rekat namaz kılmak sünnettir. Buna ister kaza de, ister sünnet de, ister Allah rızası için de fark etmez buyuruyor. Sünnet terk edilmiş olmuyor o zaman. İşte piyasadaki insanlar bunu anlamıyor. Niye? Okumuyor da. Okumadığı için olur mu canım sünnette karıştırılmaz falan. Peki sünnet deyince ne anlıyor? Beş vakit namazın sünnetiyle bir de çocuk, erkek çocukların sünnetini anlıyorlar bunlar. Bangır bangır adam minareye çıkmıyor. Minareye çıkıp aynı şekilde okuması, yüksek yere çıkarak ezan okuması sünnet. Bir tane sen imam ve hoca efendiden duydun mu? Efendim işte yukarı çıkmak aynı şekilde lazım diyeni, sünnet terk edilmez diyeni duydun mu? Yok. Veyahut abdest alırken başın tamamını Hanefi mezhebinde meshetmek sünnet. Canım o kurtarır. Oraya gelince kurtarır. Demek ki bu adamların bir altyapısı yok. Bu işin ehemmiyetini de bilmiyorlar, anlamıyorlar da. Dolayısıyla bunların sözüne de itibar edilmez. Tam İbn-i Hazret Tebeli'ye kitabı dikkatli şekilde okunursa böyle söyleyenlerin tamamını cahil olduğu açık net bir şekilde anlaştırır efendim.
0: Bir başka dinleyicimiz, ikindi vaktinin girmesine 20 dakika kalana kadar birkaç tane kaza namazı kılınır mı?
1: Kalana kadar değil, ikindi girse bile de devam edilir kaza namaz. Çünkü orada mekruh vakit yok. Yani namaz kılması mekruh vakit yok öğle ile ikindi arasında. Yok öyle bir vakit. Ama akşamla yatsı arasında var. Özür dilerim, yanlış söyledim. İkindi ile akşam arasında var. Bir de sabah güneş doğduktan işte o işrak vaktine kadar olan zaman, öğleye de yarım saat kalan zaman dilimi içerisinde kılınmaz. Akşamla yatsı arasında da yok. Akşam güneş batınca başla, sabah güneş doğana kadar hiçbir aynı şekilde namaz kılması mekruh olan bir vakit söz konusu değil. Öğle ile ikindi arasında da yok.
0: Namaz kitabında diyor, niyet ederken işte hangi namazı kıldığını, kıbleye döndüğünü falan onları söylerken tekbir söylenirken yapılır, özür diliyorum diye yazıyor. Dinleyicimiz bunu yanlış.
1: Tekbir söylenirken o ifade edişi öyle değil o. Orada da öyle yazmıyor bir kere. Onu yanlış anlamış.
0: Yanlış anlamış herhalde.
1: Yanlış anlamış. Tekbirden önce elini kaldırıyorsun.
0: Önce söylüyordum diyor.
1: Tekbirden önce niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya, eller kulakta Allahu Ekber dersin. Tekbirle beraber söylenmez. Orada öyle yazmıyor.
0: Cuma namazından önce sala vermek uygun mudur?
1: Bidattır deniyor. Daha önce o cuma günleri sabah namazından sonra verilmeye başlamış. Ehl-i sünnet alimleri karışmamışlar ona. Müdahale etmemişler. Şimdi çığırına çıkardılar artık onu. Ölülerin arkasına sala veriliyor. Ondan sonra şeyler yapılıyor. O cuma günleri ses çıkarmamışlar. Resulullah Efendimiz salatü selam getirilmesi.
0: Hoca kılıklı birisi demiş dinleyicimiz. Başka bir dinleyicimiz mektup yazmış da. Diyor ki bu kandil geceleri olarak bildiğimiz mübarek geceler. Onlar da o geceler de sıradan diğer geceler gibidir. Çok bir önemi yoktur demiş.
1: Dolayısıyla bunu söyleyen kimsenin yani sıradan bir insandır. İnsanlık itibariyle herhangi bir önemi yoktur demektir. Çünkü adam kendini tarif etmiş. Çünkü Kadir Gecesi'ni Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisi mesnâ ediyor. Miraç hadis-i şerifi uzun uzun aynı şekilde bildirilmiş. Hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi dünyaya teşriflerini bile Mevlid kandilini kendileri anlatırlardı buyuruyor. İmam-ı Kastalani Hazretleri Mevahib-i Lediniye'de de bildiriyor bunu. Bunu Vehhabiler, mezhepsizler, Peygamber Efendimiz düşman olanlar böyle toykuruyor bunu hemen duyunca falan. Nereden çıkardı bu falan? Ya Peygamber Efendimiz'e düşmanlıklar var bunların. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günleri oruç tutunca o gün doğdum buyuruyorlar. O günü yad etmek için aynı şekilde pazartesi günü oruç tutuyorlar. Bütün bunlar kitaplarda mevcut. Hadis-i şeriflerde Berat Kandili ile alakalı olarak, Miraç Kandili ile alakalı olarak, Regaib Kandili ile alakalı olarak kitaplarda hadis-i şerifler var. Yani dinin sahibi haber veriyor. Bunlar mübarektir. Bu geceler mübarektir buyuruyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin naklettikleri var. Bir Berat gecesinde o kadar çok namaz kıldı ki ya Resulallah siz mağfiret olunmuş değil misiniz diye arz ettiğim zaman Rabbime aynı şekilde şükredici bir kul olmayayım buyurdu. Yağmur yağdı buyuruyor. Hatta böyle dizleri ve alınları falan elleri çamura battı buyuruyorlar. Çünkü örtü şey değil, sadece hurma yapraklarıyla örtüldüğü için evlerin damı içeri yağmur yağınca girmiş. Bunlar kitaplarda bildiriliyor. Bunlar küllüm inkar ediyor. Niye benziyor biliyor musun? Efendim Afrika kıtası diye bir kıta yok. Şimdi bana kim inanır?
0: İstanbul diye bir şehir yok.
1: İstanbul diye bir şehir yok. Ben Kars'a gitmedim, Ağrı'ya gitmedim, Iğdır'a gitmedim. Yok ya Ağrı, Kars, Iğdır diye bir yer yok. Desem oradaki adamcağız der ki bu salak mıdır, manyak mıdır, ne diyor bu demez mi? Eder. Dolayısıyla bunlar da aynı şekilde ya salaktır ya manyaktır yahut da kasıtlıdır, haindir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizler adına bir sorumuz olacak. Hocam şimdi insan bilmediğinin cahilidir diye bir söz vardır. Şimdi bir soru var. Bu da tabii çok sorulan bir soru olduğu için böyle söylüyorum. Özür sahibi olmakla alakalı. Mesela bir izleyicimiz de oraya takılmış. Bir kitapta okumuş, özür sahibi olanların ibadetleri diye bir ifade geçiyor diyor. Bu ne demektir? Yani özür sahibi deyince hani engelli insanlara da özür sahibi deniyor ya. Bu böyle bir özür müdür diyor. Ne anlamamız gerekiyor?
2: Yani tabii öyle de anlaşılabilir. Özürlü. Yani ya ayağından özür var, ya gözünden, ya kulağından. Engelli deniyor ya efendim.
1: Bedensel engel.
2: Bedensel engelli olabilir. Ama fıkıh kitaplarında usul abdest konusu anlatılırken belki dinleyicimiz ya böyle bir okurken öyle geçti veyahut da aynı şekilde öyle bir bahsi gördü özür sahibi olmak deyince. Yani özür sahibi deyince ne anlaşılır ve bunların ibadetleri nedir? Hem şimdi fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında özür sahip maddesi anlatılırken buyuruyor ki mesela abdeste bu, gusülde ve namazda özürlü olmak. Mesela abdeste özür sahibi olmak için kitaplarda anlatılan, abdesti bozan bir şeyin devam üzere mevcut olması lazımdır. Yani öğle namazı vakti girdi, elin kanadı. Beklersin, nereye kadar buyuruyor? İkindiye aşağı yukarı şöyle abdest alıp da öğleyi kılacak kadar 15-20 dakika kalana kadar beklersin. 20 dakika kalana kadar beklersin. Baktın hala kanıyor, abdestini alırsın, namazını kılarsın. İkindi vakti girdi, baktın kan yine akmaya devam ediyor. Ara ara da olsa, biraz kesilir gibi olsa, ara ara da devam ediyor. Dolayısıyla bu kimse artık özür sahibi oldu.
1: Abdesti bozulmadı yani.
2: Ha, abdesti bozulmadı. Yalnız böyle bir kimsenin abdest alma, namaz kılma, ibadetini yapma durumu diğer sağlam kimseden farklıdır buyuruyor. Ha, ne farklılık var? Ne farkı vardır? Şimdi mesela diyelim ki öğle vakti. Ha, öğle vakti gerçi farklı, diğer vakitlerden farklı. Çünkü öğle namazı vaktinden önce başka bir vakit girip çıkmadığı için o farklı. İkindi söyleyelim, kan akıyordu, ara sıra geliyor, bu özür sahibi oldu. İkindi vakti girdikten sonra abdest alır. İkindi vakti girince abdest alır ve abdestini alır. Nereye kadar bu abdest bunu götürür? Akşam vaktine kadar götürür. Yani vakitle sınırlı olur artık bunun abdesti. Bu abdestini bozan bir şey olmadı. Evet, abdestini bozan bir şey olmadığı zaman ikindi girince abdestini alıyor, bununla ikindiyi kılıyor. Başka abdesti bozan bir şey olmadığı müddetçe akşam namazına kadar abdestle yapılacak bütün ibadetlerin hepsini yapabiliyor. Kur'an-ı Kerim okur, kaza namazı kılar, her şeyi yapabilir. Akşam vakti girince özür sahibinin abdesti otomatik olarak yine bozulur. Otomatik olarak.
1: Başka bir şey olmasa da bozulur.
2: Evet, yine bozulur. Akşam vakti girince tekrar abdest alması gerekir. Şimdi zaman zaman siz de şahit oluyorsunuz mesela bize gelen mektup, telefon, maillerde hem diyor ben özür sahibiyim mesela, kavramış. Yani meseleyi öğrenmiş, özür sahibiyim ama diyor mesela diyor akşam namazında hemen önce akşamın farzı kılındığı için yani vaktin girmesi lazım benim abdest alabilmem için. Bunun bir çaresi yok mu? Bunun bir çaresi yok mu? Şimdi kitaplarda anlatılırken buluyor ki mesela dört mezhebin, yani ameldeki dört mezhepten Maliki mezhebinde, şimdi biraz önceki anlattığımız Hanefi mezhebine göre anlatıyoruz. Hanefi mezhebine göre ister idrar kaçırma olsun, ister yel kaçırma olsun, ister uzunun herhangi bir yerinden kan çıksın, cerahat çıksın, sarı su çıksın. Bunlar devamlı geliyorsa, arada sırada geliyorsa, bir namaz vakti devamlı geldi, ondan sonraki namaz vakitlerinde artık ara ara geliyor. Bu özür sahibidir.
1: Evet.
2: özür sahibidir. Her namaz vakti girince bunun abdest alması gerekiyor. Öğle vaktini istisna etmiştik. Öğleden önce bir vakit girmiyor. Bir vakit de çıkmıyor. Dolayısıyla öğle vakti girmeden önce abdest alabilir. Onunla da öğleyi kılabilir. İkindi girene kadar da o abdeste her şeyi yapabilir. Serbesttir.
1: Hanefi mezhebine.
2: Hanefi mezhebine göre. Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere bakarak özür sahibi olma hususunu bu şekilde bildirmiştir. Hanefi fıkıh kitapları, ilmihal kitapları da böyle yazar. Yalnız İmam Malik Hazretleri'nin bu konuda farklı bir içtihadı var. İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki bir kimse de yeli kesildi, kan çıkıyor. Veya aynı şekilde diyelim ki idrar yollarında bir arıza meydana geldi, rahatsızlık oldu, idrar kaçırıyor. Veya gayte yollarında bir rahatsızlık oldu, yel kaçırıyor. Hatta gayte bile çıkıyor. İmam-ı Malik rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki bu diyor artık kendi istek ve arzusuyla çıkmıyor bunlar. İsteyenin iradesinin dışında meydana geliyor. Yani buradan çıkan ifrazat gibidir bu artık diyor. Dolayısıyla bu hal bu kimsenin abdestini bozmaz buyuruyor. Buna semavi özür, yani kendi iradesinin dışında meydana gelen özür. Bu özür de o kimsenin abdestini bozmaz buyuruyor İmam Malik Hazretleri. Peki diyeceksiniz ki efendim niye naklettiniz bunu? Şimdi Hanefi mezhebinde olup da yaşlıdır, hastadır. Hele kış günleri sık sık abdest alması zordur. Hasta olanın, yaşlı olanın veya yolcu olanın özür sahibi ve işte namaz vakti girecek, abdest alacak zordur. Maliki mezhebini taklit ederse İmam Malik Hazretleri bu iştihadından istifade eder. O zaman yel kaçırdığı zaman, ondan sonra abdesti veyahut da idrar kaçırdığı zaman veyahut da bir yarası var. O yaradan zaman zaman sarusu, cerahat ve benzeri şeyler çıkıyor. Artık bu hal onun abdestini bozmuyor. İkinci başka abdesti bozan bir hal olmadığı müddetçe bir abdestle, mesela öğle girmeden abdesti aldı, başka abdesti bozan bir hal vuku bulmadı. Yel kaçırması, idrar devam ediyor. Öğle yıkıldı. Başka abdesti bozan hal olmadığı için ikindi girdi. İkindiyi de kılar. Başka abdesti bozan bir hal olmadığı için akşamı da kılar bununla beraber. Ha, orada başka bir problem çıkıyor tabii ki. Ama efendim işte necaset konusu var. Yani namaza kılacak, namaz kılmaya mani olacak bir necaset bulaşmayacak mı oradan? Kan, idrar, gayta. Mesela el kaçırırken gayta da geliyor falan. Orada miktarlar da belli edilmiş. Dolayısıyla o zaman İmam Malik Hazretleri'nin yani Maliki mezhebinin ikinci bir kavli var. Necaset namaza mani değildir diye. O da Müslümanlara rahmettir, berekettir. Rahmettir, kolaylıktır. Yani İslamiyet'in bildirdiği kolaylıklar yapılır, yoksa kolayına geleni yapmak o kendi aklına uymak olur. O yanlış efendim. Evet. O yanlış. Dolayısıyla bu hal yani Maliki mezhebini taklit edince bu şekildeki olanlar Maliki mezhebini taklit etmek suretiyle bir abdestle birkaç namaz kılabilirler ve idrar ve kan avuç ayasından daha fazla yere yayılmış olsa bile de bu halde namaza mani değildir. Dolayısıyla rahatlık mıdır? Rahatlık tabii. Yaşlılar için, hastalar için çok büyük bir kolaylık mı? Evet, çok büyük bir kolaylık. Peki bunun için de gusül alırken, abdest alırken Maliki mezhebinin gusüldeki farz dediklerine, Maliki mezhebinin abdestteki farz dediklerine uyması gerekir. Ve bir de Maliki mezhebinin guslü bozar, abdesti bozar dediği şeylerden de sakınması lazım. Mesela gusül abdest alırken niyet ettim gusül abdest almaya, Maliki mezhebine uymaya. Abdest alırken de eli veya yüzü yıkarken niyet ettim abdest almaya, Maliki mezhebine uymaya diyecek. Ama başın tamamını meshedecek. Başın tamamını meshederken hani elleri bu şekilde yapar. Hanefi mezhebinde sünnettir başın tamamını etmek. Şu bitişik olan üç parmağın iç kısmıyla önden arkaya doğru indirir. Avuç içiyle de arkadan öne doğru getirir. Şu parmağı, baş parmağı, özür dilerim, şehadet parmağı kulağın içine, baş parmağı da kulağın arkasına konarak böyle mesheder ve boyunda mesheder buyuruyor. Bu bitişik üç parmağın arkasıyla. Böylece Hanefi mezhebinde zaten başın tamamını meshetmek sünnettir. Dörtte birini meshetmek farzdır. Ama dört mezhepten sadece Maliki mezhebinin başın tamamını meshetmek farzdır. Bu şekilde böyle Maliki mezhebini taklit ederse gusül abdest alırken de niyet edecek. Abdest alırken de niyet edecek. Namaz dururken de Maliki mezhebine uydum demeyi hatırlayacak. Bu şekilde olunca Hanefi mezhebinde özür sahibi olup da her namaz vakti abdest almak kendisine meşakkat veriyorsa, zorluk çıkartıyorsa, hasta ve yaşlıysa yahut da hasta ve yaşlı değildir de kış günüdür. Kış günü biliyorsunuz mesela Aralık ayında gündüzler çok kısadır. Dolayısıyla peş peşe arka arkaya falan da yetiştiremeyebilir. Her vakit abdest alması da zoruna gidebilir. Öyle durumlarda bu Maliki mezhebin bu kavline göre hareket edebilir mi? Evet, hareket edebilir. Peki efendim yani Şafii mezhebinde ve durum aynı mıdır diye hatıra gelebilir. Çünkü bu coğrafyada yaşayan, mesela bizim doğuda ve güneydoğuda Şafii mezhebinde olanlar var. Hem özür sahip olma konusunda Şafii mezhebiyle Hanefi mezhebinin hemen hemen birlikleri birbirlerine aynıdır. Şafii mezhebinin bir kavli, daha doğrusu Şafii mezhebinde necaset konusu çok hassastır. Zerresini bile temizlemek gerekiyor. Dolayısıyla böyle Şafii mezhebinde olup da sıkıntıya düşen, necaset konusunda hatta vesveseye düşenlerin de Maliki mezhebini taklit ederek, Maliki mezhebinin bu ikinci kavline göre hareket etmeleri uygun olur, iyi olur. Uygun olur, iyi olur. Demek ki özür sahibi olmak, abdesti bozan bir halin devam üzere olması gerekiyor.
1: Herhangi bir sebepten dolayı mesela Maliki'yi taklit eden bir insanın doğrudan başka bir şey yapmadan buna da uyabilir değil mi? Mevzuya da uyabilir.
2: Tabii.
1: Başka bir sebepten taklit ediyordu.
2: Böyle bir de hal vuku buldu. Evet. Zaten Maliki mezhebinin farzlarına uyuyor. Gusuldeki, abdestteki, namazdaki farzlarına uyuyor. Guslü, abdesti ve namazı bozan şeylerde sakınıyor. Zaten Maliki mezhebinin şartlarını yerine getirmiş oluyor. Hanefi mezhebinden çıkmış olmuyor. Dolayısıyla bu halde de aynı şekilde taklit edebilir mi? Edebilir. Bir de hani bedenen engelli olanlar. Mesela ayakta duramazsa oturarak kılar. Oturduğu yerde de efendim secdeye gidemiyorsa ima ile namazını kılabilir mi? Kılabilir. Yani bedenen o şekildeki özürleri olan, yani beden engeli dediğimiz ayakta duramıyor, ayağında özürü vardır veya secdeye gidemiyordur. Onu da sandalyede oturarak değil, yerde oturarak ima ile namazını kılabilir mi? Kılabilir efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri 3. Bölüm. Evliyanın önderlerinden, İslam alimlerinin büyüklerindendir. Babası Abdülcemil Malatyalıydı. Gonç Divan'da doğdu. 575 Miladi 1180 yılında Gonç Divan'da vefat etti. 615, 616 ve 617'de vefat ettiğine dair rivayetler de vardır. Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri halini insanlardan gizli tutardı. Nefsinin isteklerine uymayıp istemediği şeyleri yapmakta kendisini pek ağır imtihanlara tabi tutar. Fakat hiç kimseye bir şey sezdirmezdi. Hele onun Hızır aleyhisselamla ulaştığı manada ilim tahsiline hiç kimse vakıf olmazdı. Hace Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri sevenlerine verdikleri nasihatlerde şöyle buyurmuşlardır. En iyi haslet dindar olmaktır. Bu haslet iki olursa dindarlık ve mal sahibi olmak. Üç olursa, dindarlık, mal ve haya. Dört olursa, dindarlık, mal, haya ve güzel ahlak. Beş olursa, dindarlık, mal, haya, güzel ahlak ve cömertliktir. Allahü Teala bize rahmetiyle, İhsanıyla muamele etsin. Adaletiyle muamele ederse yanarız. İhlaslı insan en iyi halinde de en zayıf halinde de tavrı değişmeyendir. Allah için sevinmek, Allah için üzülmek lazım. Dua etmekle beraber sebeplere yapışıp çalışmak lazımdır. Sebeplere yapışmadan dua etmek silahsız harbe gitmek gibidir. Sebeplere yapışacağız, ancak sebeplerden de bilmeyeceğiz. Yaratan Allahü Teala'dır. Allahü Teala her şeyi bir sebep altında yaratmaktadır. Bu sebeplere iş yapabilecek tesir, kuvvet vermiştir. Bu kuvvetlere tabiat kuvvetleri, fizik, kimya ve biyoloji kanunları diyoruz. Bir iş yapmamız, bir şeyi elde etmemiz için bu işin sebeplerine yapışmamız lazımdır. Mesela buğday hasıl olması için tarlayı sürmek, ekmek, ekini biçmek lazımdır. İnsanların bütün hareketleri, işleri Allahü Teala'nın bu adeti içinde meydana gelmektedir. Ancak Allahü Teala sevdiği insanlara iyilik, ikram olmak için ve azılı düşmanlarını aldatmak için bunlara adetini bozarak sebepsiz şeyler de yaratır. Her şey geçicidir. Ancak Allahü Teala bakidir. Geçici şeylere gönül bağlamak aptallıktır. Sen de geçeceksin, sevdiklerin de geçecek. Kalıcı bir şeye gönül bağlamak lazım. O da Allahü Teala'dır. Allah sevgisidir. Sözün hayırlısı, kısa ve yol gösterici olanıdır. Kâfirlere muhabbet, imanı giderir. Âlim, dinini doğru bilene denir. Medrese bitirene denmez. Nefsin azgınlığı doğrudan doğruya dinedir. Onun için en büyük riyazet, dinimize uymaktır. Haramlarla kandıramıyorsa, nafilelerle uğraştırır ki, farzı işlemesin diye. İnsan nefsini tanırsa, Allah'ı tanır. Nefsten kurtulmadıkça, insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalı. Bu iş, Allah'ın dinine sarılmak yoludur. Allah için olan işte sevgi vardır. Dünya için olan işte sevgi yoktur. Dünyanın tabiatında sevgi yoktur. Dünya, nefsin ve şeytanın tuzağıdır. Varlıkta imtihan, darlıktan daha zordur. Çünkü darlıkta hep Allah diyorsun. Varlıkta aklına gelince söylüyorsun. Bu çok tehlikeli. Cennete gitmek için bütün yollar, bütün kapılar açık. Cehennem için de öyle. Siz cennete götüreni tercih edin. Sizin için hayırlı olan budur. Asırlardır aynı şeyler söyleniyor. Adeta size, sizin için yalvarılıyor. Biraz da siz kendinize acıyın. İnsanların ayıbını örtmeye çalış. Çünkü onların ayıplarının ortaya çıkması, ehli İslam için ayıptır. İşlerin en evlası, ayıpları örtmektir. Günler çabuk geçti. Ömürler uçup gitti. Nefisler hevasına, boş isteklerine uyarak yandı. Nefisler daima hayra karşı çıkar. Takva yeri olan kalpler bomboş oldu. Takvadan uzak kaldı. Takvaya sarıl. Çünkü kişi bu dünyada baki değildir. Herkes bu dünyada ne yaparsa, ahirette onu bulur. İnsanlara zulüm ve haksızlık etme. İftira ve haset de etme. Akıllı olmayan kimse, dünyanın zevklerine ve lezzetlerine dalar. Akıllı kimse ise, buna düşkün olmaz. İnsan, gaflet içerisindedir. Halbuki zaman bitmektedir. Zaman pek kıymetlidir. Kıymetinin bilinmesi lazımdır. Fakat görüyorum ki, zamanı çok kolay zayi ediyorsun, boşa geçiriyorsun. Hacı Abdülhalik Gonçduvani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Abdülhalik Gonçduvani Hazretleri, Allahü Teala'nın indinde duası makbul kimselerden idi. İnsanlar ve cinler duasına kavuşmak için uzak yerlerden gelirlerdi. Bir gün Abdülhalik Gonçduvani Hazretlerinin huzuruna uzak yerden bir misafir, biraz sonra da yanlarına güzel suretli, temiz giyimli bir genç geldi. Abdülhalik Hazretlerinden dua isteyip hemen ayrıldı. Misafir, "Efendim, bu gelen genç kimdi acaba? Gelmesiyle gitmesi bir oldu," dedi. O da, bizi ziyarete gelip dua isteyen bir melek idi buyurdu. Misafir hayret etti ve efendim, son nefeste iman selametiyle gidebilmemiz için bize de dua buyurur musunuz diye niyazda bulundu. Bunun üzerine Abdülhalik Gonçtüvani Hazretleri, her kim farzları eda ettikten sonra dua ederse, duası kabul olur. Sen farz olan ibadeti yaptıktan sonra dua ederken bizi hatırlarsan, biz de seni hatırlarız. Bu durum hem senin hem de bizim için duanın kabul olmasına vesile olur, buyurdu. Abdülhalik Gonçtüvani Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Geçici lezzetlere, çabuk bitip tükenen dünyalıklara aldanmamalıdır. Kulluk, her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır. Kur'an-ı Kerim okunan eve bereket ve iyilik gelir. Melekler toplanıp şeytanlar oradan kaçar. Nafile ibadetlerin farzlar yanındaki kıymeti okyanus yanında bir damla su gibi bile değildir. Mal biriktirme hırsı olan kimseler her zaman sıkıntı ve üzüntü içinde olurlar. İhlas, dünya faydalarını düşünmeyip ibadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Dua müminin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve yerin nurudur. Allahü Teala günahları görür ve örter. İnsanlar ise görmez ve söyler. En büyük sermaye Allahü Teala'ya güvenip insanlardan bir şey beklememektir. Kim gülerek günah işlerse ağlayarak cehenneme gider. Müminde İhlas ve pişmanlık bulunursa Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. Eshab-ı kiram sadece sohbet ile nihayetsiz kemalata vasıl oldular. Elem ve üzüntü, ayrılık ve musibet madem ki Allahü Teala'nın irade ve takdiri iledir, o halde ondan gelen her şeye razı olmak lazımdır. En büyük günahlardan biri de insanlarla alay etmektir. Ahireti verip dünyayı almak, yani haktan halka yüz çevirmek akılsızlıktır. Akıllı kimse korktuğu başına gelmeden önce onun çaresine bakar. Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan lüzumlu şeyleri kaçırır. Günlerin hayırlısı cuma, ayların hayırlısı Ramazan, amellerin hayırlısı da vaktinde kılınan namazdır. Tedbirini aldıktan sonra Allahü Teala'nın takdirine bağlanan tevekkül sahibidir. Ana babaya itaat büyük günahlara kefarettir. Bir kimse cahil iken varlıklı olduğu halde alim olunca muhtaç hale düşebilir. Eğer rızk akla ve ilme göre verilseydi hayvanlar cehaletleri sebebiyle helak olurlardı. İsa aleyhisselama Allahü Teala'nın verdiği mucizelerden biri şu. Yolda giderken eğer toprağın altında bir hazine varsa orada durur, yol açılır, hazine meydana çıkardı. Yine bir gün havarilerle beraber yolda giderken böyle durdu, yol açıldı ve hazine meydana çıktı. Hazine altınlarla, kolyelerle, mücevherlerle doluydu. Havari de olsa bu hazineye kavuşmak için koşar. Havariler altınlara hücum etmek istediler. İsa aleyhisselam, hayır! Sakın el sürmeyin. Ben bir yere kadar gidip geleceğim. ondan sonra serbest dedi. Aman ben gelinceye kadar bekleyin, kimse altınlara el sürmesin. Peki ya Nebiyallah, sen bilirsin dediler. İsa aleyhisselam bir köye gitti. Orada bir delikanlı gördü. Pantolonu kısalmış, ayakkabıları eskimiş, parmakları ucundan çıkmış bir çoban. Hayvanları güdüyor, evde bir anası var, onun için çalı çırpı topluyor. İsa aleyhisselam bu delikanlıya misafir oluyor. Delikanlıya, iyi misin diyor. İyiyim elhamdülillah. Derdin var mı? Efendim ne olur yaramı deşmeyin. Nedir? Buyuruyor. Yaram büyük, kalbim ağrıyor. Efendim ben çalı çırpı toplarken padişahımız bu tarafa gelmişti. O sırada yanında genç kızı vardı. Onunla göz göze geldik. Onlar gitti, çoban bitti. Olmayacağını da biliyorum ama benim içim yanıyor. İşte derdim budur. İsa aleyhisselam, o kızı sana alalım diyor. Olur mu? Olur. Peki. İsa aleyhisselam, sen gidersen seni saraya sokmaz. Bir de dayak yersin. Ama seni ben göndereceğim. Merak etme, diyor. İsa aleyhisselam gence, sen git, padişahı gör. Ne isterse peki de. Sonra gel bana söyle. Peki. Sarayın kapısına gidiyor. Askerler esas duruşta, buyurun bir emriniz mi var diyorlar. Normal şartlarda böyle yırtık pırtık elbiseli, ayakkabıları ters birisini sarayın yakınına dahi yaklaştırmazlar. Padişahımızı göreceğim. Padişaha götürüyorlar. Padişah delikanlıyı görünce, yanıma gel delikanlı, diyor. Ne istiyorsun? Efendim, sizin kızınızı istemeye geldim. Onu tepeden aşağı süzüyor ama hayır demiyor. O da senin hakkın diyor. Yalnız bunun bir bedeli vardır. Bir tabak içerisinde değerine paha biçilmez mücevher getireceksin. Emrin olur padişahım diyor ve koşarak İsa aleyhisselamın yanına geliyor. İsa aleyhisselama durumu anlatıyor. İsa aleyhisselam eline bir miktar taş toprak alıyor. Ya Rabbi, bu taş toprağı yaratan sensin. Allah'ım bunu mücevher yarat. Bir tabak mücevher oluyor. Ve çoban bu mücevher tabağını alıp padişaha götürüyor. Padişah bunu görünce, bir tabak değil, beş tabak olacak diyor. Emrin olur deyip tekrar İsa aleyhisselamın yanına koşuyor. Efendim padişah pazarlık yapıyor diyor. İsa aleyhisselam tekrar tabaklar içinde mücevherleri çobana veriyor. Çoban da bunları alıp tekrar padişahın yanına gidiyor. Padişah şaşırıyor. Evladım tamam, sen emri yerine getirdin. Seni buraya kim gönderdiyse gelsin, nikahı o kıysın diyor. Emrin olur deyip tekrar İsa aleyhisselamın yanına geliyor. Peki diyorlar ve padişahın yanına geliyorlar, nikahı kıyıyorlar. Tam o sırada padişah fenalaşıyor ve orada ölüyor. İşin fenası, padişahın yerine geçecek kimse yok. Çobana, seni çaresiz padişah yapacağız diyorlar. Çobana hamamda bir güzel yıkayıp kaftanlarını giydiriyorlar. Bir de kafasına tuğlu sarığını da takıyorlar. Çoban tahta oturuyor. İsa aleyhisselam yeni padişaha, bak kız tamam, padişahlık da tamam, bana müsaade edin gideyim. Çoban diyor ki, hayır, hiçbir yere gidemezsiniz. Ben bir saat önce çobandım. Bir saat içinde hazinelere kavuştum ve padişah oldum. Anladım ki bunların hepsi sahtedir. ben hakiki hazineyi buldum, o hazineden bir milim ayrılmam. Hazinem sensin. Kaftanı sarığı çıkarıyor, çoban elbiselerini giyiyor ve hanımına dönüyor. Evet, seni çok sevdim. Ama şu andan itibaren o da bitti diyor. İşte sevgi budur. İster benimle gel, istersen burada kal. Ben bu hazinenin arkasından gidiyorum. Hanım, padişahlık bana ne diyor? Bana sen lazımsın diyor. Sonra birlikte hazinenin başına geliyorlar. İsa aleyhisselam çobana dönüp, şimdi havarilere başından geçenleri anlat bakalım diyor. Çoban kardeş başından geçenleri anlatıyor. Sonunda, ey havariler, asıl hazine buradadır deyip, İsa aleyhisselamı gösteriyor. Sakın ola ki dünyaya dönmeyin. Asıl iş bu hakiki hazinenin sevgisini kalbinde bulundurmaktır diyor. Ben kavuştum, siz de kavuşun diyor. Havariler de İsa aleyhisselama, efendim biz sana talebe olmakla şereflendik. Bu hazineyi istemiyoruz diyor ve toprak tekrar kapanıyor. Burada birkaç ders var. Bir, sen gidersen döverler. Biz gönderirsek bir şey olamaz. İki, dünya ile ahiret birbirine terstir. Dünyayı terk ettiler, İsa aleyhisselamın talebesi oldular. Ama ikisi bir arada olamaz. Cem-i zıddeyn muhallir. İki zıt şey bir arada olamaz. Biri ışık, biri karanlıktır. Biri doğu, biri batıdır. Birinden birini tercih etmek lazımdır. Tercih de kalpten olur, kalıptan olmaz. Allahü Teala kullarının kalbine ve niyetine bakar. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, Allahü Teala sizin suretlerinize, işinize, biçiminize, mesleklerinize bakmaz, kalbinize ve niyetinize bakar. Onun için kalp bir pusula gibidir. Gemiler pusulasız, nasıl ki yönünü bulamazsa, hedefe gidilemezse, pusula olmadan düzgün olan yere gidilemez. Bütün mesele, uyacağımız pusula, kaptan yani rehberi doğru bulmaktır. Bu çok önemlidir. Bir yerde Allahü Teala'nın dinine hizmet yapılıyorsa, bütün Müslümanların bu hizmete iştirak etmesi lazımdır. Bu Allah'ın emridir. Bir, bedenen iştirak edilir. Kitap satışı böyledir. Eshab-ı kiram Mekke'den, Medine'den çıkıp Afrika'ya, Anadolu'ya, dünyanın her yerine gittiler ve geri dönmediler. İki, malen desteklenilir. Ben yapamıyorum, al şu parayı, benim yerime kitapları sen ucuz sat veya dağıt denilir. Üç, dua edilir. Yukarıdaki iki hizmet şekli mümkün olmazsa ki, Allah o hallere düşürmesin, o zaman yapanlara dua edilir. Ya Rabbi, hizmet edenlere yardım et denir. Böylece ahirette sevap dağıtılırken, sen de hisseni alırsın. Ama hisse az olur veya çok olur. Hiç olmaması felakettir. Mahşer var. Mahşer kesin var. Dünya o gün düz olacak. Dağ yok, dere yok. Her taraf mermer gibi. Güneş bir mızrak boyu inecek. Ayaklar çıplak olacak. Bu hal 50.000 ahiret senesi devam edecek. Allahü Teala ben imhal ederim, ihmal etmem buyuruyor. İmhal etmek mühlet vermek demektir. İşte böyle dehşet zamanda ehli sünnet vel cemaat itikadında olanlar arşın altında olacaklardır. o uzun zaman bu müminler için iki rekatlık namaz kılacak kadar olacak. Selam verdiği vakit mahşer bitecektir. Bu itikada kavuşmuş olmak ne büyük şereftir. Büyükler buyuruyor ki, bir şeye kavuşan her şeye kavuşur. Ama her şeye kavuşmak isteyen hiçbir şeye kavuşamaz. Böyle bir saadet topu ortadayken bunu değerlendirmemek çok büyük kayıptır. Başka bir şey aramaya gerek yoktur. Allahü Teala işittiklerimizle amel etmek, okuduklarımızdan istifade etmek nasip etsin. Nefsimizin isteklerinden vazgeçersek Allahü Teala'nın evliya kulu oluruz. Rabbimizin dostu oluruz. Ama nefsimize tabi olursak, her şeyden mahrum kalırız. Zira hadis-i kutsi de buyruluyor ki,

arasında oturan ve hizmetçisiyle birlikte yiyen. Bugünkü konumuz çocuk terbiyesi. Değerli dinleyenler, çocuk ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher olup mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir, temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun mahsulü alınır. Neye meylettirilirse oraya yönelir. Eğer hayrı adet eder öğrenirse hayır üzerine büyür. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadete anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana baba ve hocalarına da verilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmezseniz mesul olacaksınız. Çok Müslüman evladı, babaları yüzünden Veil ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım, onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kabe'yi muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Bir insanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk, günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse babasına da o kadar günah yazılır. Kendinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse haram işlemiş olur. Çocuklarına içki içiren, kumar oynamaya alıştıran, müstehcen neşriyatı okumasına sebep olan, yalancılık, hırsızlık gibi kötü huylara alıştıran, kıbleye karşı ayak uzatmasına sebep olan kimse günah işlemiş olur. Dinimizin temeli, imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır, yok olur. Allahü Teala Müslümanlara emri marufu emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz buyuruyor. Nehi münkeri emretmekle de yasak ettiğini bildirdiği haramların yapılmasına razı olmamamızı istiyor. Allahü Teala Tahrim suresinin 16. ayetinde buyuruyor ki, kendinizi ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz. Kur'an-ı Kerim'de nefislerimizi ve aile efradımızı, yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden korumamız emredilmektedir. 50-100 senelik kısa bir hayat için evladımızı dünya felaketlerinden korumaya çalıştığımız gibi, ebedi felakete düçar olmaması için ahiretini de korumamız lazımdır. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve kötü arkadaşlardan ve zararlı neşriyattan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı kötü arkadaştır. Kötü arkadaşları onun küstah, yalancı, hırsız, saygısız ve korkusuz olmasına sebep olabilir. Senelerce de bu kötü huylardan kurtulamaz. Ne zaman çocukta iyi bir hareket görülse onu takdir etmeli, mükafatlandırmalıdır. İnsanların yanında bazen

sen onu övmelidir. Amcası, benim çocuğum böyle yaptı diyerek iyiye teşvik etmelidir. Bir kabahat işler veya kötü bir söz söylerse birkaç defa görmezlikten gelmeli, onu yapma dememeli, azarlamamalıdır. Sık sık azarlanan çocuk cesaretlenir, gizli yaptıklarını açıktan yapmaya başlar. Yaptığı kötü işlerin zararı kendisine tatlı dille anlatılmalı, ikaz edilmelidir. Yapılan iş dine aykırıysa işin zararı, fenalığı ve neticesi anlatılarak o kötü işe mani olmalıdır. Baba, baba olduğunu, büyük olduğunu hissettirmelidir. Anne, çocuğu babasıyla korkutmalıdır. Her gün bir müddet oynamasına izin vermelidir ki çocuk sıkılmasın. Sıkılmak ve üzülmekten kötü huy hasıl olur ve kalbi körleşir. Hiç kimseden para istemesine müsaade etmemelidir. Fazla konuşmamasını, yemin etmemesini, büyüklere saygı göstermesini öğretmelidir. İyi insanların güzel hallerini anlatıp onlar gibi olmaya, kötü insanların kötülüklerini anlatıp onlar gibi olmamaya dikkat etmesi öğretilmelidir. Çocuğa her istediğini almak ve lüks içinde yaşatmak uygun değildir. Büyüyünce de her istediğini ele geçirmeye çalışır. Fakat bunda muvaffak olamayınca sükutu hayale uğrar, isyankâr olur. Kendimiz helal yediğimiz gibi çocuklarımıza da helal yedirmeliyiz. Haramla beslenen çocuğun bedeni necasetle yoğrulmuş çamur gibi olur. Böyle çocuklar da pisliğe, kötülüğe meyleder. Sadece çalınan şeylerden başka haram yok zannetmemelidir. Helal kazancı olan alışveriş ilmini bilmezse haram yer. Ödünç alıp vermede bile harama düşer. Çocuğa israf etmemesini, kanaatkar olmasını öğretmelidir. Bazen de yavan ekmek yemeye alıştırmalıdır. Çocuğun kötü yerlere gitmesine mani olmalıdır. Çocuk kötülerin yanında ahlaksız, yalancı, hırsız ve hayasız olur. Baba ne devamlı asık suratlı durmalı, ne de çocukla fazla yüz göz olmalıdır. Baba konuşmasının heybetini korumalıdır. Çocuğa babasının malıyla övünmemesi tembih edilmelidir. Tevazu sahibi ve kibar olması öğretilmelidir. Başkalarından bir şey almanın zillet olduğu, veren elin alan elden üstünlüğü bildirilmelidir. Hasisliğin çirkinliği öğretilmelidir. Başkalarının yanında edepli oturması, ayak ayak üstüne atmaması, laubali hareketlerden uzak durması telkin edilmelidir. Fazla konuşmaktan çocuğu men etmelidir. Fazla konuşmanın hayasızlığa yol açtığı, çenesi düşüklüğün kötülüğü belirtilmelidir. Çocuk nasıl olsa konuşmasını öğrenecektir. Maksat ona icap edince susmasını, bu büyüklerin sözünü dinlemesini öğretmektir. Doğru da olsa çokça yemin etmesine müsaade etmemelidir. Vara yoğa yemin kötü bir alışkanlıktır. Büyüklere hürmet etmeyi, yerini onlara vermeyi ve herkeste iyi geçinmenin ehemmiyeti anlatılmalıdır. Çocuğu daha küçükken namaza alıştırmalıdır. Büyüyünce namaz kılması zor gelebilir. Başkasının malını çalmayı, haram yemeyi, yalan söylemeyi gözünde çirkin gösterecek şekilde anlatmalıdır. Böyle yetiştirip büyüğe erince bu edeplerin sırlarını, inceliklerini ona söylemelidir. Her işi adet olarak yapmaması, niyetle, şuurla yapmasının lüzumu anlatılmalıdır. Mesela yemekten maksat kulun Rabbine ibadet etmesi, insanlara, vatanına, milletine faydalı hizmetlerde bulunması, insanların saadeti için çalışması olduğu öğretilmelidir. Dünyadan maksadın ahiret için azık toplamak olduğu, zira dünyanın kimseye kalmadığı, ölümün çabuk ve ansızın gelebileceği anlatılmalı. Ne bahtiyar o kimseye ki dünyadayken ahiret azığı elde eder, cennete ve Allahü Teala'ya kavuşur demelidir. Küçük yaşında böyle terbiye edilirse taş üzerine yazılan yazı gibi olur ve kolay kolay silinmez.
Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Görüldüğü gibi hadis-i şerifte Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğu bildirilmektedir. En vahşi hayvan bile terbiye ile ehlileştiriliyor. Hiçbir zaman elma çekirdeğinden portakal olmaz. Fakat elma fidanını büyüterek lüzumlu aşı ve kültürel tedbirlerle kaliteli elma veren bir ağaç olarak yetiştirmek mümkündür. Bunun gibi insan tabiatında bulunan bazı arzular yok edilemez. Fakat terbiye edilebilir. Her şeyi zıddı kırar. Kötü huyları iyi huylar yok eder. Bu bakımdan kendini zorla da olsa iyi işler yapmaya alıştırmalı, onları adet haline getirmelidir. Çocuk, işleri ve ahlakı iyi olan insanlarla arkadaşlık ettirilirse, güzel huylar kendiliğinden onun tabiatı olur. Bu esaslar dahilinde çocuklar yetiştirilirse, dünya ve ahiret saadeti elde edilir. Kıyamet günü ana baba, çocuğuna öğretmesi gereken ilimlerden mesul olacak, vazifesini yapmamışsa yahut kusur etmişse cezaya çarptırılacaktır. Çocuklarını İslam terbiyesi üzerine yetiştirmeyenler, dünya ve ahiret felaketine maruz kalacaklardır. Ne mutlu çocuğunu İslam ahlakıyla yetiştirenlere!

İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, alim cahili bilir. Çünkü daha önce kendisi cahildi. Fakat cahil alimi bilemez. Çünkü o henüz alim olmamıştır.

0: Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Güzel ahlak. Habibine Kur'an'da buyurdu Cenab-ı Hak: "Sen elbet yaratıldın güzel huylu olarak." Çok insanın İslam'a girmelerine sebep, onun iyi huyu ve güzel ahlakıdır hep. Resulullah buyurdu: "Mizana konanların içinde en ağırı güzel ahlaktır yarın." Biri Resulullah'a "Din nedir?" diye sordu. Resulullah cevaben "Güzel huydur" buyurdu. Sordu aynı suali sağdan, soldan, arkadan. Aldı aynı cevabı yine Resulullah'tan. "Amellerin üstünü nedir?" diye sordular. Buna da "Güzel huylu olmaktır" buyurdular. Birisi de Resul'den isteyince nasihat buyurdu: "Herkes ile iyi geçin her saat." Bir kadını Resul'e methedip dediler ki: "Gece hep namaz kılar, oruçtur gündüzleri. Lakin komşularını incitir bazı işte." Buyurdu ki: "O kadın cehennemliktir işte." Buyurdu: "Güneş nasıl eritirse karları, güzel huylu olmak da yok eder günahları." Ve buyurdu ki: "Sirke bozarsa balı nasıl, kötü huyda ameli öyle bozar velhasıl." Buyurdu ki: "Her kimin ahlakı güzel ise, ibadet yapmış gibi sevap alır o kimse." Abdullah bin Mübarek, ahlakı kötü olan biriyle bir seferde yoldaş oldu bir zaman. Ondan ayrıldığında başladı ağlamaya. Niçin ağladığını sordular gidip ona. Buyurdu ki: "Ayrılıp gittiyse de yanımdan, lakin kötü huyları ayrılmadılar ondan." Hasan-ı Basri der ki: "Ahlak iyi değilse, eziyet etmiş olur kendisine o kimse." Enes bin Malik der ki: "Güzel huy sahipleri kazanırlar cennette yüksek dereceleri. Huyu kötü olan da etse de çok ibadet, cehennem azabına düşebilir nihayet." Nasıl ki her binanın temeli aslı vardır, İslam'ın temeli de yine güzel ahlaktır. Bir gün Hasan Basri'ye sual etti bazı halk. Dediler ki: "Efendim, nedir bu güzel ahlak?" Buyurdu: "Güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır ve bir de hiç kimseye kötülük yapmamaktır." Hazreti Ali der ki: "Üç şeydir güzel ahlak: haramları terk edip emirlere sarılmak, biri de ev halkıyla olarak alakadar kolaylık göstermektir mümkün olduğu kadar." Güzel huy fıtrat ile yakından ilgilidir. Lakin çalışmakla da elde edilebilir. En kolay yolu ise ahlakı güzel olan kimselerin yanında bulunmaktır çok zaman. Yani salihler ile bulunmalıdır ki hep, huyun düzelmesine en iyi budur sebep. Kötü kimselerle de arkadaşlık yapmaktan, aslandan kaçar gibi kaçmalıdır her zaman. Çünkü aslan insanın alırsa da canını, alır kötü arkadaş dinini, imanını. Bu mübarek saatlerin hürmetine ilahi, iyi huylu olmayı ihsan et bize dahi.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Fotoğraflarının yer aldığı bir haber yer alıyor efendim. Aynı zamanda ateşkes bitti, Hürmüz kapandı başlığı da var. Bunun da detayına bakacağız. Çünkü bütün dünyayı ilgilendiriyor. Petrol fiyatları, diğer emtialar, altın ne olacak? Bu savaş nereye kadar devam edecek? Konuşacağız. Hürriyet. Gece olunca ateş yağıyor. Tabii ki ABD-İran savaşındaki son durumu ele alan bir haber var burada. Dünya gördü, FIFA görmedi. Neyi görmedi FIFA? Yine skandallarla dolu Dünya Kupası'nda ne olmuştu? Onu konuşacağız. İngiltere nasıl tur atladı? Ve Akşam Gazetesi. Halkın gözü mecliste, biliyorsunuz efendim, birçok konu mecliste. Meclis tatile girmeden önce masaya yatırılacak. 12. yargı paketi var. Yine başka birçok önemli konu var. Onların da detayına bakacağız. Akşam Gazetesi de bu manşetle çıkmış efendim. Son olarak ekonomide de Çin rekabetine karşı vergi seddi örülüyor manşetini gördük. Efendim, gazeteleri şöyle bir hızlıca baktığımızda manşetler bu şekildeydi. Hepsinin detayına bakacağız ve aynı zamanda etiketimizi vereceğiz. Çünkü sizden gelen mesajlar bizim için çok önemli. Bugün pazartesi. Yeni bir gün, yeni bir hafta. Bu yüzden bugün etiketimizi yeniden diye belirledik. Çünkü yeniden güne başlıyoruz. Haftaya, yeni bir saate. Hepsi yeniden başlıyor. Yeni bir umut. O yüzden bugünkü etiketimiz yeniden. X'ten, Twitter'dan yeniden etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Siz yazın, alt bantta çıksın, biz okuyalım. Tüm Türkiye duygularınızı, düşüncelerinizi, haberlerle ilgili yorumlarınızı, aklınıza gelen herhangi bir fikri burada okusun efendim, TGRT Haber ekranlarında. Haydi hiç hız kesmeyelim, günaydın Türkiye başlıyor.
6: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının gündemi yoğun. Toplantının ana gündemini 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi çıktıları oluşturacak. Az sonra. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. ABD, İran'a yönelik bir hafta içinde yeni saldırı dalgaları başlattı. Misilleme yapan İran, Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerine vurdu. Az sonra. Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent hakkında suç örgütüne üye olma, dernekler kanununa muhalefet ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Levent, Bursa'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Az sonra.
5: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının gündemi oldukça yoğun. Toplantının ana gündemini 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi çıktıları oluşturacak.
7: NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık.
8: NATO Liderler Zirvesi'nin çıktıları ele alınacak. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 alımı masaya yatırılacak. S-400'lerin olası satış süreci değerlendirilecek.
7: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
8: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının gündemi oldukça yoğun. Toplantının ana gündemini 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılan 36. NATO Liderler Zirvesi oluşturacak. Erdoğan'ın zirve kapsamındaki diplomasi trafiği kapsamlı şekilde değerlendirilecek. İkili görüşmelerin çıktıları üzerine planlamalar yapılacak.
7: NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır.
8: Terörsüz Türkiye kapsamında meclise sunulması beklenen çerçeve yasada gelinen aşama anlatılacak. Toplantıda yasa teklifine son şeklinin verilmesi bekleniyor.
7: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
8: ABD ve İran arasında başlayan müzakereler karşılıklı saldırılarla askıya alınmıştı. İki ülke arasında tekrar başlayan gerginlikte toplantıda görüşülecek. 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı da toplantının bir diğer gündem maddesi olacak.
7: Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.
8: Kabine toplantısında Orta Doğu'daki son durum da masaya yatırılacak. İsrail'in özellikle Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan tutumu üzerinde durulacak.
7: İsrail durdurulmalıdır.
8: Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek. Kabine gündemine ilişkin vatandaşlara seslenecek.
5: NATO Ankara zirvesi için ara veren meclis mesaiye başlıyor. 12. yargı paketi, öğrenci affı, en düşük emekli aylığına zam görüşülecek. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın da gündeme gelmesi bekleniyor. Gazi Meclis'te 15 Temmuz hain darbe girişimi için anma programı düzenlenecek. Yoğun program sebebiyle meclisin çalışma takvimi Ağustos ayına uzayabilir. İşte detaylar.
8: 12. yargı paketi, öğrenci affı, en düşük emekli maaşına artışı da içeren torba kanun teklifi, terörsüz Türkiye çerçeve yasası için uzlaşı turları. NATO zirvesi için mola veren meclis kapılarını yoğun bir gündeme açacak. Bu ay çalışmalarını tamamlayamazsa Ağustos'ta da mesaiye devam edecek. Genel kurul çalışmalarına 14 Temmuz Salı günü başlayacak. Gündeminde IBAN mağdurları için düzenlemeleri de içeren 12. yargı paketi görüşmeleri olacak. Düzenleme ile dolandırıcılara banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarıya indirilecek. Mağdurun zararı karşılanırsa ceza daha da düşecek.
9: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikası ürünüdür.
8: Ayrıca paketle yargılama süreleri kısalacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Bilirkişilik uygulaması sınırlandırılacak.
10: E-duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
8: Aynı gün Milli Eğitim Komisyonu'nda öğrenci affını içeren kanun teklifi görüşülecek. Teklifle daha önceki aflardan yararlanmayan binlerce kişi üniversitelere dönebilecek.
11: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
8: Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaysa emekli maaş zammını içeren teklif ele alınacak. 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkacak.
7: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
8: 15 Temmuz'da ise Gazi Meclis FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma etkinliğine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu programda konuşması bekleniyor.
7: FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.
8: Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi de gündeme gelecek. Bu teklifin DEM Parti ve diğer muhalefet partileriyle paylaşılması bekleniyor. AK Parti'nin hedefi düzenlemenin mümkün olan en geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesi.
7: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
8: Muhalefetle uzlaşma sağlanması halinde teklifin Temmuz ayı sonuna kadar yasalaştırılması planlanıyor. Ancak AK Parti kaynakları meclisin Ağustos ayının ilk haftasında da mesai yapabileceğini belirtiyor.
12: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na önce komisyonlara ardından da genel kurula getirilmiş olur.
5: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Destan yazılan o gecenin yıl dönümüne günler kala İstanbul'da Şehzade Camii'nde şehitler için program düzenlendi. 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın kabri de ziyaret edildi.
13: Şehidimiz İlhan Varank olmak üzere bütün şehitlerimize arkalarından birer Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek için bir araya geldik.
6: Hain darbe planının bozguna uğratılışının 10. yılı. 15 Temmuz şehitleri bu yılda unutulmadı.
14: Geldiniz Sayın Ağabey.
6: İstanbul Fatih'te Şehzade Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Profesör Doktor İlhan Varank da darbecilerin bozguna uğratıldığı o karanlık gecede Saraçhane'deki İBB binası önünde vatan uğruna canını feda etmiş şehit düşmüştü. Kahramanlığın sembol isimlerinden 15 Temmuz şehidi Profesör Doktor İlhan Varank'ın cami haziresindeki kabri de ziyaret edildi.
15: Şehadet şerbetini içen kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle.
6: Amin. Kardeşi Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın acısı da abini kaybettiği ilk günkü gibi tazeydi.
13: Ailemizden bu cesareti gösteren ve bu imanla sokağa çıkan ve şehit olan bir abimizin olmasından elbette gurur duyuyoruz.
6: İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da ortaydı. Dualara ortak oldular.
5: 15 Temmuz hiç unutmayacağız efendim. O gün yaşananlar, o gece gördüklerimiz hala aklımızda. Unutamıyoruz. Şehitlerimizin acısını da hala daha yüreğimizde yaşıyoruz. Şimdi bir haberimiz var efendim. Gazete haberimiz Türkiye Gazetesi'nden. Onu da bir getirelim ekranlarımıza. Tetikte olmalıyız başlığı var. 15 Temmuz ihanetinin üzerinden 10 yıl geçti. Kamuda ciddi FETÖ temizliği yapıldı ancak pusuya yatan kalleş kriptolar fırsat kolluyor diye yazılmış Türkiye Gazetesi'nde ve kahraman kadınlarımız 2016'da sokağa çıkıp FETÖ'cülerin karşısına dikildiler. Kahraman kadınlarımız kimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kimi de silah arkadaşlarıyla birlikte özel harekatta ne yazık ki hayatını kaybetti. Vatan için canını feda etti ve şehit oldular. İşte o isimlerin de fotoğrafı bu şekilde Türkiye Gazetesi'nde paylaşılmış. Devam edelim efendim. Şehitlerimiz tabii unutmuyoruz. Bu kez meydanlarda değil, İstanbul yollarında anıldılar. 253 bisikletli ve 253 motosikletli kahraman şehitler için pedal çevirdi, motorlarını çalıştırdı. Taksim'den başlayan anlamlı kortej 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde sona erdi.
16: Şehitlerimizi anmak ve ülkemizin bu güzel atmosferini bir kez daha yaşamak için bu tura katıldım.
17: Darbecilere dur dedik. Bundan sonra da 15 Temmuz'u asla unutturmayacağız.
18: Şehitlerimizi yad etmek adına aynı şekilde bu sürüşleri yapacağız. Mevla hiçbir zaman devletimize zeval vermesin.
8: 10 yıl önce Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden biri yaşandı. Ama o gece milletin iradesi hain kalkışmanın karşısında dimdik durdu.
19: Bizim halkımızda kimsenin oyun oynamayacağını tüm dünyaya göstermiş bulunmaktayız.
20: Unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutturmamak için de inşallah bu tür etkinliklerde hep var olacağız.
8: 253 şehidin hatırası için bu kez İstanbul sokaklarında anlamlı bir sürüş vardı. Taksim Meydanı'nda bir araya gelen 253 bisikletli ve 253 motosikletli ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıktı. Pedallar şehitler için çevrildi. Motorlar milli birlik ve beraberlik mesajı için çalıştı. İrade bizim, gençlik bizim sloganıyla düzenlenen korteje gençler, sporcular, gaziler ve motosiklet tutkunları katıldı.
20: Milletin iradesi üstünde hiçbir güç tanımadığımızı tüm dünyaya gösterdik. İşte 15 Temmuz'da böyle bir ders, bir direniş, bir destan. Bunları anlatmaya devam ediyoruz.
8: Kimi bisikletiyle, kimi motosikletiyle ama herkes aynı amaç için oradaydı. 15 Temmuz gecesi vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri anmak. (Gülüyor) Kortejin adresi bu kez 15 Temmuz Hafıza Müzesi oldu. Yol boyunca Türk bayrakları dalgalandı, şehitler için dualar edildi. 10 yıl geçse de o gecenin hafızalardaki yeri değişmedi. Çünkü o gece yazılan destanın adı belliydi. Milli irade, birlik ve unutulmayan 253 kahraman.
5: Efendim gelelim Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e. Hakkında suç örgütüne üye olma, dernekler kanununa muhalefet ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Levent Bursa'da polis ekiplerince gözaltına alındı ve İstanbul'a sevk edildi. Evet.
1: 2017'de kurulan ve son dönemde adı usulsüzlükle anılan Ahbap Derneği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Derneğin kurucusu sanatçı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Mahsus mahal derler, kaldım zindanda. 57 yaşındaki Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalarsa şöyle. Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç örgütüne üye olma. Ayrıca soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği belirlendi. Öte yandan Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına da 120 milyon lira para aktarıldığı soruşturma dosyasına girdi. Dosyada dikkat çeken başka detaylara da ulaşıldı. Haluk Levent bir gayrimenkul alımı için toplam 2 milyon 750 bin dolarlık 3 senet düzenledi. Senetlerde Haluk Levent borçlu, Ahbap Derneği ise gayri kabili rücu kefil olarak yer aldı. Gayrimenkulün önce Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına, 4 gün sonra ise Esin Önder Çağlayan'a devredildiği öğrenildi. Yeliz Kaya'nın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde de şoke eden mesajlar ortaya çıktı. Yazışmalarda senetlerin kullanılacağına dair endişelerin dernek başkanı Levent'e iletildiği anlaşıldı. Haluk Levent'in Kaya'ya bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yaymasını söylediği de görüldü. Levent'in asistanı Yeliz'e kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istemesi de dikkat çekti. Haluk Levent'in Ahbap Derneği çalışanlarının banka hesaplarını kullandığı da öne sürüldü. Derneğin avukatıyla çalışanlar arasında ise milyonlarca liralık para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak için havaalanına gittiği, Almanya'ya bilet aldığı ancak yurt dışı yasağını öğrenince evine döndüğü ve telefonlarını kapatarak İzmir'e doğru yola çıktığı esnada Bursa'da yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan Haluk Levent, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul'a götürüldü. Öte yandan Ahbap Derneği ofisine de polis baskını yapıldı. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal, para, altın, çek, senet ve birçok dokümana el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Levent'in 6 Şubat 2023'teki büyük depremden sonra yapılan bağışları şahsi hesaplara aktardığı, bahis oynandığı ve üçüncü kişilere aktarıldığı değerlendiriliyor.
5: Tabii bunlar şimdilik birer iddia. Kesin konuşmaya gerek yok. Gözaltına alındı, iddialar belirtildi. Bundan sonrasını hukuki süreçte göreceğiz. Bu arada etiketimiz yeniden. Yeniden etiketine yazın. Mesela her şey temizlense bile yeniden Ahbap Derneği'ne para gönderir miydiniz? Yoksa onun yerine devlete mi destek olurdunuz? Böyle bir başımıza Allah korusun bir felaket gelsin. Daha komik gelen şu. O dönemde Haluk Levent'in Cumhurbaşkanı olması gerektiğini yazanlar bile olmuştu. Oğuzhan Uğur İçişleri Bakanı olsun ve başka sanatçılar da diğer bakanlıklara atansınlar ve bu şekilde devletimiz büyüsün kalkınsın diye düşünenler vardı. Devletten büyük bir güç olmadığını yeryüzünde en azından herhalde daha net görmüş olduk bundan sonra da. Aynı zamanda bizlerin herhangi bir faninin de doğa olayları karşısında aslında ne kadar aciz olduğunu da görmüş olduk. Bu işler o kadar kolay değil. Devlette bakkal dükkanı değil. Gördüğünüz gibi herkese de her şeye emanet edilmez. Şimdilik bu kadar. Bir hukuki süreç tamamlansın. Sonrasını yine konuşuruz. CİMER'e giden ihbarı değerlendiren ekipler Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik hain bir suikast planı yapıldığını ortaya çıkardı. Jandarmanın operasyonuyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
1: Bakan Gürley'in eşine suikast planı deşifre oldu. Tüyler ürperten detaylara ulaşıldı. Hain planlar kuran iki şüpheli tutuklandı. CİMER'e yapılan bir ihbarın ardından Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik silahlı eylem ve suikast planı hazırlığında olunduğu belirlendi. Hemen harekete geçildi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada terör örgütü bağlantılı şüphelilerin kimlik bilgileri ve adresleri tespit edildi. Jandarma teknik ve fiziki takip sonrasında operasyon düzenledi. İki şüpheli yapılan baskınlarda yakayı ele verdi. Şüphelilerin adreslerine eylemlerde kullanılmak üzere saklanan 2 adet ruhsatsız silah ve organize suç örgütüne ait 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan suç şebekesi üyeleri adliyeye sevk edildi. Savcılık, şüpheliler Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı'nın tutuklanmasını talep etti. İkisi de tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi. Soruşturma dosyasındaki diğer bilgilerde kod isim kullanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin kaçış planı için yurt dışından bilet aldıklarına yer verildi.
5: FETÖ'nün dijital propagandasına büyük darbe vuruldu. Binlerce hesaba erişim engeli getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekat amacıyla kullanmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir dedi.
7: FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.
8: FETÖ'nün karanlık dijital ağlarına darbe indirildi. FETÖ'cü ve terörü öven 4000'den fazla sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
0: Milletin iradesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ihanetle yüzleştik.
8: FETÖ'nün dijital platformlardaki terör propagandasına karşı mücadele kararlılıkla sürüyor. Son bir ayda FETÖ bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Terörü öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve psikolojik harekat yapan 1652 hesaba da erişim engellendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
21: Dijital alan milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekat amacıyla kullanmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir.
7: O millet Çanakkale ve milli mücadeleden sonra 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla, bütün varlığıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır.
0: 15 Temmuz gecesinde kendisinin meydanlara çağrısı ve milletimizin buna uymasıyla milli irade tecelli etti.
8: Duran, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kararlı mücadele sürecek vurgusu yaptı.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ilgili olarak çok yakında bir çözüme ulaşacağız dedi. Bakan Fidan, S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddiasıyla ilgili olaraksa görüşmeler sürüyor açıklamasını yaptı.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 konusunda aylar önce mutabakata vardığını söyledi. Fidan, Türkiye'nin uçakların hangarda hazır bekletildiğini belirtti.
22: Çok yakında bir çözüme ulaşacağız. Türkiye'nin 5-6 yıl önce parasını ödediği F-35'leri almasında herhangi bir sorun olmayacak. O F-35'lerin parasını ödedik.
8: Bakan Fidan, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilme ihtimaliyle ilgili bir soruya sürecin devam ettiğini söyleyerek cevap verdi.
22: Bu devam eden bir süreç ve hükümet içinde görüşmeler, müzakereler yapılıyor. Ruslarla da sağlıklı bir tartışma olmalı. Çünkü şu anda herhangi bir ülke süreç veya çözüm türü isimlendiremem. İki cumhurbaşkanı arasında siyasi bir irade var. Rusya'da görüşmenin bir parçası olmalı çünkü S-400 buradan satın alınıyor.
8: Kremlin daha önce yaptığı açıklamada S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satışı ile ilgili Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. Rusya bu süreci son derece hassas bir konu olarak nitelemişti.
5: Şimdi efendim bir gazete kupürümüz var, yine o gelsin ekranlara. Milliyet gazetesinden ileri daha ileri. Milli Muharip Uçak Kağan'ın Blok 10 seviyesindeki ilk 20 adetinde kullanılacak F-110 motorlarının satışında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre aşamasının tamamlanmasının ardından tedarike yönelik teknik ve ticari süreç başladı denilmiş. Bu ileri daha ileri başlığı da buna binaen yazılmış. Çünkü savunma sanayinde Türkiye'nin her zaman mottosu tam olarak bu efendim. İleri daha ileri. Havada, karada, denizde, nerede olursa olsun savunma sanayinde, teknolojide Türkiye hep bunu hedefliyor, hedeflemeye de devam edecek. ABD ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik bir hafta içinde yeni saldırı dalgaları başlattı. Misilleme yapan İran, Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini vurdu.
6: İran'ın bir konteyner gemisine yaptığı saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nda savaş alarmı yeniden çaldı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik bu hafta yeni hava saldırısı dalgası düzenlediğini duyurdu. ABD'ye ait savaş uçakları, insansız hava araçları ve deniz unsurları İran topraklarında yaklaşık 140 askeri hedefe saldırı düzenledi. İran basını Buşer, Keşm Adası ve Bender Abbas liman kentlerinde şiddetli patlamalar olduğunu doğruladı. Son saldırıyla birlikte ABD'nin bir hafta içinde vurduğu İran hedefi 300'ü aştı. ABD ordusu İran'a ait füze rampaları, radar üsleri ve devrim muhafızlarına ait lojistik üslerin hedef alındığını bildirdi. ABD ordusu ilerleyen saatlerde İran'a karşı yeni bir saldırı daha başlattığını duyurdu. O saatlerde ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından bu paylaşımları yaptı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumla ilgili de açıklama yaptı. Açıklamada Hürmüz Boğazı, uluslararası sulardan yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açıktır dendi. CENTCOM, ABD kuvvetleri seyri sefer özgürlüğünün korunmasını sağlamak üzere konumlanmış ve hazırlıklı durumdadır vurgusu yaptı. CENTCOM'un açıklaması en üst düzey ağızdan bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından da doğrulandı. Amerikan basınına konuşan Trump, Hürmüz Boğazı açık dedi. Tahran'ın bu ağır bombardımana cevabı gecikmedi. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyuran devrim muhafızları ordusu, bölgedeki Amerikan varlığını doğrudan hedef alan geniş çaplı bir misilleme başlattı. İran, Katar'da bulunan stratejik El-Udeyd hava üssünü balistik füzelerle vurduğunu iddia etti. Üstteki savaş uçağı bakım merkezi ve komuta kontrol kademesinin ağır hasar aldığı öne sürüldü. Misilleme bununla da sınırı kalmadı. Umman'ın Dugm limanındaki ABD uçak gemisi lojistik üsleri ve kuvvetteki Patriot hava savunma sistemleri kamikaze dronlarla hedef alındı. ABD 5. filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn'deki Amerikan radar ve haberleşme ağları da İran füzelerinin hedefindeydi. İran'ın misilleme saldırılarıyla Körfez alarm durumuna geçti. Bölge ülkeleri İran tehdidine hava savunma sistemlerini devreye sokarak karşılık verdi. Katar ve Kuveyt hava sahalarına giren İran İHA ve füzelerinin birçoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri makamları füze ve drone tehditlerine karşı teyakkuza geçti. Bahreyn'de gece boyu siren sesleri yankılandı. Halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldı. Peki karşılıklı saldırıların gölgesinde diplomasi masasında son durum ne? ABD Başkanı Donald Trump ateşkes bitti açıklamasının ardından gözler arabulucu rol üstlenen ülkelere çevrildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umanlı mevkidaşıyla kapalı kapılar arkasında kritik bir Hürmüz Boğazı trafiği yürüttü. Umman, Boğaz'daki geçişleri güvenli bir koridora oturtmak için taraflara yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ancak Washington'ın tavrı net. Seyir güvenliği tamamen sağlanmadan ve İran ticari gemilere yönelik saldırılarını kalıcı olarak durdurmadan Tahran'la diplomatik bir müzakerenin ilerlemesi mümkün görünmüyor. Dünyanın en kritik su yolu olan Hürmüz'deki ticari geçişler şu an için diplomasinin değil, namluların gölgesi altında yapılıyor.
5: Bir yandan da İsrail'in saldırıları. Durulmuyor ki ortada. Diğer yanda açlık, susuzluk, kavurucu sıcak. Gazze'de hayatta kalabilenler şimdi de yaşam mücadelesi veriyor efendim.
8: Gazze'ye ateşkese rağmen bombalar yağıyor. İsrail ordusunun açtığı ateşte 9 yaşındaki Tala Cuma Ebu Matar hayatını kaybetti. Farklı noktalarda yaralanan siviller de kaldırıldıkları hastanelerde öldü. Çadırlar hedef oluyor. Aileler bir kez daha kaçmak zorunda kalıyor. Ancak Gazze'de ölüm sadece bombalarla gelmiyor. Yerinden edilen yüz binlerce Filistinli plastik brandalardan yapılmış çadırlarda yaşam savaşı veriyor. Kavurucu sıcak altında çadırların içi adeta fırına dönüyor. Temiz su yok, elektrik yok, ilaç yok. Bir lokma gıdaya ulaşmaksa her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kamplarda sivrisinekler, fareler ve haşereler çocukların etrafını sarıyor. Susuzluk ve hijyen eksikliği salgın hastalık riskini büyütüyor. Filistinliler çadırların içi ateş gibi, nefes alamıyoruz diyerek yaşadıkları çaresizliği anlatıyor.
22: Bir ağaç gölgesi bulabilirsek oraya sığınıyoruz. Çadırın içinde durmak mümkün değil. Ne ventilatör var, ne buzdolabı. Çadırın içi ateş gibi.
8: Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları insani felaketin derinleştiği uyarısını yineliyor. Gazze'de insanlar artık iki cephede hayatta kalmaya çalışıyor. Bir yanda saldırılar, diğer yanda açlık, susuzluk ve dayanılmaz sıcaklar. Yaşamla ölüm arasındaki mücadele ise her geçen gün daha da ağırlaşıyor.
5: Efendim bir araya gidiyoruz ama tabii siz bizden ayrılmayın. Etiketimiz yeniden. Mesajlarınızı bu etikete sosyal medyadan bekliyoruz. Gazetelerimiz var hala, haberlerimiz var. Çayları kahveleri tazeleyin. Az sonra birlikteyiz.

0: Eğlenceli başlayan gece kabusa döndü. Feci yangın çok sayıda kişiye mezar oldu. Dehşete düşüren olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşandı. Gece saatleriydi. Yüzlerce kişi gece kulübünde eğleniyordu ancak o eğlence uzun sürmedi. Bir anda yangın çıktı, mekan kısa sürede alevlere teslim oldu. Onlarca kişi ateş çemberinin ortasında kaldı. Cam pazarının yaşandığı o anlarda alevler kapı ve pencerelerden sokağa kadar taştı. Ekipler içeride kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı da hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden Tayland Başkanı, facia ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirtti.
1: Bangladeş, etkili olan muson yağmurlarıyla mücadele ediyor. Sel ve heyelanlarda 44 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Yaklaşık 1 milyon kişi afetten etkilendi. Kagraçari, Rangamati, Bandarban, Koks Bazar, Chattogram ve Habijank bölgelerinde çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Sürücüler sel sularında ilerlemekte güçlük çekti. Ülke genelinde binin üzerinde geçici barınma merkezi açılırken yetkililer yeni sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulundu. Alevler boş araziden yükseldi. Yerleşim yerlerinin dibine kadar geldi. Büyük korku yaşandı.
2: Bir son arkası yanıyor.
1: Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Mezopotamya bulvarında boş arazide kuru otlar tutuştu. Ortaya bu manzara çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Zorlu müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
11: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
12: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
0: Şimdi reklamlar.
13: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: Olmayacak senden hata, kul neylesin ya Rabbena. Daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena. İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl eli. Ger açı vermezsen yolu, kul neylesin.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Ben Okan Ateş, günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Hemen başlıklarımıza bakalım. Bugün neleri konuşacağız, gündemimizde neler var. Sonrasında etiketimizi verelim ve yeniden diyelim ki haydi başlayalım. Gelsin efendim başlıklar ekranlara. Öncelikle birinci başlığımız, NATO'nun çıktıları masaya yatırılacak. Nerede yatırılacak? Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının gündemi oldukça yoğun. Toplantının ana gündemini 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi çıktıları oluşturulacak. Geçelim ikinci başlığımıza, bir de dış gündeme bakalım. Hürmüz Boğazı barut fıçısı gibi. ABD ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. Amerika, İran'a yönelik bir hafta içinde yeni saldırı dalgaları başlattı. Misilleme yapan İran, Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini vurdu. Bakacağız detaylarına. Gelsin üçüncü başlık. Ekranlarınızda Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent gözaltında. Hakkında suç örgütüne üye olma, dernekler kanununa muhalefet ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Bursa'da polis tarafından gözaltına alındı. Bunun da detaylarına zaten baktık, bir daha bakacağız. Gelsin dördüncü başlığımız efendim. Vergi taksitlendirmeye yoğun ilgi. Vergi borçlarına 72 taksit fırsatına mükellefler büyük ilgi gösterdi. İlk 25 günde 228 binden fazla mükellef taksitlendirme başvurusu yaptı. Ve son başlığımız efendim. Gururumuz, gelsin ekranlara. Kim o? Mete Gazoz. Dünya şampiyonu oldu. İtalyan rakibini yendi. Altın madalya kazandı. Ve İspanya'da İstiklal Marşı'mızı dinletti. Az sonra onun da haberini vereceğiz efendim. Detaylara bakacağız. Spor gündemine de bakacağız. Futbolda neler oluyor. Ama önce Mete. Önce Mete'yi konuşacağız, sonra futbol. Etiketimiz yeniden. Yeniden etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Sizin duygu ve düşünceleriniz, yorumlarınız bizler için oldukça önemli. Hem siz yazın, alt bantta da çıksın. Ben de zaten tüm mesajları okuyorum. Mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının gündemi yoğun. Toplantının ana gündemini 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi çıktıları oluşturacak. Az sonra. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. ABD, İran'a yönelik bir hafta içinde yeni saldırı dalgaları başlattı. Misilleme yapan İran, Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini vurdu. Az sonra. Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent hakkında suç örgütüne üye olma, dernekler kanununa muhalefet ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Levent, Bursa'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Az sonra.
3: Efendim Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu. İtalyan rakibini yendi ve altın madalya kazandı. İspanya'da İstiklal Marşı'mızı dinletti. Şimdi o haberin detaylarına bakalım. Sonrasında spor gündemiyle devam edelim.
4: Altın madalya için 6 atmak yetecek. 6'ya gönderiyor Mete Gazoz. Çok ilginç bir bitiriş oldu.
5: Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu. Milli okçumuz klasik sevincini yaptı.
4: Mete Gazoz burada altın madalyayı kazanıyor ve işte o çok sevdiğimiz sevinç pozunu da veriyor.

0: Mete Gazoz Dünya Kupası finalde İtalyan Nespoli ile karşılaştı. Milli okçumuz rakibini 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
1: Ve altın madalya Mete Gazoz'un oluyor.
0: Altın madalyayı boynuna takan Mete Gazoz, İspanya'da İstiklal Marşımızı okuttu. Milli okçumuz yine Nespoli'ye geçit vermedi. Mete Gazoz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan rakibini yenerek Türkiye'ye okçulukta ilk olimpiyat altınını kazandırmıştı.
2: Helal olsun sana Mete. Vallahi çocuk yaştan beri hep böyle büyük başarılara imza atıyor. Göğsümüzü kabartıyor. İstiklal Marşımızı bütün dünyada dinletiyor. Takımlı sporlarda da artık biraz daha ileriye gitsek. Sadece tenis ve güreşte altın madalya kazanmaktansa futbolda, basketbolda biraz daha işi ileri taşısak. Voleybolda yine çok iyiyiz ama futbolda, basketbolda bir türlü o seviyelere gelemedik. Tabi bu biraz da yatırımlarla alakalı. Aynı zamanda altyapıya verilen önemle alakalı. Bizde altyapıya öyle büyük bir önem verilmiyor. Verilse de o işler yine torpillerde kullanılıyor. Büyük kulüplerde bile hala daha. Bakın 3 büyük kulüpten bahsediyorum. Hala daha tanıdığın oğlu, bizim Mehmet amcanın torunu, Ayşe teyzenin yeğeni derken altyapıları böyle çocuklar dolduruluyor. Ondan sonra da vay efendim niye bizim altyapıdan oyuncu çıkmıyor? Çıkmaz tabii. Şimdi efendim geçelim Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nda artık yarı final heyecanı yaşanacak. Norveç-İngiltere maçında çok ilginç olaylar yaşandı. Ona gelmeden önce bir bakalım yarı finalde kimler karşılaşıyor? Ekranlarımızda efendim. Biliyorsunuz Fransa Fas'ı yenmişti. Çok ezici bir üstünlük vardı hem de. Skora bakmayın, o maç 4-5-0 bile olabilirdi. İspanya Belçika'yı 2-1'le geçti ve yarı finalde birbirlerine rakip oldular. İnanılmaz bir yarı final maçı burada bizi bekliyor. Bu arada İspanya turnuvada ilk kez gol yedi Belçika maçında. De Ketelare Unai Simon'u mağlup etmişti. Norveç-İngiltere maçı. İşte o skandal maç. Neden skandal? Birazdan bakacağız efendim. Bu maçta da İngiltere 2-1'le geçti. Yarı finale çıktı ve Arjantin'de İsviçre'yi uzatmada bulduğu gollerle yenerek İngiltere'nin rakibi oldu. Buradan kimler finale çıkar, kupayı kim kazanır söylemek çok zor. Ama şu anda bir nebze de olsa eğer %25'e böleceksek şansları, o 25.1'i alan Fransa olur gibi geliyor bana. Şimdi Norveç-İngiltere maçı iki ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi arasında ilginç bir iddiaya sahne oldu. Maçı İngiltere'nin 2-1 kazanması üzerine Norveç Havayolları Instagram logosunu bir günlüğüne Britanya Havayolları'nınkiyle değiştirdi.
0: FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Norveç arasında oynanan çeyrek final maçı ilginç bir iddiayla gündem oldu. Norveç Havayolları karşılaşma öncesinde Instagram hesabından Britanya Havayolları'na seslendi. Norveç kazanırsa bir günlüğüne profil logonuzu bizim logomuzla değiştirin. İngiltere kazanırsa biz aynısını yapacağız teklifinde bulundu. Britanya Havayolları ise bu çağrıya kazanamayacağınız iddialara girmeyin cevabını vererek meydan okumayı kabul etti. Çeyrek final mücadelesinde İngiltere'nin Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmesinin ardından Norveç Havayolları sözünü yerine getirdi. Şirket, Instagram profilindeki logosunu geçici olarak Britanya Havayolları logosuyla değiştirdi. Yaptığı paylaşımda söz sözdür ifadelerine yer vererek rakibini tebrik etti. İki havayolu şirketi arasındaki dostane rekabet sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Çok sayıda havayolu şirketi de esprili yorumlarla paylaşımlara katıldı.
2: Vallahi ilginç bir medeniyet. Bu kadar da medeniliğe gerek var mı? Pek bilmiyorum. Bize uymaz gibi. Efendim şimdi gelsin bir gazete kupürü daha ekrana. Çünkü bu maçta neden bu kadar medeniyetten bahsediyoruz? Çok ilginç olaylar yaşandı. Dünya gördü, FIFA görmedi. Neyi? İngiltere nasıl kazandı efendim? İngiltere'nin Norveç maçında attığı ilk gol öncesi topun sahanın üzerindeki örümcek kameranın kablosuna temas ettiği çok net görülüyor. Efendim tam da kaleci burada topu diktikten sonra burada örümcek kamera var. Onun kablosu da hemen onun yanında. Top kabloya çarpıyor, yere düşüyor, İngiliz futbolcunun önüne düşüyor ve sonra da gol oluyor. Ve FIFA diyor ki hayır, topta çip var, herhangi bir temas olsa çip bize haber verirdi. Öyle bir haber gelmedi. Çip temas olmadığını söylüyor ama görüntülerde çok net görünüyor. o topun kameranın kablosuna çarptı. Yani normalde iptal olması lazım ama FIFA böyle istedi. Öyle olunca da sonuç İngiltere yarı finalde. Norveç'e de helal olsun. Şimdi bir başka gazete kupürü daha ekrana gelsin. Çünkü bu şekilde bir üst tura çıkmışken İngiltere akıllara ne geliyor? Tabii ki 86 Dünya Kupası. Bu maçın 40 yıl hatırı var. Ne yaşanmıştı 86'da? Hatırlarsanız Maradona'nın elle attığı gol. Arjantin-İngiltere maçıydı o da. Dünya Kupası yarı finalinde eşleşen İngiltere ile Arjantin. Maradona'nın eliyle ve ardından herkesi çalımlayıp attığı gollerle tarihe geçen 1986'daki hesabı kapatacak. Bu arada o Maradona'nın herkesi çalımlayarak attığı gol var ya, ondan önce de faul var pozisyonda. Yani iki golde de aslında çok büyük hata var. Acaba 86'nın öcünü alabilecek mi İngiltere? Tabi sahada, futbolla. İlla başka hatalara, büyük skandallara da gerek yok. İngiltere bu futbolla Arjantin'i yenebilir mi? Yenebilir. Arjantin'den Messi'yi tutacak. Ortada hiçbir şey kalmıyor. Herhangi bir oyuncu topluluğu. Erling Haaland'ın yıllar önce arkadaşlarıyla eğlencesine kaydettiği rap şarkısı Dünya Kupası ile birlikte yeniden patladı. Norveçli DJ Kygo'nun remixiyle Kygo Jo Spotify listelerinin zirvesine çıktı. Haaland bu kez attığı gollerle değil, yıllar sonra yeniden keşfedilen şarkısıyla konuşuluyor.
0: Tribünler gollerini, müzik listeleri ise sesini konuşuyor. Norveçli forvet Erling Haaland, Dünya Kupası'nda attığı gollerle rakiplerine nefes aldırmayan yıldız futbolcu. Yıllar önce kaydettiği bir rap şarkısıyla yeniden gündemde. Henüz 15 yaşındaki Haaland, arkadaşlarıyla birlikte Kygo Jo isimli, tamamen eğlence için hazırlanan amatör bir rap klibi çekti. O klip asıl patlamasını ise şimdi yaptı. Çünkü dünya ünlü DJ Kygo parçayı yeniden düzenledi. Üstelik bir şartla, Haaland Brezilya'ya gol atarsa remix'i yayınlayacağım dedi. Yıldız futbolcu sözünü tuttu. Norveç'in Brezilya'yı 2-1 yendiği maçta 2 golü de Haaland attı. Kygo da remix'i yayınladı. Sonrası tam anlamıyla çığ gibi büyüdü. Kygo Jo milyonlarca kez dinlendi. Spotify Norveç listelerinde zirveye yerleşti. Bir zamanlar arkadaş ortamında kaydedilen o amatör şarkı bugün hem futbolun hem de müziğin en çok konuşulan hikayelerinden biri oldu.
2: İyi ki futbolcu olmuş, yoksa bu ses çekilmezdi. PTT elektrikli skuter filosunu 5 yılda 10'a katladı. O skuterler dünya çevresini 260 kez dolaşacak kadar yol yaptı. 90 milyon gönderiyi sahiplerine ulaştırdı. Teslimat hızlanırken karbon emisyonu da azaldı. Açıklama Ulaştı ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
3: Kolay kısa mesafeli ulaşımlarda özellikle tercih etmeye çalışıyorum.
0: Scooter artık ulaşım ağının üyesi. Sadece vatandaş değil, kurumlar da scooter tercih ediyor. PTT elektrikli scooterlarla 10 milyon kilometre yol yaptı. 90 milyona yakın gönderiyi sahiplerine ulaştırdı. Bak Postacı Geliyor şarkısı bir dönem çocukların favorisiydi. O postacılar artık scooter kullanıyor. PTT elektrikli scooterla daha kısa sürede daha çok gönderi taşıyor. Rekor verileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Buna göre PTT'nin 2021'de kurduğu 100 adetlik elektrikli scooter filosu şimdi 1000'i aştı.
4: Akşam vakti genelde ulaşımın olmadığı saatlerde kullanabiliyorum.
0: PTT'nin scooter ekipleri 89 milyon 600 bin gönderiyi sahiplerine teslim etti. Bu süreçte 10 milyon 400 bin kilometre yol yaptı. Bir başka anlatımla dünyanın çevresini 260 kez dolaştı.
5: Acil bir araca ihtiyacım oluyor. Park sorunu yaşamıyorum. Bundan dolayı
0: scooter yaya olarak dağıtım yapılmasına kıyasla %20 zamandan tasarruf sağladı. PTT elektrikli scooterlarında yeşil enerji kullandı. Böylece 312 bin litre fosil yakıt kullanımının önüne geçti. Karbon emisyonu azaldı.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi niteliğindeki Bandırma Vapuru Müzesi. Suları değil caddeleri yararak Atatürk'ün ilk ayak bastığı noktaya doğru taşınıyor. İşte ezber bozan o muhteşem yolculuk.
0: Tarihi değiştiren vapur bu kez tarih için yola çıktı. Ne deniz vardı ne de dalga, ama taşıdığı anlam 107 yıl önceki kadar büyüktü. Şafak vakti Samsun sahili tarihi bir ana uyandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi projesi kapsamında Bandırma Vapuru Müzesi yeni yuvasına kavuşmak için yola çıktı.
6: Çok mutluyuz, çok gururluyuz.
0: 3,5 kilometrelik sahil şeridi boyunca özel ekipmanlarla titizlikle taşınan vapur adeta karada yüzer gibi ilerledi. Güvenlik önlemleri altında büyük bir hassasiyetle yürütülen bu yolculukta amaç İstiklal Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi'ni aynı tarih koridorunda buluşturmak.
7: Muhteşem bir destinasyon oluşacak. Layık olduğu yere geldi Bandırma Vapuru.
0: Bandırma Vapuru artık tam da 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılayan tütün iskelesinin yanında ziyaretçilerini ağırlayacak.
8: Daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Atatürk'ün adımını attığı yerde geminin de orada olması güzel olacak.
0: Cumhuriyetin asırlık mirası zamana meydan okuyan duruşuyla artık yeni evinde kurtuluş mücadelesinin o ilk anı tütün iskelesinde bu müze zinciriyle sonsuza dek yaşatılacak.
2: Saat başı geldi. Saatlerimiz artık 8'i gösteriyor. Yeniden dönelim efendim siyasetin gündemine. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 5 cephede yapılacak toplantının gündemi oldukça yoğun. Toplantının ana gündemini 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi çıktıları oluşturacak.
9: NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık.
0: NATO Liderler Zirvesi'nin çıktıları ele alınacak. KATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 alımı masaya yatırılacak. S-400'lerin olası satış süreci değerlendirilecek.
9: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının gündemi oldukça yoğun. Toplantının ana gündemini 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılan 36. NATO Liderler Zirvesi oluşturacak. Erdoğan'ın zirve kapsamındaki diplomasi trafiği kapsamlı şekilde değerlendirilecek. İkili görüşmelerin çıktıları üzerine planlamalar yapılacak.
9: NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır.
0: Terörsüz Türkiye kapsamında meclise sunulması beklenen çerçeve yasada gelinen aşama anlatılacak. Toplantıda yasa teklifine son şeklinin verilmesi bekleniyor.
9: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
0: ABD ve İran arasında başlayan müzakereler karşılıklı saldırılarla askıya alınmıştı. İki ülke arasında tekrar başlayan gerginlikte toplantıda görüşülecek. 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da toplantının bir diğer gündem maddesi olacak.
9: Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.
0: Kabine toplantısında Orta Doğu'daki son durum da masaya yatırılacak. İsrail'in özellikle Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan tutumu üzerinde durulacak.
9: İsrail durdurulmalıdır.
0: Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek. Kabine gündemine ilişkin vatandaşlara seslenecek.
10: TGRT FM.
11: Şimdi reklamlar.
12: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste, iyi
4: finans. Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
5: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bir

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Geldik. Hain darbe planının bozguna uğratılışının 10. yılı. 15 Temmuz şehitleri bu yılda unutulmadı. İstanbul Fatih'te Şehzade Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Profesör Doktor İlhan Varank da darbecilerin bozguna uğratıldığı o karanlık gecede Saraçhane'deki İBB binası önünde vatan uğruna canını feda etmiş şehit düşmüştü. Kahramanlığın sembol isimlerinden 15 Temmuz şehidi Profesör Doktor İlhan Varank'ın cami haziresindeki kabri de ziyaret edildi.
5: Şehadet şerbetini içen kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle.
4: Kardeşi Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın acısı da abini kaybettiği ilk günkü gibi tazeydi.
6: Ailemizden bu cesareti gösteren ve bu imanla sokağa çıkan ve şehit olan bir abimizin olmasından elbette gurur duyuyoruz.
4: İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da ortaydı. Dualara ortak oldular.
7: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılda devlet kendini vatan için feda edenlerin yakınlarının üzerinden elini hiç çekmedi. Vatanı canları ya da sağlıkları uğruna koruyanlara vefanın göstergesi olarak pek çok kolaylık sağlandı. Bu kapsamda 2571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı.
8: Tam 2571 kişi kamuda istihdam edildi. Doğalgaz indirimi ve ücretsiz ulaşım hakkı tanındı. Eğitimden barınmaya geniş destekler sağlandı.
9: Hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran, baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
8: Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O kara gecede vatanı için kendisini siper edenlerin ve yakınlarının üzerinden devlet elini hiç çekmedi. Bu kapsamda 347 şehit yakını, 1136 gazi ve 1088 gazi yakını olmak üzere 2571 kişi kamuda istihdam edildi.
10: 15 Temmuz bu milletin milli hafızasına kazınmış bir büyük kahramanlık destanıdır ve bu destanı hep birlikte sahip çıkmak da hepimizin vazifesidir.
8: Şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarıyla gazilere ücretsiz seyahat hakkı tanındı. Bugüne kadar 10.986 ücretsiz seyahat kartı dağıtıldı. Kullandıkları doğalgaza %50 indirim uygulandı.
11: Bizler de tabii sadece 15 Temmuz'da değil, her daim gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkıyoruz. Onlar bizlere emanet.
8: Hastanede öncelikli randevu, kreş, gündüz bakım ev ve çocuk kulüplerinde %3 ücretsiz kontenjan imkanı verildi. Şehit yakınları ve gazilere aylık bağlanıyor. Dini bayramlarda ikramiyesi ödeniyor. Faizsiz konut kredisi imkanı sunuluyor. KYK, burs ve yurt önceliği tanınıyor.
9: O millet Çanakkale ve milli mücadeleden sonra 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla, bütün varlığıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır.
7: Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında suç örgütünün üye olmak, dernekler kanununa muhalefet ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Levent Bursa'da polis ekiplerince gözaltına alındı, İstanbul'a sevk edildi.
12: (Gülüyor) 2017'de kurulan ve son dönemde adı usulsüzlükle anılan Ahbap Derneği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Derneğin kurucusu sanatçı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı.
13: Mahsus mahal derler, kaldım zindanda.
12: 57 yaşındaki Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalarsa şöyle. Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç örgütüne üye olma. Ayrıca soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği belirlendi. Öte yandan Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına da 120 milyon lira para aktarıldığı soruşturma dosyasına girdi. Dosyada dikkat çeken başka detaylara da ulaşıldı. Haluk Levent bir gayrimenkul alımı için toplam 2 milyon 750 bin dolarlık 3 senet düzenledi. Senetlerde Haluk Levent borçlu, Ahbap Derneği ise gayri kabili rücu kefil olarak yer aldı. Gayrimenkulün önce Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına, 4 gün sonra ise Esin Önder Çağlayan'a devredildiği öğrenildi. Yeliz Kaya'nın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde de şoke eden mesajlar ortaya çıktı. Yazışmalarda senetlerin kullanılacağına dair endişelerin dernek başkanı Levent'e iletildiği anlaşıldı. Haluk Levent'in Kaya'ya bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yaymasını söylediği de görüldü. Levent'in asistanı Yeliz'e kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istemesi de dikkat çekti. Haluk Levent'in Ahbap Derneği çalışanlarının banka hesaplarını kullandığı da öne sürüldü. Derneğin avukatıyla çalışanlar arasında ise milyonlarca liralık para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak için havaalanına gittiği, Almanya'ya bilet aldığı ancak yurt dışı yasağını öğrenince evine döndüğü ve telefonlarını kapatarak İzmir'e doğru yola çıktığı esnada Bursa'da yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan Haluk Levent, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul'a götürüldü. Öte yandan Ahbap Derneği ofisine de polis baskını yapıldı. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal, para, altın, çek, senet ve birçok dokümana el konuldu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Levent'in 6 Şubat 2023'teki büyük depremden sonra yapılan bağışları şahsi hesaplara aktardığı, bahis oynandığı ve üçüncü kişilere aktarıldığı değerlendiriliyor.
7: Efendim, o günden bugüne tabii uzun zaman geçti. Üstüne yine çok uzun uzun konuşmaya gerek yok. Biz bir saat önce zaten haberimizde konuşmuştuk da. O günden bugüne mesela TOKİ 500 bin konut dikti bölgede. Hiç kimse de sormadı bugüne kadar. Yahu Ahbap'a biz bu kadar para gönderdik, bir 1000 tane de siz dikseydiniz diye. Ses yok. O paralar nereye gitti? Öğrenilecek. Hepsi çıkar zaten masa raporlarında ortaya. Çıktıktan sonra eğer bir suç varsa, kesinleşirse o zaman daha farklı konuşuruz. İş yerinde diyelim ki öfkenize yenik düştünüz ve hakaret ettiniz. Artık kıdem tazminatsız işten kovulabilirsiniz. Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karar geldi. Stajyerine küfreden aşçıbaşı tazminatsız kovuldu. Oh iyi olmuş. İzleyelim.
2: İş yerinde küfür ve hakaret etti, kovulmakla kalmadı. Yılların birikimi olan kıdem tazminatını yaktı. Tazminat itirazı Yargıtay'dan döndü. Olay bir otelin mutfağında yaşandı. Şef aşçı göz ameliyatı geçiren ve elinde doktor raporu bulunan stajyerine herkesin ortasında acımasızca yüklendi. Genç çalışana öküz, mal, salak, işe yaramazsın, ne halin varsa gör, hiçbir işe yaramazsın diyerek ağır hakaretler savurdu. Sözlü şiddet bardağı taşıran son damla oldu. Otel yönetimi aşçıbaşını tazminatsız olarak işten çıkardı. Soluğu iş mahkemesinde alan öfkeli şef ilk etapta haklı bulunsa da işverenin itirazıyla dosya Yargıtay'a taşındı. Rüzgar tersine döndü. Yüksek Mahkeme şefin agresif tavırlar sergilediğini ve küfürlü konuşmalarıyla iş yerindeki çalışma düzenini bozduğunu belirtti. Yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu tarihi kararla birlikte iş yerinde hakaret, küfür ve zorbalık yapanlar tazminattan da olacak. Kovulursa tek kuruş kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak.
7: Kimse kimseye küfür edemez, hakaret edemez. İsterse şef olsun, isterse müdür olsun, ne olursa olsun. Sonucu bu olur işte. Yani bu zaten kabul edilebilir bir tarafı yok. İş yerinde belki arkadaşlarına, halı sahada, kahvehanede etrafına ses çıkaramayanlar ya akşam evde hanımına böyle davranıyor ya da kendisinden daha küçük gördüğü kişilere. Tazminatsız kovulmuş. yapanların da eline sağlık efendim. Şimdi bir başka haberimiz var. O da gelsin gazete kupürü. Onda da medeniyette sınıfta kaldık diyor. Neden? Haliç çöplüğü. Haliç metro köprüsünün altındaki Haliç sahilinde çekilen görüntüler görenleri şok etti. Kıyı boyunca plastik şişeler, karton bardaklar, yiyecek ambalajları, poşetler, çekirdek kabukları ve midye kabukları gelişi güzel etrafa saçılmış efendim. İşte görüyorsunuz. Bir kova midyeyi yemişler, buraya bırakmışlar. Burada çöpler sahil boyunca etrafa atılmış. Artık yıl 2026 oldu. Yani şu çöpü az ileride sağda solda zaten bir sürü çöp kutusu var. Oraya atsanız canınız mı çıkar? Bu kadar zor mu bu? Ya artık şunu yapmayın, ne olur yapmayın. Şu medeniyette şurada sınıfta kalmayalım yani. Burada da buradan gol yemeyelim yani. Sahilde bulduğu insansız hava aracını yapay zekaya soran 63 yaşındaki Ali Çabuk. Bomba değil cevabını alınca Rus yapımı insansız hava aracını otomobiliyle jandarmaya götürdü ve o anları da saniye saniye anlattı.
14: Bugün bir tane Ukrayna Rus kamikaze uçağı bulduk.
8: Sahilde insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına fotoğrafını çekip yükledi. Mühimmat yüklü değil cevabını alınca sahipsiz insansız hava aracını otomobilinin bagajına yükledi. Önce evine götürdü, sonra karakola teslim etti.
14: Geldi jandarmalar, incelemelerini yaptılar ve içinde de bomba olmadığını tespit ettiler.
8: Sakarya'nın Karasu ilçesinde torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk Rusya bayraklı insansız hava aracı buldu. Eşi ve torunuyla otomobilinin bagajına yükleyip jandarmaya götürdü.
14: Korkmadım. Niye dersen çünkü sürekli parçalar geliyordu. Dedim bir gün ben bunun esasını bulacağım. Gelecek bu dedim ve geldi o gün.
7: Acaba İHA'yı eve götürürken ne düşünüyordu? Ya da eve götürdü, kapıyı çaldı. Hanım bak ne buldum dediğinde nasıl bir cevap aldı elinde koca İHA ile birlikte? O an gerçekten orada olmak isterdim. ABD ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik bir hafta içinde yeni saldırı dalgaları başlattı. Misilleme yapan İran, Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini vurdu.
4: İran'ın bir konteyner gemisine yaptığı saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nda savaş alarmı yeniden çaldı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik bu hafta yeni hava saldırısı dalgası düzenlediğini duyurdu. ABD'ye ait savaş uçakları, insansız hava araçları ve deniz unsurları İran topraklarında yaklaşık 140 askeri hedefe saldırı düzenledi. İran basını Buşer, Keşm Adası ve Bender Abbas liman kentlerinde şiddetli patlamalar olduğunu doğruladı. Son saldırıyla birlikte ABD'nin bir hafta içinde vurduğu İran hedefi 300'ü aştı. ABD ordusu İran'a ait füze rampaları, radar üsleri ve devrim muhafızlarına ait lojistik üslerin hedef alındığını bildirdi. ABD ordusu ilerleyen saatlerde İran'a karşı yeni bir saldırı daha başlattığını duyurdu. O saatlerde ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından bu paylaşımları yaptı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumla ilgili de açıklama yaptı. Açıklamada Hürmüz Boğazı, uluslararası sulardan yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açıktır dendi. CENTCOM, ABD kuvvetleri seyri sefer özgürlüğünün korunmasını sağlamak üzere konumlanmış ve hazırlıklı durumdadır vurgusu yaptı. CENTCOM'un açıklaması en üst düzey ağızdan bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından da doğrulandı. Amerikan basınına konuşan Trump, Hürmüz Boğazı açık dedi. Tahran'ın bu ağır bombardımana cevabı gecikmedi. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyuran devrim muhafızları ordusu, bölgedeki Amerikan varlığını doğrudan hedef alan geniş çapta bir misilleme başlattı. İran, Katar'da bulunan stratejik El Udeid hava üssünü balistik füzelerle vurduğunu iddia etti. Üsteki savaş uçağı bakım merkezi ve komuta kontrol kademesinin ağır hasar aldığı öne sürüldü. Misilleme bununla da sınırı kalmadı. Umman'ın Dug limanındaki ABD uçak gemisi lojistik üsleri ve kuvvetteki Patriot hava savunma sistemleri kamikaze dronlarla hedef alındı. ABD 5. filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn'deki Amerikan radar ve haberleşme ağları da İran füzelerinin hedefindeydi. İran'ın misilleme saldırılarıyla körfez alarm durumuna geçti. Bölge ülkeleri İran tehdidine hava savunma sistemlerini devreye sokarak karşılık verdi. Katar ve Kuveyt hava sahalarına giren İran İHA ve füzelerinin birçoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri makamları füze ve drone tehditlerine karşı teyakkuza geçti. Bahreyn'de gece boyu siren sesleri yankılandı. Halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldı. Peki karşılıklı saldırıların gölgesinde diplomasi masasında son durum ne? ABD Başkanı Donald Trump ateşkes bitti açıklamasının ardından gözler arabulucu rol üstlenen ülkelere çevrildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umanlı mevkidaşıyla kapalı kapılar arkasında kritik bir Hürmüz Boğazı trafiği yürüttü. Umman, boğazdaki geçişleri güvenli bir koridora oturtmak için taraflara yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ancak Washington'ın tavrı net. Seyir güvenliği tamamen sağlanmadan ve İran ticari gemilere yönelik saldırılarını kalıcı olarak durdurmadan Tahran'la diplomatik bir müzakerenin ilerlemesi mümkün görünmüyor. Dünyanın en kritik su yolu olan Hürmüz'deki ticari geçişler şu an için diplomasinin değil, namluların gölgesi altında yapılıyor.
7: Hiç kimse bilmiyor ne olacak bu Hürmüz'ün hali. Bununla ilgili bir haberimiz var efendim. Gelsin ekranlara. Ateşkes bitti. Hürmüz kapandı. ABD ve İran arasındaki ateşkes resleşme süreci ardından gelen saldırılarla son buldu. Hürmüz Boğazı yeniden kapandı. Fırlatılan füzeler ve İHA'lar yüzünden sürekli alarmlar çalan Körfez'de şu anda herkes diken üstünde. Hürmüz'ü güçle koruyacağız dedi. İran, Amerika Birleşik Devletleri de kötü seçim bedelini ödersiniz dedi. Şimdi Hürmüz'de ne olacak? Yeniden petrol fiyatları fırlayacak mı? Altın düşecek mi? Yatırımcılar da bir yandan bunu bekliyor. Tüm dünyanın gözü aslında tam olarak bu noktada ama görüyoruz ki kolay kolay da bu savaş bitecek gibi değil. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a yeni bir sayfa açılması çağrısı yaparak devlet kurumlarının yeniden inşa edileceğini söyledi.
8: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu yapıldı. Oturuma Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlık etti. Meclisin seçilen üyeleriyle Şara tarafından atanan 70 üye ilk kez bir araya geldi. Yaklaşık bir hafta ertelenen oturumda milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Adalet Bakanı Masar Elveis de katıldı. Çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcisi de salonda yer aldı. Cumhurbaşkanı Şara'nın atadığı 70 üyenin göreve başlamasıyla meclisin üye sayısı 210'a yükseldi. İdlib'e ait bir sandalyeyle Süveyda için ayrılan 3 sandalye ise boş kaldı. Mecliste konuşan Ahmet Şara, Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini söyledi. Modern bir Suriye inşa etmek için yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu. Savaşın ve yıkımın bıraktığı izlerin ancak birlik içinde çalışılarak aşılabileceğini vurguladı. Şara, bundan sonraki hedefin güçlü devlet kurumları oluşturmak olduğunu ifade etti. İlk halk meclisi oturumu yeni yönetimin siyasi geçiş sürecindeki önemli adımlarından biri olarak değerlendirildi.
7: Orta Doğu'dan alalım topu Avrupa'ya doğru gönderelim. Yaz ortasında rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor Avrupa. Termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Hayat durma noktasına geldi.
8: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Belçika'da Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü sarı sıcaklık alarmını uzattı. Brüksel'de insanlar serinleyebilmek için parkları ve çeşmeleri doldurdu. Uzmanlar birçok bölgede sıcaklığın 32 dereceyi aşacağını söylüyor. Fransa'da ise sıcaklıklar 41 dereceye kadar çıktı. Birçok bölgede kırmızı alarm ilan edildi. Başkent Paris'in simgelerinden Eiffel Kulesi'nin aşırı sıcaklar nedeniyle hafta sonu kapılarını ziyarete erken kapatacağı belirtildi.
2: ülkenin simgelerinden Luar Nehri de alarm veriyor. Havadan çekilen görüntülerde nehrin bazı bölümlerinin ince bir su şeridine dönüştüğü görüldü. Kuraklık ve aşırı sıcaklar orman yangınlarını da büyütüyor. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Aşırı sıcaklar yalnızca günlük yaşamı değil, spor dünyasında etkiledi. Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France, tarihinde ilk kez sıcak hava nedeniyle etap değiştirdi. 9. etap güvenlik gerekçesiyle 30 kilometre kısaltıldı. İngiltere'de de sıcak gecelerin ardından Londralılar sabahın erken saatlerinde denize ve açık yüzme havuzlarına akın etti. Başkentte sıcaklığın günlerce 30 derecenin üzerinde kalması bekleniyor.
7: Peki Avrupa bu kadar sıcakken biz de vize ateşiyle yanıp tutuşuyorken ne olacak bu bizim vize işleri? Bir türlü vatandaşlar Avrupa'dan kolay kolay vize alamıyorlar. Bununla ilgili bir haberimiz var efendim. Gelsin ekranlara. Hürriyet gazetesi. Vize meselesi Ombudsman'da. Türk halkının Schengen vizesi konusunda yaşadığı sıkıntılar, kısıtlamalar bir başvuruyla Avrupa Ombudsman'ının önüne konuldu. Doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu imzası taşıyan başvuruda Türk vatandaşlarına uygulanan vize prosedürlerinin neden ağırlaştığı sorgulanıyor. Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun bu süreçte hukuki yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulanıyor. Ombudsman bir mahkeme olmasa da tespitleri çözüm için etkili olabilir. Efendim vatandaş vize alamıyor. Yani her neyi gösterirse göstersin. Buradaki varlıkları, taşınmazları, banka hesabındaki parası, aylık geliri, işi hiç önemi yok. Canı isterse veriyor, istemezse vermiyor. Bu işin artık bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü insanlar gidip bir de 90 euro, 100 euro bir vize ücreti veriyorlar. Hele bir de aracı kurum varsa bu ücretler 250-300 eurolara çıkıyor. Çok büyük paralar bunlar ve havaya uçup gidiyorlar. Vize alınmadığında o paranın iadesi de söz konusu değil. O yüzden bu konuya da ivedilikle bakılması gerekiyor. Bir piyasalara bakalım. Şu anda son durum ne? Haftanın ilk iş günü. Neler var piyasalarda? Gelsin ekranlara, bu hafta bizi ne bekliyor acaba? Onu da birazdan göreceğiz efendim. Altında, dolarda, avroda son durum ne? Aynı zamanda kripto paralarda. Hepsini şimdi ekranda göreceğiz, biz de anlatalım. Geldi efendim. Dolar 46 lira 99 kuruştan şu anda 47 oldu. 47 liradan işlem görüyor. Avroda 53 lira 67 kuruşluk bir görüntü izliyoruz. Gram altın 6138, yine düşüş var ki daha da düşebilir uzmanlara göre. Yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü Hürmüz'de yaşananlar, ABD-İran arasındaki sıkıntı giderek tırmanıyor. Borsa İstanbul'da 14.321'i gördük. Gelsin efendim bir de gram altın, çeyrek altın. Orada da son durum ne? Tabii serbest piyasada bu fiyatlar daha da değişebiliyor. 6.135 lira gram altın. Çeyrek 10.139 lira. Yarım 20.277 lira ve tam altında 40.430 lira efendim. Bir de kripto paralara bakalım çünkü onun da meraklısı çok malum. Bitcoin 62.619 dolar düşüşte. Litecoin'de 43,6 dolarlık bir görünüm var. Ethereum 1778,7 dolar ve Ripple 1 dolar 07 cent diye görüntüledik. Devam edelim. Vergi borçlarına 72 taksit fırsatına mükellefler büyük ilgi gösterdi. İlk 25 günde 228 binden fazla mükellef taksitlendirme başvurusu yaptı.
15: Ambe borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi 2 katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
2: Vergi borçlarına 72 taksit fırsatı geldi. Mükellefler dijital vergi dairelerine akın etti. İlk 25 günde yapılandırma başvurusu 228 bini geçti.
16: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
2: Devlet borcunu ödemek isteyene kolaylık sağladı. Yasa çıktıktan sonraki ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. Yaptı. Toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirildi. Mükelleflerin %18,01'i 6, %30,69'u 12, %13,21'i 24, %25,19'u 36 taksiti tercih etti. Borcunu 48 aya yayan mükelleflerin oranı %10,6. 72 taksit yaptıranların oranı da %2,3 oldu.
15: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
8: Mükelleflerin bu imkandan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapması gerekiyor. Uygulamayla vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri yapılandırılabilecek. KDV dışındaki borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Katma değer vergisinde ise taksit süresi 12 ay olacak. %39 yerine yıllık %29 olarak faiz uygulanacak. Borçları 10 milyon liraya aşmayanlar da teminat aranmayacak. Araçlarına ilişkin borçlarını taksitlendirenler araç muayenelerini yaptırabilecek.
7: Efendim, atıl ofisler konuta dönüşecek. Mülk sahipleri yatırımlarını kazanca çevirecek. Fahiş kiraların da önüne geçilecek. Konut üretimini artıracak adım resmi gazetede yayımlandı.
17: Önümüzdeki dönemde sosyal konut seferberliği deprem konutlarının tamamlanmasıyla birlikte konut arzı artıyor ve kira artışını sınırlayacak.
8: Hepsi de bir bir yapıldı. Şimdi kiraları düşürecek bir de yeni adım atıldı. Artık atıl ofisler konuta dönüştürülebilecek. Yeni imar yönetmeliği çıktı.
18: Kiralar çok yüksek. Bakırköy'de 80-90 bin lira olmuş.
8: Özellikle metropollerde ofis arzı fazlası var. Plazalar ve ticari alanlar yüksek kirayla aidatlar yüzünden müşteri bulamıyor. Milyarlarca liralık dev yatırımlara atıl kalıyor. Ancak artan konut ihtiyacı ve fahiş kiralara karşı yönetmelik yayınlandı. Artık ofisler yıllarca boş durmayacak.
18: Evet, aslında elinden geleni yapıyor.
8: Bu stratejik adım 1 Temmuz 2027'ye kadar geçerli olacak. Yönetmelik sadece dönüşümü değil, yeni projeleri de kapsayacak. Piyasaya hızlı ve taze bir arz sağlayıp fiyatlar üzerindeki baskıyı kıracak. İmar planında konut yapımına uygun olan bölgelerdeki boş ofis ve bürolar konuta dönüştürülebilecek. Dönüşüm izni bina içindeki kullanım alanının %60'ını geçmeyecek.
19: Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yüksek kiralarla vatandaşı sömürsün. Bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız.
8: Gayrimenkul uzmanları arsa bulma, ruhsatlandırma ve inşaat süreciyle birlikte sıfır konut üretiminin 2 ila 3 yılı bulduğuna işaret etti. Ancak ofislerin 6 ayda konuta dönüştürülebileceğine dikkat çekti. Bu kararın kiralık ve satılık piyasasına anında etki edeceğini belirtti.
20: Ev sahipleri biraz daha insafa gelir.
7: Yine Türkiye Gazetesi'nden bir haberimizle devam edelim. Ardından bu saat diliminde yavaş yavaş noktalayacağız. Elden maaşa ceza. Banka üzerinden ödeme zorunluluğuna uymayan işverenleri hem idari para cezası hem de SGK yaptırımları bekliyor. Cezalar çalışan ve ay bazında katlanırken toplam tutar 396 bin lirayı aşabiliyor efendim. Türkiye Gazetesi'nde bu haberin detayları var 4. sayfada. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama tabii denetimle ortaya çıkar. Çalışan şikayet etmiyor çünkü zaten güç bela iş bulduk, burada yerimizden olmayalım diyor. Tabi işveren de zaten kendi kendisini ele verecek değil. Denetim olmadığı sürece bu daha çok yaşanır. Özellikle bazı konfeksiyon atölyelerinde, benzer iş yerlerinde, atölyelerde çok yaşanıyor bu. Genç çocukları, yabancı uyrukları kayıtsız çalışıyorlar. Bankadan değil elden veriliyor para. Öyle olunca da kayıt dışılık ortaya çıkıyor. Bu da tabii devletin kasasından gidiyor. Efendim, etiketimiz yeniden X'ten, yani Twitter'dan yeniden etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Yazın mesajlarınızı, tüm Türkiye okusun. Kısa bir ara verelim. O arada bir çayları, kahveleri tazeleyelim. Az sonra Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edelim.
21: TGRT FM.
22: Şimdi reklamlar.
23: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
24: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
23: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
24: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
25: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
22: Reklamları dinlediniz.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
10: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
26: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
21: TGRT FM.
27: Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyü deyü. Kimi yiyip kimi içer, hem melekler rahmet saçar, İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyü deyü. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzandıkça budakları biter Allah deyü deyü. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri, cennette huri kızları gezer Allah deyü deyü. Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyü deyü. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuz ol doğru yola, bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyü deyü. Açıldı gökler kapısı, rahmetle dolu hepsi, sekiz cennetin kapısı açar Allah deyü deyü. Rıdvan durur kapı açan, hülle domlarını biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyü deyü. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına varır Allah deyü deyü. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Muhannes kuluna muhtaç eyleme. Cenneti alayı nasip et bana, Sırat köprüsünden yolum bağlama. Kapımıza kara deve çökünce, fırtınası şol alemi yıkınca, cehenneme kul seçilip çıkınca, Kadir Mevlam o kullardan eyleme. Kadir Mevlam ateş atma özüme, dünya malı görünmüyor gözüme. Kadir Mevlam sen bak benim yüzüme, cehennemin ateşiyle dağlama. Karacaoğlan hata çıkmaz dilimden, Kocadım da hayır gelmez elimden. Kadir Mevlam asla geçmez kulundan. Deli gönül, ah çekip de ağlama.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
21: TGRT FM.
4: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programı

0: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Yeniden bakalım başlıklarımıza. Bu hafta bizi neler bekliyor? Hafta sonundan geriye ne kaldı? Gelsin efendim, başlıklarımızı okuyalım. Sonrasında etiketimizi verelim. Haberlerimize bakalım. Buyursunlar. NATO'nun çıktıları masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının gündemi oldukça yoğun. Ana gündemi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi çıktıları oluşturacak. Gelsin ikinci başlık, bir de dış gündeme bakalım. Tabii ki dış gündem deyince akla ilk gelen ne? ABD ve İran. Hürmüz Boğazı barut fıçısı gibi. ABD ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik bir hafta içinde yeni saldırı dalgaları başlattı. Misilleme yapan İran, Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini vurdu. Boğaz kapandı. Devam edelim. Üçüncü başlık, dün bu çok konuşuldu. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent gözaltında. Suç örgütüne üye olma. Dernekler kanununa muhalefet. Kara para aklama suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Bursa'da yakalandı. Devam edelim. Dördüncü başlık gelsin. O da ne efendim? Vergi taksitlendirmeye yoğun ilgi. Vergi borçlarına 72 taksit fırsatına mükellefler büyük ilgi gösterdi. İlk 25 günde 228 binden fazla mükellef taksitlendirme başvurusu yaptı. Beşinci ve son başlığımız, gururumuz Mete Gazoz. Dünya şampiyonu oldu efendim. İtalyan rakibini yendi, altın madalya kazandı ve İspanya'da İstiklal Marşımızı dinletti. Helal olsun sana Mete, gözlerinden öpüyoruz. Efendim gelelim etiketimize. Bugünkü etiketimiz yeniden sosyal medyada, X'ten yani Twitter'dan yeniden etiketine yorumlarınızı yazın, gönderin. Bekliyoruz, bizler için önemli efendim. O zaman 3. saatimizi de başlatalım.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının gündemi yoğun. Toplantının ana gündemini 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi çıktıları oluşturacak. Az sonra. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. ABD, İran'a yönelik bir hafta içinde yeni saldırı dalgaları başlattı. Misilleme yapan İran, Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerine vurdu. Az sonra. Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent hakkında suç örgütüne üye olma, dernekler kanununa muhalefet ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Levent, Bursa'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Az sonra.
0: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrenci ve aile için heyecan dolu tercih maratonu başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre adaylar geleceklerini şekillendirecek lise tercihlerini bugünden itibaren e-okul üzerinden yapabilecek.
2: Liselere geçiş sistemi sonuçları açıklandı. Şimdi tercih maratonu başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları pazartesi gününden itibaren alınmaya başlayacak. Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Pazartesi günü başlayacak ve e-okul sistemi üzerinden yapılacak lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek. LGS puanıyla öğrenci alacak okullara bu yıl toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 60.886, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 46.397, Anadolu İmam Hatip liselerine 43.706, fen liselerine 38.700, sosyal bilimler liselerine 9.210 kontenjan ayrıldı. Özel öğretim kurumlarının kayıt işlemleriyle yetenek sınavıyla öğrenci alacak okulların işlem ve kayıtları da orta öğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimine göre 13-27 Temmuz'da gerçekleşecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta map.gov.tr adresinden ilan edilecek.
0: Yurdun dört bir yanında etkili olan

0: Sıcak hava çocuklara bir hayli olumsuz etkiliyor. Özellikle sıcak çarpmasına maruz kalan çocukların ateşi yükseliyor. Hatta hayati risk bile oluşturabiliyor.
1: Sıcağa maruziyetle ortaya çıkmış bir tabloysa bu yüksek ateş, hızlı bir şekilde çocuğun üzerinin soyulması, duş aldırılması, sıvı tüketiminin artırılması ilk yapılması gereken müdahalelerdir.
2: Sıcak havanın etkisini gitgide artırdığı bu günlerde çocuklarda sıcak çarpması vakası da artmaya başladı. Ebeveynleri bir hayli telaşlandıran sıcak çarpmasının belirtilerini çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Senem Tufan Dursun sıraladı.
1: Sıcağa maruz kalan çocuklarda özellikle yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, ciltte yaygın kızarıklık, kuruluk, sıvı tüketiminin azlığına bağlı idrar miktarında azalma gibi bulgular ortaya çıkar.
2: Bu şikayetlerle baş başa kalan ebeveynler için de neler yapılması gerektiğini uzman doktor Dursun anlattı.
1: Bir an önce vücudun normal ısıya getirilmesi, vücudun kaybettiği suyu yerine konması gerekmektedir.
2: Ailelerin özellikle dışarıya çıkacakları saatleri iyi belirlemeleri gerektiğini söyleyen doktor Dursun, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde koruyucu krem ve şapka kullanılması gerektiğini vurguladı.
0: Kumsalda yürürken bastığınız yere hiç dikkat etmiyoruz. Çünkü Tekirdağ sahilinde bir çiçeğe basmanın ya da koparmanın bedeli tam 699 bin lira. Bilim insanlarının keşfettiği ve belediyenin korumaya aldığı nadir kum zambaklarının detaylarına bakalım şimdi.
2: Görüntüsü sıradan bir kır çiçeğini andırabilir ama o aslında kumsalın en pahalı sakini. Yanına yaklaşmak serbest, hayran hayran bakmak bedava ama tek bir dokunuşun bedeli tam 699 bin lira. Tekirdağ Şarköy'de bir yazlıkçının dikkati sahildeki büyük bir doğa güzelliğini ortaya çıkardı. Tesadüfen fark edilen 8 adet kum zambağı bilim dünyasını harekete geçirdi.
3: 8 adet kum zambağını Şarköy'ün sahilinde bulduk.
2: İstanbul Üniversitesi'nden uzmanların yaptığı incelemelerin ardından yok olma riskiyle karşı karşıya olan bu nadir bitkiler için Şarköy Belediyesi hemen kolları sıvadı.
3: Hemen etrafına önlem alıp milli parklarımıza bildirdik.
2: Ancak bu zambakları korumak sadece çitlerle bitmiyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin hassas kategorisinde listelediği bu çiçeğe zarar vermenin bedeli oldukça ağır. Doğal ortamından söken ya da ticari amaçla koparanlara tam 699.245 lira idari para cezası kesilecek.
0: Özel gereksinimli Mehmet'in konser hayali gerçekleşti. Sanatçı Ekin Uzunlar'ın davetiyle Trabzon Horon ve Müzik Festivali'nde sahne aldı. Kemençedeki yeteneğiyle seyircilerin büyük beğenisini topladı.
2: O çaldı, Ekin Uzunlar söyledi. Konser hayali gerçek oldu. 17 yaşındaki özel gereksinimli Mehmet Uzunoğlu'nun hayali, hayranı olduğu Ekin Uzunlar'la konser vermekti.
4: Seninle beraber sahneye çıkmak istiyorum. Bütün dünya ben tanısın isterim.
2: Ekin Uzunlar konser sözünü tuttu.
5: Ben de ona söz verdim. Trabzon konserime geldiğimde söz veriyorum dedim. Seni sahneye alacağım ve bir iki eser beraber söyleyeceğiz dedi.
6: Mehmet benim için çok değerli ve çok yetenekli bir arkadaşımız.
2: Trabzonlu sanatçı hemşehrisi olan genç hayranına unutulmaz anlar yaşattı.
4: Allah'a şükür, nasip etmiş Allah. Benim bu canım Ekin Uzunlar'la kavuşmak benim için bir gururdu.
5: Benim de seninle tanışmam benim için de bir onurdur ve gururdur sevgili Mehmet. Çok teşekkür ederim.
2: Ekin Uzunlar konser öncesi genç hayranıyla sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.
4: Ben senin gibi yapamıyorum. Mesela.
5: Yapacaksın. Ben de senin yaşındayken ben de yapamıyordum ama sonra ne oldu? İlerleyen zamanlarda çok çalıştım. Çok çalışacaksın. Elinden enstrümanını bırakma.
2: Trabzon Horon ve Müzik Festivali kapsamında ikili beraber sahneye çıktı. Mehmet Uzunoğlu sahnede yıldızlaştı. Mehmet Uzunoğlu'nun annesi de büyük mutluluk yaşadı.
7: Çok mutluyuz. Mehmet hayallerine kavuştu. Ne zamandır bekliyor bu günü.
2: Mehmet Uzunoğlu kemençeyle sahnede şov yaptı. Seyircilerden tam not aldı.
0: Kulağında bir şeyin gezindiğini söyledi bir vatandaş ve gerçekte muayenede ortaya çıktı. Doktor da İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım dedi. İstanbul'da 40 yaşındaki bir adamın kulağından canlı kelebek çıktı efendim.
8: Tespit ediyoruz, burada da görüyoruz çırpınıyor.
2: Kulağındaki kıpırtı sandığından çok daha büyüktü. Doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı.
9: Biz de hayret ettik. Hastada böyle şey yaparak ben demiştim diyerek filan.
2: İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki bir adam kulağında sürekli hareket eden bir şey hissetmeye başlayınca soluğu kulak burun boğaz doktorunda aldı. İlk akla gelen kulak kiriydi. Ama kameralı muayene açılınca ekranda herkesi şaşkına çeviren görüntü belirdi. Kulak kanalının içinde canlı bir kelebek vardı.
8: Tespit ediyoruz, burada da görüyoruz çırpınıyor.
2: Kelebek hala hareket ediyordu. Hem hasta hem sağlık ekibi gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Cüneyt Ayanoğlu özel bir aparatla kelebeği zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı. Dakikalar süren dikkatli müdahalenin ardından hasta rahat bir nefes aldı.
9: Şikayet hissettikten sonra sen ne diyorsun? 5-6 saat sonra. Geldi bana. Şaşırdık. Ben hiç tahmin etmiyordum.
2: Kelebeksi operasyonun ardından yaşamını sürdürmesi için yeniden doğaya salındı. Uzmanlara göre yaz aylarında açık alanlarda uyuyan ya da uzun süre dışarıda kalan kişilerde bu tür vakalar çok nadir de olsa görülebiliyor. Kulak zarına temas eden böcekler şiddetli hareket hissi, uğultu ve ciddi rahatsızlık oluşturabiliyor.
9: Dışarıda yatılan yerlerde yazın daha sık görüyoruz. Oradaki insanlar az çok biliyor. Yani bir kıpırtı olduğu zaman böcek olabileceği ihtimali daha fazla biliyor. Buralarda çok nadir.
8: Tespit ediyoruz, burada da görüyoruz çırpınıyor.
0: Hatay'da 7 yıl önce babasının oto tamir atölyesinde işe başlayan 15 yaşındaki Nehir Habiboğlu artık usta oldu. Çırak yetiştirmeye başlayan Nehir Usta birçok genç kıza ilham olacak gibi.
2: Henüz 15 yaşında ama şimdiden usta oldu. Çırak yetiştirmeye başladı. Üstelik bunu kızlar yapamaz diyenlere inat yaptı.
10: 5 tane elemanım var. 1-2 yıldır çalışıyoruz beraber.
2: 15 yaşındaki Nehir Habiboğlu babasının yanında başladığı meslekte artık kendi çırağını yetiştiren bir usta. Hikayesi 7 yıl önce Hatay'da başladı. Babası Güven Habiboğlu'nun oto tamir atölyesinde eline aldığı ilk anahtarla önce izledi, sonra öğrendi. Şimdi ise öğrendiklerini başkalarına öğretiyor.
10: Babamın sayesinde bu dereceye kadar geldim. Babamla şu an araçları tamir ediyoruz. Şanzıman, motor, amortisör, balata, bakım.
2: Müşteriler onu artık adıyla değil ustalığıyla tanıyor. Yaptığı iş birçok ustayı aratmıyor. Motor arızası, şanzıman bakımı, bilgisayarlı arıza tespiti hepsi Nehir Usta'nın elinden geçiyor.
10: Dükkanı seviyorum, işi seviyorum. Babamın verdiği destek beni gururlandırıyor.
2: Üstelik artık yalnızca araç tamir etmiyor. Geleceğin ustalarını da yetiştiriyor. Atölyede 5 çırağı var. Onlara parçaları, tamiri ve işin inceliklerini tek tek anlatıyor.
11: Nehir Usta'yla beraber çalışıyoruz işte. Şanzıman sökmeye takmaya mesela, baskı dalata falan.
2: Onun bu azmini en yakından izleyen isimse babası. Kızının sadece iyi bir usta değil, kendi işinin patron olmasını istiyor.
12: Şu an araçların bakımını, bilgisayarlı arıza tespitini, her şeyini yapma kapasiteye sahip bir kızım oldu. Çok şükür Allah'ıma da şu an 5 tane stajyerimiz var. Şu an ben bu konuda çok rahatım.
2: Nehir'in hedefi ise büyük. Kendi iş yerini açmak ve kendisi gibi kadın ustalara kapı aralamak.
0: Maşallah, helal olsun. Doğuştan çarpık ayak rahatsızlığı bulunan 51 yaşındaki Melek Kandil, Düzce Devlet Hastanesi'nde geçirdiği ameliyattan sonra ayakkabıyla tanıştı. Hayatındaki ilk ayakkabısını yarım asır sonra giyebilen kadın o anları anlatırken duygulandı. Sen nereden?
2: Çarpık ayak adı verilen rahatsızlığından dolayı 51 yaşına kadar hiç ayakkabı giyememişti. Geçirdiği başarılı ameliyattan sonra ilk ayakkabısını giydi.
13: Hiç giymedim. İlk defa giydim. Dünyalar benim oldu desem olur. Sevindim. Çünkü dışarı çıkamıyordum. Milleti seyrediyordum. Karda, kışta, yağmurda hep evdeydim.
2: Düzce'de doğuştan çarpık ayak rahatsızlığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen 51 yaşındaki Melek Kandil diz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyat oldu. Ayağı normale döndü. İlk ayakkabısını yarım asır sonra giyebildi.
13: Doğuşumdan ben 50 yaşına kadar ilk defa ayakkabı giydim.
2: Ameliyatı gerçekleştiren operatör doktor Celal Armağan ise cerrahi başarısını anlattı.
14: İlk önce kemiğini ve tendonlarını düzelttik. Daha sonrasında aşil dediğimiz kası uzatarak ayak bileğini hareketli bir şekilde yere tam bir yük verecek şekilde basmasını sağladık.
0: Efendim, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Geldik saat başına, yeniden bir siyasetin gündemine. Bakalım neler yaşanacak bu hafta? Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının gündemi oldukça yoğun. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi çıktıları toplantının ana gündemini oluşturacak.
15: NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık.
2: NATO Liderler Zirvesi'nin çıktıları ele alınacak. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 alımı masaya yatırılacak. S-400'lerin olası satış süreci değerlendirilecek.
15: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının gündemi oldukça yoğun. Toplantının ana gündemini 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılan 36. NATO Liderler Zirvesi oluşturacak. Erdoğan'ın zirve kapsamındaki diplomasi trafiği kapsamlı şekilde değerlendirilecek. İkili görüşmelerin çıktıları üzerine planlamalar yapılacak.
15: NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında meclise sunulması beklenen çerçeve yasada gelinen aşama anlatılacak. Toplantıda yasa teklifine son şeklinin verilmesi bekleniyor.
15: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
2: ABD ve İran arasında başlayan müzakereler karşılıklı saldırılarla askıya alınmıştı. İki ülke arasında tekrar başlayan gerginlikte toplantıda görüşülecek. 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı da toplantının bir diğer gündem maddesi olacak.
15: Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.
2: Kabine toplantısında Orta Doğu'daki son durum da masaya yatırılacak. İsrail'in özellikle Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan tutumu üzerinde durulacak.
15: İsrail durdurulmalıdır.
2: Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek. Kabine gündemine ilişkin vatandaşlara seslenecek.
0: Efendim, Bakan Çiftçi'nin açıklamaları var sosyal medya üzerinden. Hemen onun detaylarını sizlere aktaralım. Gelsin sizin de ekranlarınıza. Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılıkla ve hassasiyetle devam etmektedir. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde bu sabah örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan büyük bir operasyon başlattık. Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bu haklı mücadelemizde güçlü koordinasyonun oluşmasında vermiş oldukları destekten dolayı Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlük'e teşekkür ediyorum dedi. Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada efendim. Aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlük'ün de açıklaması var. Yine o da aynı şekilde benzer cümleleri kurup yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkürlerini iletti ve hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasını, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır ifadelerini kullandı. NATO Ankara Zirvesi için ara veren meclis mesaiye başlıyor. 12. yargı paketi. Öğrenci affı, en düşük emekli aylığına zam görüşülecek. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın da gündeme gelmesi bekleniyor. Gazi Meclis'te 15 Temmuz hain darbe girişimi için anma programı da düzenlenecek. Bakalım detaylarına.
2: 12. yargı paketi, öğrenci affı, en düşük emekli maaşına artışı da içeren torba kanun teklifi, Terörsüz Türkiye çerçeve yasası için uzlaşı turları. NATO zirvesi için mola veren meclis kapılarını yoğun bir gündeme açacak. Bu ay çalışmalarını tamamlayamazsa Ağustos'ta da mesaiye devam edecek. Genel kurul çalışmalarına 14 Temmuz Salı günü başlayacak. Gündeminde IBAN mağdurları için düzenlemeleri de içeren 12. yargı paketi görüşmeleri olacak. Düzenleme ile dolandırıcılara banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarıya indirilecek. Mağdurun zararı karşılanırsa ceza daha da düşecek.
16: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasının ürünüdür.
2: Ayrıca paketle yargılama süreleri kısalacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Bilirkişilik uygulaması sınırlandırılacak.
17: Duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
2: Aynı gün Milli Eğitim Komisyonu'nda öğrenci affını içeren kanun teklifi görüşülecek. Teklifle daha önceki aflardan yararlanmayan binlerce kişi üniversitelere dönebilecek.
18: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
2: Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise emekli maaş zammını içeren teklif ele alınacak. 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkacak.
15: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
2: 15 Temmuz'da ise Gazi Meclis FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma etkinliğine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu programda konuşması bekleniyor.
15: FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.
2: Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi de gündeme gelecek. Bu teklifin DEM Parti ve diğer muhalefet partileriyle paylaşılması bekleniyor. AK Parti'nin hedefi düzenlemenin mümkün olan en geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesi.
15: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Muhalefetle uzlaşma sağlanması halinde teklifin Temmuz ayı sonuna kadar yasalaştırılması planlanıyor. Ancak AK Parti kaynakları meclisin Ağustos ayının ilk haftasında da mesai yapabileceğini belirtiyor.
19: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na önce komisyonlara ardından da genel kurula getirilmiş olur.
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Destan yazılan o gecenin yıl dönümüne günler kala İstanbul'da Şehzade Camii'nde şehitler için program düzenlendi. 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın kabri de ziyaret edildi.
20: Şehidimiz İlhan Varank olmak üzere bütün şehitlerimize arkalarından biraz Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek için bir araya geldik.
21: Hain darbe planının bozguna uğratılışının 10. yılı. 15 Temmuz şehitleri bu yılda unutulmadı. İstanbul Fatih'te Şehzade Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Profesör Doktor İlhan Varank da darbecilerin bozguna uğratıldığı o karanlık gecede Saraçhane'deki İBB binası önünde vatan uğruna canını feda etmiş şehit düşmüştü. Kahramanlığın sembol isimlerinden 15 Temmuz şehidi Profesör Doktor İlhan Varank'ın cami haziresindeki kabri de ziyaret edildi.
22: Şehadet şerbetini içen kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle.
21: Kardeşi Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın acısı da abini kaybettiği ilk günkü gibi tazeydi.
20: Ailemizden bu cesareti gösteren ve bu imanla sokağa çıkan ve şehit olan bir abimizin olmasından elbette gurur duyuyoruz.
21: İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da oradaydı. Dualara ortak oldular.
0: Efendim az önce son dakika ibaresiyle ekranlarınıza getirmiştik. Hem Bakan Çiftçi hem de Bakan Gürley'in açıklamaları vardı. FETÖ'ye yönelik yeni operasyonlar 81 ilde. Bunun detaylarını şimdi TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan'la konuşacağız. Kendisi Ankara'dan bağlanacak. Ahmet Sözcan günaydın, öncelikle hoş geldin yayına.
23: Günaydınlar, ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi hem Bakan Çiftçi hem de Bakan Gürlek ortak bir açıklama paylaştılar az önce. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da teşekkür edip 81 ilde büyük bir operasyon yapıldığını duyurdular. Bu operasyonu detaylarını nasıl okumak gerekiyor?
1: Şimdi biliyorsun 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ hain bir darbe girişiminde bulundu. O darbe girişimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkımız tepki gösterdi, sokaklara döküldü. O darbe girişimine akamete uğrattı. Tabii vatansever polisler, askerlerimiz hep birlikte bu darbe tehlikesi bertaraf edildi. Ancak terör örgütü FETÖ yapılanması Türkiye içerisinde kurum ve kuruluşlarda devam ediyor. FETÖ ile mücadele de bu kapsamda aralıksız, hız kesmeden, kesintisiz olarak sürdürülüyor. Bu kapsamda da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde bu operasyonlar genişletilerek devam etti. Ve 81 ilde Türkiye'nin tamamında özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın eş güdümüyle gerçekleştirildi ve düzenlendi. Bu kapsamda da 968 şüpheli gözaltına alındı. Bunların işlemleri şu an itibariyle devam ediyor. İki bakan da hem Mustafa Çiftçi hem de Akın Gürlek ortak bir paylaşım yaptılar. Bu operasyonun detaylarını duyurdular ve yine o ortak açıklamada FETÖ ile mücadelenin kesintisiz olarak devam edeceğinin altını çizdiler. Hemen o açıklamanın detaylarını da seyircilerimize paylaşalım. Açıklamada şu ifadeler kullanılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz 15 Temmuz'dan bu yana bütün kurumlarıyla büyük bir arınma seferberliği yürütmüş, milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kasteden bu ihanet şebekesine karşı tavizsiz bir mücadele ortaya koymuştur. Bu kapsamda 81 İl Cumhuriyet Başsavcılığımızın, 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlıklarımızla FETÖ-PD'ye yani paralel devlet yapılanması, silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmıştır deniliyor. Ve operasyon kapsamında da en fazla şüphelinin bulunduğu tabii 3 büyük il İstanbul, Ankara ve İzmir olurken diğer illerimizde de örgütün güncel yapılanmalarına, mahrem yapılanmasına ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir deniyor. Yine açıklamada iki bakanlığın Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz deniliyor. Bu kararlılık vurgusu oldukça önemli. Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilinciyle şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sahip çıkacağız deniliyor. Özetleyecek olursak Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde müşterek peş peşe operasyonlar yapıldı. 81 ilde düzenlendi bu operasyonlar. Ve operasyonlar kapsamında da terör örgütü FETÖ'nün yapılanmalarına, güncel yapılanmalarına ve mahrem yapılanmalarına operasyon düzenlendi. Ve bu kapsamda da 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Peki Ahmet Sözcan, sence bu mücadele ne kadar daha sürecek? Yani ne zaman bu iş bitecek? Elebaşı öldü, hala daha tehdit bitmedi. Devlet de bununla ilgili tüm girişimlerini sürekli gerçekleştiriyor ama bir türlü de kökü tam olarak kazınamıyor. Sence ne zaman bitecek bu mücadele?
1: Okan, bu mücadele terör örgütü FETÖ'nün son kalıntıları da devletin kurumlarından temizleninceye kadar devam edecek. Şimdi biliyorsun bunlar öyle bir yapılanma ki, yani mahrem yapılanma diyoruz. O mahrem yapılanma ne? Şimdi bu FETÖ terör örgütü mensubu, örgüt üyesi ancak kendini çok iyi kamufle ediyor. Bir de hücre örgütlenmesi şeklinde yapılanmış bunlar. Mesela birbirinden bağımsız halde hareket edebiliyorlar. Mesela bir hücreyi çökerttiğiniz zaman diğer hücre eviyle, hücre birimiyle bağlantısı yok. Dolayısıyla ona ulaşılamıyor. Ancak tabii devletimiz de tüm imkanlarıyla, bunun tüm gücüyle bunların üzerine gidiyor. Tespit edildikçe bunlar devletin kurum ve kuruluşlarından ayıklanıyorlar. Mesela şimdi cep telefonları takip edilebiliyor biliyorsun. Onun da önüne geçebilmek amacıyla, o takibi ortadan kaldırabilmek amacıyla ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kuruyorlar. Büfe telefonları üzerinden iletişim kuruyorlar. Tabii o FETÖ elebaşı öldükten sonra örgüt büyük bir darbe yedi. Finans yapılanması da büyük bir oranda çökertildi. Ancak bunların kalıntıları var. Devlet içerisinde hala çözülmemiş bazı bölümler var. Devletimiz onların üzerine de gidiyor. Bak mesela bugün 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yani devlet de uyumuyor. O terör örgütünün kalıntılarını takip ediyor. Mesela şimdi bu 968 kişi sorgulanacak. Bir miktar daha bilgi edinecek. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda yeni kişilere ulaşılmaya çalışılacak. İşte evlerindeki, iş yerlerindeki materyallere el konulacak. Dolayısıyla bu mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekiyor. Ne zamana kadar? Son terör örgütü FETÖ üyesi de devletten, Türkiye Cumhuriyeti'nden kazınana kadar.
0: Peki. Ahmet Özcan, çok çok teşekkürler değerli katkıların için. Buradan Ankara'ya da selamlar. Sizlere de kolay gelsin.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
6: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
23: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
23: Yapı Kredi, bir adım önde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Kır Çiçeği 11. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: 18 yaşın tüm saflığıyla İstanbul'a gelen Hacer, içinde binbir umut taşımaktadır. En büyük isteği ünlü bir manken olmaktadır ve bu yolda Gönül'ün ve Kemal Bey'in kendisine yardım edeceğine inanmıştır. Bir gün Gönül'le beraber podyum çalışması yapacağını zannederek bir eve giderler. Fakat o kadar heyecanlıdır ki sakinleşmek için Gönül'ün verdiği bir içiciyi içerek kendinden geçer. Sonunda ne olacağıysa meçhuldür.

0: Hacer, şu kahveyi iç bakalım. Ağız kokunu önler.
1: Bir daha o şeyden içmeyelim ne olur. Öyle pis bir şeydi ki hala kendimi toparlayamıyorum.
0: Heyecanını yatıştırmak için vermiştim. Podyuma çıkmak cesaret ister biliyorsun. Ama sen heyecanlanmam diyorsan bir daha içmezsin Hacer.
1: İçmem. Bir daha içmeyeceğim, tamam mı?
0: Tamam.
1: Gönül abla, vakit gene çok geç oldu. Eve gittiğimde inan ki enişten beni kovar.
0: Niye? Çok mu sinirli bu adam?
1: Sen bilmezsin enişte mi? Evde herkesin ödü kopar ondan. Dün bir daha böyle olursa sokağa atarım demişti.
0: Aa, sokağa atması mühim değil hayatım. Bizim yanımızda kalırsın. Ben onu mesele etmiyorum. Sadece enişten niye bu kadar geri kafalı onu anlayamıyorum.
1: Eğer Hayati eniştem evden kovarsa kurs bitene kadar Gönül ablanın yanında kalırım. Alt tarafı 3 ay.
0: Bak Hacer, eğer bir durum olursa beni hemen ara. Ben gelirim güzelim, tamam mı? Hiç korkma eniştenin kaprislerinden, ha?
1: Sağ ol Gönül abla, ne kadar iyisin.
0: Hadi kalk da seni evine bırakayım, daha fazla geç kalma.

0: Nerede ha? Nerede bu kız? Gecenin bu saatinde ha? Söyler misiniz
1: bana? Eniştemin sesi dışarıya kadar geliyor.
0: Fazla dırdır etme Suzan. Kasabada kendi halinde çeyiziyle meşgul olan masum kızı sen getirdin İstanbul'un bu bulanık denizine. Şu saate bak. Hala yok ortalarda. Hadi dün patronunun bilgisi altında mesaiye kalmıştı. Bugün nerede kaldı ha? Bugün nerede kaldı?
1: Belki bugün de patronu getirir Hayati.
0: Ben onu bunu bilmem. Yarın erkenden bu kızı memleketine göndereceksin, tamam mı? Ardından babasına mektup yazıyorsun, telgraf mı çekiyorsun, ne yapıyorsan yap ve bilgi ver.
1: Ne diyeceğim abime?
0: Ne mi diyeceksin? Diyeceksin ki kızınızın akıbeti meçhul. Her gece bilmem nereden geliyor. Bu kız İstanbul'a okumaya değil hopalık yapmaya geldi. Kızınıza sahip olun diyeceksin, tamam mı?
2: Ne diyecek sanki? Saçımdan tutup dövecek mi beni? En iyisi içeri girip duruma bakmak.
0: Geldi işte küçük hanım. Onunla konuş Suzan.
1: Tamam Hayati.
0: Ben odama gidiyorum. Onun yüzünü görmeye tahammül edemeyeceğim.
1: Kız sen neredesin gene? Senin yüzünden işitmediğim laf kalmadı. Sen ne içten pazarlıklı kızmışsın böyle?
2: Ne bu öfke hala? Ben ne yaptım ki size?
1: Şuna bak şuna. Bir de karşımda laf çevirmeye başlamış. Geç içeri, geç de hesabını göreyim senin.
2: Ne hesabım varsa görün. Evinizde kaldığım sürenin kirasını verir ve giderim. Hiç üzülmeyin.
1: Aman Allah'ım. Bunları sen mi söylüyorsun Hacer? Bu ne hal kızım? Sen içki de içmişsin. Cesaret ve ukalalığının sebebi şimdi anlaşıldı.
2: Yeter Allah.
0: Nasıl? Geldin mi dediğime? Şimdi bana hak veriyor musun? Hı?
1: Başıma gelenlere bak. Bir kalemde silip attı beni. Halası olduğumu unutuverdi.
0: Unutmak istemezdi ama İstanbul seni unutturacak kadar değişiklikler verdi ona. Öz annesi bile olsan dinlemez şimdi seni. Artık edep perdesini yırtmış. Kedi gibi hırçınlaşmış bir kız var karşında. Büyüyüp aslan olmadan göndermelisin onu kasabaya. Tabii geç kalmadıysan eğer. Ben yatmaya gidiyorum Suzan. Dediklerimi bir düşün.
3: Babam yerden göğe kadar haklı anne. Siz onun atölyede ne altlar ettiğini bilmiyorsunuz. Bekçiyle konuştuklarımı bir bilsen şaşarsın.
1: Sus, yavaş konuş, tamam artık. Yarın göndereceğim babasının evine. Beni saymayan kıza ben mi acıyım?
3: Hacer'in çalıştığı yere gittiğimde bekçi ne dedi biliyor musun? Onunla görüşmek isteyen bir başka erkek gelmiş bugün.
1: Senin ne işin vardı peki orada?
3: Ben yani şüphelendiğim için gidip bakayım demiştim.
1: Sen niye bu kadar ilgileniyorsun oğlum? Bak önünde babam var, ben varım. Biz varken sana iş düşmez. Hadi sen git de yat. Gidip şu kızla konuşayım. Kız Hacer, aç şu kapıyı. Vay terbiyesiz vay. Kapıyı kilitlersin ha? Ben sana sabahleyin gösteririm. Nasıl olsa okula gitmeyecek misin sen? Halaya karşı gelmek neymiş görürsün gününü. Yoksa bu kız bize sinirlenip... Aman Allah'ım. Gördün mü başıma geleni? Ben ne yaparım o zaman? Küsmüş bile olsa kapıyı açardı. Mutlaka açardı. En iyisi Hayati'ye haber vereyim. Hayati?
0: Evet.
1: Kız kapıyı kilitlemiş. Aklıma ne geldi biliyor musun? İçeriden de hiç ses gelmiyor. Ya kendine bir şey yaptıysa? Ne olur kalkıp bir bak şuna.
0: Peki. Hacer. Hacer kızım. Aç şu kapıyı.
1: Hayati?
0: Dur. Hemen telaşlanma. Odanın yedek anahtarını getireyim. İşte getirdim. Dua edelim de anahtar içeriden kilidin üzerinde olmasın. Tamam işte. Sen gir de bakıver.
1: Neyse, uyuyormuş. Hacer? Kız Hacer? Kalk bakalım. Kalk da cevap ver.
2: Ne var? Ne istiyorsunuz benden?
1: Bana bak kızım. Başımıza iş açacak bir çılgınlık falan yapayım demeyesin.
2: Ne çılgınlığı hala? Benden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Niye üstüme gelmeye başladın?
1: Kızım, ben senin halanım. İlk geldiğin günü hatırlasana. Bir dediğimi iki etmezdin. Bak şimdi neredeyse azarlar gibi konuşuyorsun benimle. Merak etmemiz suç mu? Kapıyı kilitleyip yatmışsın, korktum birden.
2: Korkmanıza gerek yok halacığım. Henüz hayatımdan bıkmadım. Zannettiğiniz çılgınlığı da yapacak değilim. İyi geceler.

0: Ben gidiyorum. Yapacağın iş şimdi doğruca terminale gidip biletini aldığın gibi o kızı kasabaya göndermek olacak, tamam mı?
1: Merak etme, hallederim ben. Böyle olduğunu bilsem baştan çağırmazdım. Nereden bilebilirdim ki? Kalktın mı Hacer? Seninle konuşmamız lazım. Böyle küs numarası yapma bana. Mutlaka konuşmamız lazım.
2: Ne konuşacaksınız benimle hala? İstenmediğimi biliyorum zaten. Ne konuşacaksınız?
1: Beni eniştene karşı mahcup ettin. Sana bağladığım ümitlerimi hep boşa çıkardın, anlıyor musun? Senin yüzünden kocamla kötü olmak istemem. Eniştenle konuştum.
2: Evet halacık, konuştunuz. Ve beni otobüse bindirip kasabaya göndermeye karar verdiniz. Başka söyleyecek sözünüz var mı?
1: Hacer, bakıyorum da dilin iyice uzadı son günlerde. Terbiyesizlik yapmanın lüzumu yok. Evet, biletini alıp göndereceğiz seni, tamam mı?
2: Var. Siz bana karışamazsınız, tamam mı?
1: Aman Allah'ım, kimden aldın bu öğütleri? Demek sana karışamayız ha? Demek kendi başına buyruk oldun. Yok öyle yağma, şımarık şey seni.
2: Evinizde de kalmayacağım, korkmayın. Bu sizinle son görüşmemiz olacak.
1: Kız sen delirdin mi, nereye gideceksin? Ne yapacaksın kendi başına? Nasıl böyle laflar edebiliyorsun?
2: Merak etmeyin, gidersem gider, kalırsam kalırım. Benim ne yapacağım sizi ilgilendirmez. Gerekirse kendi biletimi alır giderim.
1: Bu kız nasıl da birdenbire böyle değişti? Hacer, bu valizle ne şimdi?
2: Hadi Allah'a ısmarladık hala. Merak etmeyin, artık başınıza bela olan kız yok. Kocanıza karşı da mahcup olmayacaksınız.
1: Hacer, bir dakika, beni dinle.
3: Efendim, ne var?
1: Beni bekle, ben de geleceğim seninle. Enişten sorarsa verecek cevabım olsun.
3: Hiç zahmet etmene gerek yok halacığım. Ben kendi başıma giderim. Nasıl kendi başıma geldiysem öyle giderim kasabaya. Hiç merak etme.
1: Hacer, kızım.

0: Gönül abla.
1: Aa, Acem sen ha? Bu saatte. Bu ne hal kız?
0: Geldim işte.
1: Ha, anladım.
0: Gel Kemal Bey'in odasına geçelim. Orada daha rahat konuşuruz.
1: Hadi gel otur. Ben de Kemal Bey'e geldiğini haber vereyim.
2: Alo.
1: Alo. Kemal Bey ben Gönül.
2: Ne oldu?
1: Sevindirici bir haber olduğu için sizi rahatsız ettim Hacer hakkında.
2: Ne oldu çabuk söyle.
1: Hacer artık tamamen bizimle birlikte olacak. Şu an tam karşımda oturuyor.
2: Hemen geliyorum.
1: Aa, yok yok gelmenize gerek yok. Onu bize götürüyorum. E malum eve yerleştirmek lazım kızcağızı.
2: Ha anladım. Hadi iyi günler.
1: Görüşmek üzere iyi günler. Bizim patron sizi götürmek için geleyim mi diyor. Kız yoksa Kemal Bey seni çok mu seviyor ha?
0: Bilmem. Çok iyi bir insan Kemal Bey değil mi?
1: Çok. Hadi hemen seni kalacağın yere götüreyim.
0: Ben oradan okula geçeceğim. Geçen günkü yere mi gideceğiz?
1: Yok hayatım. Orada podyum için prova yapacaktık ama olmadı. Şimdi kalacağımız eve gidiyoruz. Hadi yürü.
0: Çabuk döner miyiz?
1: Ne demek çabuk döner miyiz? 10 dakika sonra evdeyiz. Hadi ver varizini ben alayım.
0: Teşekkür ederim Gönül abla. O kadar iyisin ki.
1: Aa, ne demek hayatım? Asıl iyiliği bundan sonra yapacağız.
3: Kır Çiçeği isimli oyunumuzun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de yeni bir haftada birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz.

Bugün ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Bu bölümde hemen programın girişine hem şöyle haftaya bir bakışımız var, hem de bugünle ilgili notlar aktarmaya çalışacağız. Şu an radyo başında olanlar, hafta sonu İstanbul'dakiler için en azından pazar günü biraz daha sakin bir gündü. Dışarıda insan sayısı daha azdı. Belki cumartesi için de aynısını söyleyebiliriz. Trafik en azından biraz daha rahattı. Benim gözlemim böyle, bulunduğum yerler açısından söylüyorum. Belki siz yok canım ne alakası var, gelin bir de bizim burayı görün diye ama en azından benim bulunduğum lokasyonlar için daha akıcı, daha rahat bir trafik vardı. Çok uzun süre trafikte kalmadık. İşin güzel tarafı o. Baktığınızda harcadığınız zaman, yaptığınız iş, ikisini bir teraziye koyduğunuzda değiyor mu değmiyor mu diye düşünüyorsunuz. Gideyim kendi gözümle göreyim, alışveriş yapayımla sipariş vereyim arasında kalıyor şehir insanı. Çünkü ciddi anlamda, özellikle işte market alışverişi ya da herhangi bir ürün alacaksanız onun alışverişi zaman alıyor. Ama bir taraftan da insan bir dışarı çıkmak, sosyalleşmek, her şeyi online üzerinden halletmemek, biraz dokunmak, biraz insanlarla iletişim kurmak, görerek almak, üzerinde denemek, belki alternatiflerine bakmak istiyor. Bu yüzden ben her zaman belki biraz daha... içinde bulunduğumuz döneme ait değil bu düşünce ama görerek alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Özellikle de bir şey alacaksam, bir giysi ise bu alacağım şey ya da bir ayakkabıysa, hani böyle bir nasıl durduğunu, bir renk alternatiflerini, belki ikisini üçünü yan yana vitrin dışında ya da online'da yan yana görmek dışında ayağımda görmeyi ya da üzerimde görmeyi tercih ediyorum. Pek çok kişi zannediyorum böyle. Çünkü alıyorsunuz, sonra İşte ürün size geliyor, deniyorsunuz ve memnun olmuyorsunuz. Bu memnuniyetsizlik, tekrar iade süreci, hem satan kişi için bir iade, ciddi bir ekonomik problem. Neredeyse ürün kadar kargo parası ödüyorsunuz bazı küçük ufak tefek şeylerde. Onun yerine dediğim gibi gidip almak, biraz da galiba mağazacılığı ayakta tutmak, her şeyin de online'a dönmemesini sağlamak biraz benim açımdan en azından avantaj gibi görünüyor.

şöyle bir yol durumuna bakarak başlayalım. İstanbul'da trafik ne durumda, beraber bir görelim bakalım alternatifler üretebilecek miyiz? %40'lık bir trafik yoğunluğu var İstanbul'da. Birkaç noktada kaza var, çalışma var, onun getirdiği yoğunluk. Öyle bir güzergah düşünün, Büyükçekmece'den yok, hayır, Beylikdüzü'nden başlıyor. Avcılar Küçükçekmece, Florya Sapağı'na kadar devam ediyor. Çünkü Küçükçekmece'de Florya Sapağı'nda bir trafik kazası var, hasarlı ve geriye doğru bir trafik yoğunluğu oluşmuş. Aynı güzergahta Avcılar Gümüşpala Küçükçekmece arasında bir araç arızası var. Yani aynı güzergahta hem kaza hem araç arızası olunca yoğunluk Beylikdüzü'ne kadar ulaşmış. Bunun bir alternatifi TEM, orada da Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Florya Sapağı'na gidecek olanlar için de tabii burada mecburen bekleyeceksiniz. Aksi takdirde çok ciddi anlamda bir, hani, Küçükçekmece Gölü'nü tamamen neredeyse dolaşmak gerekecek. Bu da ciddi bir zaman kaybı, yakıt kaybı. Dolayısıyla insanlar burada beklemeyi tabii ki tercih edecekler. Sonrasında E5'te Yenibosna trafiği var. Ardından Mecidiyeköy istikametinde trafik rahat. Küçük küçük yavaşlamalar var ama onları saymayalım bile. %38 şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu. Firuzköy Isparta Kule yoğunluğu var demiştim TEM'de, devam edecek olanlar için. Basın Ekspres'ten hemen sonra Esenler istikametinde bir yavaşlama var. Sonrasında Hastal Seyrantepe trafiği var ama oldukça daralmış bir trafik ve o yoğunluğu hızlıca aşacaksınız gibi görünüyor. Bunun dışında özellikle şu an itibariyle köprülere bakıyorum. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ciddi bir yoğunluk var ama Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş rahat. Şehitler Köprüsü'ne Bostancı yoğun, sonrasında Çamcı Altunizade Köprü arası yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye'den başlayan ve köprüye kadar devam eden bir yoğunluk söz konusu. Şu anda o noktaya kadar, yani Ataşehir'den Ümraniye'ye kadarsa trafik rahat görünüyor. Hatta Anadolu yakasında E5'te bile trafik bugün, işte Maltepe'ye yaklaşırken biraz yavaşlıyorsunuz, Ataşehir'e yaklaşırken biraz yavaşlıyorsunuz. E5 trafiği Anadolu yakasında bile rahat görünüyor. İstanbul'da şu anda 24 derecelik bir sıcaklık var sevgili dinleyiciler. Bu sıcaklık bugün gün içinde elbette ki yükselecek ve 30 dereceye kadar ulaşacak. Nem %61'i şu anda bulmuş durumda. Şu anda termometrenin gösterdiğinden aşağı yukarı 2 derece daha yüksek hissediyoruz. 26 derecenin üzerinde bir hissiyat var dışarıda. Yarın yağmur bekleniyor İstanbul'da. Bugün aslında hava bulutlu. Sabah saatlerinde sanki böyle bir yağmur yağacak havası vardı. Ama bugün için yağış beklenmediğini, yağışın yarın ve cuma günü için muhtemel olduğunu harita üzerinden söyleyelim. Rüzgar kuzeyli yönlerden esiyor. Akşam serin bir rüzgar vardı. Bir parçacık nefes aldı insanlar. Yarın da buna yağmur eklenecek. Çarşamba, perşembe yağmur yok ama cuma günü yeniden bir yağışlı havanın etkisine girecek İstanbul. Başkente geçelim. Ankara'da şu anda 27 derecenin üzerinde sıcaklık, 34 dereceye kadar çıkacak gün içinde. Haftanın en sıcak günü bugün, sonrasında yavaş yavaş gerileyecek 30 dereceye kadar. Hafta sonuna doğru da yeniden 33 dereceye çıkacak. Ankara'da bu hafta yağış beklenmiyor. Nem %40'a yaklaşmış durumda. Gelelim İzmir'e. İzmir'de şu anda sıcaklık 29 derece. Nem %31 civarında, 34 dereceye kadar ulaşacak. Bugün yarın 33-34'lerde ama çarşambadan itibaren 35-36 bandına yerleşecek sıcaklık ve termometre kırmızıya dönecek. Bugün ara ara bulutlar var ama çarşambadan itibaren bu bulutlar da dağılacak ve İzmir tam bir Temmuz havası yaşayacak. Bugün Trakya'da yağış var. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ yağış alacak. Bolu, Kastamonu arasında yağış var. Türkiye genelinde Artvin, Ardahan, Kars gök gürültülü sağanak yağış alacak. Onun dışında Türkiye'nin özellikle güney kesimlerinde sıcaklık artık Güneydoğu Anadolu bölgesinde 42 dereceyi, Ege'nin içlerinde 40 dereceyi test ediyor. 42 derece bugün Diyarbakır, 42 derece Batman, 41 derece Adıyaman, 41 derece Urfa, bölge oldukça sıcak. Biraz daha kuzeye doğru gittiğimizde Erzincan'a 36 derece ile çıkıyor sıcaklar. Doğu Anadolu bölgesinde de bugün Iğdır 36 derece, onun dışında sıcaklıklar 32-33 derecelerde. Gece sıcaklıkları tabii bu bölgelerde düşük. O yüzden biraz daha rahat uyuyabiliyorsunuz. Tabii bunun için Güneydoğu'yu dışarıda tutuyorum. Doğu Anadolu için konuşuyorum, Karadeniz için konuşuyorum. Hatta İç Anadolu bölgesi için, bölgenin doğusu için konuşuyorum. 16-17 derecelerde gece sıcaklıkları. Güneydoğu Anadolu bölgesine gittiğiniz
Marmaris'te gece sıcaklıkları 28-29 dereceye kadar çıkıyor. O yüzden işte gece bile uyuyamıyorsunuz ve ertesi gün daha yorgun, daha sinirli, daha gergin hissediyorsunuz. Salı günü Kırklareli'den başlamak üzere Karadeniz boyunca yağışlar Samsun'a kadar varacak. Yine bölgenin doğusunda Rize, Artvin, Ardahan arasında yağışlar var. Bu Karadeniz'in batısındaki yağışlar Marmara'nın kuzeyini de etkileyecek ve yarın İstanbul'da dahil olmak üzere Bursa, Yalova, Bilecik, Bursa benim için önemli. Bursa'da arkadaşlarım tatildeler. Böyle düşünüyorum, şimdi bakıyorum Bursa'da yağmur var, tatile gittiler, birkaç gün tatil yapacaklar ve yağmur var. Hani o yüzden demek ki gözüm sürekli Bursa'ya takılıyor. Neyse, insan sevdikleriyle birlikteyken yağmurda da hava güzel. Çarşamba günü bu yağış Karadeniz boyunca Sinop'tan itibaren doğuya doğru kayacak. Perşembe Samsun'dan itibaren doğuya doğru Karadeniz'de yağış var. Cuma günü ise yine Trakya'da dahil olmak üzere Karadeniz'in kıyı kesimi, Bolu, Kastamonu dahil yağış alacak ama güneyde, Güneydoğu Anadolu bölgesinden derler ya tabiri caizse yaprak kıpırdamıyor. Bölge 40, 41, 42 bandında. Ege'nin içleri de öyle. 37, 38, 39, Aydın 40 derece. Dolayısıyla bölge çok sıcak. Allah kolaylık versin diyelim. Türkiye'nin güneyi, İç Anadolu bölgesinin güneyini dışarıda tutarak söyleyelim. Hani bu Toros Dağları'nın güneyinden bahsediyorum. Ege'de tabii Güneydoğu Anadolu bölgesinin baraj gölleri, Van Gölü'nün güneyi de dahil olmak üzere, yine Ege'nin içleri Manisa'dan itibaren aşağı doğru, buna göller bölgesine dahil edelim, Burdur, Isparta, bu bölge Türkiye'nin en sıcak bölgesi. Ama verimlilik açısından baktığınızda da tabii ki İç Anadolu bölgesinde o güzelim buğday tarlaları, onlar da güneş istiyor. Ama Doğu Anadolu'da işte o yediğimiz pek çok güzel sebzenin, meyvenin kurutulmuşları, o güzel kayısılar bölgeden geliyor. Ve onların olgunlaşması için güneşe ihtiyaç var. Her bölgenin kendi iklimine göre sebzesi, meyvesi öne çıkıyor. Ve güzel ülkemizin her yerinde birbirinden lezzetli, birbirinden güzel mahsuller alınıyor. Burada biz üreticilerin de, yani toprak veriyor ama biz üreticilerin de toprağın bu verimliliğine saygı duymamız ve onu kirletmeden kullanmamız gerek. Kullandığımız gereksiz kimyasallar, kullandığımız gereksiz gübreler bile bazen toprağa zarar verebiliyor. Dolayısıyla biraz daha temiz tarıma, biraz daha organik olanına, biraz daha doğal olanına, yani eskiden dedelerinizin üretim biçimine mümkün olduğunca yaklaşmanız gerekiyor. Bunu neden istiyoruz? Biz şehirde ne yapıyoruz ki saksıda domates yetiştirmekle tarım mı olur? Yani kendimize değil, akşamki salataya ancak yetişiyoruz. Yani düşünün ki üreteceğiz de kendimize yeteceğiz. Hatta üreteceğiz de başkalarına satacağız. Hatta üreteceğiz de mesela domatesi salça yapacağız, soklayacağız da sonraki mevsime kalacak. Böyle düşündüğünüzde biz şehir insanı için söyleyeyim, kendine yetebilen insanlar değiliz. Ama sizden de bir talebimiz var. Hani madem ki bir ticaret yapıyoruz, biz burada kazanıyoruz, çalışıyoruz ve sizin ürettiklerinizi alıyoruz. O zaman biraz daha temizini, biraz daha doğalını bekliyoruz. Bu da bizim beklentimiz, öyle söyleyeyim. Çünkü çoluğumuza çocuğumuza yediriyoruz onu. Şu anda bizi dinleyen çiftçiler vardır. Kendisine bahçesinde işte ilaçsız, gübresiz üretir ya da doğal gübreyle üretir ama tarlaya avuç dolusu saçar ilacı. Şimdi siz nasıl kendi çocuklarınıza yediriyorsanız o üretin. Tilene, o domatesi, biberi, patlıcanı, salatalığı biz de çocuklarımıza yediriyoruz. Üstelik siz baktığınızda anlayabiliyorsunuz onun nasıl üretildiğini, biz anlayamıyoruz da. Gidiyoruz, pazarcı ne diyorsa, markette ne deniyorsa, ne yazılıyorsa üstüne ona güveniyoruz, satın alıyoruz. Burada size güvenmek istiyoruz aslında, değil mi? Siz de bunu üreten, ailesine yediriyorsunuz.

Dün pazardan biber aldım mesela. Bugün biber dolması yapacağım. Şimdi o bibere bakıp bakıp biberle bir hasbihal edip ya senin içinde beni hasta edecek bir şey var mı diye konuşmak, sormak istemiyorum. Ya abla en iyisi bu, en temizi bu, en dal seçerek tek tek alıyorum diyen pazarcıma, ona da bunu söyleyene, sonra onu aldığı noktaya kadar götürelim, tarlada üretene gerçekten güvenmek istiyoruz.

Takvim yaprağımız şehriye çorbası, haşlama et, bulgur pilavı, cacık demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Yarın dünya kebap günüymüş, hazır olun kebaba. Bu hani 14 Temmuz kebap günü, bilmiyorum ki böyle evde yapılmış köfte gibi yapılmış ama kebap niyetine yapılmış bir şeyler de olabilir belki menünüzde. Bu arada bu hafta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü biliyorsunuz ve resmi tatil. Dolayısıyla bu hafta aynı zamanda ortasında tatil olan bir hafta. Geçen hafta da konuşmuştuk böyle haftalar. Yani tam ortasına tatil gelen haftalar. Böyle iki gün tatil yapıyorsunuz, iki gün çalışıyorsunuz, sonra bir gün tatil yapıyorsunuz, tekrar iki gün çalışıyorsunuz. Abi bakıyorsunuz hafta sonu tatili gelmiş. Aslında bu çalışma modeli bazı ülkelerin çalışma modeli. Bazı ülkelerde mesai için olarak değerlendiriliyor ve insanların arada soluklanmasına da fırsat verecek. Yani sadece hafta sonu iki gün değil, belki hafta sonu bir gün ama hafta içi iki gün böyle bölünerek insanların tatil yapması sağlanıyor. Neredeyse başkaları çalışıyorlar elbette, iş bitmiyor. Hele de diyelim ki bankacılık sektörü gibi bir sektördesiniz, hafta sonu da dahil hizmet vermeniz gerekiyor. Böyle durumlarda o sizin yaptığınız işi yapan başka insanlar var. İşlerin büyük bir kısmı enteresan bir şekilde özellikle pandemiyle birlikte evlere taşındı. Bankacılık burada bence en ön plana çıkan. Eğer şubede çalışan bir bankacı değilseniz, yani müşterinize telefonla yardımcı oluyorsanız, işlem yapıyorsanız, onun için sistemler, elektronik güvenlik sistemleri geliştirildi. Buna uygun telefonlar sağlandı, hatlar sağlandı ve insanlar evlerinden çalışıyorlar. Bugün benim mesela bazen konuşuyoruz bankacı arkadaşlarla. Bugün benim ev günüm diyor. Bugün evden çalışıyorum. Bütün gün çalışıyorlar gerçekten. Tek kârları ne? Evlerinde olmak, onun rahatlığı. Ve git gel, yani işte sabah kalk, hazırlan, işe git. Sonra arada zaman kaybediyorsunuz. Bazen yemek yerken bile evde birkaç iş yapabiliyorsunuz o boşlukta. Akşam eve dönmek için zaman kaybediyorsunuz. Halbuki işiniz bitti, mesainiz. Telefonunuzu kapattığınız andan itibaren evdesiniz ve evinizin işini halledebiliyorsunuz. Bu biraz evde dinlenmek, biraz kendine zaman ayırmak isteyenler için iyi bir fırsat hakikaten. Zamanı yolda harcamıyorsunuz. Onun yerine evinize yapmanız gerekenleri yapıyorsunuz. Böyle günlerde, yani evden çalışabildiğiniz günlerde, eve geldiğiniz saat mesela o saatte geliyorsunuz, o saatten sonra işte evdeki hazırlıklarınız, yemeğiniz, varsa işiniz gücünüz bir yere gidecekseniz hazırlanmanız, bunlar ciddi zaman alıyor. Ve şöyle bir bardak çay alıp oturduğunuzda saat 9:30-10 oluyor. Halbuki o hazırlıkların büyük bir kısmını siz yoldayken, büyük şehirlerde bir yerden bir yere gitmek bir saatten aşağı tutmuyor. O bir saatte evde yemeğinizi hazırlayabilir, sofranızı kurabilir, hatta yiyip kaldırabilirsiniz.

Bu hafta dediğim gibi bir parçacık baktığınızda, değerlendirdiğinizde ortasında tatil olan bir hafta. Bu bize bir alternatif, yani küçük bir tatil mesela, önün arkasına bir gün ekleyerek ya da mesela çarşamba, perşembe, cuma birleştirip hafta sonuyla bir tatil yapma fırsatı da sunuyor. Bu açıdan baktığımızda da yine haftanın ortasındaki bu tatil sizi diğer tatil günleriyle birleştirmeye ve küçük bir mola vermeye de teşvik edebilir. Özellikle işte okullarda karneler alındı, arkasından LGS bekleyenler için sonuçlar açıklandı. Şimdi artık böyle sıralama yapacaklar, kendi karar verdikleri okulları yazacaklar. Bir de tabii bütün bunların dışında en yakın okullar listenin içinde olacak. Çocuklar için bu sınav sonucu, sıralama nasıl geldi, puan ne geldi, bunlar artık geride kaldı. Artık bundan sonra tercih yapma ve o tercihlerde sonrasında takip süreci başlayacak, ardından kayıt. Yani aslında şu birkaç günü onlar için de sonuçlar açıklandıktan sonra bir küçük molaya çevirebiliriz. Üniversite sınavına girenler içinse süreç devam ediyor.

Efendim biz ne pişirelim sorusuna kendimize göre cevap bulduk ama tabii ki sizin ne pişireceğim sorusunun cevabını mutfağınızda aramanız lazım. Dolabınızı bir açacaksınız ve o dolap size ne söylüyor, bekleyen pişirmek için ne var bir onları göreceksiniz. Bu işin değerlendirme tarafı, yani dolaba baktığınızda pişmeyi bekleyen, değerlendirilmesi gereken neler var kısmı önemli. Çünkü sebzeler beklemeye gelmiyor. Dolaplar dolu, işte bir karpuz kesiyorsunuz, dolabın bir kısmını neredeyse ona ayırmak zorunda kalıyorsunuz. Biraz soğuk içecek koysanız, bir yoğurt yapsanız, koysanız, dünden pişirdiğiniz yemeklerden birazcık kalanlar varsa, biraz kahvaltılık derken dolap doldu zaten. Bir de pazar alışverişi yaptıysanız onları da koymanız gerekiyor. Bu yüzden aslında bekletmeden sebzeleri pişirmek lazım. Bir açın bakalım dolabınızı. Pişirmeyi bekleyen ne var? Aldığınız barbunya var mesela, ayıkladınız oraya koydunuz. Hala bekliyor barbunya pişmek için. Beklemeyin. Biraz da pişirdikten sonra, böyle bir gün en azından bir dinlendirmeniz gerekecek. Dolayısıyla o bir gün size o dinlenme zamanında katıldığında sebzenin yeni sofraya gelene kadar geçen süresi uzamış oluyor. O yüzden bence bir bakın bakalım, varsa ayıklanmış barbunyanız pişirin. Zeytinyağlı soğuk soğuk harika bir şekilde yiyin. Soğuk çorbalar, bu son günlerde soğuk çorbalar benim favorim. Hakikaten sıcak hiçbir şey yenmiyor zaten. Böyle cacık kıvamında, içinde kuru tahılları olan, buğdayları olan, yeşil mercimeğin nohutu olan, böyle koyu kıvamlı yapılmış. Üzerine hafif zeytinyağı, nane gezdirilmiş. Harikulade çorbalar bunlar. Bu çorbaları süzme yoğurtla yapmanızı tavsiye ediyorum. Ya nasıl olsa sulandıracağız diyorsunuz belki ama bir deneyin, aradaki farkı göreceksiniz. Efendim şimdilik kısa bir ara rica edeyim. Sağlık konuşmak üzere, birazdan tekrar buluşacağız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.

0: Bugün bir tane Ukrayna Rus kamikaze uçağı bulduk.
1: Sahilde insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına fotoğrafını çekip yükledi. Mühimmat yüklü değil cevabını alınca sahipsiz insansız hava aracını otomobilinin bagajına yükledi. Önce evine götürdü, sonra karakola teslim etti.
0: Geldi jandarmalar, incelemelerini yaptılar ve içinde de bomba olmadığını tespit ettiler.
1: Sakarya'nın Karasu ilçesinde torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk, Rusya bayraklı insansız hava aracı buldu. Eşi ve torunuyla otomobilinin bagajına yükleyip jandarmaya götürdü.
0: Korkmadım. Niye dersen, çünkü sürekli parçalar geliyordu. Dedim bir gün ben bunun esasını bulacağım, gelecek bu dedim ve geldi o gün.
1: İş yerinde küfür ve hakaret etti. Kovulmakla kalmadı. Yılların birikimi olan kıdem tazminatını yaktı. Tazminat itirazı Yargıtay'dan döndü. Olay bir otelin mutfağında yaşandı. Şef aşçı göz ameliyatı geçiren ve elinde doktor raporu bulunan stajyerine herkesin ortasında acımasızca yüklendi. Genç çalışana öküz, mal, salak, işe yaramazsın, ne halin varsa gör, hiçbir işe yaramazsın diyerek ağır hakaretler savurdu. Sözlü şiddet bardağı taşıran son damla oldu. Otel yönetimi aşçı başını tazminatsız olarak işten çıkardı. Soluğu iş mahkemesinde alan öfkeli şef ilk etapta haklı bulunsa da işverenin itirazıyla dosya Yargıtay'a taşındı. Rüzgar tersine döndü. Yüksek Mahkeme şefin agresif tavırlar sergilediğini ve küfürlü konuşmalarıyla iş yerindeki çalışma düzenini bozduğunu belirtti. Yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu tarihi kararla birlikte iş yerinde hakaret, küfür ve zorbalık yapanlar tazminattan da olacak. Kovulursa tek kuruş kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak. Fahiş fiyatlarla mücadele sürüyor. Ekipler sahada etiketleri an be an kontrol ediyor. Kurallara uymayan işletmelere yüklü cezalar kesiliyor. Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde raf ve kasa fiyatlarını tek tek karşılaştırdı. Ekipler işletme yetkililerini etiket fiyatlarının güncel tutulması konusunda uyararak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. İl Ticaret Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre ise bu yılın ilk 6 ayında Şanlıurfa'da 6639 işletme ve 362879 ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen 461 işletmeye 846 aykırı ürün nedeniyle toplam 3.361.158 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla depozito uygulamasının ardından fiyatı yükselen ambalajlı sular başta olmak üzere içecek ürünleri de mercek altına alındı. Şanlıurfa'nın turizm merkezi Balıklı Göl ve çevresindeki oteller, restoranlar ve hediyelik eşya işletmelerinde de fiyatlar incelendi. Kimi yasağa rağmen ormana girdi, kimi kaçak göçmendi, saklanmak için dağları seçti. Zehir tacirlerinden hırsızlara bir yılda 1847 şüpheli jandarma foto kapanları sayesinde yakayı ele verdi.
2: Tespit ettiğimiz olumsuzluklar anında ekiplerimize bildirilerek bir şekilde müdahaleler sağlanmakta.
1: Foto kapanlar jandarmanın kırsaldaki görünmez gözleri oldu. Endemik bitkileri yasağa rağmen toplayanlar, kaçak ava çıkanlar, hatta insan ve zehir tacirleri, hırsızlar birer o foto kapanlara yakalandı.
2: Kurmuş olduğumuz parklardaki kameralar hem kayıt altına alınmakta ve tarafımızı sürekli takip edip izlenmektedir.
1: Sistem en ufak hareket algılandığında komuta merkezine iletiyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüler anında inceleniyor. Suç şüphesi varsa bölgeye hızla devriye sevk ediliyor. Bu teknolojik takip sayesinde 1175 kaçak göçmen ve insan taciri yakalandı. Yakalananlar arasında 92 de zehir taciri vardı. Foto kapanlar son bir yıl içinde tam 1847 şüphelinin yakalanmasını sağladı. Müzik bir mektup ve ardından gelen koca bir sessizlik. 16 yaşındaki Hacer Dadıcı günlerdir aranıyor.
3: Sosyal medya fazla kullanmasını bilmez yani. Yani gözü açık bir kız değil. Kandırılmaya çabuk meyilli. Yani çabuk kanan bir kız.
1: Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Hacer 9 Temmuz gecesi saatler 23'ü gösterirken evden ayrıldı. Anne ve babası düğünden döndüklerinde genç kız yerinde yoktu. Telefonuna ulaşılamadı. Odasındaysa geriye sadece bıraktığı mektup kaldı.
3: Yani 16 yaşındaki bir insan ne kadar aklı sağlam olabilir ki yani. Evde yani 5 yaşındaki kız kardeşine... Yani bazen yeri geliyor aklını ona koyuyor yani. O kadar ki çocukça yani hareketleri. Çocuk yani çabuk kandırılmaya meyilli benim kızım.
1: 112 haber verildi. Jandarma ekipleri kayıp genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Anne Saadet Dadıcı'nın tek korkusu 16 yaşındaki kızının kötü niyetli kişilerin eline düşmüş olması. Gözü yaşlı aile Hacer'in bir an önce sağ salim evine dönmesini bekliyor.
3: Kızım beni duyuyorsan, görüyorsan Allah rızası için kızım. Haber ver, zorla tutuluyorsan ya bir şey korkma kızım. Biz seni geziyoruz, başına bir şey gelmenden korku yok. Allah için kızım.
1: Bir tarafta geçirdiği trafik kazasının şokuyla kendini nehire bırakan 17 yaşındaki Esma Nur, diğer tarafta balık tutarken dengesini kaybedip düşen 28 yaşındaki Erkan. İki farklı şehirde, iki farklı nehirde iki genç kayboldu. İlk acı haber Sivas Koyulhisar'dan. Trafik kazasından sağ kurtulan ancak şoka girerek Kerkiç çayına atladığı öne sürülen 17 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu'ndan tam 55 gündür haber yok. Ailesinin iddiasına göre ise kızı sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki 3 yabancı şahsın eline bırakıldı.
4: Kızımı ATT'ler neden bu 3 şahsın eline veriyorlar? Reşit olmayan kızımı sadece ATT'ler... Anne babasına vermelere gerekiyordu.
1: Acılı anne arama çalışmalarının yeniden başlatılmadığını dile getirerek yetkililere seslendi.
4: Devlet büyüklerime rica ediyorum. Kızımı tekrar aramaya başlasınlar. Çocuğumun da artık bir mezarı olsun.
1: Bir diğer umutlu bekleyiş ise Şırnak Beytüşşebap'ta sürüyor. Habur çayında balık tutarken dengesini kaybedip akıntıya kapılan 28 yaşındaki Erkan Sakı arama çalışmaları 3. gününde. AFAD, jandarma ve polis 13 kilometrelik hattı güçlü akıntıya karşı didik didik arıyor.
5: Eğlenceli başlayan gece kabusa döndü. Feci yangın çok sayıda kişiye mezar oldu.
6: Hazır, hazır! Hazır, hazır! Hazır!
5: Dehşete düşüren olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşandı. Gece saatleriydi. Yüzlerce kişi gece kulübünde eğleniyordu ancak o eğlence uzun sürmedi. Bir anda yangın çıktı, mekan kısa sürede alevlere teslim oldu. Onlarca kişi ateş çemberinin ortasında kaldı. Cam pazarının yaşandığı o anlarda alevler kapı ve pencerelerden sokağa kadar taştı. Ekipler içeride kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı da hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden Tayland Başkanı facia ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirtti.
1: Bangladeş etkili olan muson yağmurlarıyla mücadele ediyor. Sel ve heyelanlarda 44 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Yaklaşık 1 milyon kişi afetten etkilendi. Kagraçari, Rangamati, Bandarban, Koks Bazar, Chatogram ve Habijank bölgelerinde çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Sürücüler sel sularında ilerlemekte güçlük çekti. Ülke genelinde 1000'in üzerinde geçici barınma merkezi açılırken yetkililer yeni sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulundu. Alevler boş araziden yükseldi. Yerleşim yerlerinin dibine kadar geldi. Büyük korku yaşandı.
7: Biston arkası yanıyor.
1: Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Mezopotamya bulvarında boş arazide kuru otlar tutuştu. Ortaya bu manzara çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Zorlu müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara ve İzmir 34, Antalya 30, Adana 35, Samsun 29, Trabzon 26, Kayseri 33, Erzurum 32, Gaziantep 37 ve Diyarbakır 42 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ile 60. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mengen Yeniçağ yolunun 22 ila 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Dünyanın sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden diş hekimi Ahmet Faruk Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Bugün sağlıklı bir ağız nasıl olmalı? Ağzın sağlıklı olması için hangi bakımları rutinde yapmalıyız? Bunların sonuçları nedir? Bunları konuşacağız. Aslında sadece belli bir yaş için değil, belki ilk diş fırçalama alışkanlıklarını elde ettiğimiz yaşlardan itibaren konuşacağız. Sağlıklı bir ağız deyince ne anlıyoruz?
1: Sağlıklı bir ağız dediğimizde aslında ilk başta çürüklerden arınmış, tedavileri yapılmış, diş eti problemleri varsa tedavileri yapılmış, yani rutin, ağrısı olmayan, diş eti kanaması olmayan bir ağız anlıyoruz. Bunu yapabilmek için rutin kontrollere geliyor olmamız lazım. Rutin fırçalama, diş fırçalama alışkanlığımızı iyi yapabiliyor olmamız lazım.
0: Ne demek rutin diş fırçalama alışkanlığı?
1: Şimdi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez en az 2-2,5 dakika olacak bir fırçalama isteriz. Bunu yapabilmek için ağız içine uyacak, çok büyük bir başlığı olmayan, yumuşak fırça kıllarına sahip bir diş fırçası isteriz. Ve buna ek olarak bir diş ipi bakımı isteriz. Rutinde çok yapılmayan bir şeydir ne yazık ki, ama çok büyük oranda arayüzlerden dişler çürüme yapar ve diş ipi bakımıyla bunu çok büyük oranda engelleriz.
0: Yani arayüz dediğimiz aslında dişlerin birbirine değdiği yerler.
1: Evet, evet.
0: Buralara sıkışan yemek artıkları vesaireler, evet, dişleri oradan
1: fırçayla çürümeler. Fırçayla çıkamaz ne yazık ki. Diş ipiyle çıkartmak gerekir. Gözle çürümeleri görülmez. Genelde o yüzden ihmal edilir ama 6 ayda bir rutin kontrollere geldiğimiz zaman röntgende biz farkına varırız. Yani biz de ağız içine baktığımızda arayüz çürüğü çok bariz değilse anlayamayız ama röntgen aldığımız zaman çok net şekilde
0: belli olur. Şimdi buradan başlayalım. Bunu sonra yaşlara göre biraz değiştirerek soracağım ama iyi bir fırçalama için yumuşak başlıklı bir diş fırçasına ihtiyacımız var dediniz. Şimdi diş fırçasıyla ilgili o kadar çok seçeneğimiz var ki kıllarının özelliklerinden tutun başlığın özelliğine kadar. Eskiden bizim bildiğimiz böyle dikdörtgen şeklinde diş fırçaları vardı. Onun üzerine reklamlarda kocaman bir parça diş macunu sıkarlardı ve onunla ağzımız köpük köpük fırçalardık. Şimdi bu görüntüler değişmeye başladı. Diş fırçası değişti, küçüldü. Diş fırçası elektrikli oldu. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece ağzımıza tutmak yeterli. İşte biraz önce 2-2,5 dakika fırçalamak gerekir dediniz. Bunun bile süresini tutan ve hatırlatan diş fırçaları var. Böyle bir diş fırçasından mı bahsediyoruz? İyi bir ağız sağlığı için, yoksa manuel bir fırça da bizim işimizi görür mü?
1: Aslında bahsettiğimiz şeyleri rutinde güzel şekilde yapabilirsek manuel normal bir fırça işimizi görür. Ama tabii ki diğer teknolojinin bize kazandırdığı elektrikli fırçaları, anlattığınız gibi süreyi dahi tutan fırçaları kullanmak işimizi kolaylaştırır. Mümkünse bunları biz tavsiye ediyoruz. Özellikle basınç sensörlü fırçaları sıklıkla tavsiye ediyoruz. Çünkü ideal bir basınç yapmadığımız zaman fırçaladık zannederiz ama aslında fırçalamıyor oluruz.
0: Ne demek ideal bir basınç? Yani çok mu bastırmalıyız dişimize, yoksa tamamen yüzeysel mi tutmalıyız?
1: Hayır, ikisinin ortası aslında. Yani hiç değmeden böyle çok küçük bir basınçla yaptığımız fırçalama mekanik temizliği yapamaz. Ama aksi şekilde çok bastırarak yaptığımız fırçalama da bu sefer diş etlerimizi rahatsız etmeye başlar. Bunun tam ortasını isteriz aslında biz. Yani kişi aslında kendi zamanla bunu el hassasiyeti olarak oturtur. Ama burada el hassasiyetini direkt ortadan kaldıran elektronik fırçalarda, elektrikli fırçalarda basınç sensörü moduyla iyi bir fırçalama elde edebiliyoruz.
0: Doğru aralığı onlar kendisi tespit ediyor.
1: Yani çok bastırdığınız zaman basınç sensörü olan modeller ya kırmızı ışıkla uyarır ya titreşimle uyarır. Biz isteriz ki o basınç sensörü neredeyse yanacak kadar ama yakmayacak şekilde bir fırçalama yapalım.
0: O sınırda kalalım.
1: Evet.
0: Peki. Yine reklamlardan hareketle biraz önce dedim ki fırçanın üzerine kocaman bir parça diş macunu sıkılırdı. Diş macununa bir diş hekimi olarak bakış açınız nasıl?
1: Şimdi biz diş macununda çürük önleyici özelliği olduğu için florür maddesini isteriz. Genelde kafa karışıklığı oluşturan bir malzeme maddedir.
0: Çok tartışılıyor. Florürsüz olanı hatta tam tersi tercih.
1: Yani doğal olsun, içeriği doğal olsun dediğimiz zaman florür içermeyen macunlarla karşılaşıyoruz ama florürün çok ciddi anlamda bir çürük önleyici özelliği var. O yüzden diş hekimleri çürük önleyici macun istediğinde bunu kesinlikle ister. Genelde kafa karışıklığının sebebi florür zehirlenmesi şeklinde olur. Florür zehirlenmesi yaşayabilmek için iki tüp macunu açıp yemek gerekiyor. Yani o an bunu yapabilmek gerekiyor. Mümkün olacak bir şey değil. Yani sağlıklı bir durumda olabilecek bir şey değil. Genelde küçük çocuklarda endişe edilir. Çocuk yutar diye endişe edilir ama oradaki dozlar zaten normal. O bahsettiğiniz reklamlarda gözüken kadar büyük dozlar kullanmıyoruz. Yani belki küçük bebeklerde bile biz bunu tavsiye ediyoruz. Sürüntü tarzında, işte büyüdükçe pirinç şeklinde, nohut şeklinde, yani boyutlar aslında buralarda kalıyor. Yani o belki gördüğünüzün dörtte birini maksimum sürelim diyoruz biz. Ama tabii görsel olarak güzel gözükmesi için reklamlar biraz daha farklı olabiliyor.
0: Biraz rengi görünecek, biraz şekli şemali görünecek, çizgileri görünecek derken biraz abartılıyor olabilir. Ama orada gün sonunda ideal olanın işte bir mercimek tanesi, bir maksimum bir nohut tanesi kadar olduğunu da aklımızdan çıkartmayalım. Peki hiç diş macunu olmadan diş fırçalamak, yani sadece suyla mekanik bir temizlik, bunun bir faydası var mı?
1: Aslında mekanik temizliğin çok büyük faydası var. Yani biz çürük önleyici özellik için macun istiyoruz dedik ama hiçbir o elimizde seçenek yoksa, sadece fırçamız varsa dahi fırçalamayı bırakmayalım ki o mekanik temizlik de plağı diş ve diş etinden uzaklaştırabilelim. Bunu rutinde tavsiye etmeyiz ama elimizde sadece bu varsa bu yöntemi tabii ki kullanalım isteriz.
0: Yani yine de diş fırçalamaktan vazgeçmeyeceğiz. Tabii. Ne kazanıyoruz diş fırçalayarak biz?
1: Şimdi
0: sağlığı için.
1: Çürüğü oluşturan ana plak dokusunu ağzın uzaklaştırıyoruz. Yani bunu her gün
0: nedir
1: rutin.
0: Nedir bunlar? Yani yemek artıkları mı
1: aslında
0: sadece?
1: Aslında karbonhidrat besin grubuyla başlayan ve ağızda işte plağı oluşturan, asidik ortamı oluşturan materyallerden bahsediyoruz, bakterilerden bahsediyoruz. Bu besin artığı olur. Zamanla iyi bakılmamış ağızda bakteri plağı olur. Bunları fırçayla uzaklaştırmamız gerekiyor. Aslında her yemekten sonra ya da işte sabah akşam rutin olarak söyleriz biz. Bunu uzaklaştırırsak ağızda böyle bir bakteri ortamı oluşmaz. Ama diyelim ki oluştu. En azından büyümesini engelleriz. Küçük çürüklerin büyümesini engelleriz. Ama tabii ki artık iş işten geçtiyse bunların tedavileri de yapılması gerekir. Ama fırçalama bu anlamda çok büyük bir fayda sağlıyor bize.
0: Dişimizi fırçaladığımızda bir beyazlık elde etmek isteriz. Reklamlarda da öyle, bir diş hekimine gittiğimizdeki beklentimiz de öyle. Bu sebeple işte diş temizlikleri yapılıyor, farklı farklı macunlar kullanılıyor, yeni sistemli diş temizleyici malzemeler alınıyor. Herkesin dişi çok beyaz mıdır?
1: Aslında bu kişiden kişiye değişecek bir durum. Yani nasıl ten rengi herkeste farklı, aslında diş rengi de farklı. Yani burada dişin dentin ve mine dediğimiz iki tabakası mevcut. Dentin dediğimiz aslında görünmeyen içteki kısım, daha sarı bir doku. Mine dediğimiz direkt gözle gördüğümüz daha beyaz, hatta bazen griye kaçabilen bir doku. Bunların kalınlıkları, renginin yoğunluğu tamamen kişiden kişiye özgü bir durum. Yani sarı diş her zaman kötü bir diş demek değil. Yani doğalı oysa yapacak bir şeyimiz yok ama nedir? Güncelde bizim diş beyazlatma dediğimiz yöntemlerle rengini açabiliyoruz. Bir buçuk yılda bir tekrarlanabiliyor bu işlem. Ama fırçaladığımız zaman her zaman bembeyaz bir diş aslında elde etmek kolay değil. Yani dişin doğalı neyse onu elde edebiliyoruz. Ama beslenme alışkanlığına bağlı, işte çay kahveye bağlı oluşabilecek lekeler fırçayla ya da bizim klinikte yapabileceğimiz diş temizleme ve polisaj dediğimiz işlemlerle geçebiliyor.
0: Evde de diş beyazlatan, diş temizleyen sistemler var. Diş hekimi olarak yine bunlara bakış açınızı merak ediyorum.
1: Bizim kullandığımız yöntemler diş beyazlatmada ofis tipi dediğimiz, klinik içinde yapılan ve ev tipi dediğimiz hastaya özgü ölçüler alınıp plaklar oluşturulup ve hastamıza özgü dozda ayarlanan diş beyazlatıcı ajanları verebiliyoruz. Bu tabii tamamen kişinin inisiyatifinde kalıyor. Yani biz atıyorum 5 saat kullan diyoruz ama 8 saat kullanabilip dişi ve diş etini tahriş edebiliyor. Yani bizim kontrolümüzün dışında olduğu zaman rutinde çok çok tavsiye etmiyoruz ama o kontrolü sağlayabileceğimize inanıyorsak, geçmişte böyle bir tecrübemiz varsa yapabiliyoruz. Ama internette kişiye özgü olmayan herhangi bir satılan beyazlatıcıları rutinde çok tavsiye etmeyiz. Çünkü bunun günün sonunda bir kimyasal bir ajan olduğunu bilmek lazım ve diş ve diş eti dokusunu ciddi oranda tahrip edebildiğini bilmek lazım. Orada kullanım dozlarını hekimin yine ayarlamasını istiyoruz.
0: dişimizi beyazlatmaya çalışırken dişin minesine kalıcı hasar verebiliriz ya da diş etlerimize evet. zarar verebiliriz. Bunlardan kaçınmak için yine bunu bir klinik ortamında aslında yürütmek belki daha mantıklı. Peki bizim evde bu tür ağır aşındırıcılar, beyazlatıcılar olmadan yapabileceğimiz bir şey var mı fırçalamak dışında?
1: Şimdi fırçalamak dışında aslında çok çok bir seçeneğimiz yok. Yani beslenme alışkanlığımızı burada düzenleyelim diyebiliriz. Yani çok çay kahve içiyorsak bunu azaltalım diyebiliriz ya da peşine çay kahveden sonra peşine bir ağız bakımı ekleyelim diyebiliriz. En azından basit bir çalkalama ekleyelim diyebiliriz günlük alışkanlıklarda. Ama mesela karşılaştığımız işte limonla, karbonatla böyle dişleri ciddi oranda aşındırabilecek ve geri dönüşü olmayan hassasiyet problemleri oluşturabilecek malzemeleri ev ortamında tavsiye etmiyoruz.
0: Yani çilekle ovalım ya da işte karbonatla limonu karıştıralım, fırçalayalımların bir faydası yok.
1: Yok ve hatta zararı var. Yani rutin kullanımda ciddi hassasiyet problemleriyle bize başvuran hastalarımız oluyor ve İşte geçmişi sorguladığımızda bu tarz yöntemler denediği ortaya çıkıyor.
0: Bunlar geri dönüşümü olan hasarlar mı? Yani dişte diyelim ki beyazlatmak için karbonatla, limonla fırçaladı ve bunu alışkanlık haline getirdi. Belli periyotlarda sürekli yaptı ve dişinde sıcağı soğuğa hassasiyetle geldi size. Buradan bir geri dönüşü var mı bu işin?
1: Şimdi burada basit bir şekilde geri dönüşü ne yazık ki yok. Bizim dişe bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu dolgu olabiliyor. Eğer çok aşındırdıysa dişi kaplama olabiliyor. Eğer içteki pulpa dokusu dediğimiz dokuya bir hasar geldiyse, yani canlı sinir dokusuna geldiyse kanal tedavisi ya da çekime kadar gidebiliyor. Yani özellikle ev tipi beyazlatmada biz bazen karşılaşırız. Dişin sinir dokusuna kadar bir kimyasal kullanımı olur. Yani kişi kendi kendine yapmaya çalıştığı zaman yani bu sinir hasarı günün sonunda diş çekimine kadar gidebilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Burada önemli yine bilmemiz gereken bir şey, beyazlatmaya çalışırken aslında o doku hasar gördüğünde oradaki o yüzeydeki pürüz arttığında lekelenme riski de artıyor.
1: Tabii ki. Yani her zaman çapraşık dişlerde de olur. Dediğiniz gibi pürüzlenmiş dişlerde de leke daha fazla tutulur. Yani pürüzsüz cilalı bir yüzeydense çok daha sık temizlik ihtiyacı doğar ve günün sonunda işte kaplamalara doğru bizi ne yazık ki yönlendirir.
0: Diş macunu ve diş fırçasından sonra biraz önce maalesef Türkiye'de kullanım alışkanlığı çok değil ama diş ipi dediniz, özellikle arayüzdeki çürüklerin, o çürük başlangıçlarının önemli sebeplerinden biri diş ipi kullanmamak dediniz. Diş ipinin ağız sağlığındaki yeri nedir?
1: Şimdi diş ipi her gün aslında rutinimizde olması gereken bir malzeme. Her akşam özellikle biz tavsiye ederiz. Bu rutin düz diş ipleri işte 30-40 santim kopartılarak parmaklar yöntemiyle yapılabilir. Güncelde artık saplı diş ipi, kürdan diş ipi diye marketlerde satılan diş ipleri var. Rutinde alışkanlığı olmayan biri onlarla daha kolay yapabildiği için kullanat şeklinde bunları alıp yapabilir. Fırçalamanın akabinde bu tüm arayüzlere tek tek girip dişlerin yüzeyine diş ipini yaslayarak çekeceğimiz, yine en azından 1,5-2 dakika vakit ayıracağımız, aslında biz sabah ve akşam 5'er dakika biz ağız bakımımıza önem versek sonrasında olabilecek çok büyük şeylerin önüne geçmiş oluyoruz. Diş ipi bu anlamda yani fırçalamak kadar önemli bir araç.
0: İkisini bir arada yaptığımızda evet. ağız sağlığı ile ilgili görevlerimizin önemli bir kısmını tamamlamış oluyoruz. Peki biz ağız ve diş sağlığında bir şeylerin yolunda gitmediğini nasıl anlarız?
1: Şimdi ağrıyla aslında kişi kendi direkt anlayabilir ama bizim daha ziyade istediğimiz 6 ayda bir rutin kontrollerle, rutin ağız içi ve işte röntgen görüntüleriyle bunu yönetebilmek lazım. Eğer biz küçük bir başlangıç varsa bunu önden dolguyla kurtaralım diyebiliyoruz ya da geçmişte bir problem yaşamış olabilir hastamız, bunu eksik dişleri varsa kapanış bozukluğu olmasın diye tamamlayalım implant yöntemiyle ya da köprü kaplama, zirkonyum kaplama yöntemleriyle yapabiliyoruz.
0: Burada ağız diş sağlığı konusunda en küçük bir işte sızlama, diş etinde kanama, ağrı, ağız kokusu, bütün bunlar bir araya geldiğinde bizi doktora, diş hekimine başvurma konusunda harekete geçirmeli.
1: Tabii ki. Yani diş eti kanaması dediniz mesela. Bu bizim için çok önemli bir durum. Rutin fırçalanmayan dişlerde plak zamanla diş etinde iltihap oluşturur. Yani gingivitis dediğimiz ya da daha ilerisi periodontitis dediğimiz diş eti iltihapları, kanamalı diş eti durumu oluşur. Ve bu uzun vadede önemsenmediği durumda kemik kaybıyla sonuçlanır ve kemik kaybı da eğer rutin kontrollere gelinmiyorsa artık sallanan bir dişe kadar ne yazık ki yolu var ve bize bu aşamada geldiğinde hastalarımız elimizden de çekim dışında bir seçenek kalmıyor ve kemik kaybı olan bölgede implant tedavisi de kolayca yapamıyoruz. Yani çok çok zor bir duruma dönmüş oluyor hastamızın dişleri. O yüzden kontrolleri muhakkak yapalım, bakımları muhakkak yapalım istiyoruz.
0: Sağlıklı bir ağzın yolu aslında alışkanlıklardan geçiyor. Alışkanlıklar da genelde çocukluk yaşlarda elde ediliyor. Biz ağız diş sağlığı ile ilgili çocuklarımızı hangi yaşlardan itibaren eğitmeliyiz? Mesela süt dişleri, onların temizliği, annenin çocuğun süt dişleri düşerken takılması gereken tavır, o dişler düştükten sonra ardından gelen dişlerin biraz daha kalıcılar onlar, onların korunması, bu konuyla ilgili de dinleyicilerimizi bilgilendirelim.
1: Şimdi süt dişleri 6 aylık bir bebekte çıkmaya başlar. Bu değişebilir. 8. ay, 9. ay, 1 yaş olabilir. Yani bir aralıktır bu. İlk diş çıktığı andan itibaren biz ağız bakımının başlamasını isteriz. Yani o diş
0: ne
1: süt dişi de
0: o
1: olsa.
0: İlk dişi?
1: Yani bunu tabii ki bebek kendi yapamayacak. Annesi temiz bir tülbent yardımıyla olabilir. Parmak fırçaları artık güncelde var. Bunlarla olabilir. Basit haliyle fırçalayacak. Yani o tek dişi macunsuz kendi mekanik şekilde fırçalayacak. Hatta burada çocuk diş hekimliği dernekleri 6 aylıktan itibaren florlu macun bile tavsiye eder. Yani literatürde ama çocuğun yutmasından endişe ettiğimiz zaman çok çok macun olmasa bile buna fırçayla mekanik temizliği yapacağız. Bu dişler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak çocuk büyüdükçe. Yani 2 yaşında, 2,5 yaşında çoğu çocuk süt dişlerinin tamamını çıkartmış olur. Ve beslenme alışkanlıkları da eğer çok ideal değilse, çok paketli rafine gıda, şeker tüketiyorsa 2-2,5 yaşında çoğu dişi çürümüş çocuklar bizim kliniğimize ne yazık ki başvuruyor. Yani bunlar çok erken yaş çürükleri.
0: Çok üzücü değil mi?
1: Çok üzücü. Yani ağrıyla geliyorlar. Yapılabilecek şeyler çok kısıtlı. Yani koltukta oturabilecek bir yaş o bilinçte değil. Genelde bu tarz durumda ciddi sıkıntılar varsa, tedavi gerekiyorsa çocuklar genel anesteziyle tedaviler yapılıyor çocuk diş hekimi uzmanlarımız tarafından. Bunu yaşamamak için ilk diş çıktığı andan itibaren velinin fırçalaması lazım. Yavaş yavaş işte 1-1,5 yaşından sonra çocuğun eline verebileceği işte yine silikon fırçalar var. Yine çocuklara uygun üretilmiş zararı olmayan fırçalar var. Bunlarla hem sanki bir diş kaşıyıcısı gibi hem fırça gibi yumuşak şekilde çocuğa da verilip yapılabilir. Yavaş yavaş bu alışkanlık kazandırılabilir. Bu yaş büyüdükçe 4-5 yaşlardan itibaren artık çocuğun kendi sorumluluğuna geçmeye başlar. Yani 5-6 yaşına kadar belki anne baba bir fiil işin içinde olsun isteriz ama bir yerden sonra işte çocuğa bunu sevdirebilmek lazım. Yani bu çocukta alışkanlık kazanılırsa ileride bu çocuk çok çok çok rahat eder. Çünkü bizim şu an karşılaştığımız çürükler genelde iyi fırçalıyorum ama dişim çürüdü şeklinde olur. Geçmişe baktığımızda işte o ergenlik döneminde bakılmayan, fırçalanmayan dişlerin 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, ilerleyen yaşlarda sıkıntı çıkarttığını görürüz. Eğer alışkanlık küçükten başlarsa çok daha rahat ederiz.
0: Evet, aslında bir çocuğumuza eğer iyi bir gelecek hayal ediyorsak, onun devamı için bir aksiyon almak istiyorsak doğru alışkanlıkları kazandırmalıyız. Onlardan biri de ağız diş sağlığı için yapılması gereken bu bakım. Diş fırçalamaktan ve diş ipinden bahsettik. Bunun dışında genel anlamda bilmemiz gereken, mesela sabah fırçalamak mı daha önemli, akşam yatmadan önce fırçalamak mı daha önemli? Bu arada hiçbir şey mi mesela fırçaladıktan sonra, çocuklardan bahsettik, dişini fırçalıyor, yatmadan önce hadi bir de süt içiriyoruz onlara mesela üstüne yatarken. Evet. Biraz kitap okuyoruz, bir de ılık ballı süt içiriyoruz rahat uyusun diye.
1: Biz şimdi sabah akşam fırçalamayı hep konuşuruz ama ikisi arasında bir tercih yapmak gerekecekse akşam fırçalaması çok daha önemli bizim için. Çünkü gün içerisinde bütün yediğimiz içtiğimiz ağızda kalıyor ve biz bunları temizlemeden uyursak ağız içinde bakterilerin gelişimini sağlayabileceği asidik bir ortam bırakmış oluyoruz. Uyurken tükürük akışı da azalacağı için daha kuru, bakterilerin daha dişi zarar verebileceği bir ortam oluşturmuş oluyoruz. O yüzden gece yatmadan hemen önce fırçalamayı tavsiye ediyoruz. Bahsettiğiniz gibi mesela fırçaladık ve bir şeyler yedik içtik. Hı-hı. Yanlış. Hı-hı. Bir şeyler yiyip içiyorsak yeniden bir fırçalama ihtiyacı.
0: Mesela bir şeyler mevcut. Yedik içtik, üstüne bir kahve içtik. Mesela çok daha mı zararlı?
1: Şimdi kahve, sade bir kahve içiyorsak leke anlamında bir, hı-hı, zararı olur ama mesela sütlü bir kahve içiyorsak, yani karbonhidrat besin grubu işin içine giriyorsa ne yazık ki çok zarar veriyoruz dişlere. Çürük, hı-hı, başlangıcı anlamında. O yüzden mümkünse sabah akşam, sabah uyandığımızda da olabilir, kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra da olabilir. Hemen peşine çok tavsiye etmiyoruz çünkü yine besinler ağızda sindirilmeye başladığı için asidik bir ortam oluşturur. Hemen peşine yaparsak uzun vadede hafif de olsa bir hassasiyet riskiyle karşı karşıya oluruz. O yüzden sabah ya uyandığımızda ya kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra muhakkak akşam yatmadan, yani hemen fırçaladıktan sonra yatacak şekilde bir bakım yapmamız lazım.
0: O zaman çocuklara yatmadan da ballı süt içirmiyoruz.
1: Tabii ki.
0: Önce süt içecek, sonra diş fırçalayacak, sonra yatacak, uyuyacak. İşte aslında yaptığımızı zannediyoruz. Mesela çocuk dişini fırçaladı, yattı, sütünü içti, uyudu. Bu aslında çocuk için yaptığımız iyi bir şey değil. Çocuğa yanlış bir alışkanlık kazandırdık.
1: Ne yazık ki. Yani bebeklerde de mesela sık karşılaşırız. Yani bir emzirme, hı-hı, dönemi olur çocuğun beslenmesi için. Burada süt dişleri çok ciddi çürüme meyilindedir. Eğer bunu bebeklerde yapmak zorunda kaldığımız anlar olacaktır. Ya da o sütü vermek, hı-hı, zorunda uyusun, mayışsın diye yapmak zorunda olduğumuz anlar olacaktır. Bunun sıklığı ve bunu yapıyorsak gündüzündeki bakımımız çok önemli oluyor.
0: İşte yatmadan, hani uyumadan bile önce şöyle bir tülbentle o var olan dişlerin üzerine temizleyebiliriz. Evet. Temiz bir tülbentle. O dönem tabii annelerin özellikle bebeğin peşinde o kadar çok koşturduğunu biliyoruz ki, hani buna gelene kadar yapmamız gereken çok iş var deyip atlıyor olabilirler ama o süt dişleri sonra gelecek olan dişlere kılavuzluk edecek. Bir de hep şöyle bir düşünce var. Nasıl olsa kalıcı diş değil bunlar.
1: Evet, çok yanlış bir düşünce ne yazık ki. Çünkü süt dişi, özellikle arka süt dişleri 8-9 yaşına kadar ağızda kalıyor. Hatta 11-12'ye kadar kalan çocuklar bile görüyoruz. Eğer bu dişler çok erken çürürse, 2,5 yaşında çıktı, çürüdü, 4-5 sene o bölgenin boş kaldığı bir senaryodan bahsediyoruz. Oradaki kemik gelişiminin, alttan gelecek olan dişin yerini koruması anlamında çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Ya dişler birbirini kaydırmaya başlıyor, alttaki diş gömülü kalabiliyor. Hı hı. Kemik gelişimi geri kalıp çene bozukluğu, kapanış bozukluğu, eklem bozukluğu, yani bir sürü sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden süt dişlerinin aslında bizim için göründüğünden çok daha fazla önemi var. O yüzden iyi alışkanlığı verebilirsek, tabii ki bahsettiğiniz gibi küçük yaşlarda, bebeklik döneminde anneler özellikle çok zorlanır. Burada, hı-hı, işte babaların belki desteğini, hı-hı, konuşuyor olabiliriz. Yani bu bakımları bir şekilde yapabildiğimizin en iyisini yapacak şekilde yaparsak ileride çok daha rahat bir, yani çocuklar için çok daha rahat bir süreç olur. Yetişkinlik döneminde de kişinin kendisi için çok daha sağlıklı bir ağız yapısı olmuş olur.
0: O çapraşık dişler tedavi edilmesi bir süreç. Edilmezse üst üste bindiği yüzeyler hem çürüme açısından hem leke açısından problem, hem çiğneme sindirim problemlerine yol açıyor. Dolayısıyla bizim süt dişlerine mümkün olduğunca doğal süreci içinde çocuğun sağlıklı bir şekilde ağzında tutmaya ihtiyacımız var. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir ağız için dikkat etmemiz gerekenleri konuştuk. Belki önümüzdeki süreçte bunların içinden tek tek seçtiğimiz konuları yine konuşuruz. Özellikle çapraşık dişler ve orada gerekli olan tedaviler çocuklar için, yetişkinlikte bile görüyorum diş teli takanlar. Çok ileri, evet, yaşta bile ihtiyacı olduğu için takan uzmanlar, doktorlar, hatta doktor arkadaşlarım var. Demek ki her yaşta oluyor.
1: Evet.
0: Her yaşta ihtiyaç duyulabiliyor.
1: Her zaman rutin kontrollerle bu sıkıntıları çözebilmek lazım.
0: Yani sıkıntı, yani evet, bir daha dikkat çekelim, evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Yani çapraşık diş bazen genetik de olabilir. Yani illaki gerekebilir. Küçüklükte iyi bakılsa bile genetik bunu gerektiriyorsa, çünkü iskeletle ilgili bir durum aslında. Mümkün olan en basit tedaviyle bunu çözebilmek isteriz. Bu da düzenli kontrollerle.
0: Kontrolde yakalamakla, evet, alakalı. Çok teşekkür ediyorum bugün.
1: Rica
0: için.
1: Ederiz.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek
0: sevgili.
1: Üzere.
0: Hülya'nın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Emre Güler bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar.
1: Bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar.
0: Emre Bey, bugün gözlük konuşacağız. Türkiye nüfusunun %20'si. Bu rakamı soracağım size sonra. %20'si kağıt üzerinde gözlük kullanan nüfus. Her etrafınıza gördüğünüz 5 kişiden biri gözlük kullanıyor. Ama gözlük kullanmaktan çok da hoşnut değiliz. Eğer o gözlük böyle numarasızsa, biraz entelektüel görmek istiyorsak iyi de, numaralıysa, takıyorsak, çıkartıyorsak, zaman zaman zorluk yaşıyorsak uyum sağlamakta, o zaman gözlükten kurtulmaya bakıyoruz.
1: Evet. Şimdi öncelikle bu %20 oran aslında ilginç bir oran. Bence genel Avrupa ortalamasına göre de düşük bir oran. Tabii burada şu var, yani aslında gözlük ihtiyacı %20'den daha fazla. Yani %20 kullanım var ama tabii ki şu an hani veri olarak konuşmayacağım. Büyük ihtimalle bunun en az iki katı kişinin de gözlük takması gerektiği halde takmıyordur. Biraz önce bahsettiğiniz şeyler doğru. Biz mesela şu an en çok yaptığımız ameliyatların bir kısmını bu gözlük kurtulma ameliyatları oluşturuyor. Onlar da aynı şekilde geliyorlar. Yani gözlük iyi, hoş, tamam ama ben her gün, her sabah kalktığımda bunu artık takmaktan sıkıldım. Dünyaya sadece belli bir çerçeveden bakmaktan sıkıldım. Bir işim artık şöyle boyutu da oldu. Mesela son dönemlerde bunu da sık görüyoruz. Gözlük sürekli eskiyor. Sürekli gözlük alıyorum. Maliyetler çok arttı.
0: Doğru.
1: Mesela o da bir kriter.
0: Sadece ona bakmayın. Hiç kimsede tek bir gözlük yok. Yani çok yaşlıysanız, okumak için takıyorsanız belki tek bir gözlüğe ihtiyacınız var. Ama böyle biraz sosyal hayatın içindeyseniz bir sürü gözlüğünüz var aslında.
1: Bu söylediğiniz özellikle yakın gözlüğü olayında geçerli. Yakın gözlüğü kullanan kişi her bulunduğu, yaşadığı ortama bir tane yakın gözlüğü alıp koyuyor.
0: Bırakıyor.
1: Çünkü unutuyor. Hı-hı. Çok basit. Sürekli gözlüğü bir yerde unutuyorsunuz. Evi ayrı bir yere koyuyorsunuz. Ev içinde her odaya ayrı ayrı gözlüğü koyanlar var. Yakını var. Görmek için.
0: Benim de annem öyle mesela. Her yerde bir gözlüğü var. Bakıyorsun, anne bu gözlüğün buradaymış. Anne bu gözlüğün buradaymış. Biz de gözlük topluyoruz. Ama haklı, çünkü sürekli elinin altında olsun istiyor takmak yerine. Dolayısıyla maliyeti.
1: Şimdi görme çok önemli. Hayatımıza devam etmek için görmemiz lazım. Hı-hı. Çok basit. Sizin çalışmanız için, bizim çalışmamız için, buraya gelmemiz için araba kullanırken görmemiz gerekiyor. Bu görme bir gözlüğe bağımlı olduğunda işte bir şeye bağımlı olmuş oluyorsunuz. Bağımlılık da insanı zamanla yoran bir şey.
0: Evet.
1: Tabii ki bundan bir noktaya geldiğinizde de kurtulmak istiyorsunuz. Bunlar gayet doğal. Şu var, bizim yaptığımız cerrahilerde bütün bu gözlükten sıkılan, nasıl ihtiyacı olan herkes gözlük takmıyorsa, gözlükten sıkılan herkes de cerrahi olmuyor tabii ki.
0: Hı hı.
1: Çünkü bunu olmak da ayrı bir süreç, buna karar vermek de ayrı bir süreç. Bir kere her şeyden önce cesur olmak lazım.
0: Karar verirken. Ben şimdi biraz başa dönerek soracağım. Kimlere gözlük veriyoruz? Kimler gözlük takar, kimler gözlük takmalı? Ve hangilerini ameliyatla aslında gözlükten kurtarabiliriz?
1: Şimdi genelde temel kırma kusuru dediğimiz, yani kişinin bulanık görmesine yol açan miyop, astigmat, hipermetrop dediğimiz 3 tane kırma kusuru var. Bir de 45 yaşından sonra ortalama yakının yaşa bağlı bozulması, presbiyopi dediğimiz ayrı bir kusur. Biz aslında gözlüğü temelde %90 bunlar için veriyoruz. Bunun istisnaları da var. Mesela son dönemlerde yine bu da arttı. Hiçbir kusuru yok. Gayet iyi görüyor. Ama bilgisayarın ışığı beni çok yoruyor diyor. Akşama kadar bilgisayar başında, bankacı, bilgisayar mühendisi. Bu ışığı biraz kıracak, beni biraz olsun rahatlatacak bir şey var mı diyenlere de numarasız, antirefle dediğimiz ışığı kıran gözlükler veriyoruz. Şimdi yavaş yavaş onların da oranı artmaya başladı. Ben kendi pratiğim için söyleyeyim. Ama genelde biz tedavi amaçlı gözlüğü ilk bahsettiğim grup için veriyoruz. Bunların hangisi gözlük takacak? Ya numarası yüksekse zaten bu konuşulmaya bile gerek yok.
0: Kaç tane yukarıyı söylüyorum?
1: 2,5 miyopun üstündeki bir insan gözlüksüz günlük hayatını çok zor idame ettirir, aktif yaşıyorsa.
0: Hı hı.
1: Tabii ki evdeyse, dışarı çıkmıyorsa, araç kullanmıyorsa ama aktif çalışan bir insan gözlüksüz o işi devam ettiremez.
0: Orada bile şundan bahsediyoruz aslında. Sabah gözünü açıyor, gözlüğü takıyor. Bu insanın hayatını devam ettirebilmesi için kalkıyor, elini yüzünü yıkıyor ve gözlüğünü takıyor. Hayat öyle başlıyor yani.
1: Şu an yani tam bir göz hekiminin kuracağı cümleyi siz kurmuş oldunuz. Cidden lazere karar veren kişiler, biz mesela lazer öncesi soruyoruz. Sen niye lazer olmak istiyorsun diyoruz. Ya sabah kalktığımda ilk iş elim gözlüğüme gidiyor. Gözlük aramaktan sıkıldım. Onu takmadan da hayatıma ben başlayamıyorum. Evet. İşte bir şeye bağımlı olmak kötü. Tabii ki bunu takamayanlara ne yapıyoruz ayrı bir konu. Çünkü orada bir de kontak lensten bahsetmek lazım.
0: Hı hı.
1: Yani biz ilk tedavide tabii ki gözlüğü tercih ediyoruz ama bir diğer şey de cidden yüksek numaralarda bu daha belirgin oluyor. Gözlük net gösteriyor ama belli bir çerçeveden net gösteriyor. Onun dışında kalan kısımları yine bulanık görüyorsunuz.
0: Şöyle bir etrafa bakayım deseniz.
1: Göremezsiniz. İki nesne yüksek numaralarda netleştiriyor ama görüntünün boyutunu özellikle miyop camlar için bunu söylüyoruz, küçültüyor. Mesela çocuklar geliyor 15-16 yaşında 7 numara 8 numara miyop olan, ya ben net görüyorum diyor ama küçücük görüyorum diyor gördüğüm şeyi. Hmm. Veya spor yapıyor. Bunu sadece çocuklar için demiyorum, bizim için de diyorum. Mesela en doğal şey halı sahada arkadaşlarıyla maç yapacak adam. Gözlükle yapamıyor, tehlikeli. Gözlüksüz bir şey yapamıyorsunuz. İşte öyle durumlarda yani kişi gözlüğünü takamıyorsa, yani biz bu gözlükten kurtulma ameliyatını sadece bir estetik ameliyat gibi artık görmüyoruz. Yani bu gözlük görüntü olarak bana yakışmıyor, ben artık bundan sıkıldım diye gelen aslında çok az bir yüzde. Çoğu kişi şunun için geliyor: ben gözlüksüz göremiyorum. Ya bu gözlüğü de artık takmaktan bıktım. Gözümü de ağrıtıyor, burnumu ağrıtıyor. Ya bunu seven de var, onları ayrı koyuyorum.
0: Şakamak hakikaten nefes almayı bile zorlaştırıyor.
1: Zorlaşıyor. Yani
0: bir süre sonra bir ağırlık hissediyorsunuz.
1: Şimdi burada yanlış anlaşılmasın. Biz gözlüğü kötülüyor değiliz. Hala bizim temel aracımız gözlük. Bu kırma kusurlarını düzeltme olayında. Ama bu tür şikayetlerde azımsanmayacak ölçüde var.
0: Bir de sosyal hayatımız çok hızlandı. İş hayatı öyle. İş hayatında, günlük hayatta sizden beklentiler arttıkça görmenize yardımcı olacak bir araca ihtiyaç duymadan bunları yapmak ve yetişebilmek istiyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: 2,5 dediniz miyop için, 2,5 ve üzeri için.
1: Bu tabii ki tıbbi bir sınır değil ama bizim pratik hayatta gördüğümüz 2,5'un üstünde miyop olanlar gözlüksüz hayatını devam ettiremiyorlar. Onun altında olanlar yine arada bir takarak işini görüyor. Ama o numaraların üstüne çıkınca gözlük takmak zorundasınız. Yine yaşı 45'i geçmiş 2 numara ve üzerinde yakında bozukluğu olanlar da yakında gözlük takmadan, sadece okumuyor demeyelim, okumaktan ibaret de değil. Yemeğini de yaparken zorlanıyor, ütüsünü yaparken zorlanıyor. Telefon geliyor, mesaj okuması lazım, okuyamıyor, zorlanıyor. Evde vakit geçiriyor, kitap okumak istiyor, okuyamıyor. Yani
0: en büyük problem o kitap okumaktan. Sözünüzü kesin, ben yakın görmekte zorlanmaya başladığımda doktora gittim. Ne istiyorsun, gerek yok, seni zorlayacak bir şey yok dedi. Kitap okumayı... kitap okumama engel olduğu için istedim. Kitap okuyamıyorum. Kitap okuyamayınca da kendimi yetersiz hissediyorum. Sanki günlük yapmam gereken bir şey yapmamışım gibi hissediyorum. En büyük şikayetim kitap okuyamamak.
1: Şimdi bizde de şöyle oluyor. Mesela yakın bozulmaya başlıyor. Hastamız geliyor işte, ben yakını göremiyorum. Bakıyorum yani şu 35-40 santimden aslında gözlüksüz yine hala okuyabiliyor. Diyorum ki bak, ben gözlük veririm. Tabii ki hiç sorun değil ama bu sefer gözlüğe alışırsın. Gözlüksüz halinde o gördüğün şey bu sefer bulanıklaşmaya başlar. Yani gözlüğe bir kere başlayınca siz ona da bağımlı olmuş oluyorsunuz yakın gözlüğü için. O yüzden kabaca 35-40 santimden gören bir insana da gözlüğe alışma, 6 ay sonra görüşelim diyoruz. Geciktirmeye çalışıyoruz. Ama bunun istisnası şu, ben kendi pratiğim için yine söylüyorum. Ben ama kitap okuyorum. Benim kitap okuma alışkanlığım var. Zaten kitap okuma alışkanlığı olan insan çok yok. Onları da küstürmeyelim diye.
0: Veriyorsunuz.
1: Ben yani onu duyduğumda evet gözlüğü veriyorum. Sen okumandan asla geri kalma diyoruz. Ama onun dışında günlük aktivitelerde 35-40 santimden hala yakını görebiliyorsa evet biz bilerek gözlüğü geciktiriyoruz ki ona bağımlılığımız daha geç yaşlarda olsun. Yoksa verilebilir. Verilmesinde hiçbir engel yok.
0: 2,5 ve üzeri miyop 2-2,5. 45 yaş üzeri 2.
1: Presbiyop, evet. Artı gözlük ihtiyacı. Ya bunlar tabii ki şeydir. Hani bir tıbbi sınır değil.
0: Sizin
1: bizim rutin pratik hayatımızda gördüğümüz. Şimdi ben özellikle bu işlerin cerrahisinde yaptığım için en çok bu numarası olan kişiler gözlük bağımlı. Gözlük bağımlılığı da ilk başta konuştuğumuz şey. Taktığınızda, sabah kalktığınızda ilk gözlüğünüzü arıyorsanız siz gözlük bağımlısınızdır. Ama ben günümün %70'inde gözlük takmıyorum. Akşam araçta takıyorum. Ben zaten onlara lazer bile yapmıyorum. Arada gözlüğünü tak, ne olacak? Bu grup gözlük bağımlı ve gözlük takamıyor. Gözlükten kurtulmak istiyor. En doğal hakkı da, illa gözlük takacaksın diye ısrar etmemek gerekiyor.

0: bakıyorum, hiçbir iş yapamıyorum. Şimdi lazer yöntemleri hızlıca bahsedecek olursak kabaca üçe ayrılıyor. Biz lazeri kime yapıyoruz? Önce onu söyleyeyim. Gözlük takamayan 20-40 yaş arası miyop astigmatı olan kitle bizim lazerdeki ilk hedef kitlemiz. Şimdi en çok tercih ettiğimiz yöntem demeyeyim, aslında hepsini tercih ediyoruz. Yüzey tedavileri, ilk çıkan lazer yöntemleri, PRK, NOTAŞ dediğimiz, bunları hala sık yapıyoruz. Kime yapıyoruz? Numara çok düşükse, kornea dediğimiz doku, tabaka ince ise ilk tercih ettiğimiz yöntemler bunlar. İkincisi lasik demiş olduğumuz yöntem. Burada bir flap kaldırıyorsunuz, bir zar kaldırıyorsunuz, lazer yapıp onun üstüne kapatıyorsunuz. Hızlı bir şekilde iyileşiyor, hemen günlük hayatınıza dönüyorsunuz.
1: Kendi lensini kapatıyorsunuz sadece.
0: Tabii korneadan bir soğan zarı gibi bir zar kaldırıp geri kalan dokuda düzeltmeyi lazerle yapıp onun üstüne kapatıyorsun. Bir de yeni çıkan bir yöntem var, biz buna smile lazer diyoruz. Burada bir flap kaldırmıyorsunuz. O lazerle düzeltmiş olduğunuz dokunun kalınlığında bir dokuyu korneanın içinde cihaz kesiyor. Sizin numaranız kaçsa o kalınlıkta bir doku kesiyor. Biz o dokuyu dışarı çıkarıyoruz. Bu daha yeni bir yöntem. Yani 2011-2012'den sonra aktif yapılmaya başlanan, diğerlerine göre yeni nesil lazer olarak bahsettiğimiz bu. Peki artısı ne? Artısı şu. Flap kaldırmadığınız için flaple ilişkili sorunları burada yaşamıyorsunuz. Bazen flap kırışıyor, altında reaksiyon oluyor, yeniden alıyoruz, yıkıyoruz. Bunlar güvensiz yöntemler demiyorum. Burada onun artısı var. İkincisi kuruluk risk daha az. Kuruluk şikayetleriniz daha az. Hani yeni çıkan yöntem, lazer yöntemini değil, merak edenler için söyleyeyim. Tabii ki smile'dir. Yoksa bizim femtolasik, aylasik dediğimiz şey, notaj dediğim, bunlar aslında güncel, yani daha önce yapılan yöntemlerin modifikasyonları. Yani gerçek anlam, güncel hala güncel. Yani korneası ince bir sürü insan var. Hala onlara biz PRK notaj yapıyoruz. Veya işte hipermetrop, miks astigmat, astigmatı yüksek bir sürü insan var. Onlar da smile olmuyor. Onlara biz hala lasik yapıyoruz. Ama miyop ve düşük numarada bir astigmatı varsa, numarası da işte 2,5-3'ün üstündeyse, tabii ki smile'de artılar fazla.
1: Uygun hasta grubu için.
0: Uygun hasta için güzel bir yöntem.
1: Aslında uygun yöntem dediğimiz şey, hastaya uygun yöntem diye belki söylemek daha doğru.
0: Çok doğru.
1: Yöntem çok ama hangisi hastaya uygun, bunda herhalde iyi bir doktor karar veriyor.
0: Şimdi herkesin, her göz hekiminin uğraştığı bir alan var. Resmiyette bizim hani dahiliye branşlarında gibi endokrin, işte nefroloji gibi ayrımımız yok ama pratik hayatta var. Yani her göz hekiminin her ameliyatı yapması, hepsine hakim olması imkansız. Çünkü biraz önce bahsettik, gelişmeler o kadar hızlı ki. Kimisi lazerle uğraşıyor, kimisi şaşılık yapıyor, kimisi glokom yapıyor. Siz lazere karar verdiğinizde bu işle uğraşan birisini bulun. Bu cihazın olduğu bir hastaneye gidin ki herkes bildiği işte doğru bilgiyi veriyor. Göz hekimlerinin hepsi de bunu yapmıyor tabii.
1: Hastalar da araştırıyor diye düşünüyorum artık. Eskiden bir doktora gittiğinizde onun size ihtiyacınız olan tüm hizmetleri vermesini beklerdiniz, gözle ilgili söyleyelim. Ama şimdi onlar da kendi arkadaşları da hastanesindeki diğer doktorları önerebiliyor. Ya da siz gitmeden önce bununla ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. Diyelim ki bugün misafirimiz Doktor Emre Güler, hangi alanda uzmandır, mutlaka bununla ilgili bir araştırma yaparak geliyorlar. Bu uygulamalarda, lazer uygulamalarında genel olarak iyileşme süreci nedir? Yine uygulamaya göre farklılık gösterir mi? Hasta neyi göze alarak bu ameliyat olmalı? Bunu da cesaret etmesi gerekir cümlenizden cesaret alarak soruyorum.
0: Ya şimdi buradaki cesaret lafı aslında tamamen insani bir cesaretten bahsediyorum. Tıbbi bir cesaretten değil. Yani miyopunuz var, gözlük takamıyorsunuz, lensten bıkmışsınız, cidden gidip cesaret edip o cihazla uzanmaya korkuyor insan. Bu da normaldir. Bu tamamen insani bir tepkidir. Benim bahsetmiş olduğum şey aslında buydu. Yani oradaki aslında insanlar ürküten şey o tıbbi araştırmalar falan değil. Hani bir MR'a girmek istemezsiniz gibi düşünün. Doktora gitmek istemezsiniz, korkarsınız. Ne gerek var dersiniz, bulanık görür, devam edersiniz. O baştaki %20 oradan geliyor. Yoksa gözlük %50-60'a çıkar, ben söyleyeyim. Gerçekten herkes taksa. Şimdi süreç şöyle oluyor. PRK dediğimiz yöntem biraz geç iyileşiyor, yüzey tedavisi. Yani orada iyileşme 3 gün, 4 gün gözünüz batıyor, sulanıyor, kızarıyor. Hani kaynak alan insanların gözü olur ya, onun gibi. Ama sonuçta ne oluyor? İyileşiyor. 3. gün, 4. gün o şikayetleriniz bitiyor. Sonra da yavaş yavaş görmeniz artıyor. 2 haftayla 1 ay arasında normal aynı yola çıkıyorsunuz. Hepsi bu arada aynı yola çıkıyor. Farklı yolla, ara yollardan gidiyorsunuz. Femtolasik dediğimiz yöntemde ertesi gün hemen hemen her şey bitmiş oluyor. Smile'da da ertesi gün bile değil, akşama bitmiş oluyor iş.
1: Her şey düzeliyor. Görme de hızlı bir şekilde...
0: Çok hızlı düzeliyor. Yani bu smile ve femtolasik hastaları zaten ertesi gün yüzünde o memnuniyet olunca insanın hafif bir tebessüm olur ya, onunla gelir. PRK olan da nereden oldum diye gelir ama 5. gün ya en geç 1. hafta iyi ki olmuşum der.
1: Şimdi tabii görmeyi şöyle düşünmek lazım. Görmek çok büyük bir iletişim.

0: İletişim kanalı göremediğinizde, sanki göremediğinizde her şey kapanmış gibi hissediyorsunuz. Belki duyuyorsunuz, diğer işte dokunuyorsunuz, hissediyorsunuz sıcağı, soğuğu, yumuşağı, serti, ama göremeyince anlamını kaybediyor hakikaten. Bizim çok görme engelli dinleyicimiz var. Zaman zaman böyle biraz da dertleşmek için arıyorlar ve diyorlar ki, mesela bir dinleyicimiz var, bana diyor ki, ne olur göz doktoruna sık git. Ne olur gözünü kaybetme. Gözünü görme yeteneğine bir şey olmasın. Çünkü o kadar önemli bir şey ki görebilmek. Onunla iletişim kuruyorsunuz.
1: Tabii.
0: Hele de çocuklar için mesela bakıyorum. Öğrenme çağındaki çocuklar için göremediğinde hakikaten eğitim öğretimi olumsuz etkileniyor.
1: Kesinlikle, yani tabii Allah kimseye öyle bir ciddi görme kaybı vermesin. Bizim burada aslında konuştuğumuz popülasyonda bu arada şöyle kırma kusuru var ama en kötü gözlüğünü taktığında her şeyini görüyor. Bir de gözlüğü taksanız bile göremediğiniz hastalıklar var. Nedir? Mesela göz tansiyonu görmesinde harabiyet yapar. Göremezsiniz. İşte sarı noktanız olur, görme kaybınız olur. %5 görürsünüz.
0: Çok arıyorlar bizi. Sarı
1: çok
0: nokta
1: fazla.
0: Hastası. Çok arttı mı Emre Bey?
1: Çok fazla. Niye arttı? Şimdi yaşam süresi arttı. Şimdi Alzheimer çok arttı, değil mi? Hepimiz onu konuşuyoruz. Yaşlılar neredeyse hepimizin çevresinde illa bir tane örnek var. Niye? Çünkü insanların yaşam süresi arttıkça, tamam yaşıyorsunuz ama dokularınız gittikçe dejenere oluyor. Dizde kireçleme arttı mı? Artar tabii. İnsanlar yaşadıkça, katarak da arttı. Siz insanları ömrünü uzattıkça dokular daha çok dejenerasyon süreciyle karşılaşmış oluyorsunuz. Sarı nokta da dejenerasyona bağlıdır. Yani yaşa bağlı gözün arkasındaki bozulma o sarı nokta hastalığına yol açıyor. Ve çok arttı. Farkındaysanız hani bu gözlükte taksanız göremezsiniz dediğimiz ve çözümsüz olan hastalıkların hepsi gözün arkasıyla alakalı hastalıklar. Yani gözün arkasında görmeyi sağlayan özel sinir hücreleri var. Fotoreseptör diyoruz. İşte o sarı nokta dediğimiz yerde onlardan milyon tane var. Sizin görmenizi sağlayan o küçücük alan. Bir toplu iğnenin başı kadar değil. Ve görme siniriniz. Bunlar sinir hücrelerinden oluşuyor. Bunlarda hasar varsa nasıl felç hastalarını biz tedavi edemiyorsak... Bunların da tedavisi yok demeyeyim ama geri dönüşü yok. Mevcutu koruma üzerine çok tedavimiz var, geri dönüşümüz yok.
0: Sinir üzerindeki harabiyette en büyük problem o. Yani o olduğu yeri durdurabilmek, orada bırakabilmek bile bir başarı olarak.
1: O da çok büyük başarı, iyi ki var. Ama erken yakalarsanız güzel, geç aşamada yakalanırsanız tabii ki kişi mevcutu koruyun çok güzel, o da bir nimet ama yani sizden geri. En azından biraz da artış istiyor. Biz zaten onu artırabildiysek tıp başka bir boyuta geçmiş olacak. Kök hücre dediğimiz şeyler henüz günlük hayatımızda. Şimdi günümüzde henüz daha gerçek anlamda kök hücre tedavisi yok. Kök hücre şu, sizin kolunuz yok. Ben size kök hücre veriyorum, o kök hücreleri yeniden kol oluşturuyor. Ben buna gerçek anlamda kök hücre tedavisi diyorum.
0: Yani kayıp organı dokuyu yerine getirmekten
1: dokuyu yerine koymak. Yani biz oraya fotoreseptör dediğimiz kök hücreleri vereceğiz. Size gözünüzün arkasında yeniden sarı nokta görme siniri yapacağız. Bu bir gerçek kök hücre tedavisidir ve henüz tıpta böyle bir şey yok. Bu zaten olması demek. İnsanlığın yani çağ atlaması demek. Evet, başka bir
0: başka
1: boyuta
0: bir
1: gitmek demek. Şu an kök hücre tedavisi diye ortada konuşulan ve meşhur olan şey aslında şu. O yani konuyu açtı ama PRP dediğimiz bir şey var. Yani kişinin plazmasını alıyorsunuz, onu işliyorsunuz. Orada bir sürü kök hücre var. Ama bunlar genel kök hücreler. Bunları bir dokuya veriyorsunuz. Ama burada yapmış olduğunuz şey bizim o klasik anlamda işte tıpta kök hücre tedavisi edecek, bunu tedavi edeceğiz dediğimiz şey
0: bir
1: değil.
0: Bir hali oluşuyor herhalde.
1: Ya ben bana soranlara şunu diyorum. Ben hani retina kök hücre tedavisiyle uğraşan birisi değilim. Bunda uğraşan kişiler de var. Yani bunu bizi dinleyen hastalarımız bizden iyi biliyor. Çok beklentiniz olmasın. Sonra hayal kırıklığı yaşamayın. Hani %1, %5, %10 olur mu? Mantığıyla bu işe başlayın. Olmazsa çok üzülmeyeceksiniz. Ve ikinci olmazsa olmaz şey, maddi olarak kendinizi çok yıpratmayacaksınız. Çünkü bu insan çaresiz kalınca her şey peşine gider.
0: Bu
1: kriterlere uyma şartıyla diyorum. Ben bu işlere negatif değilim diyorum. Kendim bu işte uğraşmayan bir göz hekimi olarak. Ama bu iki kritere dikkat etsinler. Çünkü ortada gerçek bir kök hücre tedavisi yok.
0: İyi araştırmaya ve güvenilir doktor önerisine ihtiyacımız
1: i̇şte
0: var.
1: İşte orada da şu var. Şimdi biraz önce yine bahsettiğiniz olay. Şimdi özellikle bizim biraz önce bahsettiğimiz lazer hastaları bunlar aktif. Akşama kadar internetin başındaki insanlar. Evet. Ve şu an en meşhur doktor, arama motoru ismi vermeyeyim, Google doktoru.
0: Google doktor, doktor Google.
1: Ve bir diğeri de şimdi bunlar hep reklama giriyor mu yanlış anlaşma ama artık genel kullandığımız şeyler Instagram'a giriyor. Evet. Orada bakıyor. Şimdi ben Instagram'ı kullanmıyorum kendi adıma söyleyeyim. Şimdi bunun sağlıklı bilgisi şudur. Bilindik güzel bir hastaneye gidersiniz. Hekimle konuşursunuz. Zaten her şey açığa çıkar.
0: Zaten ilk muayeneden sonradır mutlaka. Siz araştırsanız da gittiğinizde doktor size bir şey söylediğinde mutlaka önce bir muayene
1: ama etmek isteyecek. Ama özellikle o lazer mesela düşünen hastalarımız. Instagram'da benim böyle hastalarım var. Lazer yapıyorum mesela. Bana en son giderken şimdi hastayla da belli bir samimiyet oluşuyor. Ya diyor ben Instagram'a bakıyorum bir şey yok. Ben size gelmem diyor. Şu böyle. Ya tamam da yani bu hayatın akışı, itiraz etmiyorum. Evet yapılabilir. Oraya doğru bilgileri koymaya da karşı değilim. O benim tembelliğimden olabilir. İtirazım yok. Ama sadece internette okuduğunuz şeylere bakmayın. Gidin doktorla görüşün. Mesela akıllı lens insanlar şey zannediyor. Biz ameliyat yapmadan göze bir şey koyuyoruz. O bir katarakt ameliyatı halbuki. Onun da bir sürü kendi içinde
0: tabii
1: riskleri var.
0: Tabii onun içindeki lenslerden bir tanesi o. Aslında biz burada son cümle olarak galiba doğru yolu da gösterdik. Ne kadar araştırırlarsa araştırsınlar. Eğer gözlüklerinden kurtulmak istiyorlarsa mutlaka bir doktor görüşü alsınlar. Kendi gözlerine, göz yapılarına uygun yöntemin ne olduğunu öğrensinler. Ondan sonra karar versinler ve süreci mutlaka sorsunlar.
1: Kesinlikle. Çünkü bu bir gerçeği uzatmış oluyorum kusura bakmayın ama bu yapılan işlemlerin geri dönüşü yok.
0: Bu yaptığımız yani gözdeki uygulamaların da mı geri dönüşü
1: yok? Geri dönüşü yok. Akıllı lensin de geri dönüşü yok. Sizin merceğinizi aldık. Yeniden sizin merceğinizi koyamıyoruz. Sizin korneanızı düzelttik. Ben memnun kalmadım. Eski kornea şeklimi getirin dediğinizde
0: Yapacak bir şey yok. O yüzden bu yola çıkmadan önce biraz medeni cesaret kısmına tekrar değinmiş olduk. Yola çıkmadan önce mutlaka iyi araştırsınlar ve doğru karar verdiklerinden emin olsunlar. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Türkiye Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Emre Güler bizimleydi.

0: şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Bugün bir tane Ukrayna Rus kamikaze uçağı bulduk.
1: Sahilde insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına fotoğrafını çekip yükledi. Mühimmat yüklü değil cevabını alınca sahipsiz insansız hava aracını otomobilinin bagajına yükledi. Önce evine götürdü, sonra karakola teslim etti.
0: Geldi jandarmalar, incelemelerini yaptılar ve içinde de bomba olmadığını tespit ettiler.
1: Sakarya'nın Karasu ilçesinde torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk, Rusya bayraklı insansız hava aracı buldu. Eşi ve torunuyla otomobilinin bagajına yükleyip jandarmaya götürdü.
0: Korkmadım. Niye dersen, çünkü sürekli parçalar geliyordu. Dedim bir gün ben bunun esasını bulacağım, gelecek bu dedim ve geldi o gün.
1: İş yerinde küfür ve hakaret etti. Kovulmakla kalmadı. Yılların birikimi olan kıdem tazminatını yaktı. Tazminat itirazı Yargıtay'dan döndü. Olay bir otelin mutfağında yaşandı. Şef aşçı göz ameliyatı geçiren ve elinde doktor raporu bulunan stajyerine herkesin ortasında acımasızca yüklendi. Genç çalışana öküz, mal, salak, işe yaramazsın, ne halin varsa gör, hiçbir işe yaramazsın diyerek ağır hakaretler savurdu. Sözlü şiddet bardağı taşıran son damla oldu. Otel yönetimi aşçı başını tazminatsız olarak işten çıkardı. Soluğu iş mahkemesinde alan öfkeli şef ilk etapta haklı bulunsa da işverenin itirazıyla dosya Yargıtay'a taşındı. Rüzgar tersine döndü. Yüksek Mahkeme şefin agresif tavırlar sergilediğini ve küfürlü konuşmalarıyla iş yerindeki çalışma düzenini bozduğunu belirtti. Yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu tarihi kararla birlikte iş yerinde hakaret, küfür ve zorbalık yapanlar tazminattan da olacak. Kovulursa tek kuruş kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak. Fahiş fiyatlarla mücadele sürüyor. Ekipler sahada etiketleri an be an kontrol ediyor. Kurallara uymayan işletmelere yüklü cezalar kesiliyor. Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde raf ve kasa fiyatlarını tek tek karşılaştırdı. Ekipler işletme yetkililerini etiket fiyatlarının güncel tutulması konusunda uyararak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. İl Ticaret Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre ise bu yılın ilk 6 ayında Şanlıurfa'da 6639 işletme ve 362879 ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen 461 işletmeye 846 aykırı ürün nedeniyle toplam 3.361.158 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla depozito uygulamasının ardından fiyatı yükselen ambalajlı sular başta olmak üzere içecek ürünleri de mercek altına alındı. Şanlıurfa'nın turizm merkezi Balıklı Göl ve çevresindeki oteller, restoranlar ve hediyelik eşya işletmelerinde de fiyatlar incelendi. Kimi yasağa rağmen ormana girdi, kimi kaçak göçmendi, saklanmak için dağları seçti. Zehir tacirlerinden hırsızlara bir yılda 1847 şüpheli jandarma foto kapanları sayesinde yakayı ele verdi.
2: Tespit ettiğimiz olumsuzluklar anında ekiplerimize bildirilerek ivedi şekilde müdahaleler sağlanmakta.
1: Foto kapanlar jandarmanın kırsaldaki görünmez gözleri oldu. Endemik bitkileri yasağa rağmen toplayanlar, kaçak ava çıkanlar, hatta insan ve zehir tacirleri, hırsızlar birer o foto kapanlara yakalandı.
2: Kurmuş olduğumuz parklardaki kameralar hem kayıt altına alınmakta ve tarafımızı sürekli takip edilip izlenmektedir.
1: Sistem en ufak hareket algılandığında komuta merkezine iletiyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüler anında inceleniyor. Suç şüphesi varsa bölgeye hızla devriye sevk ediliyor. Bu teknolojik takip sayesinde 1175 kaçak göçmen ve insan taciri yakalandı. Yakalananlar arasında 92 de zehir taciri vardı. Foto kapanlar son bir yıl içinde tam 1847 şüphelinin yakalanmasını sağladı. bir mektup ve ardından gelen koca bir sessizlik. 16 yaşındaki Hacer Dadıcı günlerdir aranıyor.
3: Sosyal medya fazla kullanmasını bilmez yani. Yani gözü açık bir kız değil. Kandırılmaya çabuk meyilli. Yani çabuk kanan bir kız.
1: Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Hacer 9 Temmuz gecesi saatler 23'ü gösterirken evden ayrıldı. Anne ve babası düğünden döndüklerinde genç kız yerinde yoktu. Telefonuna ulaşılamadı. Odasındaysa geriye sadece bıraktığı mektup kaldı.
3: Yani 16 yaşındaki bir insan ne kadar aklı sağlam olabilir ki yani. Evde yani 5 yaşındaki kız kardeşine... Yani bazen yeri geliyor aklını ona koyuyor yani. O kadar ki çocukça yani hareketleri. Çocuk yani çabuk kandırılmaya meyilli benim kızım.
1: 112 haber verildi. Jandarma ekipleri kayıp genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Anne Saadet Dadıcı'nın tek korkusu 16 yaşındaki kızının kötü niyetli kişilerin eline düşmüş olması. Gözü yaşlı aile Hacer'in bir an önce sağ salim evine dönmesini bekliyor.
3: Kızım beni duyuyorsan, görüyorsan Allah rızası için kızım. Haber ver, zorla tutuluyorsan ya bir şey korkma kızım. Biz seni geziyor, başına bir şey gelmenden korkuyor. Allah için kızım.
1: Bir tarafta geçirdiği trafik kazasının şokuyla kendini nehire bırakan 17 yaşındaki Esma Nur, diğer tarafta balık tutarken dengesini kaybedip düşen 28 yaşındaki Erkan. İki farklı şehirde, iki farklı nehirde iki genç kayboldu. İlk acı haber Sivas Koyulhisar'dan. Trafik kazasından sağ kurtulan ancak şoka girerek Kerkiç çayına atladığı öne sürülen 17 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu'ndan tam 55 gündür haber yok. Ailesinin iddiasına göre ise kızı sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki 3 yabancı şahsın eline bırakıldı.
4: Kızımı ATT'ler neden bu 3 şahsın eline veriyorlar? Reşit olmayan kızımı sadece ATT'ler... Anne babasına vermelere gerekiyordu.
1: Acılı anne arama çalışmalarının yeniden başlatılmadığını dile getirerek yetkililere seslendi.
4: Devlet büyüklerine rica ediyorum. Kızımı tekrar aramaya başlasınlar. Çocuğumun da artık bir mezarı olsun.
1: Bir diğer umutlu bekleyiş ise Şırnak Beytüşşebap'ta sürüyor. Habur çayında balık tutarken dengesini kaybedip akıntıya kapılan 28 yaşındaki Erkan Sakı arama çalışmaları 3. gününde. AFAD, jandarma ve polis 13 kilometrelik hattı güçlü akıntıya karşı didik didik arıyor.
5: Eğlenceli başlayan gece kabusa döndü. Feci yangın çok sayıda kişiye mezar oldu.
6: Hazır, hazır! Hazır, hazır! Hazır, hazır!
5: Dehşete düşüren olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşandı. Gece saatleriydi. Yüzlerce kişi gece kulübünde eğleniyordu ancak o eğlence uzun sürmedi. Bir anda yangın çıktı, mekan kısa sürede alevlere teslim oldu. Onlarca kişi ateş çemberinin ortasında kaldı. Can pazarının yaşandığı o anlarda alevler kapı ve pencerelerden sokağa kadar taştı. Ekipler içeride kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı da hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden Tayland Başkanı facia ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirtti.
1: Bangladeş etkili olan muson yağmurlarıyla mücadele ediyor. Sel ve heyelanlarda 44 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Yaklaşık 1 milyon kişi afetten etkilendi. Kagraçari, Rangamati, Bandarban, Koks Bazar, Chatogram ve Habijank bölgelerinde çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Sürücüler sel sularında ilerlemekte güçlük çekti. Ülke genelinde 1000'in üzerinde geçici barınma merkezi açılırken yetkililer yeni sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulundu. Alevler boş araziden yükseldi. Yerleşim yerlerinin dibine kadar geldi. Büyük korku yaşandı.
7: Bir son arkası yanıyor.
1: Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Mezopotamya bulvarında boş arazide kuru otlar tutuştu. Ortaya bu manzara çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Zorlu müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara ve İzmir 34, Antalya 30, Adana 35, Samsun 29, Trabzon 26, Kayseri 33, Erzurum 32, Gaziantep 37 ve Diyarbakır 42 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometreleri arasında Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ile 60. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mengen Yeniçağ yolunun 22 ila 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Uçun aşk meydanında. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir defa, kainatta hiçbir şey yaratılmadan daha, yer ve gök, arş ve kürsi, cennet ile cehennem, yaratılmamıştı ki henüz ne levh ne kalem. Benim ve Ebu Bekir'in ruhumuzu evvela, güvercin suretinde yarattı Hak Teâlâ. Sonra da bu ruhlara emretti ki Rabbimiz, çıkıp aşk meydanında uçun şimdi ikiniz. İsmi Muhammed olsun kim geçse ileriye ve Ebu Bekir olsun kim kalırsa geriye. İkimiz uçtuk o gün ve ben Ebu Bekir'i bir parmak eni kadar geçiverdim ileri. Hazreti Ebu Bekir bu şeref ve bu şana uymakla kavuşmuştur Peygamber-i Zişan'a. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir defa, iki mümin bir işte düşerse ihtilafa, %100 haklı olsa bir tanesi bunlardan, yine de haksız görse kendini o Müslüman, cennette onun için köşk vardır, hazırlansın. Köşkün anahtarları bendedir, benden alsın. Bir gün Resulullah'la Hazreti Ebu Bekir dururken yanlarına sefih bir kimse gelir. Hakarette bulunur Hazreti Ebu Bekir'e. Sabreder Resulullah hep bu hakaretlere. O kişi sözlerine bir müddet devam eder. Resul-i Ekrem ise cevap vermez, sabreder. Hazreti Ebu Bekir bakıp Resulullah'a, o dahi cevap vermez, sabredip o ahmağa. O ileri gidince lakin mütemadiyen, artık dayanamayıp cevap verir aniden. Ve der ki, ey hayasız, hiç utanmıyor musun? Böyle durup dururken hakaret ediyorsun. Hazreti Ebu Bekir verince böyle cevap, Resulullah orayı terk ederler der akap. Lakin Hazreti Sıddık koşup hemen peşinden Hazreti Peygamber'e yetişip sorar hemen. Anam babam zatına feda olsun efendim. Niçin ayrıldınız? Bir hata mı eyledim? O bedbaht bana öyle hakaretler ederken siz cevap vermediniz o zata. Acep neden? Bense dayanamayıp yeltenince cevaba, siz ayrılıp gittiniz. Hikmet nedir acaba? Buyurdu ki, o sana ederken hakaretler, biz cevap vermedikçe bizimleydi melekler. O öyle kötü sözler söylerken sana ama, melekler sen öylesin derlerdi o adama. Ne zaman ki sen ona söyledin bazı şeyler, melekler ayrıldı ve şeytan geldi bu sefer. Sıddık bunu duyunca üzüldü yaptığına, o günden itibaren taş koyardı ağzına. Söylemek isteyince faydalı kelamlar, taşı çıkarıp söyler, koyardı sonra tekrar.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Hem İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan Nam-ı Rabbani Kudüs'e soru buyuruyorlar ki, dünyayı maksat gaye edinmemeli. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır. Dünya ve ahiret bir arada olmaz. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Dünyaya düşkün olanlar ahirette zarar görür. Dünyaya düşkün olmamanın ilacı ise İslamiyet'e uymaktır buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e soru.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Benim hocama iki tane sorum olacaktı.
1: Tabii.
4: Hocam ilk önce ailem için, kendim için dua istiyorum sizden.
3: Rabbim iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın ve son nefeste de iman selameti versin inşallah Teala.
4: Hocam banyoya girerken mahrem yerlerimizi kapatmamız gerekiyor mu? Birinci sorun bu. İkinci sorun da hocam, biz dairede oturuyoruz. Dairemizde meyveler var, asma yaprakları falan var. Bu şebeke suyuyla suluyorlar hani binadakiler, ama saatsiz olarak suluyorlar. Hani ben haram diyorum hani şebeke suyu saatten geçmediği için. Onlar yine de hani suladılar. Hani biz bu senede iptal ettiler o suyu. Bizim bu hani meyvelerden yememiz, asma yaprağından toplamamız hani uygun mu olur, haram mı olur hocam?
3: Peki efendim.
4: Tamam hocam.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Bir şey sorabilir miyim hocam?
3: Estağfurullah, buyurun.
1: Şimdi bir ortamda 3-5 kişi konuşuyormuş.
3: Alayamadım.
1: Bir ortamda diyor mu? 3-5 kişi konuşuyorlarmış. Birisi bir sual sormuş, dini bir sual. Bunlar da dini sohbet ediyorlar yani. Birisi demiş ki orada, işte ben demiş bu soruya cevap olarak Mezahib-i Erba kitabının Arapçasına baktım. Arapçam var. Dolayısıyla bunun cevabı şöyle demiş. Orada bulunan başka birisi de demiş ki ya Mezahib-i Erba kitabını Hüseyin İlmi Efendi görmedi mi, hocamız görmedi mi? Müştehidi ancak müştehit anlar. Hocamız mutlak müştehitti. Bu sebeple biz sadece onun kitabından bakarak öğrenebiliriz. Bizim oradan nakil yapmamız uygun olmaz demiş. İlmihal'de var demiş yani bunun cevabı. Şimdi o kişi de diyor ki içtihat yolu hicri olarak 300-400. Yıllarda falan kapanmamış mıydı? Hüseyin İlmi Efendi nasıl müştehit olabilir? Kitabında yazıyor zaten.
3: Anladım. İçtihat yolu kapanmadı. Kıyamete kadar devam edecek. Fakat 2400 yılından sonra daha önceki asırlarda ve zamanlarda olduğu gibi, mesela İmam-ı Azam İbani Hazretleri, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ambel Hazretleri, yani Eshab-ı Kiram'ın tamamı iştihası derecesindeydi. Sonra tabiinden birçok müştehit gelişti. Hatta kitaplarda anlatırken, mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh Faideli Bilgiler kitabında anlatırken, yani bu dört hak mezhepten daha çok hak olan mezhepler vardı. Fakat o müştehitlerin iştihatları kitaplara geçmedi. Tamamı geçmedi. Bazıları kaldı. Müntesipleri de yoktu. Sonra da kayboldu gitti. Demek ki Allah-u Teala eserde sadece bu dördünün devam etmesini murad etti. Bunların talebeleri de vardı, müntesipleri de vardı ve devam ediyor bunlar. Peki Hicri 400 yılından sonra gelen müştehit olanlar içtihatlarını açıkça bildirmedi. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri Hicri 5. asrın müceddidir, mutlak müştehittir.
1: 400'den sonra gelmiş.
3: Tabii.
1: İmam Dolayısıyla, Rabbani Hazretleri var.
3: Oraya geleceğim. Mutlak müştehittir. Dolayısıyla ama iştihadı İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadına uygun olduğu için ayrı bir yol tutmamıştır. Benim iştihadım böyledir dememiştir. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadına uygun düşmüştür. Diğer asır sahipleri de böyle iştihat makamındaydı. İmam-ı Rabbani Hazretleri hakkında kitaplarda kelamda müştehitti. Ne demek kelamda müştehitti? Yani itikadi konularda bizim itikadi konularda iki tane imamımız var. İmam Muhammed Maturidi, İmam Eşari Hazretleri. İmam Rabbani Hazretleri de bu iki imam gibi kelamda, itikadi konularda aynı zamanda içtihat makamındadır. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken kendilerine o zaman bizim haybeden yazılı olarak sual arz ediliyordu. İmam Rabbani Hazretleri sadece kelamda mı müştehidi? Hayır değil diye cevap verdi. Mutlak müştehidi. Peki içtihadı, içtihadıyım ama sonra Hazretleri'ne uygun düştü. Yani Hicri 400 yılından sonra gelen müştehitler içtihatlarını açıkça bildirmediler. Ben böyle içtihat ediyordum demediler. Ama içtihatları mesela İmam Azimübani Hazretlerine veya İmam Şafii Hazretlerine yakındı. Dolayısıyla bu zatlar Hanefi, Şafii, Maliki veya Hanbeli diye anıldı. Ayrı bir yol tutmadılar. Ayrı yol tutmamalarının sebebi de yine o faydalı bilgiler kitabında anlatılıyordu. Uygunsuz. İki kelime Arapça bilip kendi kafasına göre böyle hüküm veren, ben okudum kitapta böyle yazıyor diyenler çıkar, kendilerinde müştehit olduğuna aynı şekilde söylerler, nitekim söylüyorlar. Ne gibi? Adam isminin başına bir ilahiyat profesörü diye ekliyor. Ondan sonra İmam Azam Ebu Hanife'den rahmetullahi aleyh üstün olduğunda söyleyebiliyor. Böyle kendini bilmeyen hatta bir hadis kürsüsü profesörü bir arkadaşa dedim hadis kürsüsü profesörüsün, rabileriyle beraber kaç tane hadis-i şerif biliyorsun? Rabileriyle beraber. Düşün düşündü, 1000 tane bilebilirim dedi. Ben dedim pek inanmıyorum 1000 tane bileceğine. 1000 tane bileceğine. Çünkü Mustafa Bey, yani kıyamete doğru gittikçe kalite düşüyor. Ve önceki asırlarda yetişen alimler gibi her bakımdan mükemmel yaratılmışların sayıları da azalıyor. Sayılar da azalıyor. Ha bugün işte sen bir kürsü sahibisin, sana yaranıyorum bilmem ne yapıyorum falan filan, benim doktoramı kabul ettin, sonra efendim doçentliğimi kabul ettiniz, sonra profesörlüğümü kabul ettiniz. Kim kabul etti bunu? Oradaki 3-5 kişi. Neye göre kabul etti? Yani bizim sözümüzden çıkmaz herhalde falan filan. Ismarlama profesörler de çıktı. Dolayısıyla bunların böyle söylediklerine, şartlarına pek itibar edilmez. Nesine itibar edilmez? Kendi nefislerine uygun olan açıklamalarına, beyanlarına, sözlerine itibar edilmez. Bana göre diye başlayan, yani isminin başında ne olursa olsun, müderris olsun, profesör olsun, ondan sonra hoca efendi olsun, ne olursa olsun, ne karnı ağrısı olursa olsun. Dolayısıyla bunlara itibar edilmez. Hüseyin Hilmi Efendi, rahmetullahi aleyh, hocası, Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri 4 mezhepte de mütehassıstı. İçtihat makamındaydı. Talebesini de o şekilde yetiştirdi. Ama ne Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, ne onun talebesi Taha Yakkar Hazretleri, ne onun talebesi Seyyid Pehim Arbasi Hazretleri, ne onun talebesi Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri, ne onun talebesi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, biz müştehidiz demediler. Öncekiler de demedi.
2: Hicri 400. Hiçbiri demedi.
3: Hiçbiri demedi. Ve sonra mesela bize yakın zamanda geldiği için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Kuleli Askeri Lisesi'nden, ondan sonra Erzincan Askeri Lisesi'nden, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden, yani derslerine gibi tanıyanlar var. Ayrıca hani daha sonra onun alim bir zat olduğunu öğrenip onun talebesi olarak devam edenler var. Mesela görüştüklerimiz ve duyduklarımızda hiçbir zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, efendim ben şöyle biliyorum, ben böyle biliyorum, ben şöyle alimim, ben böyle alimim dediği vaki değil. Bunun en canlı misali, ki aramızda bulunan hemen hemen herkesin gördüğü, yani İhlas'ın bütün şirketlerinde aynı şekilde Emir abiler dolaşıyordu, toplantılar yapıyordu, çok kimse görüyordu. Bayramda, seyranda, düğünde herkes görüyordu konuştuklarını. Ve biz Emir abilerden duyuyorduk işte, mübarekler hocamız diye bahsediyor. Askeri kulübesinin zaten hocaları, aynı zamanda kayınpederleri. Bir gün işittik işte, o kendi hocasından Efendi Hazretleri buyurdu ki diye, onlar Efendi Hazretleri bahsediyor. Efendi Hazretleri buyurdu ki, Efendi Hazretleri buyurdu ki, hatta Emir abiler anlatmışlardı, böyle Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yaşına yakın birisi gelirmiş. Mübarekler kabul edermiş falan. Fakat dedi, ya o adam daha çok konuşuyordu hocamızdan dedi. Biz de takip ederdik falan. Arada fırsat bulunca ya efendim işte Efendi Hazretleri böyle buyurdu. Efendi Hazretleri şöyle buyurdu. Efendi Hazretleri kendilerinde bir şeycik yok. Adamı dikkatini çekiyor. Bir gün diyor ki ya diyor sen bu hocandan ne öğrendin bu kadar? İkide bir aynı şekilde hocam böyle buyurdu. Hocam şöyle dedi. Hocam aynı şekilde böyle yaptı. Ne öğrendin? Hatta Emre abiler eyvah dediler yani. Hocamız ne öğrendiğini anlatmaya kalsa aylar, seneler yetmez. Ama hocamız buyuruyorlar ki ben bir tek şey öğrendim. Adam bir şaşırmış. Allah Allah demiş. Ne öğrendin demiş ya. Kimse bilir, kimse bilmez. Bu hak, bu batıl. Yani bunun için mi çok seviyorsun? Demiş bu bana yetti. Kimse bilir, kimse bilmez. Bu hak, bu batıl. Bu bana yetti. Bu bana yetti. Buyuruyorlar. Dolayısıyla hani şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki ya ne olacak yani bu hak, bu batıl falan. Adam ilahiyatı bir türlü hakla batılı ayıramıyor. Adam şeyh postuna oturmuş, şeyhim diyor falan, hakla batılı ayıramıyor.
5: Sapla samanı ayıramıyor.
3: Sapla samanı ayıramıyor. Ve kimse bilir kimse bilmez, adam şey yapamıyor. Efendim işte Ebu Cehil'e de dil uzatmamak lazım. O da işte müşrik devlet devletinin başkanıydı falan filan diye başlıyor adam. Halbuki Ebu Cehil'si bilmez. Efendim ben hem Hazreti Ebu Bekir'i takdir eder severim, hem de Ebu Cehil'i takdir ederim. Hikaye. Tamam hikaye. Hem din düşmanını severim, hem de böylesini yaparım. Ha, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki cemiz zıtleyin muhaldir. Ateşte su yan yana olmaz. Ateşin geldiği yerde su olmaz. Suyun geldiği yerde ateş olmaz. Bu mümkün değil. Küfürle iman da aynı kalpte olmaz. Bir kalbe küfür girdiyse iman gitmiştir. İman girdiyse küfür gitmiştir. Başka türlü olması mümkün değil. Dolayısıyla bu şekilde kendilerine mesela mübareklerin kitaplarını böyle okuyor adam, kendi kafasına göre böyle yorumluyor. Bu diyor işte böyle yazılmış ama diyor bu yanlış olmuştur diyor. Aslında böyle bir şey de yoktur falan diye çizip çizip gidiyor. Ve kendisini de Allame-i Cihan zannediyor. Otorite zannediyor falan. Böyle ahmaklar her asırda gelmiş. Her asırda gelmiş. Hani kendin de edebiyat mezunu olduğun için biliyorsun. Hani Yunus Emre Hazretleri rahmetullahi aleyh şiir yazarken İşte ey Yunus diyor, sen diyor böyle aynı şekilde eğri büğrü yazma. Bir gün seni de sigaya çeken Molla Kasım gelir diyor ya. Hani ben tam beyit olarak söylemedim de o çok güzel bir şekilde beyit olarak şiir vezinli kafiyeli olarak buyuruyor. Sen diyor böyle söylüyorsun ama diyor seni de diyor bir gün diyor aynı şekilde sigaya çeken Molla Kasım gelir. Hakikaten seneler sonra, belki de asırlar sonra Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın kenarında Yunus Emre Hazretleri'nin divanını eline almış Molla Kasım diye bir adam. Ansa okuyor okuyor yırtıp atıyor şeye, çaya.
5: Olmamış diyor.
3: diye
5: böyle dedim, olmaz
3: nesine
5: diyor.
3: Nesine aynı şekilde itibar eder. Nesine şey yapıyor falan. Bu şiire gelince adam da jeton düşmüş. Nasipliymiş ama. Nasipliymiş. Eyvah demiş ya. Asırlar ötesinden benim dangalaklığımı tespit etmiş. Ve görmüş. Kalbine geliyor Allah-u Teala şey yapıyor. Dolayısıyla zamanımızda böyle Molla Kasımlar çok. Zamanımızda böyle Molla Kasımlar çok. Hani hainliğine, düşmanlığına yapıyorsa yani tövbe etme şansı çok zayıf. Niye zayıf? Çünkü Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyorlar ki Eshab-ı Kiram'a aleyhimruddan dil satan zaten kafir olur da Ehl-i Sünnet alimlerine yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam varislerine dil uzatan, onları küçülten, küçültmek için uğraşan, onları hafife alan bunların da sonu tehlikelidir. İmanlarını kaybederler. Efendim din Kur'an diye bahsetsin. İman çoktan gitmiştir. Ya hadis-i şerif var Mustafa Bey ya. Bir zaman gelecek ki bir camide 1000 kişi olacak. 1000 kişi olacak. O hatta hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh sual ederek arz etmiştik. Efendim bağdaş-ı şeriflerde mesela 1,000,000, 100,000 böyle ifadeler geçiyor falan. Bu o sayıyla kayıtlı mıdır, sınırlı mıdır diye arz etmiştik. Hayır diye cevap verdiler. Çokluğu bildirmek için. Yani orada da mesela 1000 şeyde sınırlı değil. 10,000 de olabilir bu. Bir camide 1000 kişi olacak fakat içinde imamlı olmayacak. Mustafa Bey dikkat et bak. Orada namaz kıldıran var. İmam da var, müezzin de var.
5: Öbürleri de namaz kılmaya gelmiş.
3: Yani orada istisna edilmemiş. İmam ve müezzin hariç denmemiş. Camide 1000 kişi olacak ama içinde imanlı bir kişi olmayacak. İmanlı bir kişi olmayacak. Dolayısıyla ben camiye giderken gördüm falan olabilir. Olabilir. Adam münafık da gidiyor çünkü Peygamberimiz zamanında münafıklar camiye geliyordu. Kendilerini Müslüman göstermek için. Peygamberimiz biliyordu münafık olduklarını ama tabii izin olmadığı için zahiren Müslümanıdır, zahiren öyle muamele ediliyordu. Dolayısıyla efendim Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarında lazım olan bütün bilgiler, bütün kitaplar taranarak bildirilmiş. Dolayısıyla başka bir kitaba bakmaya, başka bir şekilde mesela oradaki o arkadaş ben diyor işte Arapça biliyorum, mezhabi erbaadan baktım öyle böyle. Hatta burada bir gün bir arkadaş geldi ilahiyat mezunu. Geldi işte dedi ben dedi falan kitapta böyle böyle bir şey gördüm sana lazım olabilir falan. Neyse anlattı dinledim falan. Dedim ki kitabın orijinaline sen baktın değil mi? Evet dedi. Tercüme eden de sensin değil mi dedi. Sensin değil mi dedim. Evet dedi. Ya arkadaş dedim ben Hüseyin Hilmi Efendi'yi tanıttıktan sonra senin tercümene nasıl itibar ederim ki? Nasıl itimat ederim ki? Çünkü ben seni tanıyorum. Senin altyapını da biliyorum. Anlayışını ve idrakini de şey yapıyorum. Bazen konuşurken zorlanıyorsun bazı şeyleri anlamakta. Orada hem de fıkıh kitabı yazılış zamanı çok eski. Sen şimdi aynı şekilde oradaki kelimeleri bugünkü yani Arapça kelimeleri bugünkü lügatlara bakarak tercüme ediyorsun. Halbuki dedim o zaman da onlar yazılırken o anlamda değildi ki o. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Kur'an-ı Kerim'in meali hazırlanırken veya tefsir edenler orada birçok şartlar bildirildikten sonra Arapçanın Kureyşleşçesini bilmesi lazım. Tefsir edecek müfessir olacak kimsenin Kureyşleşçesi üstüne basa basa bildirmiştir. Niye? Çünkü Arapçada bir sürü lehçe farkı var. Bazen lehçe farkı olduğu için birbirlerini anlamıyorlar. Nasıl olur efendim? Ya nasıl olur var mı aynı şekilde? Anadolu'da Türkçe konuşuluyor değil mi? Kırgızistan'da konuşuluyor. Türkmenistan'da konuşuluyor. Anlayabiliyor musun? Anlayamıyorsun. Yani bize en yakın sınır olan Azerbaycan, onlar da Türk netice itibariyle adam anons yapıyor. İşte sayın yolcular biraz sonra diyor Bakü hava alanına düşeceğiz. Düşeceğiz diyor. Ya Anadolu'daki Türkçe'de düşmek tepidaklak olmak demek. Adam düşmeyi inmek anlamında kullanıyor. Düşeceğiz diyor. Hatta pezemen kelimesini farklı kullanıyorlar adamlar. Biz de karısını kızını aynı şekilde ne bileyim ben aynı şekilde boynuz atan adama derler pezemek diye. Ya bu onlar aynı şekilde üst bilmem ne diye. Hatta Türkiye'den birisi gibi bir şey vaktiyle işte Türkiye'nin en büyük pezevengi diye takdim etmişler. Gazetelerde yazdı bu. Dolayısıyla şey de öyle. Mesela ana dili Kürtçe olanlar var. Bizim doğuda da aynı şekilde Kürtçe konuşuluyor ya. Mesela o Kürtçe konuşan arkadaşlara diyorum. Suriye, Irak, İran. Bu bölgede de var Kürtçe konuşan. Anlaşabiliyor musunuz? Hayır dedi. Ya ben bir işte hac organizasyonu olmuştu o zaman gitmiştik de Mısır'dan gelen şoförler vardı. Sulttakilerle anlaşılmıyor. İşte Mekke ve Medine arasındaki otobüsleri kullanıyorlar. Ya bunlar Arapça konuşuyor ama lehçeler farklı. Onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki orada açık net bir şekilde nakil yapıyorlar. Arapçanın da Kureyş lehçesini bilmesi lazım. Şimdi bu arkadaş mezahibi erbayı tercüme ettim diyor. Senin tercümene nasıl itibar ederim? Nasıl itibar ederim ki?
5: Dini konularda bir de dikkat etmek lazım.
3: Nasıl?
5: Yani. Dini konularda diyorum dikkatli tabii, olmak lazım. Dikkatli yani bu öyle lazım. Şey değil. Hava raporu tercüme etmeye benzemez yani.
3: O bile yanlış olur yani. Yani.
5: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.
0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı namaz varsa her şey var. Ömrümüzden geçen her saniye çok kıymetlidir. Bir daha asla geri gelmez. İnsanın en kıymetli varlığı vaktidir. Vakit nakittir buyurulmuştur. Nakit para demektir. Zamanı boşa harcamak, parayı boşa harcamak gibi olur. Para boşa harcanınca sermaye gider. Zaman boşa harcanınca da ömür sermayesi gider. Vaktinde yapılacak kıymetli işlerden biri de namazdır. Namaz dinin direğidir. Namaz kılmamak çok tehlikelidir. Çünkü Allahü Teala'nın emridir. Biz bir kul olarak bile birine söylediğimiz şey yapılmazsa gücümüze gider. Her gün 5 defa Allahü Teala'nın emrine hayır demek, devamlı ona meydan okumak ne büyük cesarettir. Dikkat edilirse bu tavır imansızlığı gösterir. Onun için sorumlu olduklarımıza ve sözümüzün geçtiği herkese mutlaka namazı bildirmek lazımdır. Eğer kılınmazsa, kaza kılacak kadar zaman geçtikçe, yani her 5-6 dakikada bir, günahı öncekilerle toplanarak bir misli artar. Ankebut suresinde mealen doğru kılınan namaz her türlü kötülükten korur buyuruldu. Kötülüklerden uzaklaştırmayan namaz, görünüşte namazsa da doğru namaz değildir. Ama doğru kırıncaya kadar görünüşü de bırakmamalı. İnsan bir şeyin hepsini yapamazsa yapabildiği kadarını yapmalı. Tamamını elden kaçırmamalı. Bir şeyi güzel yapmak, onu çok yapmakla olur. Namazın güzelliği de çok kılmakla olur. Yalnız 5 vakit değil, her fırsatta kılmalı. Kaza borcu olmasa da kaza kılmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülünce hemen namaza durur ve gözümün nuru namazdır buyururdu. Miraç'ta kavuştuğu her nimete ümmetinin de kavuşmasını istedi. Orada da ümmetim dedi. Cenab-ı Hak da namaz nimetini verdi. İşte müminin miracı namazdır. Namaz İslam'ın 5 şartından biri ise de namazın içinde diğer 4'ü de vardır. Namazda iman vardır. İmanı olan namaza durur. Kelime-i şehadet vardır. Oruç vardır. Bir şey yenirse namaz bozulur. Zekat vardır. Dünyayı, parayı düşünmemek gerekir. Hac da vardır. Kıbleye dönmeyenin namazı sahih olmaz. Hasılı namaz varsa her şey vardır. Namaz yoksa çok tehlikelidir. Namaz, müminle kafiri ayıran farktır hadisi şerifi bu tehlikeyi bildiriyor. Mümin namaz kılar, kafir kılmaz. Kılmayan da kafire benzemiş olur. Dünya ve ahiret saadeti 2 şeyle olur. Birincisi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük bir Allah dostuna kavuşup onun tarafından kabul edilmektir. Bizim kabul etmemizin önemi olmaz. Onların kabul etmesi gerekir. Kabul etmelerine layık olmak için onları kusursuz sevmek, onları sevmeyenleri sevmemek ve yollarında olmak gerekir. İkincisi namazdır. Namazsız hayat olmaz. Namazsız Allah'a da kavuşulmaz. Namaz kılmayanın ibadetleri ruhsuz cesede benzer. Hiç sevap verilmez. Yani namaz kılmadığı halde oruç, zekat, hac gibi ibadetleri yaparsa sadece farz borcunu ödemiş olur. Ama o ibadetlere mahsus sevaplara kavuşamaz. Namaz her şeyin başlangıcıdır. Üzülünce, canımız sıkılınca, işimiz bozulunca, hastalanınca namaz kılmalı. Çünkü bir kulun Yüce Allah'a en yakın olduğu yer namazdır. Namazda da en yakın yer secdedir. Büyük zatlar evdeki kedi tabak kırınca namaza dururlarmış. Ya Rabbi, ben bir hata işledim ki bu iş başıma geldi diyerek tövbe ederlermiş. Yoksa kedi tabağı niye kırsın diye düşünürlermiş. O halde namaz gibi bir nimet, namaz gibi bir çare varken elimizi gözleri görmeyenler gibi sağa sola değil Allah'a uzatıp namaza sarılmalıyız. İmandan sonra namaz gelir. Namaz kılmayan 100 bin hac yapsa, 100 bin altın sadaka dağıtsa, 100 bin fakir doyursa hepsi bir vakit namazın sevabına ulaşamaz. Temelsiz bina olmaz. Namaz dinin temelidir. Direksiz bina olmaz. Namaz dinin direğidir. Hazreti Ali yeni bir hadis-i şerif duyunca, kim olursa olsun bunu söyleyen kimseye vallahi ben bunu Resulullah'tan duydum diye yemin ettirirdi. O şahıs yemin edince o hadis-i şerifi naklederdi. Ama Hazreti Ebu Bekr Sıddık'tan bir hadis-i şerif duyunca yemin istemezdi. Çünkü onun Sıddık olduğunu bilirdi. Sıddık olan zata sen Sıddık mısın denmez. İşte Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekr Sıddık'tan rivayet ettiği hadis-i şerifte günahı ne kadar çok olursa olsun bir mümin abdest alıp Allah için 2 rekat namaz kılarsa günahları affolur buyuruldu. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız. günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, dinleyicimizin sualini geciktiriyoruz ama gelirken İmam Rabbani Hazretleri'nin kutsal sözü, tabii her bir sözü ayrı bir kıymet ifade ediyor. Dünyayı anlatırken de efendim işte dünyayı sevmeyecek miyiz, yapmayacak mıyız falan filan. Ya orada bir şey naklediyor mübarek zat. Dünya sevgisi günahların başıdır diye. Dünya sevgisi muhabbet başıdır. Şimdi onu mektubatı okuyan çok iyi anlar. Yani devamlı sürekli okumak gerekiyor. Dünya sevgisi niye günahların başıdır? Yani insan kendisini bir kaptırdı mı? Yani Allah-u Teala yaratmış olduğu zaten dünya ve içindekiler, 7 kat gökler ve içindekiler hepsi mahluktur. Allah-u Teala buyuruyor ki ben kalbi kendim için yarattım. Bu benim yarattığım mahlukatı getirip de oraya koymayın. Onu koymayın. Çünkü ben onları yaratırım, yok ederim buyuruyorlar. Yani onlara kıymet değer vermeyin. Benim rızama, benim sevgime aynı şekilde kıymet verin buyuruyor Cenab-ı Hak. Din büyükler de bunu anlatıyorlar. Dünyada maksat çer çöp şu bu falan aynı şekilde neyse. Villadır, arabadır, dinlenmedir. Ah şöyle bir arabamız, ah böyle bir şey, ah böyle bir olsa. Mustafa Bey şimdi bu şekilde böyle eğer o sevgi girmişse, o sevgi girmişse. Şimdi o bazı şeylerin maksut edilmişindir, maksat edilmişindir, gaye edilmişindir. Ve onları ele geçirmek için baktın ki kendi imkanlar, yani normal çalışmadaki elde ettiğin kazanç onları elde etmeye yetmiyor. Sonra ne yaparsın? Ya ne yaptın? Her gün gazeteler aynı şekilde çıkıyor. Adam depremize de paralar işin bile cep etmiş yani. Değil mi?

0: o misalleri ve İmam Rabbani Kudüs'ü ne demek istediğini daha iyi anlarsın. Daha iyi anlaşılır o zaman. Peki efendim dünyalık olmayacak. Emel abiler çok güzel anlattılar. Para cepte olacak, kalpte olmayacak. Kullanıp geçeceksin. Kalbine girmesin. Kalbine girmesin. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. Dinleyicimiz dedi ki banyoya girerken mahrem yerine kapanamam. Şimdi onu şey yaparken de bir arkadaş anlatmıştı. O arkadaş da vefat etti. Allah Teala rahmet eylesin. Bir gün dedi kendisi İstanbul değil, İstanbul dışında bir yerde. Orada da bir hadiseler falan oluyor. Ondan sonra geliyor falan. Emel abilerle görüşüyor baş başa. Emel abiler orada bir şey buyurmuşlar. Buyurmuşlar kardeşim buyurmuşlar. Yani hangi arkadaşın aynı şekilde Allah Teala'dan daha çok kurtunu ben bilemem ki buyurmuşlar. Daha doğrusu hiçbirimiz bilemeyiz. Mesela buyurmuşlar. Şimdi Saati Tevbiliye kitabında Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki ellerini böyle iki yer açtığın zaman bu tarafa ve bu tarafa bundan daha genişse orası büyüktür. Orada uryan, yıkanmak, banyo almak, gusül abdesti almak uygun olmadığı bildiriliyor. Ama bartın küçüktür. Öyle küçük yerde
1: kabindir mesela.
0: Kabin gibi. Öyle yerde uryan olarak da aynı şekilde uryan olarak da banyo alabilir, gusül abdesti alabilir. İşte Emel abiler buyuruyorlar ki yani ben bilemem buyurmuşlar. Ya banyo yaparken aynı şekilde avretler kapalı mı girdi, açık mı girdi ben onu bilemem ki buyuruyorlar Emel abiler. Bu arkadaş bunu anlatırken ben de jeton düşmüştü o zaman. Bizim de mesela banyo şeydi falan o zaman düşünüyordum falan. Ya banyo yapıyorsun netice itibariyle şortun var onu çıkarma. Yıkan şey yap falan aynı şekilde çıkarken şortunu çıkarırsın üstünü geçer gidersin. Dolayısıyla
1: yani dar küçük bir yer bile olsa bu yapılsa iyi olur değil mi?
0: Elbette elbette. Şimdi bak mesela bu dinleyicimizin kalbine gelmiş. Yani dedi uryan olarak mı yani girmeli mahsul girilir ve hatta bunun mahsul var mı var. En azından hani sizin de ifade ettiğiniz küçük yerde bile edebe dikkat edilir. Yani Emel abiler buyuruyor ki bu kimsenin Allah'tan korkmadığı nerede olur? Öyle yerde böyle olur. Çünkü kimse görmüyor ki onu orada. Ha dışarıda aynı şekilde ha Mustafa da bize şirin gözükeyim o benim mübarek bilsin diye bir sürü numaralar çekebilirim ben. Ya orada kime çekeceksiniz numarayı değil mi?
1: Tabii. Tek başına.
0: Tek başına. Tek başına. Numara çekecek kimse yok. Dolayısıyla kalbindeki açığa çıkar orada. Yani Emel abiler de öyle açık buyurmuşlar. Hani bu dinleyicimize bunu sorunca yani ona dikkat etmek elbette ki iyi olur. Edeptir en azından. Gelelim efendim dinleyicimizin diğer bir suali. Hani bulundukları yer bahçeli midir, neyildir? Onu ben anlayamadım şimdi. Yani dedi ki şebeke suyu ama saatsiz. Öyle olur mu ya?
1: Yani 90 bir anlaşmalı ya da kontörlü olanlar var.
0: Şimdi belediyenin suyunu kullanıyorlar.
1: Belediyenin izin verdi işte toptan belli bir miktar alıyor ama saati yapmıyor. İstediğin kadar kullanıyorsun.
0: Eğer şimdi dinleyicimiz
1: suyu yeterli olan yerlerde tabii bu geçerli.
0: Hatta daha önce de bir dinleyicimiz sormuştu hatırlıyorum ben. Buradaki dedi belediye dedi belediye dedi ki dedi yani hep bizim bahçeleri var dedi. Zaten yani Anadolu'da bir kasaba gibi bir yer. Bahçesi var, evlerin bahçesi var. Yani ektiğiniz şeyler için kullanabilirsiniz.
1: Bahçe sulamasında kullanabilirsiniz.
0: Yani dedi, biz onun için para vermiyoruz falan. Belediyenin bir ikramı olmuş o. Demek ki durumu müsait. Yani suyu da müsait.
1: Yani kaynakları vardır. Çok
0: kaynakları vardır. Şey yapıyor falan. Mesela bu dinleyicimizin de böyle bir durum varsa bulunduğu yerdeki belediye böyle bir izin vermişse böyle bir izin vermişse o zaman no problem. Yok belediye izin vermediği halde bunlar hani Türkiye'nin bazı yerlerinde yapıyorlar ya kaçak elektrik. Adam ölümü göze alıyor oraya tel atmak suretiyle bile kaçak elektrik şey yapıyor. Bu suçtur. Şimdi tam İlmihal Saadet Ebediye kitabında da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yer yer diğer kitaplarda da yeri geldikçe nakletmişlerdir. Müslümanın özelliği buyuruyorlar. Müslüman itikad düzgün olur. Kul hakkına çok dikkat eder. İçinde yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar. Ona riayet eder. Suç işlemez ve Allah'a gelen emirlerine uyar, yasaklarından sakınır, günah işlemez. Yani Müslümanın özelliğini bildirmişler. Suç da işlemez, günah da işlemez. Suç da işlemez, günah da işlemez. Bu şekilde böyle olunca

0: Yani ona riayet etmek iyi mi olur? İzin verdiyse o zaman hiç problem yok zaten.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
2: TGRT FM Haber.

0: Gün ortasına hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 12'yi gösteriyor ve hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Haftanın ilk iş ve işlem günündeyiz. Bugün de gayet yoğun bir haftaya başlayacağımızın sinyalleri daha ilk dakikalardan gelmeye başladı. Dünden bugüne yansıyan gelişmelerle. Peki şu dakika itibariyle hangi konuları konuşacağız, hangi konuların üzerinde duracağız, hangi konularla ilgili özel bağlantılarımız olacak, gelin hepsine şöyle sırasıyla bir bakmış olalım her birine. Evet, kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak 15 günün ardından. Peki neler konuşulacak? Biliyorsunuz harika bir NATO zirvesi geçirdik. 2 gün boyunca canlı yayında bu ekranlarda size neler yaşandığını anlattık, aktardık. Elbette ki NATO zirvesinin çıktıları konuşulacak. Bize kazanımları, dünyada yaşanan gelişmelerin her biri masaya yatırılacak her bir taraftan. NATO zirvesi elbette masada başka konular da var. O konular da masaya yatırılacak ama NATO zirvesinde yaşananlar ve oradan çıkan sonuç bildirgesinin çıktıları da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında konuşacağı önemli başlıklar olacak. Peki Mahir Polat Başkanlığı'nda CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Ne zaman? Yaklaşık tam 1 saat sonra başlayacak bu toplantı. Oradan ihraç kararları çıkar mı? Neler yaşanır? Ve bu noktada özellikle neler yaşanacağını ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Aynı zamanda Merve Güven'e de gideceğiz. Soracağız, CHP Yüksek Disiplin Kurulu ne zaman toplanacak? Buradan önemli çıktılar gelir mi diye konuşacağız. Onu da soracağım. Haluk Levent gözaltında, Ahbap Derneği Başkanı biliyorsunuz. 2020 ila 2026 arasında ciddi anlamda suçlar ortaya çıkarıldı ve Bursa'dayken gözaltına alındı. Özellikle Ahbap Derneği ile ilgili 900 milyonun üzerinde bir miktarda kumar oynadığı ile ilgili ciddi bilgiler var. Bunlardan da 360 milyona yakınını da kaybetti. Peki soruşturma ne aşamada? Şu an itibariyle gelinen son durumda 20'nin üzerinde gözaltı var. Gerek Ahbap Derneği çalışanları gerek onunla ilintili kişiler arasında da şu an itibariyle bu durumun devam ettiğini söylemek mümkün. Haluk Levent dosyasına bakacağız. Orada neler yaşandığına bakacağız. Evet, terör örgütü FETÖ'ye 81 ilde operasyon var. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde bu büyük operasyonun detaylarına da bakacağız. O detaylarda neler gizli, hepsini anlatacağız, aktaracağız. Ve Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı. Onların her birini sizlerle paylaşacağız. Akın Gürlek özellikle faili meçhul dosyalarla ilgili son derece önemli gelişmeler olacak dedi. Her gün bir başka faili meçhul dosyanın gelişimiyle ilgili sizlere bir şeyler anlatıyoruz, bir şeyler aktarıyoruz. Elbette merhum Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında da önemli gelişmeler var. 25 kişinin gözaltında olduğunu ve orada yaşananları da sizlerle paylaşmış olacağız. Dopdolu içeriğimizde gün ortası başlıyor. Peki gün ortasında biraz önce sizlerle paylaşmış olduğum önemli konularla devam edelim. Değerli arkadaşlarıma gidelim ve orada son gelişmeleri de bizlerle paylaşsın arkadaşlarımız. Merve Güven şu an itibariyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda saat 14'te toplanıyor. CHP Genel Merkezi'nde olduğunu bir kez daha ifade edelim. Hanifi Bayar, Haluk Levent gözaltında ve Çağlayan Adliyesi'nde, orada da son gelişmeler var. CHP'de gözler bugün toplanacak, dediğimiz gibi Yüksek Disiplin Kurulu'na çevrildi. Saat 14'te başlayacak toplantıda parti gündemindeki disiplin dosyalarının da ele alınması bekleniyor. Şimdi toplantının detayları için TGRT Haber muhabiri ilk olarak Merve Güven'e gidelim ve soralım CHP'de neler yaşanacak saat 14'te.
1: Mehmet Aydın, saat 14'teki toplantıda daha önce tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen bazı il başkanların bu tedbir kararına itirazları görüşülecek. Tam 7 ismin itirazları görüşülecek. Hangi il başkanları peki bunlar? Denizli, Düzce, Eskişehir, Sinop, Kars, Muğla ve Tunceli il başkanlarının itirazları görüşülecek tabii. Şunu söylemek gerekiyor. Özellikle tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen kişiler parti adına herhangi bir iş ve işlem yapamıyorlar. İşte bu nedenle de aslında bu tedbir kararına itiraz ediyor bu isimler. Tabii şu an için ihraçları yönünde herhangi bir karar alınmayacak. Çünkü bunun için ilk olarak bu kişilere bir savunma süresi tanınacak. Ancak söylediğimiz gibi tedbir kararı olduğu için bu kişiler CHP adına herhangi bir iş ve işlem yapılamıyor. CHP üyelikleri ve CHP'ye dair karar alma hakları askıya alınmış oluyor. İşte buna yönelik de itirazları var bu kişilerin. Özellikle tabii Eskişehir İl Başkanı Talat Yalat önemli bir kişi. Kendisi olağanüstü kurultay için toplanan imzaları da genel merkeze teslim eden ve bir an önce olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen isimlerden. Aslında disipline sevk edilen il başkanlarının hepsi aslında bir an önce olağanüstü kurultaya gidilmesini isteyen kişiler. Şunu da söyleyelim, tabii genel merkez kaynakları özellikle bu kişileri disipline sevk ederken rövanşist bir takım tavır takınmadıklarını ifade ediyorlar. Partinin kırmızı çizgilerine aykırı davrandıkları mutlak butlan kararının ardından özellikle parti iş değişine aykırı davranan kişiler oldukları için disipline sevk edildiklerini ifade ediyorlar. İşte bu 7 ismin tedbir kararına itirazları görüşülecek. Şunu da söyleyelim tabii. Bugünkü toplantı aslında Yüksek Disiplin Kurulu'nun rutin toplantısı. Belirli aralıklarla toplanması gerekiyor. Bunun yanı sıra da aslında bu tedbir kararına itirazları oldukça da yine istediği takvimde Yüksek Disiplin Kurulu toplanabiliyor. Bugün aslında bu toplantıdan bir ihraç çıkmasını beklemiyoruz bizler. Söylediğimiz gibi yalnızca itirazlar görüşülecek. Şunu da hatırlatalım aslında. Özellikle geçtiğimiz aylarda 9 milletvekili yine tedbirli şekilde ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Aslında bu toplantıda onların ihraçlarının görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyordu. Bu 9 isim Özgür Özel'e yakın isimlerdi. Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabağ, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'tu bu 9 isim. Ancak şunu ifade edelim, bugünkü toplantıda edinilen bilgiye göre bu 9 ismin dosyası görüşülmeyecek. Sebebi ise tebligatların ardından kendilerine tanınan 15 günlük savunma süresinin henüz dolmamış olması. Son olarak şu bilgiyi verelim, bu savunma süresi 15 Temmuz'da yani 2 gün sonra dolacak ve bu isimlerin de ihraç kararlarının, ihraç edilip edilmeyeceklerinin Ağustos ayında yapılacak toplantıda karar verilmesi bekleniyor. Söylediğimiz gibi saatler 14'ü gösterdiğinde Mahir Polat Başkanlığı'nda Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Bu toplantının gündemi ihraçlar olmayacak, tedbir kararlarına itirazlar olacak.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Merve Güven, yeniden sana bağlanacağız. Bir diğer önemli konuyla devam edelim. Dün akşamdan bu yana yansıyan önemli bir gelişme bu. Evet, depremzedeler için toplanan yardımların kumarda harcandığı ve asistanın üzerinden para akladığı iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında soruşturma başlatıldı. Yakalanan ünlü şarkıcının emniyetteki sorgusunun devam ettiğini söylememiz mümkün. Operasyonun detayları için de TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar bizlerle birlikte. 20'nin üzerinde bir gözaltı sayısı var diyoruz Hanifi, doğru mu söylüyoruz? Orada bir gelişme var mı?
2: Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli gözaltında. Bunun altını çizelim. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı olan sanatçı Haluk Levent de dün Bursa'da gözaltına alındı. Kendisi Almanya'ya gitmek için uçak bileti alacağı esnada yurt dışına çıkış yasağı olduğunu öğrendi ve İzmir'e doğru yola çıktığında Bursa'da gözaltına alındı Haluk Levent. Haluk Levent'in gözaltına alınmasından hemen sonra ard arda operasyonlar gerçekleştirildi. Dün gece oldukça hareketli geçti ve toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir kişinin de cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi. Toplam gözaltı sayısı 21 diyebiliriz. Tabii ki en önemli isim Haluk Levent, çünkü derneğin kurucu başkanı kendisi. Haluk Levent 2017 yılında Ahbap Derneği'ni kurdu ve o günden bugüne kadar da çeşitli yardım faaliyetlerinde yer aldı ve bağış adı altında da çok fazla miktarda para toplandığını bizler biliyoruz. Ahbap Derneği de zaten yaptığını söylediği yardımlarla her türlü doğal afette özellikle vatandaşın yanında olduklarını belirtmişlerdi. Ancak soruşturma dosyasına öyle bilgi ve belgeler girdi ki gerçekten duyanlar kulaklarına inanamadılar. Ahbap soruşturmasının 2018 yılındaki bir şikayet üzerine başladığı da ortaya çıktı. 2018'de İran'da düşen Türk jetinde kızı Mina Başaran'ı kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran, Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti ve soluğu Gazi Osman Paşa Adalet Sarayı'nda aldı. Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir kez daha altını çizelim, 2018 yılında. İşte o yıldan sonra Ahbap Derneği adım adım takip edildi. Tüm hesaplar mercek altına alındı ve operasyon için dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saat 16 sıralarında harekete geçti ve Haluk Levent de saat 16.30'da gözaltına alındı. Haluk Levent'in üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri Ahbap Derneği adına satın almak istediği ortaya çıktı. Başaran da kızını kaybetmenin acısından dolayı kız çocuklarını destekledi. Ancak Haluk Levent'in 60 milyon değerindeki 22 taşınmazı aldığı, ücretini ödemediği ve bu taşınmazların da söylenen amaçla kullanılmadığı ortaya çıktı. Bu dakikadan sonra Ahbap Derneği'ne yönelik usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Haluk Levent'e tam 3 ayrı suçlama yöneltiliyor. Birincisi, suç örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Kara para aklamakla suçlanıyor ve yine dernekler kanununa muhalefet etmekle suçlanıyor Haluk Levent. Yaklaşık 5 saat sonra Bursa'dan İstanbul'a getirildi ve şu dakikalarda, bunun altını çizelim, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kolluktaki ifade işlemi devam ediyor. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in Ahbap Derneği'ndeki polisin araması yaklaşık 5 saat sürdü. Çok sayıda dijital materyale de el kondu. Bunun da altını çizelim. Ayrıca dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplar aracılığıyla boşaltıldığı, derneğe ait bazı taşınmazların şüpheliler adına tescil edildiğine ilişkin de ciddi emareler bulunduğu belirtiliyor. Yine en çok dikkat çeken detaylardan birisi, Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL bahis oynadığı, 390 milyon TL para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına da 120 milyon TL para aktarıldığı tespit edildi diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Yani bağışla bir bahis oynadığı iddiasıyla karşı karşıya kalmış durumda Haluk Levent. Bunun da altını çizelim. Yeliz Kaya'da gözaltında olan bir isim. Sabah saatlerinde MASAK raporu ortaya çıktı. MASAK raporunda da çok ciddi milyar liraları bulan bir para trafiği olduğu tespit edildi. Haluk Levent'in bugün veya yarın adliyeye sevk edilmesi ve burada hakkındaki bu iddialara ilişkin savcılık makamında ifade vermesi bekleniyor. Haluk Levent'le beraber diğer 20 kişinin de yine aynı şekilde adliyeye sevk edilmesini bizler bekliyoruz. Gelişmeleri gün boyunca Çağlayan'da sıcak noktada takip ediyor, aktarmayı da sürdürüyor olacağız.
0: Peki Hanifi, sana çok teşekkür edelim. Elbette gün boyunca sana bağlanacağız ve son gelişmeleri yeniden senden alacağız. Biraz önce bahsetmiştim, kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Masada hangi başlıklar var? Detaylar içinde TGRT Haber muhabiri Merve Şahin bizlerle. Kabine toplantısında neler konuşulacağını da Merve Şahin aktaracak.
3: Mehmet Aydın, sizin de belirttiğiniz gibi saatler 15.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başlamış olacak. Oldukça önemli gündem başlıkları var şüphesiz ki. Geçtiğimiz hafta başkent Ankara oldukça yoğun bir gündemle toplanmıştı aslında. Gündemle bir aradaydı ve NATO Liderler Zirvesi vardı aslına bakarsanız. Bunun çıktıları masada olacak. NATO Liderler Zirvesi'nde neler yaşandı, bunlar konuşulacak. Türkiye-ABD ilişkilerine yeni bir döneme aslında adım atılmıştı bu toplantılarda. Orta Doğu'da yaşanan son durum ve yine terörsüz Türkiye süreci de masada olacak konular arasında. NATO Liderler Zirvesi'nde zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ikili görüşmeler vardı. Bu görüşmelerin çıktıları da yine masada olacak. Bu kapsamda müttefik ülkelerle savunma alanındaki işbirliği ve Türkiye'nin ittifak içerisindeki konumu da yine ele alınacak kabine toplantısında. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ikili görüşmelerden birisi de ABD Başkanı Donald Trump'laydı. Oldukça önemli bir görüşmeydi bu toplantıda. S-400 hava savunma sistemiyle ilgili süreç, katsa yaptırımlarının kaldırılması, aynı zamanda Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik olası yol haritası da yine değerlendirilecek konular arasında kabine toplantısında. Ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler en önemli başlıklardan bir tanesi de şüphesiz ki bu oluşturuyor. Bölgede yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar ve İran merkezli son durumda güvenlik başlığı adı altında görüşülecek konular arasında. Tarafların tam bir barışa varması için Türkiye'nin diplomasi trafiği sürüyor, çabaları sürüyor ve bu noktada yine adımlar değerlendirilecek bu kapsamda. Kabine toplantısındaki bir diğer başlıksa şüphesiz ki terörsüz Türkiye süreci olacak. Artık gözler yasal adımlara çevrilmiş durumdaydı. Sahadaki son durum yine ele alınacak. İstihbari raporlar değerlendirilecek ve yine belirttiğim gibi meclise gelmesi beklenen yasal düzenlemeler de ele alınacak. 15 Temmuz'un 10. yılı anılacak bu yıl. Bu kapsamda yapılan etkinlikler, yapılacak etkinlikler de değerlendirilecek toplantı kapsamında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı etkinliklerle ülke geneline gerçekleştirilecek programlara ilişkin son hazırlıklarda gözden geçirilmiş olacak. Son başlıksa ekonomi başlığı aslında. Enflasyonla mücadele adımları, fiyat istikrarı politikaları, yatırım ve istihdam alanlarında yapılan çalışmalarda kabine toplantısında masada olacak başlıklar arasında. Belirttiğim gibi saatler 15.30'u gösterdiğinde toplantı başlayacak. Toplantının ardındansa her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında olacak. Millete sesleniş konuşmasında kabine toplantısında alınan kararları bizzat kendisi duyuracak. Biz de o anları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki Merve, sana da çok teşekkür ederim. Devam edelim diğer gelişmelerle. Peki 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve şüpheliler hakkında işlem yapıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde terör örgütü FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Hedefte FETÖ'nün güncel ve mahrem yapılanması vardı. Operasyon kapsamında 988 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. En fazla şüphelinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunduğu açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan ortak açıklamada hiçbir terör örgütüne ve vesayet odağına fırsat verilmeyeceği de vurgulandı. ...15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Destan yazılan o gecenin yıl dönümüne günler kala İstanbul'da Şehzade Camii'nde şehitler için program düzenlendi. 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın kabri de ziyaret edildi.
4: Şehidimiz İlhan Varank olmak üzere bütün şehitlerimize arkalarından biraz Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek için bir araya geldik.
5: Hain darbe planının bozguna uğratılışının 10. yılı. 15 Temmuz şehitleri bu yılda unutulmadı. İstanbul Fatih'te Şehzade Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Profesör Doktor İlhan Varank da darbecilerin bozguna uğratıldığı o karanlık gecede Saraçhane'deki İBB binası önünde vatan uğruna canını feda etmiş şehit düşmüştü. Kahramanlığın sembol isimlerinden 15 Temmuz şehidi Profesör Doktor İlhan Varank'ın cami haziresindeki kabri de ziyaret edildi.
6: Şehadet şerbetini içen kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle.
5: Amin. Kardeşi Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın acısı da abini kaybettiği ilk günkü gibi tazeydi.
4: Ailemizden bu cesareti gösteren ve bu imanla sokağa çıkan ve şehit olan bir abimizin olmasından elbette gurur duyuyoruz.
5: İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da ortaydı. Dualara ortak oldular.
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılda devlet kendini vatan için feda edenlerin yakınlarının üzerinden elini hiç çekmedi. Vatan canları ya da soğukları uğruna koruyanları vefanın göstergesi olarak pek çok kolaylık sağlandı. Bu kapsamda 2571 şehit yakını gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı.
7: Tam 2571 kişi kamuda istihdam edildi. Doğalgaz indirimi ve ücretsiz ulaşım hakkı tanındı. Eğitimden barınmaya geniş destekler sağlandı.
8: Hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran, baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
7: Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O kara gecede vatanı için kendisini siper edenlerin ve yakınlarının üzerinden devlet elini hiç çekmedi. Bu kapsamda 347 şehit yakını, 1136 gazi ve 1088 gazi yakını olmak üzere 2571 kişi kamuda istihdam edildi.
9: 15 Temmuz bu milletin milli hafızasına kazınmış bir büyük kahramanlık destanıdır ve bu destanı hep birlikte sahip çıkmak da hepimizin vazifesidir.
7: Şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarıyla gazilere ücretsiz seyahat hakkı tanındı. Bugüne kadar 10.986 ücretsiz seyahat kartı dağıtıldı. Kullandıkları doğalgaza %50 indirim uygulandı.
10: Bizler de tabii sadece 15 Temmuz'la değil, her daim gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkıyoruz. Onlar bizlere emanet.
7: Hastanede öncelikli randevu, kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde %3 ücretsiz kontenjan imkanı verildi. Şehit yakınları ve gazilere aylık bağlanıyor. Dini bayramlarda ikramiyesi ödeniyor. Faizsiz konut kredisi imkanı sunuluyor. KYK burs ve yurt önceliği tanınıyor.
8: O millet Çanakkale ve milli mücadeleden sonra 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla, bütün varlığıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. DEAŞ'ın Faruk Ofisi olarak bilinen yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Talip Güler Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde düzenlediği nokta operasyonla DEAŞ terör örgütüne ağır bir darbe daha indirdi. Örgütün Faruk Ofisi adlı Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkiye kod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güler'in 2021 yılında yine MİT tarafından yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlenen teröristin örgütün üst düzey sorumlularıyla yakın irtibatta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MİT'in titiz istihbarat çalışmalarıyla adım adım izlenen Talip Güler Türkiye'ye getirildi. İlk ifadesinde örgütün Suriye eylemlerinde abisiyle birlikte nasıl çalıştığını anlattı. Uyuşturucu satıcılarına darbe vurulmaya devam ediyor. Son dakika gelişmesi, 73 ilde uyuşturucu madde operasyonu var. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik mücadele kapsamında son 2 haftada 73 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 985 kilogram uyuşturucu maddeyle 1.639.239 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 1780 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 935'i tutuklandı. 224'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilere ilişkin adli işlemlerse devam ediyor. 73 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlara 2670 ekip, 6675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı. 15 Temmuz'un 10. yılında şehitler unutulmadı, bu kez meydanlarda değil İstanbul yollarında anıldılar. 253 bisikletli ve 253 motosikletli kahraman şehitler için pedal çevirdi, motorlarını çalıştırdı. Taksim'den başlayan anlamlı kortej 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde sona erdi.
11: Şehitlerimizi anmak ve ülkemizin bu güzel atmosferini bir kez daha yaşamak için bu tura katıldım.
12: Darbecilere dur dedik. Bundan sonra da 15 Temmuz'u asla unutturmayacağız.
13: Şehitlerimizi yad etmek adına aynı şekilde bu sürüşleri yapacağız. Mevla hiçbir zaman devletimize cevap vermesin.
7: 10 yıl önce Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden biri yaşandı. Ama o gece milletin iradesi hain kalkışmanın karşısında dimdik durdu.
14: Bizim halkımızda kimsenin oyun oynamayacağını tüm dünyaya göstermiş bulunmaktayız.
15: Unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutturmamak için de inşallah bu tür etkinliklerde hep var olacağız.
7: 253 şehidin hatırası için bu kez İstanbul sokaklarında anlamlı bir sürüş vardı. Taksim Meydanı'nda bir araya gelen 253 bisikletli ve 253 motosikletli ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıktı. Pedallar şehitler için çevrildi. Motorlar milli birlik ve beraberlik mesajı için çalıştı. İrade bizim, gençlik bizim sloganıyla düzenlenen korteje gençler, sporcular, gaziler ve motosiklet tutkunları katıldı.
15: Milletin iradesi üstünde hiçbir güç tanımadığımızı tüm dünyaya gösterdik. İşte 15 Temmuz'da böyle bir ders, bir direniş, bir destan, bunları anlatmaya devam ediyoruz.
7: Kimi bisikletiyle, kimi motosikletiyle ama herkes aynı amaç için oradaydı. 15 Temmuz gecesi vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri anmak. Kortejin adresi bu kez 15 Temmuz Hafıza Müzesi oldu. Yol boyunca Türk bayrakları dalgalandı. Şehitler için dualar edildi. 10 yıl geçse de o gecenin hafızalardaki yeri değişmedi. Çünkü o gece yazılan destanın adı belliydi. Milli irade, birlik ve unutulmayan 253 kahraman.
0: Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı sesler çıkmaya devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matt Whitaker da son sözü Başkan Trump'a bıraktı. Whitaker, Trump'ın doğru anlaşmayı yapacağına inandığını söyledi.
7: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 düğümü için gözler bir kez daha liderler diplomasisine çevrildi. Washington cephesinden gelen son açıklama iki lider arasındaki müzakerelerin sürecin seyrini değiştirebileceğine işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Matt Whitaker, krizin aşılması konusunda Başkan Donald Trump'a olan güvenini vurguladı. Whitaker, ABD'nin kırmızı çizgileri olduğunu hatırlattı. Buna rağmen Trump'ın F-35'lerin satışı konusunda doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacağına olan inancını açıkça dile getirdi. Büyükelçi, Kongre'nin teknik verilerin Rusya'nın eline geçmesi konusundaki endişelerini anladığını söylese de bu satış için iyimser konuştu. Whitaker, bence bu gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma dedi. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum diye ekledi. Amerikalı diplomat Türkiye'deki NATO zirvesine ilişkin izlenimlerini aktarırken Türk ordusuna övgüler yağdırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Batı ile entegre ve çok kabiliyetli bir müttefik olduğunu belirtti. İlişkileri daha da güçlendirmeliyiz mesajını verdi.
0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda terör bağlantısı tespit edildi ve ilk kez kasten öldürme vurgusu yapıldı. 29 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Helikopteri şüpheli bir biçimde düşen Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun dosyası Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderilmişti. O olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Olayda terör bağlantısı tespit edildi ve ilk kez kasten öldürme vurgusu yapıldı. Soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin evinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu da öğrenildi. Vergi borçlarına 72 taksit fırsatına mükellefler büyük ilgi gösterdi. İlk 25 günde 228 binden fazla mükellef taksitlendirme başvurusu yaptı.
16: Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi 2 katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
7: Vergi borçlarına 72 taksit fırsatı geldi. Mükellefler dijital vergi dairelerine akın etti. İlk 25 günde yapılandırma başvurusu 228 bini geçti.
17: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
7: Devlet borcunu ödemek isteyene kolaylık sağladı. Yasa çıktıktan sonraki ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. Yaptı. Toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirildi. Mükelleflerin %18,01'i 6, %30,69'u 12, %13,21'i 24, %25,19'u 36 taksiti tercih etti. Borcunu 48 aya yayan mükelleflerin oranı %10,6, 72 taksit yaptıranların oranı da %2,3 oldu.
16: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
7: Mükelleflerin bu imkandan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapması gerekiyor. Uygulamayla vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik cezası, ecri misil, adli para cezası ve öğrenim kredileri yapılandırılabilecek. KDV dışındaki borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Katma değer vergisinde ise taksit süresi 12 ay olacak. %39 yerine yıllık %29 olarak faiz uygulanacak. Borçları 10 milyon liraya aşmayanlar da teminat aranmayacak. Araçlarına ilişkin borçlarını taksitlendirenler araç muayenelerini yaptırabilecek.
0: Bir anne kucağına almaya kıyamadığı evladını toprağa verirken etrafındakilerden ne isteyebilir? Mersin'de acılı anne 1,5 yaşındaki oğlunun cenaze töreninde tek bir şey istedi. Ağlamayın çocuğum korkar.
7: Sarıldığı şey bir beşik değil, bir tabuttu. Hayatının en büyük acısının karşısında bile evladını düşünüyordu. Henüz 1,5 yaşındaydı Yamaç Ali Erdemci. Mersin Akdeniz'deki evlerinin balkonunda oynarken demirlere temas eden elektrik kablosu sebebiyle akıma kapıldı.
18: Birbirlerine dolanmış. Oradan elektrik akımı geliyor. Hatta bir iki komşum da şikayette bulundu. Dediler ki burada elektrik var.
7: Kalbi duran Yamaç bebek tam 15 gün boyunca o küçücük bedeniyle direndi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen o mücadele son buldu. Son yolculuğuna uğurlandı minik Yamaç Ali. Cenazede gözyaşları sel oldu. Feryatlar göğe yükseldi. Ancak en büyük acıyı evladını toprağa veren annenin sözleri yaşattı. Anne Asiyete Erdemci oğlunun tabutunu bir an olsun bırakmadı. Onu omuzlarında taşıyarak uğurladı. Bir aileyi yasa boğan o feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaysa devam ediyor.
0: Almanya'da yaşayan gurbetçi ikizler Alman aşklarını Çorum'daki köylerine getirip çifte nişan yaptı. Önce dualar edildi, ardından tüm köy piste çıkıp Alman gelinle karşılıklı göbek attı.
7: Çifte nişan, çifte kültür, çifte kavrulmuş bir mutluluk. (Gülüyor) Almanya'dan Çorum'a uzanan bir hikaye onlarınki. Emre Şahin gönlünü Yasmin Fittel'a, ikiz kardeşi Eren'se Marie Prost'a kaptırdı.
19: Her şey çok güzel. Emre çok seviyorum.
7: Genç çiftler evlilik kararı alınca Şahin ailesi kolları sıvadı. Köy meydanında davullu zurnalı, bol halaylı, geleneksel bir nişan merasimi organize edildi.
20: Biz Almanya'da geliyoruz ve biz bugün nişan yapıyoruz. Bu benim Yasmin, adım Yasmin.
7: Almanya'daki düğüne katılamayacak akrabalar için düzenlenen törende gurbetçi ailenin tek derdi kültürlerini unutturmamaktı.
21: Çocuklarımın ve gelinlerimin, özellikle gelinlerimin, çünkü Türk kültürünü hiç bilmiyorlar. Gelip burada Türk kültürünü görüp öğrenmeleri, çocuklarımın Türk kültür örflerini, adetlerini tekrar canlı yaşayabilmeleri için burada nişan yapıyoruz.
7: Dualar edildi, halaylar çekildi. Piste çıkan herkes Alman gelinlerle karşılıklı göbek attı.
22: İki tane erkek çocuğum, şimdi iki tane kızım oldu. Hani her şey gönüllerince olsun.
7: Alman gelinlerin mutluluğu gözlerinden okunurken köy meydanı adeta bayram yerine döndü.
0: Doğuştan çarpık ayak rahatsızlığı bulunan 51 yaşındaki Melek Kandil, Düzce Devlet Hastanesi'nde geçirdiği ameliyattan sonra ayakkabıyla tanıştı. Hayatındaki ilk ayakkabısını yarım asır sonra giyebilen kadın o anları anlatırken duygulandı.
7: Çarpık ayak adı verilen rahatsızlığından dolayı 51 yaşına kadar hiç ayakkabı giyememişti. Geçirdiği başarılı ameliyattan sonra ilk ayakkabısını giydi.
23: Hiç giymedim. İlk defa giydim. Dünyalar benim oldu desem olur. Sevindim. Çünkü dışarı çıkamıyordum. Milleti seyrediyordum. Karda, kışta, yağmurda hep evdeydim.
7: Düzce'de doğuştan çarpık ayak rahatsızlığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen 51 yaşındaki Melek Kandil diz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyat oldu. Ayağı normale döndü. İlk ayakkabısını yarım asır sonra giyebildi.
23: Doğuşumdan ben 50 yaşına kadar ilk defa ayakkabı giydim.
7: Ameliyatı gerçekleştiren operatör doktor Celal Armağan ise cerrahi başarısını anlattı.
24: İlk önce kemiğini ve tendonlarını düzelttik. Daha sonrasında aşil dediğimiz kası uzatarak ayak bileğini hareketli bir şekilde yere tam bir yük verecek şekilde basmasını sağladık.
0: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrenci ve aile için heyecan dolu tercih maratonu başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre adaylar geleceklerini şekillendirecek lise tercihlerini bugünden itibaren e-okul üzerinden yapabilecek.
7: Liselere geçiş sistemi sonuçları açıklandı. Şimdi tercih maratonu başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları pazartesi gününden itibaren alınmaya başlayacak. Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Pazartesi günü başlayacak ve e-okul sistemi üzerinden yapılacak lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek. LGS puanıyla öğrenci alacak okullara bu yıl toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 60.886, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 46.397, Anadolu İmam Hatip liselerine 43.706, fen liselerine 38.700, sosyal bilimler liselerine 9.210 kontenjan ayrıldı. Özel öğretim kurumlarının kayıt işlemleriyle yetenek sınavıyla öğrenci alacak okulların işlem ve kayıtları da orta öğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimine göre 13-27 Temmuz'da gerçekleşecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta map.gov.tr adresinden ilan edilecek.
0: Aksaray'da bir zamanlar kendi kaderine terk edilen çorak araziler belediyenin dokunuşuyla mor bir masal dünyasına dönüştü. İçinizi açacak, buram buram lavanta kokan o muazzam görüntüler ekranlarınızda.

0: karşı kadar.
1: Hayata biraz mor katmaya ne dersiniz? Aksaray'da kentin çorak ve unutulmuş arazilerine öyle bir dokunuş yapıldı ki yerini doğanın asil rengine bıraktı.
2: Bayıldım buraya, onun için bu renkleri giydi.
1: Aksaray Belediyesi'nin toprağa can veren lavanta bahçesi yeni sezona kapılarını açtı. Bahçe ilk günden ziyaretçi rekoruna koştu.
3: Burası 20 dönümlük bir alan üzerinde 18 bin adet lavanta bitkisinden oluşan bir alan.
1: Ama bahçenin asıl hakimi çiçeği burnunda evlilik hazırlığı yapan çiftlerdi. Onlar için burası en güzel fotoğraf karelerinin yeriydi.
2: Bugün eşimle beraber bu güzel günümüzden sonra lavanta bahçesine geldik. Çok güzel bir ortam var, çok güzel atmosferi.
4: Her şey çok güzel, çok memnun olduk.
1: Bahçede sadece gözler değil damaklar da şenlendi. Ziyaretçilere lavantalı dondurma ve aşure ikram edildi. Mini müzik dinletisi ise keyfi ikiye katladı.
5: Biz her yıl zaten geliyoruz bu güzel bahçeyi görmeye. Gerçekten çok bayıldık.
1: İşin bir de üretim boyutu var. Buradan hasat edilen lavantalardan lavanta yağı üretiliyor. Kozmetikten sabuna dönüştürülen bu ürünler ekonomiye kazandırılıyor. Bir yandan da cuma günleri Aksaray caddelerine lavanta kokusu sıkılıyor.
6: Bu saati noktalayalım. Yeni saatte yeni gelişmelerle yeniden birlikte olacağız.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi.
4: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
3: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: TGRT FM Haber.
13: Kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında atölye, ev ve mezarlık zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı. Burası Çin'in Zhejiang eyaleti. Bavi Tayfun'un etkili olduğu bölgede 197 metrelik Dalongxiao şelalesinde sıra dışı bir doğa olayı yaşandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle su aşağı dökülmek yerine gökyüzüne doğru savruldu. Ters şelale olarak bilinen nadir olay görenleri şaşkına çevirdi. Aşırı sıcakların adeta kavurduğu Fransa'da şimdi de yangın şoku yaşanıyor. Paris'in güneyindeki A6 otoyolu kenarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ünlü Fontainebleau ormanına sıçradı. Yoğun duman görüş mesafesini düşürünce A6 otoyolu iki yönde de ulaşıma kapatıldı. Yangına yaklaşık 100 itfaiyeci müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına 2 ağır helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı da havadan destek veriyor. İlk belirlemelere göre yaklaşık 16 hektarlık alan kül oldu. Yetkililer yangının oldukça şiddetli olduğunu belirterek söndürme çalışmalarının birkaç gün sürebileceğini açıkladı. Güneydoğu Bangladeş'te etkili olan muson yağmurları geniş bölgeleri sular altında bıraktı. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. Afet yönetimi yetkililerine göre 1 milyondan fazla kişi ise sel sularının ortasında mahsur kaldı. Bandarman bölgesinde yollar sular altında kalırken toprak kaymaları ulaşımı büyük ölçüde durdurdu. Taşan nehirler çok sayıda köyü su altında bıraktı, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Suların çekilmeye başlamasıyla bölge halkı yıkılan evleri ve büyük hasarı görüntüledi. Gönüllüler afetzedelere sıcak yemek ve acil yardım malzemeleri ulaştırmayı sürdürürken uzak yerleşimlerin hala yeterli desteği alamadığı belirtiliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon tenis turnuvasının erkekler tekler finali kraliyet ailesini bir araya getirdi. Galler Prensesi Kate, eşi Prens William ve çocukları Prens George'la Prenses Charlotte Central Court'taki yerlerini aldı. Prenses Kate final karşılaşmasını kraliyet locasından takip etti.

0: Kazananı en iyi bezelye üfleyen belirledi. Sarı peruklar, Viking kostümleri ve bol bol Haaland taklidi. Miami'de düzenlenen yarışmada katılımcılar en Haaland benim diyebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın galibi ise doğal sarı saçlarıyla rakiplerine fark atan Norveçli Perry Tegnander oldu. Ödülü mü? Norveç ile İngiltere arasındaki Dünya Kupası çeyrek finaline 2 bilet. Sahada Haaland gol peşindeydi. Tribünde ise herkes acaba hangisi gerçek Haaland diye birbirine baktı.
1: Gel sucuk ya gel.
2: Bıçağı ısırıyoruz.
0: Kargayı beslediler, sucuk bile verdiler ama masadaki paradan oldular.
3: Kaçtılar. Vallahi Şaban parayı da vermiyor, yiyor parayı.
0: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir inşaatta çalışan işçilerin yemek yediği masaya bir karga geldi. Uzatılan yiyecekleri büyük bir iştahla yedi. İşçiler bardakta su da ikram etti.
1: Ağzını keser. Bıçağın ucunda tatlı bir şey olduğunu anladı. Su içmeyi biliyor musun sen? Hah, biraz da su iç.
0: İşçiler ve karganın dostane sohbeti zaman zaman samimi anlara sahne oldu.
4: Tamam öğrendim tamam.
3: Oğlum bu sendikacı lan uzak dur karga. Gel aidat alır. Bunlar senden de aidat alır.
4: Aidat alır bak.
0: Ancak karnını doyuran karga bir anda masadaki parayı alıp kaçtı. Deyim yerinde ise besle kargayı, oysun gözünü sözü gerçek oldu.
3: Çavancım sen para yerine bir su iç.
0: İşçiler kargayı parayı geri vermesi için ikna etmeye çalıştı ancak karga aldırış etmedi. Uçup gözden kayboldu.
3: Çaban verdi parayı. Sinan selam. En sonunda parayı da aldı.
0: İtfaiye su kuyusuna düşen keçi için seferber oldu. Keçi metrelerce derinlikteki kuyudan böyle çıkarıldı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çiftçilik yapan Baki Öksüz'ün keçisi metrelerce derinlikteki su kuyusuna düştü. 112'den yardım isteyen çiftçinin imdadına hemen itfaiye ekipleri yetişti. Önce kuyudaki gaz oranı ölçüldü, sonra ekipler halat ve özel düzeneklerle 18 metreli kuyuya indi. Kuyudaki keçi halatla düştüğü kuyudan sağ salim çıkarıldı. Keçisine kavuşan çiftçi ise ekiplere teşekkür etti.

Diplomasiyi bıraktı, Türkiye hayranlığını dünyaya ilan etti. Macaristan Başbakanı Peter Macar sadece resmi temasları için değil, derin bir hayranlıkla geldi Türkiye'ye. Tarihi NATO zirvesi öncesi İstanbul'da Sultanahmet ve Yedikule Hisarı'nı gezdi. Ardından Kocaeli'ndeki Tökele İmre Ana Evi'ni ziyaret etti. Ancak Türkiye'den gitmek istemedi. Konuk başbakan bu kez rotayı turizmin başkentine çevirdi. Antalya'da oğullarıyla birlikte jet ski'ye binen, su kaydırağından kayarak enerji depolu yağan Macar, o eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak bu paylaşım sadece bir tatil albümü değildi. Ülkesindeki muhalif eleştirilere de doğrudan bir cevaptı. Harcamaların kamu bütçesinden karşılandığı iddialarını reddeden Macar Başbakan, tüm masrafları kendi cebimden ödedim dedi. Yeşiller 157 boğa şampiyonluk için arenaya çıktı. Artvin'de Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Çevre illerden gelen boğalar 8 ayrı kategoride birbirine meydan okudu. Yetiştiriciler ağırlığı 1 tona yaklaşan boğalarına özenle baktı. Güreş öncesi tüm hayvanlara boynuz ve doping kontrolü yapıldı. Sivri boynuzlar törpülendi, idrar testleri tek tek incelendi. Tribünleri dolduran 30 bin kişi heyecana ortak oldu. Nefes kesen güreşlerde toplam 1 milyon 400 bin lira ödül dağıtıldı. Başboğa unvanını kazanan sahibine tam 200 bin lira kazandırdı. 200 yıllık tarihi gelenek bu yılda coşkuyla tamamlandı. Bangladeş etkili olan muson yağmurlarıyla mücadele ediyor.

0: sel ve heyelanlarda 44 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Yaklaşık 1 milyon kişi afetten etkilendi.
1: Ovalları korkunlamayız da.
0: Kagraçari, Rangamati, Bandarban, Koks Bazar, Çatogram ve Habijank bölgelerinde çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Sürücüler sel sularında ilerlemekte güçlük çekti. Ülke genelinde 1000'in üzerinde geçici barınma merkezi açılırken yetkililer yeni sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulundu. Obez köpeğe börek kavga çıkardı. İzmir'de sokaktaki sevimli köpeği gören bir vatandaş cebindeki böreği ikram etmek istedi. Olanlar oldu. Ancak köpeğin kilosundan endişe eden çevredeki diğer vatandaşlar duruma hemen müdahale etti. Bu hayvan zaten obez. Börek verip sağlığını tehlikeye atmayın uyarısı sokak ortasında fitili ateşlemeye yetti. Sözlü uyarı kısa sürede yerini sert tartışmalara bıraktı. Taraflar geri adım atmayınca sesler yükseldi, yumruklar konuştu. Obez köpeğe börek verme inadı sokak ortasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu büyük bir kavgaya dönüştü. Çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışılan kavgada taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Hayvan sevgisinin sokak kavgasına uzandığı o anlarsa kameralara saniye saniye yansıdı.
2: Hayır, geçmiş olsun. Gel böyle.
0: Şişme botla açıldı. Rüzgar sürükledi. Talihsiz olay Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşandı. Erikdere köyünde kamp yapan Mehmet Yücel şişme botla baraj gölüne açıldı. Bir süre sonra aniden çıkan sert rüzgar botun kontrolünü kaybettirdi. Suda sürüklenen Yücel yoğun çaba harcayarak yakınlardaki küçük bir adacığa çıkmayı başardı. Issız adadan telefonla yardım isteyen kampçı için ekipler seferber oldu. Bölgeye jandarma, sağlık ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.
2: Hayır, geçmiş olsun. Gel böyle.
0: Botla adacığa ulaşan polisler Mehmet Yücel'i sağ salim kurtararak kıyıya çıkardı.
2: Botu şuraya oturabilirsin.
0: Trafik magandası makas attı, bir de bunları sosyal medyadan yayımladı. Hal böyle olunca cezadan kaçamadı. İstanbul Ümraniye'de bir sürücü trafikte makas atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri içe saydı. O tehlikeli anları bir de sosyal medyada paylaştı. Sanal devriye ekipleri o görüntüleri anında incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen sürücü kısa sürede yakalandı. Maganda'ya toplam 96 bin lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatılmak üzere karakola teslim edildi.

0: Gün ortasının yeni saatindeyiz. Gelişmeleri anlatmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Saat tam 14'e kadar. Elbette önemli gelişmeler var. Kabine toplantısı olacak ve o kabine toplantısının neticesinde neler konuşulacağınızı Merve Şahin'e soracağız. Yine aynı zamanda CHP Yüksek Disiplin Kurulu saat 14'te toplanıyor. Onu da Merve Güven'e soracağız. CHP Genel Merkezi'nde olacak ama önce Merve Şahin'e gidelim. Kabine toplantısının içerisinde neler var, neler konuşulacak? Elbette NATO birinci sırada, onun çıktıları birinci sırada olacak ama daha hangi başlıklar var hemen sana soralım.
1: Mehmet Aydın, NATO Liderler Zirvesi ve tabii ki Türkiye-ABD ilişkileri, Orta Doğu'da gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci, tüm bu başlıklar bugün yapılacak kabine toplantısında ele alınacak. Saatler 15.30'u gösterdiğinde toplantının bizler başlamasını bekliyoruz. Toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları olacak. İlk başlık belirttiğim gibi NATO Liderler Zirvesi. Geçtiğimiz hafta Başkent Ankara'da yapılmıştı. Oldukça yoğun geçen, temasların yoğun olduğu bir zirve olmuştu aslında bu. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ikili görüşmeler masada olacak. Yine bu kapsamda yapılan görüşmelere ek olarak NATO Liderler Zirvesi'nde neler konuşuldu, hangi başlıklar masada, bunlara bakılacak. Yine müttefik ülkelerle savunma alanındaki işbirliği ve Türkiye'nin ittifak içerisindeki konumu da kabine toplantısında ele alınacak konular arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ikili görüşmeler vardı. Birçok ülkenin lideriyle ikili görüşmeler yaptı. Ancak en önemli başlık şüphesiz ki ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı o görüşme. Türkiye-ABD arasındaki ilişkiler nasıl olacak? Buna bakılacak aslında kabine toplantısında da. S-400 savunma sistemleriyle ilgili süreç, katsa yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik olası yol haritaları da değerlendirilecek konular arasında kabine toplantısında. Orta Doğu'da yükselen tansiyon, bu da oldukça önemli bir konu. Buna da değinilecek aslında. Bölgede yaşanan son gelişmeler toplantıda ele alınacak. Hürmüz Boğaz bölgesinde yeniden artan çatışmalarla İran merkezi son durumda güvenlik başlığı altında ele alınacak konular arasında. Tarafların tam bir barışa kavuşması için atılabilecek adımlar da masada olacak. Keza bu noktada Türkiye'nin diplomasi trafiği hali hazırda devam ediyor. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekse Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı birçok temaslar, bunlar da detaylıca değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin aslında son dönemlerde oldukça önemli gündem başlıklarından bir tanesi ve Terörsüz Türkiye kapsamında da sahadaki son durum masada olacak. İstihbari raporlar değerlendirilecek. Yakın zamanda da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulması beklenen çerçeve yasa ele alınacak konular arasında. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü bu sene ve anma etkinlikleri gerçekleştirilecek 81 il çerçevesinde. Toplantıda 15 Temmuz'da yapılacak etkinliklerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler de masada olacak. Programa ilişkin son hazırlıklar da değerlendirilecek konular arasında. Ekonomi son başlık olacak kabine toplantısında. Enflasyonla mücadele adımları, fiyat istikrarı, yine yatırım ve istihdam alanlarında yapılan çalışmalarda kabine toplantısında masada olacak konular arasında. Saatler 15.30'u gösterdiğinde toplantının başlamasını bekliyoruz. Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında olacak. Alınan kararları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Biz Doğan'ları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Şahin, teşekkür ederim ve bir diğer bağlantımıza geçelim. CHP'de gözler bugün toplanacak. Yüksek Disiplin Kurulu'na çevrilmiş durumda. Yaklaşık 50 dakika sonra da o toplantı başlayacak. Parti gündemindeki disiplin dosyalarının ele alınması da bekleniyor. Toplantının detaylarını da TGRT Haber muhabiri Merve Güven'den alalım.
2: Mehmet Aydın, o toplantı saatler 14'ü gösterdiğinde Mahir Polat başkanlığında gerçekleştirecek. Söylediğiniz gibi aslında parti içindeki disiplin dosyalarının gündeme alınması bekleniyor. Tabii şunu söyleyelim, bugünkü toplantıda herhangi bir tedbire itiraz ya da ihraç kararı çıkmasını beklemiyoruz. Olan bir toplantı gerçekleştirecek çünkü Yüksek Disiplin Kurulu. Hatırlanacağı üzere aslında mutlak butlan kararının ardından yeniden bir seçim gerçekleştirilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi aslında yeniden Yüksek Disiplin Kurulu ve partinin diğer organlarında yönetime geçmişti ve Mahir Polat başkan olarak seçilmişti. Bugünün tarihi aslında o günden belirlenmişti olağan toplantı olarak. Onun öncesinde yine ihraç kararlarına, tedbir kararlarına itirazlar için olağanüstü toplantılar gerçekleştirilmişti. Ancak bugünün gündeminde il ve ilçelerden gelen eski ihraç dosyaları görüşülecek. Söylediğimiz gibi herhangi bir tedbire itirazı yahut ihraç kararı çıkmasını beklemiyoruz. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Yine bu aslında MYK'da özellikle 9 milletvekili tedbirli şekilde kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti ve bu milletvekillerinin tedbire itirazları görüşülmüştü. 9 isim vardı. 9 isimden yalnızca Gökhan Günaydın'ın tedbire itirazı kabul edilmişti ve kendisi grup başkanlığı görevine dönmüştü. Tabii bu itiraz süreci tamamlandığı için milletvekillerine bir savunma süresi tanınmıştı. Şunu ifade etmek gerekiyor. Bu savunma süresi henüz tamamlanmadı. Çünkü bu milletvekillerinin ihraçları ne zaman görüşülecek, görüşülmeyecek kritik bir konuydu. En çok merak edilen konulardan da birisiydi. Bu süre 15 Temmuz'da yani 2 gün sonra tamamlanacak. Bu nedenle de aslında bu 9 milletvekilinin partiden ihraç edilip edilmeyeceğine ilişkinde yapılacak toplantının Ağustos ayının başındaki olağan toplantıda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öncesine çekilir mi çekilmez mi şu an için belirsiz, ancak bu toplantı bahsettiğimiz gibi rutin bir toplantı, saatler 14'ü gösterdiğinde Mahir Polat başkanlığında gerçekleştirilecek ve söylediğimiz gibi eski dosyalar gündeme alınacak.
0: Peki Merve Güven, çok teşekkür ederim. O toplantıda gözümüz kulağımız olacak. Bir sonraki saatte de mutlaka o bağlantılar gerçekleştirilir. Devam edelim. Depremzedeler için toplanan yardımların kumarda harcandığı ve üzerinden para aklandığı iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında soruşturma başlatıldı. Yakalanan ünlü sanatçının emniyetteki sorgusunun devam ettiğini ifade edelim.

0: bana.
1: Harun Bey mahkeme kararı
2: kendini
1: ne olacak? Ne olacak?
3: Ne Birleşik Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi oldum.
4: İyilik elçisi mi yoksa bir suç organizasyonunun lideri mi?
5: Ben birçok yerde pazarlık yaptım.
4: Milyonların sevgilisi, son dönemde yardımların öncüsü olarak tanınan ünlü sanatçı Haluk Levent, çok konuşulacak bir soruşturmanın odağında. Topladığı yardımlar da tek tek mercek altında.
0: Yeter ki inan bana.
3: Bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum.
4: Asrın felaketinde Türkiye'nin yüreği yanarken öne çıkmıştı. Ünlü isimleri yanına almış, iddiaya göre Ahbap Derneği adı altında tam 158 milyon dolar yardım toplamıştı.
6: Depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar günlük temel ihtiyaçların tamamını karşılamaya çalıştık.
4: Aradan geçen sürenin ardından o bağışların akıbetine ilişkin iddialar yargının gündemine taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Dev operasyonla Bursa'da otobanda kız kıvrak yakalandı.
0: Saçların sarmaklı, gözlerin gardiyan
3: İlk etapta 2000 çadırı hemen sabah ayarladık. Tırlarımızı bölgeye gönderiyoruz. İyi ki gün içinde göreceksiniz.
4: Hakkında başlatılan soruşturmada savcılık dosyasında şoke eden detaylar var. İddiaya göre Haluk Levent tam 990 milyon liralık yasal bahis oynadı. Kaybettiği rakamsa tam 390 milyon lira. Kendi şahsi banka hesabını kullanamadığı için iddiaya göre başkalarının ve dernek kurucularının hesapları üzerinden bu paralarla kumar oynadı.
3: Yazarak destek vermeye çalıştım.
5: Birçok yerde pazarlık yaptık. Çünkü alımlar yapıyoruz.
4: Vurgunun boyutu bununla da kalmadı. İddiaların odağındaki bir diğer isim sağ kolu asistanı Yeliz Kaya'ydı. Ahbap Derneği'nin kasasından asistanının hesabına tam 120 milyon lira aktarıldığı öne sürüldü. Üstelik ikili arasındaki gizli yazışmalarda mağdurlardan para toplamak için üretilen akıl almaz senaryolar ortaya çıktı.
6: Bazı projelerimiz var. Gelen meblağlara bakıldığında
4: iddiaya göre Haluk Levent asistanına çevreye mide kanseri oldum para arıyorum yalanını yaymasını söyledi. Üstelik para koparmak için asistanından bana ağlayarak sesli mesaj at talimatını verdiği o mesajlar da deşifre oldu.
0: Elvida, bir belalı başım olsun.
3: Hani ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
4: Depremzedelere ev yapma vaadiyle mağdurlardan alınan gayrimenkullerin asistanının ve başka şüphelilerin üzerine tescil edildiği, tam 60 milyon dolarlık bir vurgun yapıldığı da iddialar arasında.
6: Çok iyi gidiyor. Çok güzel ilerliyor.
4: Dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği. Yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken son anda yakalandığı iddia edilen ünlü sanatçı İstanbul'a getirildi. Şimdi emniyette. Ahbap Derneği üye ve çalışanlarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında Haluk Levent ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yürüttüğü belirtilen avukat Ece Güner de vardı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal, para, altın, çek, senet ve birçok dokümana el konuldu.
7: Temmuz Sahin darbe girişiminin 10. yıl dönümünde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İşte o operasyonun detayları.
4: Terör örgütü FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu, milletin feraseti, vatansever polis ve askerlerin mücadelesiyle o girişim boşa çıkartıldı. Darbenin püskürtülmesinin ardından terör örgütü FETÖ ile kapsamlı bir mücadele başlatıldı. FETÖ'cü polis ve askerler ihraç edildi. Devlet kurumlarında yuvalanan FETÖ'cüler büyük oranda temizlendi. Ancak mücadele bitmedi. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
8: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
4: Hedefte FETÖ'nün güncel ve mahrem yapılanması vardı. Operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. En fazla şüphelinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunduğu açıklandı.
8: Hadi reyat atın! Gel!
4: Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Ortak açıklamada aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilen FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadelemiz aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz'un yüklediği tarihi sorumluluk doğrultusunda şehitlerin emanetine, gazilerin fedakarlığına ve milletin iradesine sahip çıkılacağını ifade etti.
7: Fethullahçı terör örgütünün tüm sırları bir bir deşifre oluyor değerli izleyenler. Kripto haberleşme uygulaması Baylok'ta örgüt üyeleri ismiyle değil numaralarıyla yer alıyordu. O numaraların örgüt hiyerarşisini ve kıdem sıralamasını gösterdiği ortaya çıktı. 215 binden fazla ID yani kimlik tespit edildi.
2: O millet Çanakkale ve milli mücadeleden sonra 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla, bütün varlığıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır.
4: Millete ve devlete ihanet ettiler. Demokrasiyi yıkmaya, darbe yapmaya kalktılar. FETÖ'cü hainler alaşağı oldu. Vatansız birer hain olarak yurt dışına kaçtılar. O hainlerin izi sürülmeye devam ediyor. Kripto haberleşme ağı Baylok'taki sırlar çözülüyor.
2: 15 Temmuz milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Milletin zaferine çamur atanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar emin olun daima utançla anılacaklardır.
4: Baylok'ta hainlerin ismi değil kendilerine tanımlanan ID yani birer numarası bulunuyor. İşte o numaraların örgüt içindeki hiyerarşi ve kıdem sırasını yansıttığı değerlendirildi.
2: Gazilerimizin, şehitlerimizin fedakarlıkları asla boşa gitmedi.
4: Baylok başlangıçta yalnızca örgütün mahrem yapılanması ve üst düzey isimleri tarafından kullanıldı. Daha sonra tabana da yayıldı. Emniyet ve MIT 215 binden fazla ID belirledi. Baylok ID listesinde ilk 100 içerisinde yer alan isimler örgüt içindeki kritik görevleriyle dikkat çekti. MIT kumpası davasında yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan'ın numarasının 27 olduğu tespit edildi. 28 numaralı ID ise eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi'ye ait çıktı. İlk 100'de yer alan bir başka isimse 40 numaralı ID ile Hrant Dink suikastı davası sanıkları arasında yer alan Serkan Şahan oldu. 43 numaralı ID'nin sahibi Cengiz Özkan'ın Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaatan'ın bağlı olduğu isim olduğu anlaşıldı.
2: Hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran, baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
4: FETÖ'nün ABD yapılanmasında görev aldığı belirtilen Mehmet Yaşan'ın ise 49 numaralı ID'yi kullandığı belirlendi. Yaşa, FETÖ'cülerin 30 milyon dolarının Atlanta Star Chain isimli şirkette hiç edilmesinin aktörlerinden biri.
9: Milletin iradesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ihanetle yüzleştik.
4: Baylok kayıtlarında yer alan dikkat çekici isimlerden biri de firari sözde gazeteci Cevheri Güven oldu. Güven ilk 1000 içindeki ID'ler arasında yer almasa da FETÖ'nün medya yapılanmasında ilk sırada. Uygulamada Güven'in ID'si 3320. Bu da Cevheri Güven'in hain terör örgütü için ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor.
7: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda terör bağlantısı tespit edildi ve ilk kez kasten öldürme vurgusu yapıldı. 29 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Helikopteri şüpheli bir biçimde düşen Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun dosyası Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderilmişti. O olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Olayda terör bağlantısı tespit edildi ve ilk kez kasten öldürme vurgusu yapıldı. Soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde iki şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. ABD ve İran arasındaki savaş karşılıklı yeni saldırılarla şiddetlendi. Diplomasi masası tamamen devrilme tehlikesi yaşıyor. ABD İran'da 140 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığını duyurdu. Bölgeden tüm ABD üslerine balistik füzeler yağdırdı.
4: Hürmüz'de her şey sil baştan. İran'la ABD Hürmüz'de karşılıklı saldırılarını giderek şiddetlendiriyor. Hafta sonu İran kıyılarındaki 140 askeri noktayı vuran ABD ordusu yeni bir saldırı dalgası başlattı. Kuveyt'ten ateşlenen HIMARS füzeleriyle İran'ın Ahvaz, Behbahan ve Desful kentleri vuruldu. Mahşar kentindeki saldırılarda en az bir kişi öldü. Sosyal medyada bu şehir nükleer santralin vurulduğu söylentisi büyük bir radyoaktif sızıntı paniğine yol açtı. Ancak bu şehir valiliği nükleer tesise yönelik sızıntı iddialarını yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump'sa sosyal medya hesabından B-2 ve B-1 bombardıman uçaklarının görsellerini paylaşarak İran'a meydan okudu. Amerikan saldırılarına İran'ın yanıtı ise gecikmedi. Önce İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattıklarını duyurdu. Hürmüz'ü güçle ele geçirdik, güçle tutacağız diyen Tahran, mutabakatın Boğaz yönetimini Umman'la paylaşan maddesini tanımadıklarını duyurdu. Boğaz'ın kapatılmasının hemen ardından İran ordusu Körfez'deki tüm ABD üslerine yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran balistik füzeleri Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'ndeki Amerikan İHA hangarlarını ve komuta merkezini vurdu. Kuveyt'teki Amerikan üssünde konuşlu Patriot hava savunma sistemleri, radar siteleri ve mühimmat depoları da İran'ın kamikaze dronlarının ve füzelerinin hedefi oldu. Misilleme dalgasında Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu da vuruldu. İran Devlet Televizyonu ise yayınlarında bu bir savaş değildir. Bu Amerika'yı Orta Doğu'dan kovma operasyonudur diyerek meydan okudu. Diplomasi sahasındaysa ilginç bir gelişme yaşandı. İran basını Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Meclis Başkanı Bakır Kalibaf'tan oluşan müzakere heyetinin Bağdat'a gittiğini duyurdu. Arakçı'nın Bağdat'tan yeniden Umman'a geçeceği öne sürüldü.
7: Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili ABD'de farklı sesler çıkmaya devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matt Whitaker da son sözü Başkan Donald Trump'a bıraktı. Whitaker, Trump'ın doğru anlaşmayı yapacağına inandığını da söyledi.
4: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 düğümü için gözler bir kez daha liderler diplomasisine çevrildi. Washington cephesinden gelen son açıklama iki lider arasındaki müzakerelerin sürecin seyrini değiştirebileceğine işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Matt Whitaker, krizin aşılması konusunda Başkan Donald Trump'a olan güvenini vurguladı. Whitaker, ABD'nin kırmızı çizgileri olduğunu hatırlattı. Buna rağmen Trump'ın F-35'lerin satışı konusunda doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacağına olan inancını açıkça dile getirdi. Büyükelçi, Kongre'nin teknik verilerin Rusya'nın eline geçmesi konusundaki endişelerini anladığını söylese de bu satış için iyimser konuştu. Whitaker, bence bu gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma dedi. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum diye ekledi. Amerikalı diplomat Türkiye'deki NATO zirvesine ilişkin izlenimlerini aktarırken Türk ordusuna övgüler yağdırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Batı ile entegre ve çok kabiliyetli bir müttefik olduğunu belirtti. İlişkileri daha da güçlendirmeliyiz mesajını verdi.
7: İşgalci İsrail bu kez Ege sularındaki denizaltı faaliyetleriyle gündemde. Yunan basını İsrail'in Atina açıklarına denizaltı tesisler yaptığını yazdı.
10: Allah'a emanet olun.
4: İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki işgal politikası bu kez Ege Denizi'nin derinliklerinde Yunanistan karasularında boy gösterdi. Yunan basını başkent Atina yakınlarındaki Lavrio Limanı açıklarında İsrail'in de katılımıyla deniz altında gizli askeri testler yapıldığını öne sürdü. Efsin gazetesinin İsrail savaş endüstrisi Yunanistan sularının derinliklerinde başlığıyla manşete taşıdığı iddialar oldukça çarpıcı. Haberde Avrupa Birliği destekli sualtı güvenliği araştırma projesi adı altında Ege'de askeri amaçlı operasyonlar yürütüldüğü yazıldı. Habere göre Mart ayındaki gizli testlerin arkasında İsrail devletinin en stratejik kurumları var. İsrail Savunma Bakanlığı, Tel Aviv Üniversitesi ve İsrail Savunma Sanayisi'nin küresel devlerinden Rafael şirketi Almanya ile yakın işbirliği içinde Ege'de sualtı teknolojileri denedi. Ancak iddialar sadece askeri işbirliğiyle sınırlı değil. 5 gün süren bu karanlık testlerde TNT benzeri patlayıcılarla toksik ve hatta radyoaktif maddelerin kullanıldığı ileri sürüldü. Faaliyetlerin yerel halktan tamamen gizlendiği, hiçbir çevresel izin alınmadan limandaki biyolojik çeşitliliğin hiçe sayıldığı vurgulandı. Gazete, Ege'ye kadar uzanan İsrail askeri yayılmacılığının aktörü olan Rafael şirketine sert eleştiriler yöneltti. Şirketin geçen yıl Gazze'de bir Filistinlinin öldürülmesini gösteren görüntülerle insansız hava aracı tanıtımı yaptığı hatırlatıldı. Gazze'deki soykırımın baş aktörlerinden biri olan bu savunma şirketinin Ege'deki gizli faaliyetleri bölgedeki jeopolitik gerilimi yeni bir boyuta taşıyacak cinsten. Avrupa Birliği bütçesiyle fonlanan projelerin İsrail'in askeri nüfuz alanını Akdeniz ve Ege'de genişletmek için bir kılıf olarak kullanılıp kullanılmadığı sorusuysa şimdi Atina'da yüksek sesle tartışılıyor.
7: ABD'li Kongre'si Rokana, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler ve İsrail askerleri tarafından yaklaşık 90 dakika alıkonulduğunu açıkladı. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri 9 yaşındaki çocuk olmak üzere 8 Filistinli hayatını kaybetti.
4: İsrail hak hukuk tanımıyor. ABD'li Kongre üyesi Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler ve İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Ro Khanna, yaklaşık 90 dakika boyunca hukuksuz bir şekilde tutulduğunu açıkladı. Khanna, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Amerikan yapımı M4 tüfekleri taşıyan İsrail yerleşimcilerin kendisini ve beraberindeki Amerikalıları durdurduğunu söyledi. Olay yerine gelen İsrail askerlerinin de yerleşimcilerin yanında yer aldığını öne süren Khanna, büyük bir hata yaptılar ifadelerini kullandı. New York Times gazetesine göre Khanna'nın yaklaşık 1,5 saat boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmedi. Demokrat Parti'nin olası 2028 başkan adayları arasında gösterilen Khanna, yaşadıklarının Batı Şeria'daki Filistinlilerin günlük yaşamını anlamasını sağladığını belirterek, gördüklerini Amerika genelinde anlatacağını söyledi.
10: It's like the Jim Crow South.
11: İnsan onurunu savunmalıyız. Batı Şeria'daki Filistinlilere ve Filistin asıllı Amerikalılara neler olduğunu anlatmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda onların seslerini duyurmaya ve bu hikayeleri anlatmaya çalışma niyetindeyim.
4: Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da ateşkese rağmen sürüyor. Gazze kentinin güneybatısındaki Tel El Hava mahallesinde bir bakım ve torna atölyesi iki kez İsrail İHA'sıyla hedef alındı. Filistinli sağlık yetkililerine göre saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları bölgeye peş peşe 3 füze isabet ettiğini aktardı. Kana susamış İsrail ordusu bununla da yetinmedi. Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlar hedef alındı. Saldırıda biri 9 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere toplam 8 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede can kaybı ve insani kriz her geçen gün derinleşmeye devam ediyor.
12: Hamad, Hamad, Karim.
7: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybı 4490'a yükseldi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında yaşam umuduyla zamana karşı çalışmalarını sürdürüyor.
4: Venezuela'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor. 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde ölenlerin sayısı 4490'a yükseldi.
12: Marico! Marico!
4: Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaralı sayısının 16.740 olduğunu açıkladı. En büyük yıkım La Guaira'da yaşandı. Başkent Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan geçici çadır kentlerin sayısı 108'e çıktı. Arama kurtarma ekipleri çöken binaların arasında zamana karşı mücadele ediyor. Yüksek sıcaklık, ağır koku ve sağlık riski çalışmaları her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Yaklaşık 120 bin aileye insani yardım ulaştırılırken hükümet yaklaşık 25 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı felaketin yol açtığı hasarın 6,7 milyar dolar olduğunu hesapladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerika kıtası ofisi ise salgın hastalık, temiz su eksikliği ve sağlık hizmetlerindeki aksamanın yeni bir insani krize dönüşebileceği uyarısında bulundu. Enkaz başındaki ailelerse günler geçmesine rağmen umutlarını kaybetmiyor. Yetkililere çağrıları tek bir noktada birleşiyor. Daha fazla iş makinesi, daha fazla destek ve enkaz altındaki yakınlarına ulaşabilmek için zamanla yarış.
7: Bir sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşalım. DEM heyetinden çarşamba günü kritik bir ziyaret var. O ziyaretin içeriğine dair bilgileri paylaşmış olalım. DEM heyetinden süreç ziyareti terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili çarşamba günü bir gelişmenin olacağını sizlerle paylaşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ağlar'la o çarşamba günü görüşmenin olacağını sizlerle paylaşmış olalım. O kritik gelişme az önce haber merkezimize ulaştı. Biliyorsunuz terörsüz Türkiye meselesinde komisyon raporları da tamamlandı. Süreç çok olumlu bir şekilde ilerlediğini de ifade edelim. Ve çarşamba günü yine bir ziyaret var. DEM heyetinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile bir görüşme olacak çarşamba günü. Bunun detaylarını da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Evet değerli izleyenler, zam şampiyonu kuru soğanda kilogram fiyatı 70 liraya dayanmış durumda. Hal böyle olunca da harekete geçildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kuru soğan ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar %5'e düşürüldü.
13: Evet arkadaşlar, yanlış görmüyorsunuz. Şu anda soğan 69.95 lira kilosu.
4: Mutfağın en ucuzuydu. Şimdi kilosu 70 liraya dayandı. Fiyatı hızla yükselen kuru soğanda ithalat vergisi %5'e düşürüldü. Mutfakların vazgeçilmezi kuru soğanda yüksek fiyatlar yeni bir adımı beraberinde getirdi. Resmi gazetede yayınlanan kararla kuru soğan ithalatında uygulanan %49,5'lik gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar %5'e indirildi.
13: Soğan 69.95 lira kilosu. Görüyor musunuz? Bunun neresine hak ve adalet var arkadaşlar, Allah aşkına ya. Yani atı üstü bir soğan ya.
4: Alınan bu kararla yurt dışından daha düşük maliyetle soğan ithalatının önü açılmış oldu. Kararın önümüzdeki haftalarda hem toptan hem de market ve pazardaki soğan fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor.
14: Ne kadar olmalı soğan ve patatesin kilosu yaz ayında?
15: 15-20 olsun.
16: 25 lira olsun yani.
15: 15-20 lira normaldir yani.
4: İstanbul Ticaret Odası'nın verileri de fiyat artışını ortaya koyuyor. Haziran ayında en fazla zamlanan ürün kuru soğan olmuştu. Fiyatı bir ayda %46,54 artan kuru soğan zam şampiyonu olarak listenin ilk sırasında yer almıştı.
7: Hasat bitti, uykusuz nöbet başladı. Kastamonu'nun coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı kalitesi kazansın diye 15 gün tarlada bırakılıyor. Üretici ise milyonluk emek hırsızlarının hedefi olmasın diye gece boyu tarlalarda sabahlıyor.
17: Mecburen hırsızlara karşı tarlamızda beklemek zorundayız.
4: Toprağın tescilli incisi Taşköprü sarımsağı tarladan çıktı, hırsızların radarına girdi. Milyonluk beyaz altın serveti şimdi tarlalarda uykusuz gece nöbetleriyle korunuyor. Avrupa Birliği tescilli dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağında hasat başladı. Binlerce ailenin geçim kaynağı olan ve beyaz altın olarak adlandırılan sarımsaklar topraktan çıkarıldı. Ancak üreticinin mesaisi hasatla bitmedi. Aromasıyla ünlü sarımsaklar kuruma için 15 gün tarlada kalacak. Emeklerini hırsızlara kaptırmak istemeyen üreticiler gece nöbetine başladı. Gündüz sıcakta çalışan çiftçiler gece sabaha kadar römorklarda nöbet tutuyor.
17: Şubat ayında biz bunun dikimini başladık. Sulaması, gübrelemesi, yani bütün çapası, her tarafını, her şeyini yaptık. Bu 15 gün boyunca tarlada kuruyacak.
4: Çadır kuran çiftçiler uzun gece mesaisini çay ve sohbetle geçiriyor. Gözünü tarladan ayırmayan üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden hasada koyuluyor.
18: Yakın arkadaşlarla bir arada sohbetimizi de yapıyoruz. Yeme içme ikramlarımız da oluyor. Sabaha kadar uyumadan bir de öğle şeyimiz oluyor. Gündüz de devam. Tarlada çalışmaya devam.
4: Kuruyan sarımsaklar 6-7 boya ayrılarak satışa sunulacak. Emeklerinin karşılığını almak isteyen üreticilerin ise bir isteği var.
19: Devlet büyüklerimizden ricamız, bunun bir taban fiyatı olsa, bir büyük pazarı kurulsa daha değişik olur.
7: Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar biz dahil dünyayı bir lezzetten mahrum bırakabilir. İtalya'nın dünyaca ünlü parmesan peyniri sıcaklar yüzünden tehlike altında. Süt üretimi ve kalitesi doğrudan etkilenirken maliyetler de katlandı.
4: Avrupa'da doğal afete dönüşen aşırı sıcaklar mutfağa da vurdu. İtalyan mutfağının kalbi parmesan peyniri tehlike altında. Resmi adı Parmigiano Reggiano olan parmesan peyniri için İtalya'da üretim izni olan 5 bölgede sıcaklık 40 dereceyi aştı. Parmesan Üreticileri Birliği Başkanı Nicola Bertinelli, ineklerin sıcaktan çok fazla etkilendiğini, daha az yiyip daha çok yattıklarını söyledi.
20: I bovini sono animali che soffrono tanto il caldo. Perché? Perché non rumine?
4: Bertinelli, sıcağın sütün içindeki yararlı bakterileri öldürdüğünü, bunun da peynirin kendine has kokusunu ve aromasını doğrudan bozduğunu vurguladı. Kuraklık nedeniyle ot yetişmediğini de belirten İtalyan yetkililer, iklim krizi sürerse 800 yıllık parmesan mirasının yok olacağını duyurdu. İtalyan satış direktörü Paolo Ganzerli ise maliye krizine dikkat çekerek bu peyniri yiyen son nesil olabiliriz dedi.
21: Un formaggio che ha più di 800 anni, non vogliamo essere noi gli ultimi a avere la possibilità di approfittarne.
4: Üreticiler ahırları soğutmak için dev vantilatörler ve su püskürtme sistemleri kurarken bu durum enerji maliyetlerini uçurdu.
7: Afrika'dan endişe veren bir uyarı geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınının resmi rakamlarının çok ötesinde olabileceği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü görünmeyen vakaların salgını kontrolden çıkarabileceği uyarısında bulunuyor.
4: Afrika'dan gelen uyarı dünyayı korkuttu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını kontrolden çıkabilir. Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine göre salgının gerçek boyutu açıklanan rakamların 2 ila 4 kat üzerinde olabilir. Resmi verilere göre şimdiye kadar 1792 vaka ve 625 can kaybı kaydedildi. Ancak uzmanlar çok sayıda enfeksiyonun sağlık sistemine hiç yansımamış olabileceğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü tespit edilen her 5 yeni Ebola vakasından 4'ünün bilinen hastalarla bağlantısının kurulamadığını açıkladı. Bu durum virüsün sessizce yayılmaya devam ettiği ve bulaşma zincirlerinin izlenmesini neredeyse imkansız hale getirdiği anlamına geliyor. salgına neden olan Bundibugyo Ebola türü için lisanslı bir aşı ya da özel bir tedavi bulunmuyor. Virüs Ituri'nin ardından Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tsopa eyaletlerine de yayılmış durumda. Yetkililer erken teşhis ve hızlı izolasyonun salgını durdurmak için en kritik adım olduğuna dikkat çekiyor.
7: Bursa'da ölmek üzereyken zeytinyağıyla hayata döndürülen bir kaz sahibini adeta gölgesi oldu. Öyle bir bağlılık ki bakkala, kahveye beraber gidiyorlar. İzlerken yüzünüzü güldürecek o sıra dışı dostluk hikayesi geliyor ekranlarınıza.
4: Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Mahalleli ise bu ikiliyi hayranlıkla izliyor. Önde Süleyman Koçoğlu, arkasındaysa onun peşinden bir an olsun ayrılmayan Sadık Kazı. Aralarındaki bu kopmaz bağın hikayesi tam 10 yıl önce başladı. Bursa'nın Fadıllı mahallesinde yara beri içindeki yavru kaz ölmek üzere, kesin köpeği yedirin diyerek Süleyman amcaya getirildi. Ancak o kıyamadı.
1: Tuttum zeytinyağı, ona yağladım onu ben. Güzelce yağladım. Ondan sonra bu kendi kendine iyileşti öylece.
4: Zeytinyağı şifa oldu. O yavru büyüdü ve Süleyman amcanın can yoldaşına dönüştü.
1: İyi oldu. Ondan sonra işte peşimi bırakmadım. Yere gidiyoruz, her yere gidiyoruz.
4: Onun dünyasında, o kalpte sadece ve sadece Süleyman amcanın yeri var. Öyle ki kadınlara karşı tepkili davranıyor.
5: Kovuyor, ısırmaya çalışıyor mesela. Kendi annemi, eşimi falan hep ısırıyor.
4: Bir köpeğin sadakatini aratmayan, şefkatle başlayan bu hikaye, insanla hayvan arasındaki bağın en güzel kanıtını da gösteriyor.
7: Adıyaman'da binlerce yıllık tescilli tabiat varlığı olan Yüzer Adalar bu kez dünyada bir ilke sahne oldu. Çat Barajı'ndaki 3000 yıllık doğal oluşumun üzerinde ilk kez bir çiftin nikahı kıyılabildi. Balıkçı teknesiyle adaya açılan genç çift halaylar eşliğinde dünya evine girdi.
22: Şahitlerin şehadetiyle ve yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
4: Binlerce yıllık Yüzen Adalar bu kez bir nikah sahne oldu.
23: Yuvayı dişi kuş yapar, o yüzden gelin kızımıza biz takdim edelim, o sahip çıksın deftere, öyle değil mi Müftü Hocam? Hayırlı uğurlu olsun, Rabbimden sizlere bir ömür boyu sağlıkla sıhhatle bir hayır ömürlü hayırlı ömür diliyorum. Buyurun, gelin hanıma takdim.
4: Adıyaman'ın Çelikan ilçesinde ünlü Çat Barajı'ndaki Yüzen Adalar tarihi bir güne tanıklık etti. Tescilli doğa harikasında ilk kez nikah töreni düzenlendi. Kaymakamlığın projesi kapsamında balıkçı teknesi gelin arabası oldu. Gelin ve damat davetlerle birlikte adaya teknelerle ulaştı. 400 metrekarelik doğal ada açık hava düğün salonuna dönüştürüldü. Genç çiftin nikahını ilçe müftüsü kıydı. Kaymakam şahitlik yaptı.
22: Hava kardeşimiz ve Ahmet kardeşimizin nikah merasiminde hepiniz hoş geldiniz.
24: Biz bir ilke imza attık burada. Teşekkür ederiz emeği geçen herkese. Herkesi buraya bekliyoruz.
25: Dünyada bir ilk oluyor. Gerçekten çok heyecanlıyız. Bu en mutlu günümüzde böyle olması hepimizi çok heyecanlandırdı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz.
4: İmzaların atılmasının ardından göl ortasında halaylar çekildi. Ne de güzel geliyor,
7: Karadeniz'in ritmi Trabzon'da attı. Dünyanın dört bir yanından gelen yüz binlerce dansçı aynı halka için buluştu. Trabzon'da dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Horon ve Müzik Festivali tüm enerjisiyle devam ediyor.
4: Kortej yürüyüşü, halk oyunları, horon. Karadeniz'in kalbi bu kez sadece dalgalarla değil, horonun coşkusuyla attı. Trabzon'da 4. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali 2. gününde devam etti. Şehrin sokakları dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırladı. Çeçenistan'dan Rusya'ya, İtalya'dan İran'a, Azerbaycan'dan Kolombiya'ya kadar binlerce kilometre uzaktan gelen dansçılar aynı ritimde buluştu. 450 kişilik ekip Trabzon'un meydanlarında renkli görüntüler oluşturdu. Festivalin ilk gününde halk oyunları ekipleri sahneye çıktı. Ardından sanatçılar Mesut Uçar ve Zeynep Başkan konserleriyle coşkuyu artırdı. İkinci günse sahne sırası farklı ülkelerin dans ekiplerindeydi.
7: Noktalayalım. Gelişmeleri Gülden Kalecik Demirtaş aktaracak.
0: TGRT FM Haber.
14: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara ve İzmir 34, Antalya 30, Adana 35, Samsun 29, Trabzon 26, Kayseri 33, Erzurum 32, Gaziantep 37 ve Diyarbakır 42 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometreleri arasında Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ile 60. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mengen Yeniçağ yolunun 22 ila 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arış Bedin koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Buzdolabınız yeterince soğutmuyorsa bu sorunla birlikte akla gelen ilk yöntem buzdolabının ayarını yükseltmek olacaktır. Ancak buzdolabınızın ayarını yükseltmeden enerji tasarrufu yaparak da bu sorunu giderebilirsiniz. Bir torba tuzu buzdolabınıza yerleştirin. Böylelikle tuz dolaptaki nemi emerek daha fazla soğutacaktır.
7: Aklınızda bulunsun.
9: TGRT FM Haber.
10: Kaza yaptıran sürücü gaza basarak olay yerinden kaçtı.
11: Jurassic Park serisinin unutulmaz yıldızı Sam Neill hayatını kaybetti. Dr. Alan Grant karakteriyle milyonların hafızasına kazınan Yeni Zelandalı usta oyuncu 78 yaşında öldü. Neil, 2022 yılında nadir görülen bir kan kanseri türüne yakalanmıştı. Kemoterapinin yetersiz kalmasının ardından uygulanan hücre tedavisiyle hastalığını yendiğini açıklayan oyuncu, kısa süre önce yeniden setlere dönmeye hazırlandığını söylemişti. Ünlü aktör The Piano, The Hunt for Red October ve Peaky Blinders gibi yapımlarla da sinema tarihine adını yazdırdı. This way. 2022 yılında sinemaya katkıları nedeniyle şövalyelik unvanı alan Neil, ardında 150'den fazla yapım ve unutulmaz karakterler bırakarak hayata veda etti. İspanya'nın en tehlikeli festivallerinden San Fermin'de heyecan ve korku bir arada yaşanıyor. Pamplona şehrindeki festivalin 7. gününde de adrenalin zirvedeydi, ancak kaza haberleri peş peşe geldi. Sabah düzenlenen koşuda 6 yarışmacı yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılardan 3'ünün kafa travması dahil çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Festivalde bir önceki günün bilançosu da ağırdı. Pazar günkü koşularda en az 9 kişi yaralanmıştı. Bu kez sokaklara çıkan ünlü Miura çiftliği boğaları tarihi merkezdeki parkuru hızlı tamamladı. Öfkeli boğalar dar sokaklardaki koşuyu 2 dakika 34 saniyede bitirdi. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcı ve turisti çeken San Fermin, İspanya'nın en büyük kültürel simgelerinden biri.
0: Eğlenceli başlayan gece kabusa döndü. Feci yangın çok sayıda kişiye mezar oldu.
9: Hazır, hazır! Hazır, hazır! Hazır!
0: Dehşete düşüren olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşandı. Gece saatleriydi. Yüzlerce kişi gece kulübünde eğleniyordu, ancak o eğlence uzun sürmedi. Bir anda yangın çıktı, mekan kısa sürede alevlere teslim oldu. Onlarca kişi ateş çemberinin ortasında kaldı. Can pazarının yaşandığı o anlarda alevler kapı ve pencerelerden sokağa kadar taştı. Ekipler içeride kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı da hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden Tayland Başkanı, facia ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirtti. Hazır!
11: Burası Çin'in Zhejiang eyaleti. Bavi tayfunun etkili olduğu bölgede 197 metrelik Dalongxiao şelalesinde sıra dışı bir doğa olayı yaşandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle su aşağı dökülmek yerine gökyüzüne doğru savruldu. Ters şelale olarak bilinen nadir olay görenleri şaşkına çevirdi. Aşırı sıcakların adeta kavurduğu Fransa'da şimdi de yangın şoku yaşanıyor. Paris'in güneyindeki A6 otoyolu kenarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ünlü Fontainebleau ormanına sıçradı. Yoğun duman görüş mesafesini düşürünce A6 otoyolu iki yönde de ulaşıma kapatıldı. Yangına yaklaşık 100 itfaiyeci müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına 2 ağır helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı da havadan destek veriyor. İlk belirlemelere göre yaklaşık 16 hektarlık alan kül oldu. Yetkililer yangının oldukça

sürdürürken uzak yerleşimlerin hala yeterli desteği alamadığı belirtiliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon tenis turnuvasının erkekler tekler finali kraliyet ailesini bir araya getirdi. Galler Prensesi Kate, eşi Prens William ve çocukları Prens George'la Prenses Charlotte Central Court'taki yerlerini aldı. Prenses Kate final karşılaşmasını kraliyet locasından takip etti. Kate bir gün önce de kadınlar finaline katılarak sporcuları, turnuva görevlilerini ve gönüllüleri selamlamıştı. Kraliyet ailesinin final günü görüntüleri turnuvanın en çok ilgi gören anlarından biri oldu. Wimbledon tenis turnuvasının tek erkekler finalinde İtalyan raket Jannik Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. İngiltere'nin Whitcomb köyünde bu yıl 53.sü düzenlenen Dünya Bezelye Şutluğu Şampiyonası yine renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar 3,7 metre uzaklıktaki hedefe tam 5 bezelye üfleyerek en yüksek puanı almaya çalıştı. Lazer nişangahlı bezelye tüfeklerinden klasik plastik üfleyicilere kadar birbirinden ilginç ekipmanlar kullanıldı. Kısacası bazıları gol attı, bazıları sayı yaptı. Buradaysa kazananı en iyi bezelye üfleyen belirledi. Kültür sanat buluşmasının adresi Muğla oldu. Türkiye ve Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı coşkuyla kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi önünde özel bir sahne kuruldu. Pekin Yabancı Çalışmalar Üniversitesi dans topluluğu sahneye çıktı. Çinli öğrenciler geleneksel danslarından en güzel örnekleri sergiledi. Rengarenk kostümler ve koreografiler izleyicilerden tam not aldı. Alevler geceye esir aldı. Kereste atölyesinden yükselen yangın kabusu köyün kalbine taşıdı. Olay Bitlis'in Hizan ilçesinin Kolludere köyünde Übeyt İnan'a ait kereste atölyesinde çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak alevler durdurulamadı. Atölyenin yanındaki eve ve köy mezarlığına sıçradı. İtfaiye ve köylülerin saatler süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında atölye, ev ve mezarlık zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

diplomasiyi bıraktı, Türkiye hayranlığını dünyaya ilan etti. Macaristan Başbakanı Peter Macar sadece resmi temasları için değil, derin bir hayranlıkla geldi Türkiye'ye. Tarihi NATO zirvesi öncesi İstanbul'da Sultanahmet ve Yedikule Hisarı'nı gezdi. Ardından Kocaeli'ndeki Tökele İmre Ana evini ziyaret etti. Ancak Türkiye'den gitmek istemedi. Konuk başbakan bu kez rotayı turizmin başkentine çevirdi. Antalya'da oğullarıyla birlikte jet ski'ye binen, su kaydırağından kayarak enerji depoluya Macar. O eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak bu paylaşım sadece bir tatil albümü değildi. Ülkesindeki muhalif eleştirilere de doğrudan bir cevaptı. Harcamaların kamu bütçesinden karşılandığı iddialarını reddeden Macar Başbakan, tüm masrafları kendi cebimden ödedim dedi. Aynen,

0: starting on that end.
1: Sarı peruklar, Viking kostümleri ve bol bol Haaland taklidi. Miami'de düzenlenen yarışmada katılımcılar en Haaland benim diyebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın galibi ise doğal sarı saçlarıyla rakiplerine fark atan Norveçli Perit Egnander oldu. Ödülü mü? Norveç ile İngiltere arasındaki Dünya Kupası çeyrek finaline 2 bilet. Sahada Haaland gol peşindeydi. Tribünde ise herkes acaba hangisi gerçek Haaland diye birbirine baktı.
2: Ya sucuk ya gel.
3: Bıçağı ısırıyoruz.
1: Kargayı beslediler, sucuk bile verdiler ama masadaki paradan oldular.
4: Kaçtılar. Vallahi Şaban parayı da vermiyor, yiyor parayı.
1: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir inşaatta çalışan işçilerin yemek yediği masaya bir karga geldi. Uzatılan yiyecekleri büyük bir iştahla yedi. İşçiler bardakta su da ikram etti.
2: Ağzını keser. Bıçağın ucunda tatlı bir şey olduğunu anladı. Su içmeyi biliyor musun sen? Hah, biraz da su iç.
1: İşçiler ve karganın dostane sohbeti zaman zaman samimi anlara sahne oldu.
5: Tamam öğrendim, tamam.
4: Oğlum bu sendikacılardan uzak dur karga. Gel adet alır. Bunlar senden de adet alır.
5: Adet alır bak.
1: Ancak karnını doyuran karga bir anda masadaki parayı alıp kaçtı. Deyim yerinde ise besle kargayı, oysun gözünü sözü gerçek oldu.
4: Çavancım, sen para yerine bir su iç.
1: İşçiler kargayı parayı geri vermesi için ikna etmeye çalıştı ancak karga aldırış etmedi. Uçup gözden kayboldu.
4: Şaban verdi parayı. Sinan, en sonunda parayı da aldı.
1: İtfaiye su kuyusuna düşen keçi için seferber oldu. Keçi metrelerce derinlikteki kuyudan böyle çıkarıldı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çiftçilik yapan Baki Öksüz'ün keçisi metrelerce derinlikteki su kuyusuna düştü. 112'den yardım isteyen çiftçinin imdadına hemen itfaiye ekipleri yetişti. Önce kuyudaki gaz oranı ölçüldü, sonra ekipler halat ve özel düzeneklerle 18 metrelik kuyuya indi. Kuyudaki keçi halatla düştüğü kuyudan sağ salim çıkarıldı. Keçisine kavuşan çiftçi ise ekiplere teşekkür etti.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün içinden kuşağıyla karşınızdayız. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda terör bağlantısı tespit edildi ve ilk kez kasten öldürme vurgusu yapıldı. 29 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Helikopteri şüpheli bir biçimde düşen Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun dosyası Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderilmişti. O olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Olayda terör bağlantısı tespit edildi ve ilk kez kasten öldürme vurgusu yapıldı. Soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İşte o operasyonun detayları.
1: Terör örgütü FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu, milletin feraseti, vatansever polis ve askerlerin mücadelesiyle o girişim boşa çıkartıldı. Darbenin püskürtülmesinin ardından terör örgütü FETÖ ile kapsamlı bir mücadele başlatıldı. FETÖ'cü polis ve askerler ihraç edildi. Devlet kurumlarında yuvalanan FETÖ'cüler büyük oranda temizlendi. Ancak mücadele bitmedi. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
2: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
1: Hedefte FETÖ'nün güncel ve mahrem yapılanması vardı. Operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. En fazla şüphelinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunduğu açıklandı.
2: Hadi gel, hadi. Gel.
1: Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Ortak açıklamada aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilen FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadelemiz aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz'un yüklediği tarihi sorumluluk doğrultusunda şehitlerin emanetine, gazilerin fedakarlığına ve milletin iradesine sahip çıkılacağını ifade etti.
0: Fethullahçı terör örgütünün tüm sırları bir bir deşifre oluyor. Kripto haberleşme uygulaması Bylog'da örgüt üyeleri isimle değil numarayla yer alıyordu. O numaraların örgüt hiyerarşisini ve kıdem sıralamasını gösterdiği ortaya çıktı. 215 binden fazla ID yani kimlik tespit edildi.
3: O millet Çanakkale ve milli mücadeleden sonra 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla, bütün varlığıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır.
1: Millete ve devlete ihanet ettiler. Demokrasiyi yıkmaya, darbe yapmaya kalktılar. FETÖ'cü hainler alaşağı oldu. Vatansız birer hain olarak yurt dışına kaçtılar. O hainlerin izi sürülmeye devam ediyor. Kripto haberleşme ağı Bylog'daki sırlar çözülüyor.
3: 15 Temmuz milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Milletin zaferine çamur atanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar emin olun daima utançla anılacaklardır.
1: Bylog'da hainlerin ismi değil kendilerine tanımlanan ID yani birer numarası bulunuyor. İşte o numaraların örgüt içindeki hiyerarşi ve kıdem sırasını yansıttığı değerlendirildi.
3: Gazilerimizin, şehitlerimizin fedakarlıkları asla boşa gitmedi.
1: Bylog başlangıçta yalnızca örgütün mahrem yapılanması ve üst düzey isimleri tarafından kullanıldı. Daha sonra tabana da yayıldı. Emniyet ve MIT 215 binden fazla ID belirledi. Baylok ID listesinde ilk 100 içerisinde yer alan isimler örgüt içindeki kritik görevleriyle dikkat çekti. MİT kumpası davasında yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan'ın numarasının 27 olduğu tespit edildi. 28 numaralı ID ise eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi'ye ait çıktı. İlk 100'de yer alan bir başka isimse 40 numaralı ID ile Hrant Dink suikastı davası sanıkları arasında yer alan Serkan Şahan oldu. 43 numaralı ID'nin sahibi Cengiz Özkan'ın Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaatan'ın bağlı olduğu isim olduğu anlaşıldı.
3: Hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran, baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
1: FETÖ'nün ABD yapılanmasında görev aldığı belirtilen Mehmet Yaşan'ın ise 49 numaralı ID'yi kullandığı belirlendi. Yaşa, FETÖ'cülerin 30 milyon dolarının Atlanta Star Chain isimli şirkette hiç edilmesinin aktörlerinden biri.
4: Milletin iradesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ihanetle yüzleştik.
1: Baylok kayıtlarında yer alan dikkat çekici isimlerden biri de firari sözde gazeteci Cevheri Güven oldu. Güven ilk 1000 içindeki ID'ler arasında yer almasa da FETÖ'nün medya yapılanmasında ilk sırada. Uygulamada Güven'in ID'si 3320. Bu da Cevheri Güven'in hain terör örgütü için ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. DEAŞ'ın Faruk Ofisi olarak bilinen yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Talip Güler Suriye'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde düzenlediği nokta operasyonla DEAŞ terör örgütüne ağır bir darbe daha indirdi. Örgütün Faruk Ofisi adlı Türkiye yapılanmasına faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkiye kod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güler'in 2021 yılında yine MİT tarafından yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlenen teröristin örgütün üst düzey sorumlularıyla yakın irtibat halinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MİT'in titiz istihbarat çalışmalarıyla adım adım izlenen Talip Güler Türkiye'ye getirildi. İlk ifadesinde örgütün Suriye eylemlerinde abisiyle birlikte nasıl çalıştıklarını anlattı. Depremzedeler için toplanan yardımların kumarda harcandığı ve asistanı üzerinden para aklandığı iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında soruşturma başlatıldı. Yakalanan ünlü şarkıcının emniyetteki sorgusu sürüyor. Operasyonun perde arkası haberimizde.

0: bana.
1: Abi mahkeme kararı
2: söyleyeceğim. Yol açtık. Söyleyecek
0: bir şey yok. Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi oldum.
3: İyilik elçisi mi yoksa bir suç organizasyonunun lideri mi?
4: Yani birçok yerde pazarlık yaptı.
3: Milyonların sevgilisi, son dönemde yardımların öncüsü olarak tanınan ünlü sanatçı Haluk Levent çok konuşulacak bir soruşturmanın odağında. Topladığı yardımlarda tek tek mercek altında.
0: Yeter ki inan bana.
5: Bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum.
3: Asrın felaketinde Türkiye'nin yüreği yanarken öne çıkmıştı. Ünlü isimleri yanına almış, iddiaya göre Ahbap Derneği adı altında tam 158 milyon dolar yardım toplamıştı.
5: Depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar günlük temel ihtiyaçların tamamını karşılamaya çalıştık.
3: Aradan geçen sürenin ardından o bağışların akıbetine ilişkin iddialar yargının gündemine taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Dev operasyonla Bursa'da otobanda kıskıvrak yakalandı.
0: Saçları parmaklı, gözleri gardiyan
5: İlk etapta 2000 çadırı hemen sabah ayarladık. Tırlarımızı bölgeye gönderiyoruz.
6: İyi ki gün içinde göreceksiniz.
3: Hakkında başlatılan soruşturmada savcılık dosyasında şoke eden detaylar var. İddiaya göre Haluk Levent tam 990 milyon liralık yasal bahis oynadı. Kaybettiği rakamsa tam 390 milyon lira. Kendi şahsi banka hesabını kullanamadığı için iddiaya göre başkalarının ve dernek kurucularının hesapları üzerinden bu paralarla kumar oynadı.
6: Yazarak destek vermeye çalıştım.
4: Birçok yerde pazarlık yaptık. İyiler vardı çünkü alımlar yapıyoruz.
3: Vurgunun boyutu bununla da kalmadı. İddiaların odağındaki bir diğer isim sağ kolu asistanı Yeliz Kaya'ydı. Ahbap Derneği'nin kasasından asistanının hesabına tam 120 milyon lira aktarıldığı öne sürüldü. Üstelik ikili arasındaki gizli yazışmalarda mağdurlardan para toplamak için üretilen akıl almaz senaryolar ortaya çıktı.
5: Bazı projelerimiz var. Gelen meblağlara bakıldığında
3: iddiaya göre Haluk Levent asistanına çevreye mide kanseri oldum para arıyorum yalanını yaymasını söyledi. Üstelik para koparmak için asistanından bana ağlayarak sesli mesaj at talimatını verdiği o mesajlar da deşifre oldu.
0: Elvida, bir belalı başım olsun. Elvida.
5: Hani ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
3: Depremzedelere ev yapma vaadiyle mağdurlardan alınan gayrimenkullerin asistanının ve başka şüphelilerin üzerine tescil edildiği, tam 60 milyon dolarlık bir vurgun yapıldığı da iddialar arasında.
5: Çok iyi gidiyor, çok güzel ilerliyor.
3: Dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği. Yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken son anda yakalandığı iddia edilen ünlü sanatçı İstanbul'a getirildi. Şimdi emniyette. Ahbap Derneği üye ve çalışanlarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında Haluk Levent ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yürüttüğü belirtilen avukat Ece Güner de vardı.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 30, Ankara ve İzmir 34, Antalya 30, Adana 35, Samsun 29, Trabzon 26, Kayseri 33, Erzurum 32, Gaziantep 37 ve Diyarbakır 42 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Anne.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Anne. Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün yine birlikteliğimiz başladı. Benim ailemde hafta sonunu geride bıraktık. Günlerden pazartesi. Güzel, keyifli bir hafta sizlerle birlikte olsun. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Canlı bir telefon bağlantımız olacak sevgili dinleyenler. Ama önce ekibi tanıtalım. Ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında sevgili Selim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız hocam?
1: Çok teşekkür ederim, iyiyiz de. Devam koşturuyoruz.
0: Koşturmak devam.
1: Öğrencilerimize iyiyiz, teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Peki hocam, hoş geldiniz programımıza diyelim. Bugün önemli bir konu üzerinde konuşacağız. Zaten sosyal medyamızda da duyurdum sabah itibariyle ama belki dinleyicilerimiz okumamışlardır, görmemişlerdir. Bu konuda meraklı olduklarını düşünüyorum çünkü. Özellikle çocuklarımız mağduriyete çok açık hale gelebiliyorlar. Savunmasızlıkları olabiliyor. Bunların nedenleri neler olabilir ve ailelere, ebeveynlere neler düşer? Sanırım genel başlık olarak bunun hakkında konuşacağız bugün.
1: Evet, bugün sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle çocuklarımızın zarar görmesinde, mağdur olmalarında, hatta istismar, ihmal gibi maalesef bazı kötü muamelelerin oluşmasında da acaba ne tür savunmasızlıklar var? Hı hı. Bu savunmasızlıklar onları nasıl bu duruma sokabiliyor, o şartları oluşturuyor? Birazcık bunlardan bahsedebiliriz, evet.
0: Hı hı. Buyurunuz hocam, söz sizde, mikrofon sizin olsun.
1: Çok sağ olun. Şimdi biz çocuk mağduriyetini, yani mağduriyet bilimi aslında bir viktimoloji olarak geçer, bilim olarak da mağdur bilimi olarak geçer. Burada çocuklarla ilgili kısım özel çalışılması gereken, yetişkin mağduriyetlerinden daha farklı dinamikleri içeren bir konu.
0: Hı hı.
1: Çünkü şundan kaynaklanıyor Hande Hanım, aslında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki temel vurgu da budur. Yani çocuk hakları, yani çocuklara ayrıyeten haklar verme gerekliliği ne mesela sorarız biz. Yani neden çocuklara ayrıca haklar veriyoruz? Çünkü içinde bulunduğumuz dünya ve ortamların siz de fark ediyorsanız yetişkin odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Doğal olarak yetişkin odaklı bir dünyadan kastım da şu: bu dünyanın, bu ortamların kurallarını, kaidelerini, işte dizaynını bizler yapıyoruz, yetişkinler yapıyoruz ve diyoruz ki çocuklara, siz de bu ortamda yaşamak zorundasınız. Tabii ki niyetimiz kötü değil, iyi, çocuklarımız için iyi ortamlar oluşturmak istiyoruz ama bazen çocukların özel durumuna, işte hassasiyetlerine dikkat edilmeden yapılan işte ortamlar oluşturmak, bir şeyler yapmak bazen çocuklarımızı potansiyel olarak çeşitli risklere sokabilir, çeşitli tehlikeler oluşturabiliyor. İşte daha önce de bahsetmiştim, belki hatırlarsanız, işte çocuklarımızla ilgili ortamlar oluştururken, işte mesela sınıfla hazırlıyoruz çocuklarımıza, işte yerler yapıyoruz, çocuklar orada eğlensin istiyoruz. Hı hı. Ama herhangi bir şekilde çocuğun korunması, çocuğun özellikle fizyolojik olarak, psikolojik olarak nasıl zarar görür, işte çocuklara nasıl yaklaşmak lazımdır ki, bu konularda eğer bir altyapımız yoksa, bu durumda iyi niyetli olarak yapsak bile bazı şeyleri maalesef çocuklar zarar görebilir. İşte çok basit bir örnek vereyim. İşte sınıflarımızda tahtalar yapılıyor. Biz burada konuştuğumuz bir şeydi mesela. İşte tahtanın oraya Hande Hanım silgi koyma şeyi yapılmış, bir aparat yapılmış. Ama aparatın metal bir aparat, köşeli bir aparat. Şimdi çok güzel görünüyor estetik olarak ama şimdi onu oraya koyan kişinin sonuçta art niyeti de yok. Yani bir çocuğa zarar verme niyeti de yok ama şunu farkında değil. Acaba bu sınıfta, işte mesela diyelim ki 4. 5. sınıf öğrencileri olsa, işte bu çocukların ortalama boyu şu kadar olsa, şöyle baktığımızda ya bu çocukları, işte böyle hani malumunuz çocuklar yetişkinler gibi hani sınıfa nedir onun ismi, işte hani teneffüslerde girip sonrasında derste çıkıp öyle yapmıyorlar. Oyunlar oynuyorlar, şakalaşıyorlar. Bazen tabii böyle birbirlerinin üzerine atlayıp zıplıyorlar, olabiliyor yani.
0: Hı hı hı.
1: Bu sırada aslında maalesef bir çocuk oraya değse ve oraya doğru gelse çok ciddi şekilde yaralanabilir. İşte onun için bu durum bizim bulunduğumuz ortamları çocuk bakışıyla, çocuk gözüyle yeniden dizayn etmemizi gerekli hale getiriyor. Şimdi çocuk mağduriyetinde dinamiği, az önce de belirttiğim gibi, dinamikleri belirleyen en temel unsur çocukların yetişkin odaklı bir dünyada yaşama durumları. Tabii yetişkinlere göre konumları da çocukların çalıyor. Çünkü biz yetişkinler olarak bizler bu dünyayı ve ortamları yönetiyoruz. Kuralları bizler koyuyoruz. Tabii çocuklar bu durumda bir yetişkinden farklı olarak kendi kendilerine yeterli olma durumunda yetişkinlere göre de daha dezavantajlı olabiliyorlar. Bazen bazı durumları, şartları sezerek çok boyutlu anlayamayabiliyorlar yetişkinler gibi, kavrayamayabiliyorlar ve buradan ne olur ne gelir bunları bilemeyebiliyorlar. İşte bu tarz durumlar çocukları maalesef savunmasız hale getirebiliyor. Tabii bunu bahsetmişken şöyle bir şey de aklıma geldi Hande Hanım. Mesela biz işte çocuk istismarını anlatırız derslerimizde. Şu kavram çok önemlidir. Ya istismar kelimesini niye kullanıyoruz? Değil mi Hande Hanım? Mesela çocuğa zarar vermek, evet. Çocuğa kötü muamele. Aslında yurt dışındaki tabirlerde de bu kavramları Türkçe'ye böyle çevirebiliriz ama istismar kelimesi birazcık daha bizim
2: dikkatimizi çekiyor.
1: Evet, istismar kelimesi aslında burada önemli bir kelime. Çünkü kelime kökeni sömürmekten geliyor. Ne demektir sömürmek? Yani biz istismarda öyle anlatırız. Bir tarafta bir yetişkin var. Diğer tarafta da bir çocuk var. Yetişkin çocuğa göre mental ve fizyolojik olarak avantajlı bir konumda. Çocuksa tabii doğal olarak yetişkine göre daha dezavantajlı bir konumda. İşte burada yetişkin çocuğun bu dezavantajlı durumunun farkında ve ona zarar vereceğini bile bile ya da bilmeden de diyebiliriz. Bir takım muamelelerde davranışlarla bulunuyor ve çocuk zarar görüyor. Ve bu zarar öyle bir noktaya geliyor ki çocuğun biyopsikososyal iyilik haline artık çok ciddi şekilde zarar vermiyor. Çocukta davranışsal problemler oluşmaya başlıyor. Ondan sonra çocuğun iyilik hali çok ciddi şekilde sarsılıyor. İşte bunun temelinde de savunmasızlık gibi önemli bir dinamik var. Yani çocuklar eğer savunmasız ortamlarda kalırlarsa, şartlar içerisinde olurlarsa tabii doğal olarak bu durum onların maalesef mağduriyete daha fazla açık hale gelmelerini sağlıyor. Bizim de özellikle bu bakış açısı yani bu şekilde bakmamız şu anlamda çok önemli oluyor Hande Hanım. Çünkü şartları eğer anlayıp, sezip, savunmasızlıklarını fark edebilirsek çocuklarımızın önleyici tedbirler almamız daha kolay olabilir Hande Hanım. Hem ebeveynler olarak hem de çocuklarla çalışan profesyoneller olarak. Böylelikle böyle ortamlarda çocukların da yani biz bunları fark edip gerekli tedbirleri ve önlemleri alabilirsek böylelikle çocukların zarar görme ihtimalleri azalır. Peki bu kadar niye önemli bu sizce Hande Hanım? Şundan dolayı önemli. Çünkü çocuklar zarar gördüklerinde Hande Hanım bazen öyle mağduriyetler görüyoruz ki çocuğa geriye dönüşümsüz zararlar verebiliyor Hande Hanım. Yani onun için biz çocuk istismarında ve çocuklarla ilgili konularda mağduriyetinde mottomuzu şu olarak koyuyoruz. Sıfır zarar. Yani çocuklarımıza biz öyle şartlı ortamlar oluşturalım ki çocuklarımıza hiç zarar gelmesin. Ama şöyle bir soru da akla gelebilir. Yani hiç zarar gelmeyen ortamları nasıl oluşturacağız? Doğru, şu zaman öyle kolay olmuyor bunlar, bu şartları oluşturmak.
2: Evet.
1: Çocuklarımız çok hareketli. Ev dışı ortamlarımız çok artık çocukların mobilize olabildikleri ortamlar arttı.
2: Evet.
1: Peki nasıl olacak? Biz de diyoruz ki en azından bu hassasiyeti oluşturabiliriz. En azından bu hassasiyeti oluşturabiliriz. İşte Hande Hanım hatırlarsanız geçmiş yıllarda işte servis kazaları falan oluyor hatırlarsanız. İşte servis kaza yapıyor çocuklar ölüyor işte 3 çocuk 4 çocuk. Şimdi soruyorlar servisçiye ya nasıl oldu? Diyor ki servisin lastiği kaydı. İşte lastik kaydı yolun dışına çıktık falan. Ya tamam da bunun üzerine bırakıp bu işi tamam bu bizi kurtarır mı yani kurtarmaz. Hayır biz gerekli tedbirleri aldık mı? İşte içeride çocuk var daha dikkatli hareket edelim. Ne bileyim işte bunu sadece servisler için söylemiyorum. Okullarımız için de geçerli. Ondan sonra yani evimiz için geçerli. Çocuklarımızın bulunduğu tüm ortamlar için geçerli. Ama burada özellikle şuna değinmek istiyorum. Yani savunmasızlık çok önemli bir dinamik. Mağduriyete doğru çocuğu sürükleyen mi diyelim. Veyahut da çocuğun risklerini artıran, tehlikeli ortamlarla kalmalarına sebebiyet veren durum olarak değerlendirebiliriz. Bu anlamda savunmasızlık önemli. Peki savunmasızlık nedir? Savunmasızlık şudur çocuklar açısından. Çocuğun fiziksel, duygusal, psikolojik yönlerden zarar görme ya da saldırıya uğrama ihtimaliyle yüz yüze kalma durumu olarak biz tanımlıyoruz savunmasızlığı. Yani savunmasızlık eşittir mağduriyet demiyoruz. Ama savunmasızlık arttıkça çocuğun mağdur olma ihtimali de
2: yükseliyor. Doğru yükseliyor. Orantıda evet.
1: Evet yükseliyor Hande Hanım. Yani bu ihtimali arttıran bir durum. Ve savunmasız çocukların şöyle bir özelliği var. Hande Hanım, diğerlerine göre yani savunmasız olmayan çocuklara göre savunmasız çocuklar maalesef ihmal ve istismar riskiyle daha fazla karşı karşıya kalıyorlar.
2: İşte risk durum, faktörü daha fazla. Evet.
1: Kesinlikle bu riskler çok fazla. İşte onun için biz bu tarz riskler altında olan çocuklar için daha özel bakım, ilgi ve korunmaya muhtaçlıklarını işte analiz ederek, müdahaleler yaparak önlemeye çalışıyoruz. Bakın çocukların savunmasızlığına sebebiyet veren risk faktörleri öyle bir noktaya geliyor ki artık çocukları maalesef artık kötü muameleye ve işte dediğim gibi az önce biyopsikososyal yönden çeşitli zararlara maruz kalmalarına sebebiyet verebiliyor. Ben tabii malumunuz sanırım cinsel istismar vakalarında çalışan cinsel istismar eden çocuklara nasıl yaklaşıyor, onların yaklaşım yöntemleri nasıl, bunları da çalışan bir akademisyen olarak bir teorim vardı, bir teori hazırlamıştım, bir çalışma yapmıştım. Cinsel istismara girdi mi diye orada da bunu çok çalıştım. Orada iki önemli şeyi fark ettim Hande Hanım. Çocukların savunmasızlıkları bazen öyle bir noktaya geliyor ki fail de o savunmasızlıkları fark ederek bir takım yöntemler uygulayarak teknikler uygulayarak çocuğu daha da savunmasızlaştırıyor. Ve bunun neticesinde maalesef çocuğun istismarıyla ya da işte kötü muameleye maruz kalmasıyla karşı karşıya kalmasına sebebiyet verebiliyor. Bakın 1990'larda bir çalışmada özellikle cinsel istismar mağduru çocuklarla ilgili şu faktörleri tanımlanmış. İşte mesela kız çocuğu olmak erkek çocuğun olmaya göre daha riskli olabiliyor. Hani istismarcılar açısından. Yine üvey ebeveyn yanında kalmak. Cezalandırıcı ve çocuklarına duygusal olarak mesafeli ebeveynlerin var olması. Yine düşük aile gözetimi. Duygusal yoksulluk durumları genellikle bu tarz durumda çocukların savunmasızlıklarını artırabiliyor. İşte bu durumda burası bence çok önemli Hande Hanım. Savunmasız koşullar altındayken çocuklar bu savunmasızlıkları Hande Hanım burası çok önemli. Eğer bir failin dikkatini çekerse işte o durumda failin o çocuğa yönelmesine sebebiyet verebiliyor Hande Hanım. Cinsel istismar vakalarında da benim gördüğümde hem akademik olarak çalışmış hem de daha öncesinde bu alanda soruşturmacı olarak çalışmış biri olarak gördüğüm bir durumdu bu. Yani çocuğun savunmasızlığı ne kadar artarsa doğal olarak ona zarar vermek isteyen biri varsa ya da bir fail varsa, bir motive olmuş bir fail varsa onun dikkatini çekmesine sebebiyet verebiliyor bu savunmasızlıklar. İşte onun için bizler ebeveynler olarak çocuklarımızın hani ne kadar savunmasızlığının farkında olup onları önleyebilirsek o kadar çocuklarımızın hani mağduriyetlerini de özellikle iyilik hallerini mağduriyetlerini engellediğimiz gibi iyilik hallerini de sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii savunmasızlığa bağlı olarak ortaya çıkan dezavantajlı bir durum var. Bu tarz durumlar dediğim gibi özellikle çocukların mağduriyetini kolaylaştırıyor. Yani az önce de belirttiğim gibi hani savunmasızlık eşittir. Yani her savunmasız, şimdi birazdan anlatacağım savunmasızlık durumları nelerdir. Hani her bu durumda olan çocuğun mağdur olacağı anlamına gelmiyor ama mağduriyet konusunda daha ciddi risk taşımalarına maalesef sebebiyet verebiliyor. Peki savunmasız hale gelme nasıl oluyor? İsterseniz birazcık da bunlardan bahsedeyim Hande Hanım.
2: Neden savunmasız olunur?
1: Evet, neden savunmasız olur? Çok bence güzel bir soru. Şimdi çocukların savunmasızlığına neden olan ya da artan risk faktörlerini şekillendiren etkenlerden biri şu Hande Hanım. Çocuğu ihmal edici durumlar. Yani çocukların ihmal edilmesi. Peki ihmal nedir? İhmalde şöyle bir şey vardır Hande Hanım. Çocuğun temel ihtiyaçlarını, mesela temel ihtiyaçları nelerdir? En başta beslenme gibi, ondan sonra işte bakımları gibi, öz bakımları gibi, eğitim gibi, ondan sonra çocuğun güvenlik ihtiyacı gibi. Bunlar temel ihtiyaçlarıdır. Bu temel ihtiyaçlarının çocukların bakım verenleri tarafından, başta ebeveynler olmak üzere yerine getirilmemesi durumudur. Bu tarz durumlarda çocuk tabii ki temel ihtiyacı karşılanmadığı için bakın Hande Hanım çocuklar da yani bizler de öyleyiz. Yetişkinler olarak bizler de öyleyiz. Temel ihtiyaçlarımız karşılanmadığında şöyle bir durum oluşmuyor. Mesela bu çocuk ya ailesinden sevgi ilgi alaka görmüyor. Ya, ne yapalım bunun da kaderi böyleymiş. Başka şeylerle kendini tamamlar deyip geçiştiremeyiz Hande Hanım. Çünkü bu çocuk bu sefer bu ihtiyacı karşılayamadığında asıl kaynaktan başka kaynaklardan arayışa geçmeye başlıyor. İşte bu bizim için çok riskli bir durum. Ve bu kaynaklar, en tehlikelisi burası işte Hande Hanım, bu kaynaklar çocuklarla ilgileniyormuş gibi, çocuklara işte bir şeyler veriyormuş gibi, ihtiyacını karşılıyormuş gibi görünebilir. Ama arka planda maalesef çocukları istismar ortamına çekiyor olabilir. Çocuklara zarar veriyor da olabiliyor maalesef. Genel olarak böyle istismar vakalarını değerlendirdiğimizde maalesef karşımıza bu çıkıyor. Bakın, çocuğun ihmali hani diğer istismar formları kadar dikkat çekmesi lazım. Diğer istismar formlarından kastım şu: hani fiziksel istismar gibi, duygusal istismar gibi, özellikle cinsel istismar gibi biraz önce ondan değinmiştim fark ederseniz. Ama yapılan çalışmalar şu görünüyor: çocuk koruma birimlerine başvuran, yani korunmaya muhtaç çocuklar, ağırlıklı olarak bakıyoruz ki önemli bir çoğunluğu ihmal mağduru çocuklar. İşte onun için özellikle çocukların ihmal durumlarını anlamak ve çalışmak oldukça önemli. Biz genellikle ihmal ve istismarı anlatırken hanımlarım şöyle anlatıyoruz: hani ihmal edici durumlar nelerdir? Hani bu ihmal edici durumlar nasıl çocukta kendini gösterir? Ve nasıl yaklaşmak lazım, onu demek lazım. Özellikle çocuklarla çalışanların çok dikkat edeceği noktalardan bir tanesi şu hanımlarım: çocuklar ihmale ve istismara maruz kaldıklarında bir yetişkin gibi kolayca çıkıp şunu söylemezler hanımlarım: ya işte biri beni istismar ediyor, biri bana zarar veriyor. Ya farkında olmuyorlar, ya da hanımlarım, çocuklar korkutulmuş olabiliyorlar. Çünkü başka türlü bir de şöyle bir durum da var hanımlarım. Biz özellikle mağduriyette bunu kullanırız. Mağduriyette özellikle çocuğun mağduriyetini arttıran iki önemli, hani savunmasızlıkla birlikte gelişen iki önemli dinamik daha var. Bunlardan biri şu: hani az önce de bahsetmiştim, çocukların yetişkinlere bağımlı olma zorunluluğu.
2: Evet.
1: Diğeri de şu: yetişkinlere bağımlı olduğu için bir yetişkin gibi çocuk bir zarara maruz kaldığında, mesela diyelim ki hanımlarım bana biri kötü davranıyor. Hani baktım ki çözemiyorum. Şöyle bir şey yapabilirim ben hanımlarım: ortamımı değiştirebilirim yani. Başka bir yere geçerim, başka bir yerde çalışırım. Ne bileyim, evimde diyelim, bir apartmanda oturuyorum, komşumdan rahatsızım diyelim mesela. Başka bir yere taşınabilirim. Yani gene bu kararları vermek yani kolay değildir ama bu kararları verip şey yapabilirim. Ama çocuklarda böyle bir şey olmuyor hanımlarım.
2: Yetişkinlikte tabii ki karar verme ve karar verdiğimiz şeyi yoluna koyma yetimiz var. Bunun evet. için iznimiz var. Ama çocukların böyle bir izni yok. Anne babanın yönetmesi gerekiyor bunu.
1: Kesinlikle. Anne baba özellikle burada eğer taraflardan bir anne babaysa çocuk için çok daha zor oluyor. Çünkü zaten ona muhtaç. Çünkü temel ihtiyaçlarını karşılayan o. Şimdi onun için mesela bizim ders kendi doktora dersinde hocamız şunu söylerdi: ya 12-13 yaşındaki bir çocuk, 14 yaşındaki bir çocuk eğer evden kaçıyorsa hanımlarım, işte biz o dönemler özellikle karnelerden sonra otogarlarda filan denetimleri arttırırdık. Oradaki firmaları, otobüs firmalarını filan bilgilendirirdik. Derdik ki aman dikkat edin, küçük bir çocuk binerse hemen bize haber verin. Çünkü büyük bir ihtimal evden kaçmıştır. Ve evden kaçtığında bir çocuk için şu çok önemli bir husus hanımlarım: özellikle evden kaçma durumlarında, ya hiçbir çocuk, o yaştaki bir çocuk dışarıda bilmediği bir ortamda macera aramak istemez. Kesinlikle evde bir problem vardır, evde bir sıkıntı vardır ve ihtiyaçları yeterince karşılanmıyordur. Yani ilgi alakalarını görünce de bir istismara maruz kalıyordur, İşte kötü muameleye maruz kalıyordur. Tabii istismarın aklımıza, cinsel istismar gibi kötü noktalar daha çok aklımıza geliyor ama onun kadar daha tehlikeli olan fiziksel istismar ve duygusal istismar gibi durumlar da var hanımlarım. Belki inşallah bir başka toplantımızın ondan da ayrıntılı bahsedelim. Ama şu var: çocuklar doğal olarak bir şeye maruz kaldıklarında hanımlarım, yetişkinler gibi ortaya çıkıp da hani ya bana şöyle bir şey oldu, işte bana böyle bir şey oldu, bana yardım eder misiniz diyemezler. Korkutulmuşlardır, manipüle edilmişlerdir, belki şantaja uğramışlardır. Onun için biz özellikle bebeğinlerimize ve çocuklarla çalışan profesyonellere, ki başta öğretmenlerimize, şunu çok önemli şekilde salık veririz. Deriz ki çocukların gizli ifşa araçlarını anlayabilir misiniz? Yani ifşa araçları, hani çocuk çıkıp da böyle söyleyemez ama gizli dediğimiz hani kapalı ifşalar yaparlar. Davranışları değişir. İşte ne bileyim, bazı nasıl diyelim, psikososyal olarak durumlarında bazı değişiklikler olur. Daha öncesinde özellikle okul gibi ortamlarda akademik başarılarına hızlı düşüşler yaşanabilir. Ondan sonra ne bileyim, kendini gösterme çabası içerisinde olabilir, saldırganlığı artabilir. Bu tarz durumlarda tamam, ergenlik dönemidir, ya bunlar normaldir gibi görünebilir ama bir soru işareti koyup bir takip etmek gerekiyor. Bakın Hande Hanım, ben 2000'lerde işte 2013'lerde istismar vakalarının analizini yapmıştım. Ve benim baktığım vakaların yaklaşık yarısında çok ilginç bir veri vardı sanırım. Vakaların yarısı rehber öğretmenlerin ihbarıyla ortaya çıkmış. Bu şu anlama geliyor. Rehber öğretmen durumu fark etmiş. Üzerine gitmiş. Çocuklarla biraz bir konuşmuş. Aileyle konuşmuş. Bakılmış ki bir istismar durumu var. Ve bu istismarı adli birimlere bildirmiş. Ve böylelikle bu vaka ortaya çıkmış. Onun için özellikle kapalı dediğimiz hani o gizli ifşa araçlarını fark edebilmek bu özellikle ebeveynlerimiz açısından oldukça önemli. Peki çocuklarımız genellikle hangi durumlarda ihmal ve durumlarıyla karşılaşıyorlar ki özellikle bunlar savunmasızlıklarını artıran durumlar Hande Hanım. Hı hı. En temelde şu var Hande Hanım. Birincisi fiziksel ihmal olarak karşımıza çıkıyor. Fizyolojik ihmal, fiziksel ihmal olarak. Bunlar nelerdir Hande Hanım? Özellikle çocuk için gerekli tıbbi korumanın yetersiz kalması. İşte maalesef son zamanlarda çok duyuyoruz Hande Hanım. Çocuklara işte 3 yaşına kadar olması gereken bazı şeyleri var biliyorsunuz. Zorunlu aşıları var. Bu aşıları yaptırmamak gibi. Ondan sonra malumunuz işte bazen olabiliyor çocuklarımız salgın hastalıklardan çok daha hızlı etkilenebiliyorlar. Aile buna çok böyle önemsemiyor. Bu tarz durumlar. Yine bir ihmal durumu olarak karşımıza çıkabiliyor. Yine önemli bir ihmal durumu fiziksel ihmal durumu yetersiz beslenme. Özellikle çocuğun gelişimine ve yaşamına uygun olacak şekilde protein desteğini, vitamin desteğini almaması. Yani bu çok lüks yeme içme anlamında söylemiyorum Hande Hanım. Yani özellikle çocuğun temel özellikle hem mental hem fizyolojik gelişimine katkıda bulunacak.
2: Evet.
1: Burada çok önemli bir şey söyleyeyim Hande Hanım. Mesela doğumlarda özellikle ilk 6 ay bizim hocamız söylemişti bunu derslerde söylerdi. Anne sesi çok çok çok önemli. Hatta bu 2 yaşına kadar da devam ediyor. Onun için annenin burada psikososyal sağlığını şey yapmak, ondan sonra kendine iyi hissetmesini sağlamak oldukça önemli. Hani anne ne kadar iyi süt verebilirse o anne sütünün öyle bir özelliği var Hande Hanım. Çocuğu mental ve fizyolojik olarak en iyi besleyen gerçekten Allah-u Teala'nın sunduğu çok önemli, bahşettiği bir nimet. O anlamda çocuklarımız için özellikle ilk yeni doğan çocuklarımızda anne sütü oldukça önemli. Hı. Diğer zamanlarda da özellikle faydalı ve sağlıklı beslenme.
2: Daha fizyolojik bakım da önemli hocam. Kesinlikle.
1: Evet, evet. Şimdi de oraya gelecektim. Çok iyi söylediniz. Hı hı. Öz bakım ve hijyen problemleri. Yine bu da fiziksel bir ihmal göstergesi. Bizim zaten ihmali ayırt etmemizde, yani ihmal mağduru bir çocuğu görmemiz, yani fark etmemizi sağlayan temel göstergelerden biridir Hande Hanım. Öz bakım ve hijyen problemleri. Çocuğun uzun süre işte banyo yapmaması, çok böyle sağlıksız koşullarda ve ortamlarda bulunmasına izin verilmesi. Doğal olarak bu çocukların maalesef bir hastalık kapma ve bir hastalık durumunda ciddi zarar görme ihtimallerini arttırıyor. Ve son olarak da şunu söyleyebiliriz. Sağlıksız yaşam koşulları olarak fiziksel ihmal durumlarında bunlar karşımıza çıkıyor. İkinci olarak ise Hande Hanım, ikinci ihmal durumu da gözetememe sebebiyle ortaya çıkan ihmal halidir. Aslında bunu çocuk suçluluğunda da çok bahsetmiştik hatırlarsanız. Çocuk mağduriyetinde de hakeza burada şu anda da bahsetmiş oluyoruz. Özellikle ebeveyn gözetimi ve ebeveyn denetimi oldukça önemli. Bakın burada özellikle ebeveyn ya da bakım veren ne yapıyor? Çocuğun tehlikeli durumlara ya da kişilerden korunmasını sağlayacak şekilde yeterince bir gözetim vermiyor maalesef. İşte bunun en önemli noktası şu, çocuğu yalnız bırakmak. Özellikle güvenli ortamları oluşturmadan çocuğu yalnız bırakmak. İşte çocuğumuz parkta oynamak istiyor. Tabii biz de bir müddet takip edebiliriz ama sonra sürekli takip edemiyoruz ama.
2: Evet. Bunun bir yaş sınırı da aslında onu da sırası gelmişken sorayım da hocam, siz sonra devam edin. Bunun bir yaşı var mıdır çocuğu parka yalnız bırakma yaşı? Yoksa onun büyüme ve gelişmesine göre yine de bunu anne baba mı karar vermeli?
1: Aslında ikincisi bence. Bizler de bebeğin olarak anne baba buna karar vermeli. Hı hı. Tabii ki çocuğumuzun özellik kazanması, birazcık daha sorumluluk bilinci kazanması açısından isteriz hepimiz. Hani bir bakkala göndermek, markete göndermek. Hı hı.
2: Sorumluluk vermek bunlar. Yani ben şimdi çocukluğuma kıyaslıyorum bazen. İşte ben önce yavaş yavaş kendi mahallenin bakkalına, sonra bir sonraki mahallenin bakkalına, işte bu bizim bakkalda yok, şuradakinden git al diye gönderilmiş bir çocukluk geçirdim. Evet. Yavaş yavaş, evet. Kademe kademe. Sonra okula, evet, yalnız gitmeye başladım. Sonra kardeşimi yanıma verdiler, onu götürmeye başladım vesaire vesaire.
1: Evet, aynen, bu çok güzel bir şey oluyor gelişim şekli olarak. Çocuk da kendini güven kazanmaya başlıyor, özgüveni artmaya başlıyor. Ama benim burada aslında anlatmak istediğim şey şu Hande Hanım. Tamam, çocuğumuz tabii ki parkta oynayacak. Özellikle şu an insanlar sitelerde oturuyorlar ya da mahalle aralarında da balkonlarımızdan rahatlıkla görebiliyoruz hani şeylerimizi, parkları. Ama şöyle bir durum var. Çocuğu ben bırakmışım oraya, 2-3 saattir haberim yok. İşte, tamam, nasıl olsa arkadaşları oynuyor. Bu biraz...
2: hiçbir şekilde maalesef kontrol sağlanmamış.
1: Bu kontrol sağlanmadığında tehlikeli durumlar oluşturabiliyor. Yani şu anlamda gelip bir tane yabancı birinin çocuğunuza zarar vermesi anlamında söylemiyorum. Düşük bir ihtimal olabilir bu. Ama şöyle bir durum var. Sokağın kuralları çocuğun üzerinde etkinleşmeye başlıyor bu sefer. Yani buradaki problem o. Etrafındakiler. Mesela ara ara kendinizi göstermek şöyle bir şey sağlıyor Hande Hanım. Mesela çocuk dışarıdayken hiç yanına gitmeseniz bile balkondan işte çocuğunuzun ismiyle şöyle hitap ederek bir el sallasanız, çocuğunuz ve çocuğunuzu bekleyen çocuğun etrafındaki diğer çocuklar da bunu fark etseler, şunu söylüyorlar, şöyle düşünüyorlar: ya bunun annesi babası bunu takip ediyor ya, görüyor. Eğer etrafında ona zarar vermek isteyen birileri de varsa, ha ya birileri takip ediyor. Hep gözü yukarıda, balkonda oluyor insanların, yani diğer şeylerin. Çocuğunuz için de çok önemli oluyor bu Hande Hanım. Eğer orada böyle işte antisosyal bir davranışta bulunacaksa, ya diyor ki ben yapmayayım çünkü beni annem babam takip ediyor, beni görüyor, ben en iyisi hiç yapmayayım diyebiliyor yani. Bu anlamda bu çok önemli bir kontrol mekanizması oluyor Hande Hanım. Yani yeri gelmişken bunu da söylemiş olalım sizin örneğiniz üzerinden. Devam edersem tabii, gözetememe nedeniyle çıkan ihmal durumlarından bir tanesi de şu: çocuğun sosyal ilişkilerine kayıtsız kalmak ve bilgi sahibi olmamak. İşte çocuklarımız kimlerle oturup kalkıyor, kimlerle arkadaşlık yapıyor, kimlerle konuşuyorlar, bunları takip etmemek de maalesef bizim için aslında riskli bir durum. Çocuklarımız için riskli bir durum. Dedim ya, özellikle ergenlikle birlikte çocuklarda bir özellik arayışı oluyor. Ve siz de fark edersiniz Hande Hanım çevrenizden, ergenlikle birlikte özellikle erkek çocuklar, kız çocuklarında da var, anne babanın önüne geçiyor arkadaşlar. Yani arkadaşlarının
2: kesinlikle kuralları. Öyle hocam. Ya şimdi o yaşta düşünüyorsunuz, anne babadan daha önemli gibi geliyor arkadaşlıklarınız, evet, kurduğunuz samimiyet.
1: Evet.
2: Daha fazla onlarla vakit geçirilmek isteniyor. Her şey onlarla yapılmak isteniyor. Yani o geçiş dönemleri bunlar tabii ki, ama çok güzel kontrol edilmesi lazım.
1: Kesinlikle. Ya burada tabii ki arkalarında sürekli olamayız Hande Hanım, ama özellikle hem çocuğumuza hem çocuğumuzun arkadaşlarına bunu hissettirmek lazım. Ben hani şahsen kendim için hem kızım hem oğlumun mümkün olduğunca arkadaşlarını tanımaya, onlarla da böyle sohbet etmeye çalışıyorum. Bu böylelikle aramızda hem bir bağ oluşmasını sağlamış oluyor, hem de çocuklar da şunu farkında oluyor. Yani anne babası takip ediyor, biliyor bizi. Doğal olarak bu durum onların üzerinde bir, az önce de bahsettiğim gibi, bir denetim ve bir kontrol mekanizması oluşturuyor. Yine bakın, çok önemli bir husus da şu Hande Hanım: çocuğun yetersiz ve eğitimsiz yetişkinlerin bakımına terk etmek. Bu da çocuklarımıza önemli bir savunmasızlık oluşturabiliyor. İşte çok görüyoruz vakaları değil mi Hande Hanım? İşte bakıyorsunuz, bakıcısı çocuğa, bir yaşındaki, yaşındaki çocuğa fiziksel şiddet uyguluyor. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz değil mi?
2: Görülmek istenmeyen tablolar ama, evet, maalesef ki çok maalesef sıklıkla da karşılaşılıyor. Anne baba çalışıyorsa, evet, eğer bakılacak evde bir anneanne, babaanne, bir büyük yoksa da bakıcıya kalabiliyor çocuklar.
1: Evet, kesinlikle. Onun için burada çok önemli bir husus bu. Özellikle bu önümüzdeki, yani önümüzdeki yıllarda daha da önemli olacak. Yani çocuklarla çalışan profesyonellerde biz mecburen bu şartları arayacağız. Yani çocuk eğitimi var mı? Çocuk gelişimini biliyor mu? Pedagojiden anlıyor mu? Evet, çocuk ihmal ve istismarı, çocuk hakları gibi konularda altyapısı var mı? Bunlar çok çok çok önemli hususlar haline gelecek. Yine bakın, herhangi bir yetişkinin kolayca çocuğa ulaşabileceği bir ortamda bırakmak ve izin vermek. Bu da bir ihmal durumudur Hande Hanım. Yani ben çocuğumu bırakıyorum, sen burada bekle. Ben şöyle işim, mesela AVM'lerde görüyorum, çocuk orada oturuyor. anne baba hani biraz işten oluyor galiba. Sen burada otur eğlen, bir şeyler yedir ye falan. Ama tamam, çocuğumuza güveniyoruz ama zaman zor bir zaman, şu anlamda zor bir zaman. Bir yetişkin için bir çocuğun uygulayabileceği savunma şeylerini bir yetişkin belki rahatlıkla kırabilir. Onu işte nasıl diyeyim, egale edebilir ve çocuğa zarar verebilir. Ya da en kötü şu olur, çocuk korkabilir. Özellikle kayıp vakalarında onu görüyoruz. Çocuk kaybolduğunda, yani hiç başına bir şey gelmese bile Hande Hanım, yaşadığı korkuyla çok ciddi şekilde bir
2: karşı karşıya kalabilir. Evet,
1: karşı karşıya kalabiliyor. Uzun vadede o korku hep önüne çıkıyor. Sosyal etkileşimlerini akamete uğratabiliyor. Peki Hande Hanım, bu ilk ikisini konuştuktan sonra belki de en önemlisi şu, duygusal ihmal. Yani özellikle çocukla ebeveyn arasındaki bağlantı.
2: Tabii.
1: Aslında hemen hemen her toplantımızda bu noktaya çok vurgu yapıyoruz. Siz de malumunuzdur. Evet. Yani özellikle çocukla ebeveyn arasında uyumlu bir bağ olmazsa bu durumda çocuk aile açısından fonksiyonunu yitirebiliyor. Özellikle duygusal ihmale uğrayan çocuklar da şunlar görülüyor Hande Hanım. Kendini yalnız hissetme. Yani ben kendimi yalnız hissediyorum diyor çocuk. Yani nasıl oluyor falan mesela. Genellikle bunları böyle ifadelerinde görebiliyoruz. Yine çocuklar kendilerini sosyal olarak izole olduklarını hissedebiliyorlar. Yine ebeveynleri tarafından anlaşılmadıklarını, çaresizlik düşünceleri, yine okula uyum zorlukları gösterebiliyorlar. Bunlar genellikle duygusal ihmaldeki çocuklar. Şimdi özellikle iki noktayı çok vurgulamak istiyorum Hande Hanım. Birincisi fiziksel ihmal, diğeri de duygusal ihmal. Diğeri de önemli ama özellikle fiziksel ihmal bir istismarcının, yani çocuk, yani fiziksel ihmal altındaki olan bir çocuk dışarıdan bakıldığında fark edilmesi daha kolay olduğu için bu savunmasızlık durumu başka bir yetişkinin dikkatini çekmesini sağlıyor maalesef. Yine duygusal ihmalde de şöyle bir şey oluyor. Eğer çocuk yeterli ilgi alakayı görmezse, sevgiyi göremezse, işte bu durumda o yetişkin kişi çocuğa özellikle istismar vakalarını, cinsel istismar vakalarını gördüğümüzü söylemek istiyorum. Çocukla sanki ilgileniyormuş gibi, ona sevgi ve ilgi ve alaka gösteriyormuş gibi yaklaşıyor. Çocuk da sanıyor ki iyi bir insan, benimle ilgileniyor. Annem babamın göstermediği şeyi bana gösteriyor.
2: Anne, onlardan gibi daha iyi davranıyor. Maalesef, değer veriyor. Maalesef.
1: Evet, evet. Ve güven duymaya başlıyor. Ve işte burada fail maalesef o kişi ya da yetişkin.
2: Kritik durum.
1: Evet, bu güven durumunu istismara çevirebiliyor. Onun için biz zaten buna istismar dememizin sebebi bu Hande Hanım. Yani burada çocuğun o iyi niyetli durumunu ya da o ihtiyacını kötüye...
2: Çocuk aklını, çocuk kalbini aslında kötü bir şekilde kullanıyor.
1: Evet, maalesef. Ondan dolayı çok ağır bir ihmal. Peki birazcık daha çocuklar büyüdüklerinde yine önemli riskler karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi şu, özellikle aile yapısıyla ilgili olan durumlarda karşımıza çıkabiliyor. Mesela çocuk anne baba dışında bir yerde yaşıyorsa Hande Hanım, işte duyuyoruz Hande Hanım böyle çocuğu yazın tatile 3 ayına gönderdik diyor. Anne babamızın yanına, işte dedenin yanına gönderdik. Güzel, çok güzel bir şey. Tabii dedemizin, anneannemizin yanına göndermemiz lazım ama onlar belki çok etkili bir şekilde, aktif bir şekilde çocukları takip edemeyebilirler. Bu durumda çocuk çok rahat belki de farklı şeylerin, durumların içerisine düşebilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bakın yine anne baba ayrı, tek ebeveyn ya da üvey anne baba ortamında kalan çocuklarda da yani elimizdeki veriler bunu gösterebiliyor maalesef. Mağdur olma riskleri daha yüksek bulunmuş maalesef. Yine tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklar, özellikle aile dışından yabancı ya da tanıdık bir yetişkinin mağduriyetine uğrama riski fazlalaşıyor. Tek ebeveynli ailelerde anne babanın da rolünü üstlenmek zorunda kalıyor ya da baba annenin de rolünü üstlenmek zorunda kalıyor. Doğal olarak iki büyük yük var ebeveynin üzerinde. Çocuğunu yeteri kadar gözetemiyor, takip edemiyor. Bu durumda da özellikle aile dışından biri çocuğa çok rahat müdahale edebiliyor. Yine bizim çalışmalarımızda gördüğümüz bir şey Hande Hanım. Üvey aile bireyleri içerisinde yaşayan çocukların özellikle cinsel şiddete maruz kalma risklerinin daha yüksek olduğu karşımıza çıkmış maalesef.
2: Çok önemli bir yer burası hocam.
1: Evet, maalesef. Çünkü aktif gözetemiyor. Çocuk onlarla, o yetişkinle daha izole ortamlarda maalesef savunmasız bir şekilde kalabiliyor. Bu durumda o durumu arttırabiliyor maalesef. Bakın, çocuk mağduriyeti açısından özellikle savunmasızlık durumlarına baktığımızda şunu görüyoruz. Bakın, tek ebeveynli ailelerde sosyoekonomik problemler, üvey ebeveynlerin olduğu ailelerde işte aile bireyleri arasında ilişkinin maalesef kalitesi düşük oluyor. Doğal olarak ilişkisi düşük olduğunda da çocuğun takibi ve çocuğun anlaşılması, çocuktaki az önce anlatmıştım ya hani gizil bazı tepkiler fark edilemiyor. Doğal olarak bu çocuklar maalesef kaliteli bir gözetim almadıkları için de işte
2: istismara açık hale geliyorlar.
1: İstismara mağduriyete maalesef açık hale geliyorlar. Yine Hande Hanım, özellikle ergenlikten sonra biliyorsunuz çocukların mobilizasyonu artıyor, özellikleri artıyor.
2: Maalesef.
1: Bu affetmez bu süreçlerden geçtik ama bazı çocuklarda şöyle bir durum da olabiliyor. Özellikle gündelik hayattaki aktiviteler ve etkileşimler bazen mağdur olmayı arttırabilen bazı riskli koşullar oluşturabiliyor. İşte o savunmasızlık anlamında söyleyeceğim şeylerden biri buydu. Nasıl oluyor bu? İşte ben erkek çocuğuyum. Biraz büyüdüm. Artık yetişkin gibi bir şeyim var. Bir fizyolojim var, bir bedenim var. Ama o bedeni yönetebilecek mental gelişim daha hala yeterli değil. İşte özellikle çocuklarda olabiliyor, erken çocuklarda. Çok daha hızlı, biz buna impuls tepkiler diyoruz. Yani böyle kararlar verirken çok ani kararlar alabiliyorlar.

0: Yani onlarla ne kadar fazla etkileşirse doğal olarak bu etkileşimin neticesinde mağduriyetler ortaya çıkabiliyor. Bakın çok önemli bir husus yine Hande Hanım. Gece geç saatlere kadar dışarıda kalmak. Ya ben nasıl olsa büyüdüm, ben yetişkinim, istediğimi yaparım. Yine denetimsiz sosyal aktiviteler ve etkileşimler. Risk alıcı davranış şekilleri. Ondan sonra bunlar hep çocukların maalesef mağdur olmalarını arttırabiliyor. Yine evet.
1: Gözle
0: yine
1: görülür sebepler.
0: Evet, maalesef. Ve son olarak da şunları da söyleyebilirim. Özellikle ebeveynler ya da gözetim sağlayan yetişkinler tarafından gözetilmezse çocuklar doğal olarak bu sosyal faaliyetleri sırasında işte az önce bahsettim ya, sigara bağımlılığı başta olmak üzere alkol ve uyuşturucu madde gibi şeylere bağımlı olma ihtimalleri ve onları deneme
1: eğilimleri
0: maalesef artıyor. Hatta şu çok çıkıyordu bizim şeylerimizde, çalışmalarımızda. Uyuşturucu ve alkol kullanımı şöyle bir riskli durumu da var Hande Hanım, gençlerde. Özellikle cinsel şiddet mağduriyetinin öncesinde bakıyoruz ki alkol ve uyuşturucu etkisidir.
1: Evet.
0: Yani etrafındakiler bunu yapıyorlar. Hani kullan ama aslında niyetleri yine ne? Maalesef çocuğa zarar vermek bu anlamda. Özellikle bu anlamda çocukların denetimi anne babalar tarafından çok önemli. Özellikle burada az önce de bahsettiğim gibi Hande Hanım, isterseniz bir toparlayayım. İhmal ve savunmasızlık durumu arttıkça bizim en çok şeyimiz bu. Savunmasızlığını biz fark edemezsek Hande Hanım, ebeveynler olarak.
1: İşten geçmiş olursa, çok geç fark edersek ya da.
0: Evet maalesef. Bu durumda çocuğumuz tamam mağdur olacağı anlamına gelmez. Tamam doğrudan doğruya mağdur demiyoruz. Ama maalesef ona zarar verebilecek tiplerin çocuklar, yani zarar verecek tipler tarafından fark edilme ihtimallerini arttırıyor bu durum. Onların tercihin, yani onların bir hedef olmalarını, bir mağdur olmalarını kolaylaştırabiliyor. O anlamda özellikle ebeveynlerimiz için son olarak söyleyeceğim şey olabilir. Çocuklarımızın özellikle savunmasız koşullarını şöyle bir test etmemiz lazım. Çocuklarımız ne yapıyor? Denetlememiz, çocuklarımızla ilgili özellikle hem olumlu bağlar kurmak anlaşılabilir. Çocuklarla her çocuğun bir bam teli var hocam. Orayı yakalamak lazım Hande Hanım. Ve çocuklarımızı sıkmadan tabii ki takip ettiğimizi hissettirmek gerekiyor. Teşekkür ediyorum inşallah.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok güzel, çok seni bir programdı. Çok da güzel bir konuya bugün konu sahipliği, ev sahipliği yaptık. Ağzınıza sağlık diyelim hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetle.
1: Yeni programlarımızda görüşeceğiz inşallah. Şimdiden de iyi bayramlar dileriz önümüzdeki hafta için sizlere. Çok sağ olun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş bizlerle birlikteydi. Bugün çocuklarımızı mağduriyete açık hale getirecek savunmasızlıklar neler ve tabii ki aileler bu konuda neler yapmalı, bizlerin üzerine düşenler neler olacak, bunları detaylı bir şekilde konuştuk ama bize de ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Handan Okuman'ın masasında sevgili Selim vardı. Yarın bu dakikaları paylaşıncaya kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Senle hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edin.

0: da gerek yok.
1: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
3: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü ölmüş.
1: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Şimdi reklamlar.
6: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
8: Gülden Kalecik Demirtaş, o toplantı bir saattir devam ediyor. Toplantıyı Mahir Polat başkanlığında sürdürüyor Yüksek Disiplin Kurulu. Tabii şunu ifade etmek gerekiyor, olan bir toplantı, bu haftalar öncesinden yapılacağı belli olan bir toplantıydı. Gündemlerinde ise eski dosyalar bulunuyor. İl ve ilçelerden gelen ihraç dosyaları görüşülüyor. Tam 47 dosya var. Şunu da hatırlatmak gerekiyor, tabii olan toplantı dedik, eski dosyalar dedik. Yani aslında Özgür Özel yönetiminden kalan dosyalar da mevcut. İllerde, ilçelerde ihraç kararı alınan kişilerin ya da tedbir kararlarına itiraz eden kişilerin dosyaları görüşülüyor. Bunların karara bağlanması bekleniyor. Bu toplantı sonunda şunu da ifade edelim. Tabii bu toplantıda daha önce tedbirli şekilde kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilen milletvekillerinin dosyalarının görüşülüp görüşülmeyeceği de merak ediliyordu. Tam 9 milletvekili var. Özgür Özel'e yakın isimlerdi bunlar. Onların dosyalarının bugün görüşülmeyeceğini söyleyelim. Aslında tedbir kararlarına itirazları geçtiğimiz haftalarda görüşülüp karara bağlanmıştı. Yalnızca 9 isimden birinin itirazı kabul edilmişti ve Gökhan Günaydın yeniden grup başkan vekilliği görevine dönmüştü. Ancak bu 9 ismin savunma süreleri henüz tamamlanmadı. 2 gün sonra tamamlanacak, yani 15 Temmuz'da. İşte bu 15 günlük savunma süresi tamamlanmadığı için de onlar için bugün bir görüşme gerçekleşmeyecek. Bu 9 milletvekili hakkındaki kararın Ağustos ayı başında yapılması bekleniyor. YDK toplantısında şunu da ifade edelim, aslında geçtiğimiz saat diliminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel de kendi MYK'sını toplamıştı ve bu toplantının hemen ardından da Zeynel Emre alınan kararları açıklamıştı. Aslında kritik bir açıklamada da bulundu Zeynel Emre. Özgür Özel tarafı olağanüstü kurultay yapılmasını istiyor. Bu kurultay içinde delegelerin imzası toplanmıştı. 800'den fazla imza genel merkeze sunulmuştu ve bunun için sunulan süre aslında sona erdi. İşte bundan bahsetti Zeynel Emre yaptığı basın toplantısında ve bir çağrı heyeti atanması için yarın mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklar. Partiye bir çağrı heyeti atanması için, bu çağrı heyetinin de partiyi bir an önce olağanüstü kurultaya götürmesi amacıyla başvuracaklarını söyledi Zeynel Emre. Kritik bir gelişmeydi tabii, çünkü aslında genel merkez partiyi kayyuma mı yönetmek istiyor? Özgür Özel tarafı eleştirilerini yapıyordu sık sık, ancak Özgür Özel tarafı ise bu bir kayyum değil, biz bir an önce partinin kurultaya gitmesini istiyoruz. Bu nedenle tek görevi partiyi kurultaya götürecek bir çağrı heyeti olacak. Bu nedenle de mahkemeye başvuracağız ifadelerini kullanmıştı. Tabii aslında parti içerisindeki tüm mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğini ifade ediyordu Özgür Özel tarafı. 20 Temmuz'da da aslında adli tatil başlıyor. Tabii hala aslında mutlak mutlak kararı üzerinde Yargıtay kararı verilmiş değil. Yani bir tedbir kararı bulunuyor. Tedbir kararı nedeniyle de genel merkez olan ya da olağanüstü kurultay yapılamayacağını savunuyor. Buna karşın ise Özgür Özel tarafı mahkemede sonuna kadar mücadele edecekleri mesajını verdi. Tekrar hatırlatalım. Yarın Sur Hukuk Mahkemesi'ne partiyi kurultaya götürecek bir çağrı heyeti atanması için Özgür Özel tarafı bir başvuruda bulunacak.
0: Peki Merve Güven, çok teşekkür ediyoruz. CHP'den yansıyan son detayları bizlerle paylaştı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşte o operasyonun detayları.
9: Terör örgütü FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu, milletin feraseti, vatansever polis ve askerlerin mücadelesiyle o girişim boşa çıkartıldı. Darbenin püskürtülmesinin ardından terör örgütü FETÖ ile kapsamlı bir mücadele başlatıldı. FETÖ'cü polis ve askerler ihraç edildi. Devlet kurumlarında yuvalanan FETÖ'cüler büyük oranda temizlendi. Ancak mücadele bitmedi. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
10: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
9: Hedefte FETÖ'nün güncel ve mahrem yapılanması vardı. Operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. En fazla şüphelinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunduğu açıklandı.
10: Hadi ne yapalım? Gel!
9: Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Ortak açıklamada aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilen FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadelemiz aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz'un yüklediği tarihi sorumluluk doğrultusunda şehitlerin emanetine, gazilerin fedakarlığına ve milletin iradesine sahip çıkılacağını ifade etti.
0: Fethullahçı terör örgütünün tüm sırları bir deşifre oluyor. Kripto haberleşme uygulaması Bylock'ta örgüt üyeleri isimle değil numarayla yer alıyordu. O numaraların örgüt hiyerarşisini ve kıdem sıralamasını gösterdiği ortaya çıktı. 215 binden fazla ID, yani kimlik tespit edildi.
11: O millet Çanakkale ve milli mücadeleden sonra 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla, bütün varlığıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır.
9: Millete ve devlete ihanet ettiler. Demokrasiyi yıkmaya, darbe yapmaya kalktılar. FETÖ'cü hainler alaşağı oldu. Vatansız birer hain olarak yurt dışına kaçtılar. O hainlerin izi sürülmeye devam ediyor. Kripto haberleşme ağı Bylock'taki sırlar çözülüyor.
11: 15 Temmuz milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Milletin zaferine çamur atanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar, emin olun, daima utançla anılacaklardır.
9: Bylock'ta hainlerin ismi değil, kendilerine tanımlanan ID, yani birer numarası bulunuyor. İşte o numaraların örgüt içindeki hiyerarşi ve kıdem sırasını yansıttığı değerlendirildi.
11: Gazilerimizin, şehitlerimizin fedakarlıkları asla boşa gitmedi.
9: Bylock başlangıçta yalnızca örgütün mahrem yapılanması ve üst düzey isimleri tarafından kullanıldı. Daha sonra tabana da yayıldı. Emniyet ve MIT 215 binden fazla ID belirledi. Baylok ID listesinde ilk 100 içerisinde yer alan isimler örgüt içindeki kritik görevleriyle dikkat çekti. MİT kumpası davasında yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan'ın numarasının 27 olduğu tespit edildi. 28 numaralı ID ise eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi'ye ait çıktı. İlk 100'de yer alan bir başka isim ise 40 numaralı ID ile Hrant Dink suikastı davası sanıkları arasında yer alan Serkan Şahan oldu. 43 numaralı ID'nin sahibi Cengiz Özkan'ın Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaatan'ın bağlı olduğu isim olduğu anlaşıldı.
11: Hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran, baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
9: FETÖ'nün ABD yapılanmasında görev aldığı belirtilen Mehmet Yaşan'ın ise 49 numaralı ID'yi kullandığı belirlendi. Yaşa, FETÖ'cülerin 30 milyon dolarının Atlanta Star Chain isimli şirkette hiç edilmesinin aktörlerinden biri.
12: Milletin iradesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ihanetle yüzleştik.
9: Baylok kayıtlarında yer alan dikkat çekici isimlerden biri de firari sözde gazeteci Cevheri Güven oldu. Güven ilk 1000 içindeki ID'ler arasında yer almasa da FETÖ'nün medya yapılanmasında ilk sırada. Uygulamada Güven'in ID'si 3320. Bu da Cevheri Güven'in hain terör örgütü için ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor.
0: 15 Temmuz darbe girişiminde Üzeyir Civan hainler tarafından vurularak kolunu kaybetti. 15 Temmuz gazisinin 251 şehit verildiği o karanlık geceye tiyatro diyenlere de cevabı tokat gibiydi.
13: İki elimi havaya kaldırıp üzerlerine doğru koşarak gidiyorum.
9: Vatan savunması için 15 Temmuz'da sokağa çıktı. Hain darbeciler tarafından vurularak kolunu kaybetti.
13: Durun, yapmayın, silahlarınızı bırakın. Hepimiz kardeşiz diye bas bas bağırarak üzerlerine doğru koştuğum andı.
9: 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin 10. yıl dönümünde o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı.
13: Asker polis kardeştir diyerek birkaç sefer slogan attırdım ki darbecilerin oyunlarına gelmesinler, vatanlarını ihanet içerisinde olmasınlar, uyansınlar ve uyandırmaktır oradaki tek gayem. Ama oradaki grup maalesef uyuyan bir gruptu.
9: Üzeyir Civan 15 Temmuz gecesi Orhanlı gişelerinde darbecilerle karşı karşıya geldi. Kolunu feda etse de o hainlere geçit vermedi. Tek koluyla vatana sımsıkı sarıldı.
13: Bu vatan hepimizin. Biz olduğumuz müddetçe bu vatanın sırtı Allah'ın izniyle geri gelmeyecektir.
9: 15 Temmuz gazisi o gece sokaklara birçok milletten insanın çıktığını belirtti. Üzeyir Civan kendisine Irak'ta Türkmen gençlerin yardım ettiğini söyledi. 15 Temmuz'da İslam dayanışması yaşandığını ifade etti.
13: Kendi canlarını orada seve seve riske atabiliyorlardı bizim vatanımız, bizim milletimiz için. Bu sadece İslam kardeşliğinin kaynağının gereğidir bu.
9: Üzeyir Civan 251 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere tokat gibi yanıt verdi.
13: Ben onlara sadece ya yazıklar olsun başka bir şey diyemiyorum. Madem tiyatroydu, madem senaryoydu, ya neden ATM'lere koştunuz? Neden benzinliklere koştunuz, marketlere koştunuz demek geliyor içimden. Ya bu vatan hepimizin, bırakın tiyatro senaryo yakıştırmasını. Bu ülke zarar görürse sen de göreceksin, ben de göreceğim.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde nokta operasyon gerçekleştirdi. DAEŞ'in sözde Türkiye sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi Sarı Bülten'le aranan Talip Güler Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
14: Silahla sen buna yoluna devam edersen silahla karşılık bulursun.
9: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde nokta operasyon yaptı. DAEŞ terör örgütünün Türkiye yapılanmasında yer alan ve sarı bültenle aranan Talip Güler yakalandı.
14: Sürekli oynanan DAEŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz.
9: Abdüsselam Türkiye kod adlı teröristin örgütün Faruk ofisi olarak bilinen yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edildi. MİT'in takibine takılan Güler'in 2014 yılının Ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği öğrenildi.
14: Türkiye Türkiye DAEŞ'le mücadelede ön saflarda yer almıştır.
9: Milli İstihbarat Teşkilatı dikkat çeken bir aile bağını da ortaya çıkardı. Talip Güler'in DAEŞ'ın sözde Türkiye ve finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu anlaşıldı.
14: Silahla sen buna yoluna devam edersen silahla karşılık bulursun.
9: Ağabey Kasım Güler 2021 yılında yine MIT'in sınır ötesi operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı. MİT kardeş Talip Güler'in de peşini bırakmadı. Çatışma bölgelerinde örgüt sorumlularıyla irtibatı adım adım izlenen terörist düzenlenen başarılı operasyonla Türkiye'ye getirildi. Talip Güler ifadesinde kaçak yollarla Suriye'ye geçişi ve DAEŞ'a katılımını anlattı. Ağabeyi Kasım Güler'le birlikte örgüt bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin detayları da itiraf etti.
15: TGRT FM Haber.
16: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 21-28, Ankara 18-31, İzmir 24-33, Bursa 18-28, Konya 21-32, Afyon 15-29, Denizli 22-35, Antalya 27-32, Adana 25-36, Zonguldak 17-25, Samsun 20-29, Trabzon 22-27, Kayseri 17-34, Erzurum 15-32, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 22-40 ve Şanlıurfa 27-40 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometreleri arasında Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ile 60. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mengen Yeniçağ yolunun 22 ila 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Uçun aşk meydanında. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir defa, kainatta hiçbir şey yaratılmadan daha, yer ve gök, arş ve kürsi, cennet ile cehennem, yaratılmamıştı ki henüz ne levh ne kalem. Benim ve Ebu Bekir'in ruhumuzu evvela, güvercin suretinde yarattı Hak Teâlâ. Sonra da bu ruhlara emretti ki Rabbimiz, çıkıp aşk meydanında uçun şimdi ikiniz. İsmi Muhammed olsun kim geçse ileriye ve Ebu Bekir olsun kim kalırsa geriye. İkimiz uçtuk o gün ve ben Ebu Bekir'i bir parmak eni kadar geçiverdim ileri. Hazreti Ebu Bekir bu şeref ve bu şana uyumakla kavuşmuştur Peygamber-i Zişan'a. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir defa, iki mümin bir işte düşerse ihtilafa, %100 haklı olsa bir tanesi bunlardan, yine de haksız görse kendini o Müslüman, cennette onun için köşk vardır, hazırlansın. Köşkün anahtarları bendedir, benden alsın. Bir gün Resulullah'la Hazreti Ebu Bekir dururken yanlarına sefih bir kimse gelir. Hakarette bulunur Hazreti Ebu Bekir'e. Sabreder Resulullah hep bu hakaretlere. O kişi sözlerine bir müddet devam eder. Resul-i Ekrem ise cevap vermez, sabreder. Hazreti Ebu Bekir bakıp Resulullah'a, o dahi cevap vermez, sabredip o ahmağa. O ileri gidince lakin mütemadiyen, artık dayanamayıp cevap verir aniden. Ve der ki, ey hayasız, hiç utanmıyor musun? Böyle durup dururken hakaret ediyorsun. Hazreti Ebu Bekir verince böyle cevap, Resulullah orayı terk ederler der akap. Lakin Hazreti Sıddık koşup hemen peşinden Hazreti Peygamber'e yetişip sorar hemen. Anam babam zatına feda olsun efendim. Niçin ayrıldınız? Bir hata mı eyledim? O bedbaht bana öyle hakaretler ederken siz cevap vermediniz o zata. Acep neden? Bense dayanamayıp yeltenince cevaba, siz ayrılıp gittiniz. Hikmet nedir acaba? Buyurdu ki, o sana ederken hakaretler, biz cevap vermedikçe bizimleydi melekler. O öyle kötü sözler söylerken sana ama, melekler sen öylesin derlerdi o adama. Ne zaman ki sen ona söyledin bazı şeyler, melekler ayrıldı ve şeytan geldi bu sefer. Sıddık bunu duyunca üzüldü yaptığına, o günden itibaren taş koyardı ağzına. Söylemek isteyince faydalı kelamlar, taşı çıkarıp söyler koyardı sonra tekrar.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Ehem İslam alimlerin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan Nam-ı Rabbani Kudüs'e soru buyuruyorlar ki, dünyayı maksat gaye edinmemeli. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır. Dünya ve ahiret bir arada olmaz. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Dünyaya düşkün olanlar ahirette zarar görür. Dünyaya düşkün olmamanın ilacı ise İslamiyet'e uymaktır buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e soru.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Benim hocama iki tane sorum olacaktı.
1: Tabii.
4: Hocam ilk önce ailem için, kendim için dua istiyorum
3: sizden. Rabbim iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın ve son nefeste de iman selameti versin inşallah Teala.
4: Hocam banyoya girerken mahrem yerlerimizi kapatmamız gerekiyor mu? Birinci sorun bu. İkinci sorun da hocam, biz dairede oturuyoruz. Dairemizde meyveler var, asma yaprakları falan var. Bu şebeke suyuyla suluyorlar hani binadakiler, ama saatsiz olarak suluyorlar. Hani ben haram diyorum hani şebeke suyu saatten geçmediği için. Onlar yine de hani suladılar. Hani biz bu sene de iptal ettiler o suyu. Bizim bu hani meyvelerden yememiz, asma yaprağından toplamamız hani uygun mu olur, haram mı olur hocam?
3: Peki efendim.
4: Tamam hocam. Teşekkürler.
1: Hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Bir şey sorabilir miyim hocam?
3: Estağfurullah, buyurun.
1: Şimdi bir ortamda 3-5 kişi konuşuyormuş.
3: Alayamadım.
1: Bir ortamda diyorum, 3-5 kişi konuşuyorlarmış. Birisi bir sual sormuş, dini bir sual. Bunlar da dini sohbet ediyorlar yani. Birisi demiş ki orada, işte ben demiş bu soruya cevap olarak Mezahib-i Erba kitabının Arapçasına baktım, Arapçam var, dolayısıyla bunun cevabı şöyle demiş. Orada bulunan başka birisi de demiş ki, ya Mezahib-i Erba kitabını Hüseyin İlmi Efendi görmedi mi, hocamız görmedi mi? Müştehidi ancak müştehit anlar. Hocamız mutlak müştehitti. Bu sebeple biz sadece onun kitabından bakarak öğrenebiliriz. Bizim oradan nakil yapmamız uygun olmaz demiş. İlmihal'de var demiş yani bunun cevabı. Şimdi o kişi de diyor ki içtihat yolu hicri olarak 300-400. Yıllarda falan kapanmamış mıydı Hüseyin İlmi Efendi? Nasıl müştehit olabilir? Kitabında yazıyor zaten.
3: Anladım. İçtihat yolu kapanmadı. Kıyamete kadar devam edecek. Fakat 2400 yılından sonra daha önceki asırlarda ve zamanlarda olduğu gibi, mesela İmam-ı Azam İbrahim Hazretleri, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed, Ambel Hazretleri, yani Eshab-ı Kiram'ın tamamı içtihat derecesindeydi. Sonra tabiinden birçok müştehit yetişti. Hatta kitaplarda anlatılırken, mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh Faideli Bilgiler kitabında anlatırken, yani bu dört hak mezhepten daha çok hak olan mezhepler vardı. Fakat o müştehitlerin içtihatları kitaplara geçmedi. Tamamı geçmedi. Bazıları kaldı. Müntesipleri de yoktu. Sonra da kayboldu gitti. Demek ki Allah-u Teala eserde sadece bu dördünün devam etmesini murad etti. Bunların talebeleri de vardı, müntesipleri de vardı ve devam ediyor bunlar. Peki Hicri 400 yılından sonra gelen müştehit olanlar içtihatlarını açıkça bildirmedi. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri Hicri 5. asrın müceddidir, mutlak müştehittir.
1: 400'den sonra gelmiş.
3: Tabii.
1: Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri var.
3: Oraya geleceğim. Mutlak müştehittir. Dolayısıyla ama içtihadı İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadına uygun olduğu için ayrı bir yol tutmamıştır. Benim içtihadım böyledir dememiştir. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadına uygun düşmüştür. Diğer asır sahipleri de böyle içtihat makamındaydı. İmam-ı Rabbani Hazretleri hakkında kitaplarda kelamda müştehitti. Ne demek kelamda müştehitti? Yani itikadi konularda bizim itikadi konularda iki tane imamımız var. İmam Muhammed Maturidi, İmam Eşari Hazretleri. İmam Rabbani Hazretleri de bu iki imam gibi kelamda, itikadi konularda aynı zamanda iştihat makamındadır. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken kendilerine o zaman bizim hayveden yazılı olarak sual arz ediliyordu. İmam Rabbani Hazretleri sadece kelamda mı müştehidi? Hayır değil diye cevap verdi. Mutlak müştehidi. Peki iştihadı İmam Hasan Hazretleri'ne uygun düştü. Yani Hicri 400 yılından sonra gelen müştehitler iştihatlarını açıkça bildirmediler. Ben böyle iştihat ediyordum demediler. Ama iştihatları mesela İmam Hasan Hazretleri'ne veya İmam Şafii Hazretleri'ne yakındı. Dolayısıyla bu zatlar Hanefi, Şafii, Maliki veya Hanbeli diye anıldı. Ayrı bir yol tutmadılar. Ayrı yol tutmamalarının sebebi de yine o faydalı bilgiler kitabında anlatılıyordu. Uygunsuz. İki kelime Arapça bilip kendi kafasına göre böyle hüküm veren, ben okudum kitapta böyle yazıyor diyenler çıkar, kendilerinde müştehit olduğunu aynı şekilde söylerler, nitekim söylüyorlar. Ne gibi? Adam isminin başına bir ilahiyat profesörü diye ekliyor ve ondan sonra İmam Azam Ebu Hanife'den rahmetullahi aleyh üstün olduğunu da söyleyebiliyor. Böyle kendini bilmeyen hatta bir hadis kürsüsü profesörü bir arkadaşa dedim hadis kürsüsü profesörüsün, ravileriyle beraber kaç tane hadis-i şerif biliyorsun? Ravileriyle beraber düşündü, 1000 tane bilebilirim dedi. Ben dedim pek inanmıyorum 1000 tane bileceğine. 1000 tane bileceğine, çünkü Mustafa Bey, yani kıyamete doğru gittikçe kalite düşüyor ve önceki asırda yetişen alimler gibi her bakımdan mükemmel yaratılmışların sayıları da azalıyor. Ha bugün işte sen bir kürsü sahibisin, sana yaranıyorum bilmem ne yapıyorum falan filan, benim doktoramı kabul ettin, sonra efendim doçentliğimi kabul ettiniz, sonra profesörlüğümü kabul ettiniz. Kim kabul etti bunu? Oradaki 3-5 kişi. Neye göre kabul etti? Yani bizim sözümüzden çıkmaz herhalde falan filan. Ismarlama profesörler de çıktı. Dolayısıyla bunların böyle söylediklerine, şartlarına pek itibar edilmez. Nesine itibar edilmez? Kendi nefislerine uygun olan açıklamalarına, beyanlarına, sözlerine itibar edilmez. Bana göre diye başlayan, yani isminin başında ne olursa olsun, müderris olsun, profesör olsun, ondan sonra hoca efendi olsun, ne olursa olsun, ne karnı ağrısı olursa olsun. Dolayısıyla bunlara itibar edilmez. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hocası, Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri 4 mezhepte de mütehassıstı, iştihat makamındaydı. Talebesini de o şekilde yetiştirdi. Ama ne Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, ne onun talebesi Taha Yakkari Hazretleri, ne onun talebesi Seyyid Fehim Arbaasi Hazretleri, ne onun talebesi Seyyid Abdülhakim Arbaasi Hazretleri, ne onun talebesi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh biz müştehidiz demediler. Öncekiler de demedi. Hiçbiri demedi. Ve sonra mesela bize yakın zamanda geldiği için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Kuleli Askeri Lisesi'nden, ondan sonra Erzincan Askeri Lisesi'nden, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden, yani derslerine gibi tanıyanlar var. Ayrıca hani daha sonra onun alim bir zat olduğunu öğrenip onun talebesi olarak devam edenler var. Mesela görüştüklerimiz ve duyduklarımızda hiçbir zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, efendim ben şöyle biliyorum, ben böyle biliyorum, ben şöyle alimim, ben böyle alimim dediği vaki değil. Bunun en canlı misali, ki aramızda bulunan hemen hemen herkesin gördüğü, yani İhlas'ın bütün şirketlerinde aynı şekilde Emir abiler dolaşıyordu, toplantılar yapıyordu, çok kimse görüyordu. Bayramda, seyranda, düğünde herkes görüyordu konuştuklarını. Ve biz Emir abilerden duyuyorduk işte, mübarekler hocamız diye bahsediyor. Askeri kulübesinin zaten hocaları, aynı zamanda kayınpederleri. Bir gün işittik işte, o kendi hocasından Efendi Hazretleri buyurdu ki diye, onlar Efendi Hazretleri bahsediyor. Efendi Hazretleri buyurdu ki hatta Emir abiler anlatmışlardı. Böyle Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yaşına yakın birisi gelirmiş. Mübarekler kabul edermiş falan. Fakat dedi ya o adam daha çok konuşuyordu hocamızdan dedi. Biz de takip ederdik falan. Arada fırsat bulunca ya efendim işte Efendi Hazretleri böyle buyurdu. Efendi Hazretleri şöyle buyurdu. Efendi Hazretleri kendilerinde bir şeycik yok. Adamın dikkatini çekiyor. Bir gün diyor ki ya diyor sen bu hocandan ne öğrendin bu kadar? İkide bir aynı şekilde hocam böyle buyurdu. Hocam şöyle dedi. Hocam aynı şekilde böyle yaptı. Ne öğrendin? Hatta Ömer abiler eyvah dediler yani. Hocamın ne öğrendiğini anlatmaya kalsa aylar seneler yetmez. Ama hocamız buyuruyorlar ki ben bir tek şey öğrendim. Adam bir şaşırmış. Allah Allah demiş. Ne öğrendin demiş ya. Kim sevilir, kim sevilmez? Bu hak, bu batıl. Yani bunun için mi çok seviyorsun? Demiş bu bana yetti. Kim sevilir, kim sevilmez? Bu hak, bu batıl. Bu bana yetti. Bu bana yetti. Buyuruyorlar. Dolayısıyla hani şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki ya ne olacak yani bu hak, bu batıl falan. Adam ilahiyatı bir türlü haklı batılı ayıramıyor. Adam şeyh postuna oturmuş, şeyhim diyor falan, haklı batılı ayıramıyor.
5: Sapla samanı ayıramıyor.
3: Sapla samanı ayıramıyor. Ve kim sevilir kim sevilmez adam şey yapamıyor. Efendim işte Ebu Cehil'e de dil uzatmamak lazım. O da işte müşrik devlet devletinin başkanıydı falan filan diye başlıyor adam. Halbuki Ebu Cehil sevilmez. Efendim ben hem Hazreti Ebu Bekir'i takdir eder severim hem de Ebu Cehil'i takdir ederim. Hikaye. Tamam hikaye. Hem din düşmanını severim hem de böylesini yaparım. Ha, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki cemiz zıtlayın muhaldir. Ateşte su yan yana olmaz. Ateşin geldiği yerde su olmaz. Suyun geldiği yerde ateş olmaz. Bu mümkün değil. Küfürle iman da aynı kalpte olmaz. Bir kalbe küfür girdiyse iman gitmiştir. İman girdiyse küfür gitmiştir. Başka türlü olması mümkün değil. Dolayısıyla bu şekilde kendilerine mesela mübareklerin kitaplarını böyle okuyor adam kendi kafasına göre böyle yolum diyor. Bu diyor işte böyle yazılmış ama diyor bu yanlış olmuştur diyor. Aslında böyle bir şey de yoktur falan diye çizip gidiyor. Ve kendisini de Allame-i Cihan zannediyor. Otorite zannediyor falan. Böyle ahmaklar her asırda gelmiş. Her asırda gelmiş. Hani kendin de edebiyat mezun olduğun için biliyorsun hani Yunus Emre Hazretleri rahmetullahi aleyh şiir yazarken işte Yunus diyor sen diyor böyle aynı şekilde eğri büğrü yazma bir gün seni de sigaya çeken Molla Kasım gelir diyor ya. Hani ben tam beyt olarak söylemedim de o çok güzel bir şekilde beyt olarak şiir ve vezinli kafiyeli olarak buyuruyor. Sen diyor böyle söylüyorsun ama diyor seni de diyor bir gün diyor aynı şekilde sigaya çeken Molla Kasım gelir. Hakikaten seneler sonra belki de asırlar sonra Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın kenarında Yunus Emre Hazretleri'nin divanını eline almış Molla Kasım diye bir adam alsa okuyor yırtıp atıyor şeye, çaya.
5: Olmamış diyor.
3: diye
5: böyle diyor. Olmaz
3: nesine
5: diyor.
3: Nesine aynı şekilde itibar eder. Nesine şey yapıyor falan. Bu şiire gelince adam da jeton düşmüş. Nasipliymiş ama. Nasipliymiş. Eyvah demiş ya asırlar ötesinden benim dangalaklığımı tespit etmiş ve görmüş. Kalbine geliyor Allah-u Teala şey yapıyor. Dolayısıyla zamanımızda böyle Molla Kasımlar çok. Zamanımızda böyle Molla Kasımlar çok. Hani hainliğine, düşmanlığına yapıyorsa yani tövbe etme şansı çok zayıf. Niye zayıf? Çünkü Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyorlar ki Eshab-ı Kiram'a aleyhimruddan dilip satan zaten kafir olur da Ehl-i Sünnet alimlerine yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam varislerine dil uzatan, onları küçülten, küçültmek için uğraşan, onları hafife alan bunların da son tehlikelidir. İmanlarını kaybederler. Efendim din Kur'an diye bahsetsin. İman çoktan gitmiştir. Ya hadis-i şerif var Mustafa Bey ya. Bir zaman gelecek ki bir camide 1000 kişi olacak. 1000 kişi olacak. O hatta hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh sual olarak arz etmiştik. Efendim bağdaş şeriflerde mesela 1,000,000, 100,000 böyle ifadeler geçiyor falan. Bu o sayıyla kayıtlı mıdır, sınırlı mıdır diye arz etmiştik. Hayır diye cevap verdiler. Çokluğu bildirmek için. Yani orada da mesela 1000 şeyde sınırlı değil. 10,000 de olabilir bu. Bir camide 1000 kişi olacak fakat içinde imamlı olmayacak. Mustafa Bey dikkat et bak. Orada namaz kıldıran var. İmam da var, müezzin de var.
5: Öbürleri de namaz kılmaya gelmiş.
3: Yani orada istisna edilmemiş. İmam ve müezzin hariç denmemiş. Camide 1000 kişi olacak ama içinde imanlı bir kişi olmayacak. İmanlı bir kişi olmayacak. Dolayısıyla ben camiye giderken gördüm falan olabilir. Olabilir. Adam münafık da gidiyor çünkü peygamber zamanında münafıklar camiye geliyordu. Kendilerini Müslüman göstermek için. Peygamber biliyordu münafık olduklarını ama tabii izin olmadığı için zahiren Müslümanıcı, zahiren öyle muamele ediliyordu. Dolayısıyla efendim Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarında lazım olan bütün bilgiler, bütün kitaplar tararlanıp bildirilmiş. Dolayısıyla başka bir kitaba bakmaya, başka bir şekilde, mesela oradaki o arkadaş, ben diyor işte Arapça biliyorum, mezahibi erbaadan baktım öyle böyle. Hatta burada bir gün bir arkadaş geldi, ilahiyat mezunu. Geldi işte, dedi ben dedi falan kitapta böyle böyle bir şey gördüm, sana lazım olabilir falan. Neyse anlattı, dinledim falan. Dedim kitabın orijinaline sen baktın değil mi? Evet dedi. Tercüme eden de sensin değil mi dedi. Sensin değil mi dedim. Evet dedi. Ya arkadaş dedim, ben Hüseyin Hilmi Efendi'yi tanıttıktan sonra senin tercümene nasıl itibar ederim ki? Nasıl itimat ederim ki? Çünkü ben seni tanıyorum. Senin altyapını da biliyorum. Anlayışını ve idrakini de şey yapıyorum. Bazen konuşurken zorlanıyorsun bazı şeyleri anlamakta. Orada hem de fıkıh kitabı, yazılış zamanı çok eski. Sen şimdi aynı şekilde oradaki kelimeleri, oradaki kelimeleri bugünkü, yani Arapça kelimeleri bugünkü lügatlara bakarak tercüme ediyorsun. Halbuki dedim o zaman da onlar yazılırken o anlamda değildi ki o. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Kur'an-ı Kerim'in meali hazırlanırken veya tefsir edenler, orada birçok şartlar bildirildikten sonra Arapçanın Kureyşleşçesini bilmesi lazım. Tefsir edecek müfessir olacak kimsenin Kureyşleşçesi üstüne basa basa bildirmiştir. Niye? Çünkü Arapçada bir sürü lehçe farkı var. Bazen lehçe farkı olduğu için birbirlerini anlamıyorlar. Birbirlerini anlamıyorlar. Nasıl olur efendim? Ya nasıl olur, var mı aynı şekilde? Anadolu'da Türkçe konuşuluyor değil mi? Kırgızistan'da konuşuluyor. Türkmenistan'da konuşuluyor. Anlayabiliyor musun? Anlayamıyorsun. Yani bize en yakın sınır olan Azerbaycan, onlar da Türk netice itibariyle. Adam anons yapıyor. İşte sayın yolcular biraz sonra diyor Bakü hava alanına düşeceğiz. Düşeceğiz diyor. Anadolu'daki Türkçe'de düşmek tepetaklak olmak demek. Adam düşmeyi inmek anlamında kullanıyor. Düşeceğiz diyor. Hatta pezemen kelimesini farklı kullanıyorlar adamlar. Biz de karısını kızını aynı şekilde, ne bileyim ben, aynı şekilde boynu zaten adama derler pezemek diye. Ya bu onlar aynı şekilde üst bilmem ne diye. Hatta Türkiye'den birisi bir şey vaktiyle işte Türkiye'nin en büyük pezemengi diye takdim etmişler. Ya gazetelerde yazdı bu. Gazetelerde yazdı bu. Dolayısıyla şey de öyle. Mesela ana dili Kürtçe olanlar var. Bizim doğuda da aynı şekilde Türkçe Kürtçe konuşuluyor ya. Mesela o Kürtçe konuşan arkadaşlara diyorum. Suriye, Irak, İran. Bu bölgede de var Kürtçe konuşan. Anlaşabiliyor musunuz? Hayır dedi. Hayır dedi. Ya ben bir işte haç organizasyonu olmuştu, o zaman gitmiştik de Mısır'dan gelen şoförler vardı. Sulttakilerle anlaşılmıyor. İşte Mekke ve Medine arasındaki otobüsleri kullanıyorlar. Ya bunlar Arapça konuşuyor ama lehçeler farklı. Onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki orada açık net bir şekilde nakil yapıyorlar. Arapçanın da Kureyş lehçesini bilmesi lazım. E şimdi bu arkadaş mezahibi erbayı tercüme ettim diyor. Senin tercümene nasıl itibar ederim ya? Nasıl itibar ederim ki?
5: Dini konularda bir de dikkat etmek lazım.
3: Nasıl? Yani.
5: Dini konularda diyorum dikkatli tabii, olmak lazım. Dikkatli yani olmak bu öyle lazım. Şey değil. Hava raporu tercüme etmeye benzemez yani.
3: O bile yanlış oluyor. Yani.
5: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, namaz varsa her şey var. Ömrümüzden geçen her saniye çok kıymetlidir. Bir daha asla geri gelmez. İnsanın en kıymetli varlığı vaktidir. Vakit nakittir buyurulmuştur. Nakit para demektir. Zamanı boşa harcamak, parayı boşa harcamak gibi olur. Para boşa harcanınca sermaye gider. Zaman boşa harcanınca da ömür sermayesi gider. Vaktinde yapılacak kıymetli işlerden biri de namazdır. Namaz dinin direğidir. Namaz kılmamak çok tehlikelidir. Çünkü Allahü Teala'nın emridir. Biz bir kul olarak bile birine söylediğimiz şey yapılmazsa gücümüze gider. Her gün 5 defa Allahü Teala'nın emrine hayır demek,
5: devamlı ona meydan okumak ne büyük cesarettir. Dikkat edilirse bu tavır imansızlığı gösterir. Onun için sorumlu olduklarımıza ve sözümüzün geçtiği herkese mutlaka namazı bildirmek lazımdır. Eğer kılınmazsa kaza kılacak kadar zaman geçtikçe, yani her 5-6 dakikada bir, günahı öncekilerle toplanarak bir misli artar. Ankebut suresinde mealen doğru kılınan namaz her türlü kötülükten korur buyuruldu. Kötülüklerden uzaklaştırmayan namaz, görünüşte namazsa da doğru namaz değildir. Ama doğru kılıncaya kadar görünüşü de bırakmamalı. İnsan bir şeyin hepsini yapamazsa yapabildiği kadarını yapmalı, tamamını elden kaçırmamalı. Bir şeyi güzel yapmak, onu çok yapmakla olur. Namazın güzelliği de çok kılmakla olur. Yalnız 5 vakit değil, her fırsatta kılmalı. Kaza borcu olmasa da kaza kılmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülünce hemen namaza durur ve gözümün nuru namazdır buyururdu. Miraç'ta kavuştuğu her nimete ümmetinin de kavuşmasını istedi. Orada da ümmetim dedi. Cenab-ı Hak da namaz nimetini verdi. İşte müminin miracı namazdır. Namaz İslam'ın 5 şartından biri ise de namazın içinde diğer 4'ü de vardır. Namazda iman vardır. İmanı olan namaza durur. Kelime-i şehadet vardır. Oruç vardır. Bir şey yenirse namaz bozulur. Zekat vardır. Dünyayı, parayı düşünmemek gerekir. Hac da vardır. Kıbleye dönmeyenin namazı sahih olmaz. Hasılı namaz varsa her şey vardır. Namaz yoksa çok tehlikelidir. Namaz, müminle kafiri ayıran farktır hadisi şerifi bu tehlikeyi bildiriyor. Mümin namaz kılar, kafir kılmaz. Kılmayan da kafire benzemiş olur. Dünya ve ahiret saadeti 2 şeyle olur. Birincisi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük bir Allah dostuna kavuşup onun tarafından kabul edilmektir. Bizim kabul etmemizin önemi olmaz. Onların kabul etmesi gerekir. Kabul etmelerine layık olmak için onları kusursuz sevmek, onları sevmeyenleri sevmemek ve yollarında olmak gerekir. İkincisi namazdır. Namazsız hayat olmaz. Namazsız Allah'a da kavuşulmaz. Namaz kılmayanın ibadetleri ruhsuz cesede benzer. Hiç sevap verilmez. Yani namaz kılmadığı halde oruç, zekat, hac gibi ibadetleri yaparsa sadece farz borcunu ödemiş olur. Ama o ibadetlere mahsus sevaplara kavuşamaz. Namaz her şeyin başlangıcıdır. Üzülünce, canımız sıkılınca, işimiz bozulunca, hastalanınca namaz kılmalı. Çünkü bir kulun Yüce Allah'a en yakın olduğu yer namazdır. Namazda da en yakın yer secdedir. Büyük zatlar evdeki kedi tabak kırınca namaza dururlarmış. Ya Rabbi, ben bir hata işledim ki bu iş başıma geldi diyerek tövbe ederlermiş. Yoksa kedi tabağı niye kırsın diye düşünürlermiş. O halde namaz gibi bir nimet, namaz gibi bir çare varken elimizi gözleri görmeyenler gibi sağa sola değil Allah'a uzatıp namaza sarılmalıyız. İmandan sonra namaz gelir. Namaz kılmayan 100 bin hac yapsa, 100 bin altın sadaka dağıtsa, 100 bin fakir doyursa hepsi bir vakit namazın sevabına ulaşamaz. Temelsiz bina olmaz. Namaz dinin temelidir. Direksiz bina olmaz. Namaz dinin direğidir. Hazreti Ali yeni bir hadis-i şerif duyunca, kim olursa olsun bunu söyleyen kimseye vallahi ben bunu Resulullah'tan duydum diye yemin ettirirdi. O şahıs yemin edince o hadis-i şerifi naklederdi. Ama Hazreti Ebu Bekri Sıddık'tan bir hadis-i şerif duyunca yemin istemezdi. Çünkü onun Sıddık olduğunu bilirdi. Sıddık olan zata sen Sıddık mısın denmez. İşte Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekri Sıddık'tan rivayet ettiği hadis-i şerifte günahı ne kadar çok olursa olsun bir mümin abdest alıp Allah için 2 rekat namaz kılarsa günahları affolur buyuruldu. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız.
6: günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
1: Efendim, dinleyicimizin sualini geciktiriyoruz ama gelirken İmam Rabbani Hazretleri'nin kutsal sözü, tabii her bir sözü ayrı bir kıymet ifade ediyor. Dünyayı anlatırken de efendim işte dünyayı sevmeyecek miyiz, yapmayacak mıyız falan filan. Ya orada bir şey naklediyor mübarek zat. Dünya sevgisi günahların başıdır diye. Dünya sevgisi muhabbet başıdır. Şimdi onu mektubatı okuyan çok iyi anlar. Yani devamlı sürekli okumak gerekiyor. Dünya sevgisi niye günahların başıdır? Yani insan kendisini bir kaptırdı mı? Yani Allah-u Teala yaratmış olduğu zaten dünya ve içindekiler, yedi kat gökler ve içindekiler hepsi mahluktur. Allah-u Teala buyuruyor ki ben kalbi kendim için yarattım. Bu benim yarattığım mahlukatı getirip de oraya koymayın. Onu koymayın. Çünkü ben onları yaratırım, yok ederim buyuruyorlar. Yani onlara kıymet değer vermeyin. Benim rızama, benim sevgime aynı şekilde kıymet verin buyuruyor Cenab-ı Hak. Din büyükler de bunu anlatıyorlar. Dünyadan maksat çer çöp şu bu falan aynı şekilde neyse. Villadır, arabadır, dinlenmedir. Aa şöyle bir arabamız, aa böyle bir şey, aa böyle bir olsa. Mustafa Bey şimdi bu şekilde böyle eğer o sevgi girmişse, o sevgi girmişse. Şimdi o bazı şeylerin maksut edilmişindir, maksat edilmişindir, gaye edilmişindir. Ve onları ele geçirmek için baktın ki kendi imkanlar, yani normal çalışmadaki elde ettiğin kazanç onları elde etmeye yetmiyor. Sonra ne yaparsın? Ya ne yaptığın her gün gazeteleri aynı şekilde çıkıyor. Adam depremizde paralar işin bile cep etmiş yani. Değil mi?
0: Evet.
1: Depremizde paralarını bile aynı şekilde cep etmiş. Adam aynı şekilde işte kanser hastaları için, hastası için diyor, alıyor aynı şekilde cep ediyor. Köpek mamaları diyor topluyor, dernek kurmuş, paraları aynı şekilde cep ediyor. Kızına araba alıyor, kendine villa alıyor, neyse. Yani dolayısıyla Allah-u Teala'nın zatını bırakıp da onun yarattıklarına muhabbet ve sevgi beslenirse, sevgi beslenirse Allah-u Teala korusun, sonu felaket olur. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri vermiyor da başka bir zat bir misal vermiş. Allah rahmet eylesin, Emel abiler de anlatırdı onu. Mesela buyururlar, herkesin hatırına gelebilecek. Ya şimdi diyelim ki bir hükümdar seni çağırdı. Mustafa Toköz gel dedi falan. İşte koca bir saray, sarayın bahçesi var. Sen sarayın bahçesine girdin. Randevun var hükümdarla. Girdin işte oradaki hizmetçiler şeyler falan. Ondan sonra oradaki güller bilmem şeyler. Sen geldin oraya girince baktın o hizmetçilerle oturdun sohbet etmeye başladın. O güllere şunlara bunlara falan filan böyle. Şey yaparken randevu saati geçiyor. Hükümdar soruyor nerede bu? Efendim işte böyle böyle falan. Yani sizin hizmetçilerle bahçıvanlar falan oturmuş sohbet ediyor. Ramlıyı ipredi, oradan da çıkarır atır olur. İşte o. Değil mi? Şimdi bu hükümdar misalini vermiş. Bu hükümdar misalini vermiş. Ya bunu indir aşağıya. İndir aşağıya. Sen de aynı şekilde diyorsun ki telefon açmış. Şirket sahibisin diyelim. Veyahut da bir yerin müdürüsün diyelim. Amirisin diyelim. Veyahut da ne bileyim ben işte belli işleri yapabilecek bir konumdasın. Sen ne işe yarayacak? Adam telefon açtı, sen de randevu verdin, geliyorsun. Bekle bekle yok. Neredesin? Ya şurada bakkalla bir iki sohbet ettik de falan.
0: Sen sohbete devam et.
1: Sen sohbete devam et. Yani onu hani diyorlar ya, indirirsen aşağıya doğru o misalleri ve İmam-ı Rabbani Kutusu'nun ne demek istediğini de iyi anlarsın. Daha iyi anlaşılır o zaman. Peki efendim dünyalık olmayacak. Emel abiyle çok güzel anlattılar. Para cepte olacak, kalpte olmayacak. Kullanıp geçeceksin. Kalbine girmesin. Kalbine girmesin. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. Dinleyicimiz dedi ki banyoya girerken mahrem yerine kapanamam. Şimdi onu şey yaparken de bir arkadaş anlatmıştı. O arkadaş da vefat etti. Allah Teala rahmet eylesin. Bir gün dedi kendisi İstanbul değil, İstanbul dışında bir yerde. Orada da bir hadiseler falan oluyor. Ondan sonra geliyor falan. Emel abilerle görüşüyor baş başa. Emel abiler orada bir şey buyurmuşlar. Buyurmuşlar, kardeşim buyurmuşlar. Yani hangi arkadaşın aynı şekilde Allah Teala'dan daha çok korktuğunu ben bilemem ki buyurmuşlar. Daha doğrusu hiçbirimiz bilemeyiz. Mesela buyurmuşlar. Şimdi Saadet Ebediye kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki ellerini böyle iki yer açtığın zaman bu tarafa ve bu tarafa. Bundan daha genişse orası büyüktür. Orada uğrayan yıkanmak, banyo almak, gusül abdesti almak uygun olmadığı bildiriliyor. Ama Bartın küçüktür. Öyle küçük yerde.
0: Kabindir mesela.
1: Kabin gibi. Öyle yerde uğrayan olarak da aynı şekilde uğrayan olarak da banyo alabilir, gusül abdesti alabilir. İşte Emel abiler buyuruyorlar ki yani ben bilemem buyurmuşlar. Ya banyo yaparken aynı şekilde avretler kapalı mı girdi, açık mı girdi ben onu bilemem ki buyuruyorlar Emel abiler. Bu arkadaş bunu anlatırken ben de jeton düşmüştü o zaman. Bizim de mesela banyo şeydi falan o zaman düşünüyordu falan. Ya banyo yapıyorsun netice itibariyle şortun var onu çıkarma. Yıkan şey yap falan aynı şekilde çıkarken şortunu çıkarırsın üstünü geçer gidersin. Dolayısıyla.
0: Yani dar küçük bir yer bile olsa bu yapılsa iyi olur değil mi?
1: Elbette elbette. Şimdi bak mesela bu dinleyicimizin kalbine gelmiş. Yani dedi uğrayan olarak mı? Yani girmene mahsul girilir. Evet. Ve bunun mahsul var mı? Var. En azından hani sizin de ifade ettiğiniz küçük yerde bile edebe dikkat edilir. Yani Emel abiler buyuruyor ki bu kimsenin Allah'tan korkmadığı nerede olur? Öyle yerde böyle olur. Çünkü kimse görmüyor ki onu orada. Ha dışarıda aynı şekilde ha bu sabah da bize şirin gözükeyim o benim mübarek bilsin diye bir sürü numaralar çekebilirim ben. Ya orada kime çekeceksiniz numarayı değil mi?
0: Tabii. Tek başına.
1: Tek başına. Tek başına. Numara çekecek kimse yok. Dolayısıyla kalbindeki açığa çıkar orada. Yani Emel abiler de öyle açıklıyormuşlar. Hani bu dinleyicimize bunu sorunca yani ona dikkat etmek

0: Yani suyla bir sahip.
1: Ya kaynakları vardır. Ha, çok
0: kaynakları vardır. Şey yapıyor falan. Mesela bu dinleyicimizin de böyle bir durum varsa, bulunduğu yerdeki belediye böyle bir izin vermişse, böyle bir izin vermişse, o zaman no problem. Yok, belediye izin vermediği halde bunlar hani Türkiye'nin bazı yerlerinde yapıyorlar ya, kaçak elektrik. Adam ölümü göze alıyor, oraya tel atmak suretiyle bile kaçak elektrik şey yapıyor. Bu suçtur. Şimdi tam İlmihal Saadet Ebediye kitabında da, Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, yer yer diğer kitaplarda da yeri geldikçe nakletmişlerdir. Müslümanın özelliği buyuruyorlar. Müslüman itikad düzgün olur. Kul hakkına çok dikkat eder. İçinde yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar. Ona riayet eder. Suç işlemez. Ve Allah'a gelen emirlerine uyar. Yasaklarından sakınır. Günah işlemez. Yani Müslümanın özelliğini bitirmişler. Suç da işlemez, günah da işlemez. Suç da işlemez, günah da işlemez. Bu şekilde böyle olunca yani ona riayet etmek iyi mi olur? İzin verdiyse o zaman hiç problem yok zaten.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
2: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşları

0: Kaşıklarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gündem devam ediyor sevgili izleyiciler. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada hangi başlıklar var? Ankara'ya dönelim. Muhabirimiz Merve Şahin Poyraz'dan alacağız detayları. Merve.
1: Gülden Kacık Yemitaş, sizin de belirttiğiniz gibi toplantı yaklaşık yarım saat önce başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ve oldukça önemli gündem başlıkları var. Toplantı kapsamında en önemli gündem başlığı şüphesiz ki geçtiğimiz hafta başkent Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu kapsamda aslında NATO Liderler Zirvesi'nde yapılan tüm görüşmeler ele alınacak toplantı kapsamında ve yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmelerde masada olacak konular arasında. Aynı zamanda Donald Trump'la da Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump'la da bir görüşme gerçekleştirmişti. Aslında bu toplantının en önemli gündem başlıklarından birisinde bu görüşme oluşturuyor. Çünkü o görüşmede F-35 programına Türkiye'nin geri dönmesine yönelik bir olası yol haritasına üzerinde durulmuştu. Bu toplantıda, kabine toplantısında yine bu gündem başlığı masada olacak. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve yine katsa yaptırımlarıyla yine eşdeğer olacak şekilde S-400 süreci, hava savunma sistemiyle ilgili süreçte masada olacak kabine toplantısında. NATO Liderler Zirvesi kapsamında müttefik ülkelerle savunma alanındaki işbirlikleri ve Türkiye'nin ittifak içindeki konumu da ne kabine toplantısında masada olacak başlıklar arasında. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ise en önemli başlıklardan birini yine oluşturuyor. Bölgede yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu değerlendirilecek toplantı kapsamında da Hürmüz Boğazı bölgesine yeniden artan çatışmalarla İran merkezli son durumda yine güvenlik başlığı adı altında görüşülecek konular arasında. Tarafların tam bir barışa kavuşması için atılabilecek adımlarda değerlendirilecek konular arasında yer alıyor. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından birisi de şüphesiz ki kabine toplantısında da hemen hemen her toplantıda da masada olacak olan bir konu aslında. Kabinenin bir diğer gündemi de terörsüz Türkiye olacak. Belirttiğim gibi sahadaki son durum masada olacak. İstihbarat raporlarda değerlendirilecek konular arasında. Ayrıca yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulması beklenen çerçeve yasada ele alınacak kabine toplantısında. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü olacak. Anma törenleri gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde birçok etkinlik yapılacak. O etkinliklere başkent Ankara ayağına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler de olacak. Programlara ilişkinde yine son hazırlıkların gözden geçirilmesi toplantıda beklentiler içerisinde. Son başlık ise ekonomi aslında. Enflasyonla mücadele adımları, fiyat istikrarı politikaları, yatırım ve istihdam alanlarındaki yapılan çalışmalarda kabine toplantısında konuşulacak konular arasında. Yarım saat önce başladı belirttiğim gibi toplantı. Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında olacak. Alınan kararları bizzat kendisi duyuracak. Takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözlerinden size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a aktardıkları için. Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti İmralı heyeti kritik ziyaretler yapacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla'yla görüşülecek. Terörsüz Türkiye süreci yeniden ivme kazanıyor. Meclis kapanmadan terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak çerçeve yasanın gündeme gelmesi bekleniyor. İşte tam bu kritik takvimin arifesinde DEM Parti harekete geçti. İmralı heyeti süreç kapsamında 15 Temmuz Çarşamba günü yeni bir temas trafiği başlatıyor. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kapısı bir kez daha çalınacak. Meclise ortak raporun çıkmasında büyük rol oynayan Kurtulmuş da son durum değerlendirilecek. Heyet AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı da aynı gün ziyaret edecek. ...15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
2: Terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu, milletin feraseti, vatansever polis ve askerlerin mücadelesiyle o girişim boşa çıkartıldı. Darbenin püskürtülmesinin ardından terör örgütü FETÖ ile kapsamlı bir mücadele başlatıldı. FETÖ'cü polis ve askerler ihraç edildi. Devlet kurumlarında yuvalanan FETÖ'cüler büyük oranda temizlendi. Ancak mücadele bitmedi. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
3: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
2: Hedefte FETÖ'nün güncel ve mahrem yapılanması vardı. Operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. En fazla şüphelinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunduğu açıklandı.
3: Hadi ne yapalım? Gel!
2: Her iki bakanlık operasyonu aynı anda yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Ortak açıklamada aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilen FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadelemiz aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz'un yüklediği tarihi sorumluluk doğrultusunda şehitlerin emanetine, gazilerin fedakarlığına ve milletin iradesine sahip çıkılacağını ifade etti.
0: 15 Temmuz darbe girişiminde Üzeyir Civan hainler tarafından vurularak kolunu kaybetti. 15 Temmuz gazisinin 251 şehit verildiği o karanlık geceye tiyatro diyenlere de cevabı tokat gibiydi.
4: İki elimi havaya kaldırıp üzerlerine doğru koşarak gidiyorum.
2: Vatan savunması için 15 Temmuz'da sokağa çıktı. Hain darbeciler tarafından vurularak kolunu kaybetti.
4: Durun, yapmayın, silahlarınızı bırakın. Hepimiz kardeşiz diye bas bas bağırarak üzerlerine doğru koştuğum andı.
2: 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin 10. yıl dönümünde o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı.
4: Asker polis kardeştir diyerek birkaç sefer slogan attırdım ki darbecilerin oyunlarına gelmesinler, vatanlarını ihanet içerisinde olmasınlar, uyansınlar ve uyandırmaktır oradaki tek gayem. Ama oradaki grup maalesef uyuyan bir gruptu.
2: Üzeyir Civan 15 Temmuz gecesi Orhanlı gişelerinde darbecilerle karşı karşıya geldi. Kolunu feda etse de o hainlere geçit vermedi. Tek koluyla vatana sımsıkı sarıldı.
4: Bu vatan hepimizin. Biz olduğumuz müddetçe bu vatanın sırtı Allah'ın izniyle geri gelmeyecektir.
2: 15 Temmuz gazisi o gece sokaklara birçok milletten insanın çıktığını belirtti. Üzeyir Civan kendisine Irak'ta Türkmen gençlerin yardım ettiğini söyledi. 15 Temmuz'da İslam dayanışması yaşandığını ifade etti.
4: Kendi canlarını orada seve seve riske atabiliyorlardı bizim vatanımız, bizim milletimiz için. Bu sadece İslam kardeşliğinin kaynağının gereğidir bu.
2: Üzeyir Civan 251 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere tokat gibi yanıt verdi.
4: Ben onlara sadece ya yazıklar olsun başka bir şey diyemiyorum. Madem tiyatroydu, madem senaryoydu ya neden ATM'lere koştunuz? Neden benzinliklere koştunuz, marketlere koştunuz demek geliyor içimden. Ya bu vatan hepimizin, bırakın tiyatro senaryo yakıştırmasını. Bu ülke zarar görürse sen de göreceksin, ben de göreceğim.
0: Deprem zedeler için toplanan yardımların kumarda harcandığı ve asistanı üzerinden para aklandığı iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında soruşturma başlatıldı. Yakalanan ünlü şarkıcının emniyetteki sorgusu sürüyor.

0: Haluk Bey, mahkeme kararı
1: yol açtı.
0: Dönecek bir şey mi yok?
2: Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi oldum.
3: İyilik elçisi mi yoksa bir suç organizasyonunun lideri mi?
4: Birçok yerde pazarlık yaptım.
3: Milyonların sevgilisi, son dönemde yardımların öncüsü olarak tanınan ünlü sanatçı Haluk Levent, çok konuşulacak bir soruşturmanın odağında. Topladığı yardımlarda tek tek mercek altında.
5: Yeter ki inan bana.
2: Bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
3: Asrın felaketinde Türkiye'nin yüreği yanarken öne çıkmıştı. Ünlü isimleri yanına almış, iddiaya göre Ahbap Derneği adı altında tam 158 milyon dolar yardım toplamıştı.
6: Depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar günlük temel ihtiyaçların tamamını karşılamaya çalıştık.
3: Aradan geçen sürenin ardından o bağışların akıbetine ilişkin iddialar yargının gündemine taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Dev operasyonla Bursa'da otobanda kız kıvrak yakalandı.
2: İyi ki gün içinde göreceksiniz.
3: Hakkında başlatılan soruşturmada savcılık dosyasında şok eden detaylar var. İddiaya göre Haluk Levent tam 990 milyon liralık yasal bahis oynadı. Kaybettiği rakamsa tam 390 milyon lira. Kendi şahsi banka hesabını kullanamadığı için iddiaya göre başkalarının ve dernek kurucularının hesapları üzerinden bu paralarla kumar oynadı.
2: Yazarak destek vermeye çalıştım.
4: Birçok yerde pazarlık yaptım. İyiler aldı çünkü alımlar yapıyoruz.
3: Vurgunun boyutu bununla da kalmadı. İddiaların odağındaki bir diğer isim sağ kolu asistanı Yeliz Kaya'ydı. Ahbap Derneği'nin kasasından asistanının hesabına tam 120 milyon lira aktarıldığı öne sürüldü. Üstelik ikili arasındaki gizli yazışmalarda mağdurlardan para toplamak için üretilen akıl almaz senaryolar ortaya çıktı.
6: Bazı projelerimiz var. Gelen meblağlara bakıldığında
3: iddiaya göre Haluk Levent asistanına çevreye mide kanseri oldum, para arıyorum yalanını yaymasını söyledi. Üstelik para koparmak için asistanından bana ağlayarak sesli mesaj at talimatını verdiği o mesajlar da deşifre oldu.
5: Elvida, bir belalı başım olsun.
2: Hani ben biraz artık profesyonel hayata geçeyim diyorum.
3: Depremzedelere ev yapma vaadiyle mağdurlardan alınan gayrimenkullerin asistanının ve başka şüphelilerin üzerine tescil edildiği, tam 60 milyon dolarlık bir vurgun yapıldığı da iddialar arasında.
6: Çok iyi gidiyor, çok güzel ilerliyor.
3: Dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği. İşte bu suçlamalar yöneltilen Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün saat 21.55'e Hannover'e uçak bileti aldığı ortaya çıktı. Yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken son anda yakalanan ünlü sanatçı İstanbul'a getirildi. Ünlü şarkıcının gözaltına alındığında üzerinden 4 cep telefonu çıktı. Haluk Levent'in üzerinden çıkan telefonların şifrelerini polise vermediği öğrenildi. Ahbap Derneği üye ve çalışanlarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında Haluk Levent ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yürüttüğü belirtilen avukat Ece Güner de vardı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal, para, altın, çek, senet ve birçok dokümana el konuldu.
5: Aman, aman, aman, aman, ölürüm, ölürüm kardeş.
7: Haluk Levent hakkındaki iddialar gündemdeki yerini korurken şarkıcı Atilla Taş sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla adeta ateş püskürdü. Taş toplanan bağışların amacı dışında özel uçaklarda ve kumarhanelerde kullanıldığını öne sürerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
8: Gönderdiniz bu adama paraları. Bu da hangır hungur orada burada uçaklarda. Bak bakalım resimlerine. Uçaklarda, özel uçaklarda. Nerelere uçtu bu? Kumarhanelere uçmuş kardeşim işte.
3: Açtı ağzını, yumdu gözünü. Deprem döneminde toplanan yardımların hesabını sormak üzere Haluk Levent'i bu sözlerle hedef aldı.
8: Devlet bir şey yapmıyor, Haluk Levent yapıyor. Helal olsun Haluk Levent'e. Ya tamam ben de muhalifim kardeşim de. Devlet ne yapmadı? Devlet elinden geleni yaptı. Git bak bakalım oraya. Haluk Levent mi yaptı oradaki evleri?
3: Ünlü şarkıcı Atilla Taş, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili sosyal medya hesabından sert suçlamalarda bulunan bir video yayınladı.
8: Hep söylüyordum size. Bakın, bu adama güveniyorsunuz ama bak yarın bir gün göreceksiniz gerçekleri. Hep linç yedim. İnsanlar can çekişirken toprağın altına diril diril gömüldüklerinde bu adam IBAN verdi ya.
3: Taş adeta ateş püskürdü. Deprem bölgesindeki konutların devlet tarafından inşa edildiğini hatırlattı. Haluk Levent'in toplanan bağışları amacı dışında kullandığını öne sürerek topa tuttu.
8: Gönderdiniz bu adama paraları. Bu da hangur hungur. Devlet bir şey yapmıyor. Haluk Levent yapıyor. Helal olsun Haluk Levent'e. Ya tamam ben de muhalifim kardeşim de. Devlet ne yapmadı? Devlet elinden geleni yaptı. Git bak bakalım oraya. Haluk Levent mi yaptı oradaki evleri?
3: Zamanında desteklediği için de bin pişman olduğunu söyledi.
8: Ben demiştim. Ben deprem günü yazdım. Deprem günü yazdım. Dedim bu yapılacak iş değil Haluk. Çok destekledim biliyor musun? Buralara geleceğini tahmin etmedim ama olayları.
7: ABD ve İran arasındaki savaş karşılıklı yeni saldırılarla şiddetlendi. Diplomasi masası tamamen devrilme tehlikesi yaşıyor. ABD İran'da 140 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığını duyurdu. Bölgedeki tüm ABD üslerine balistik füzeler yağdırdı.
3: Hürmüz'de her şey sil baştan. İran'la ABD Hürmüz'de karşılıklı saldırılarını giderek şiddetlendiriyor. Hafta sonu İran kıyılarındaki 140 askeri noktayı vuran ABD ordusu yeni bir saldırı dalgası başlattı. Kuvvetten ateşlenen HIMARS füzeleriyle İran'ın Ahvaz, Behbahan ve Desful kentleri vuruldu. Mahşar kentindeki saldırılarda en az bir kişi öldü. Sosyal medyada bu şehir nükleer santralin vurulduğu söylentisi büyük bir radyoaktif sızıntı paniğine yol açtı. Ancak bu şehir valiliği nükleer tesise yönelik sızıntı iddialarını yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump'sa sosyal medya hesabından B-2 ve B-1 bombardıman uçaklarının görsellerini paylaşarak İran'a meydan okudu. Amerikan saldırılarına İran'ın yanıtı ise gecikmedi. Önce İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattıklarını duyurdu. Hürmüz'ü güçle ele geçirdik, güçle tutacağız diyen Tahran, mutabakatın Boğaz yönetimini Umman'la paylaşan maddesini tanımadıklarını duyurdu. Boğaz'ın kapatılmasının hemen ardından İran ordusu Körfez'deki tüm ABD üslerine yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran balistik füzeleri Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'ndeki Amerikan İHA hangarlarını ve komuta merkezini vurdu. Kuvvetteki Amerikan üssünde konuşulup Patriot hava savunma sistemleri, radar siteleri ve mühimmat depoları da İran'ın kamikaze dronlarının ve füzelerinin hedefi oldu. Misilleme dalgasında Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu da vuruldu. İran Devlet Televizyonu ise yayınlarında bu bir savaş değildir. Bu Amerika'yı Orta Doğu'dan kovma operasyonudur diyerek meydan okudu. Diplomasi sahasındaysa ilginç bir gelişme yaşandı. İran basını Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Meclis Başkanı Bakır Kalibaf'tan oluşan müzakere heyetinin Bağdat'a gittiğini duyurdu. Arakçı'nın Bağdat'tan yeniden Umman'a geçeceği öne sürüldü.
7: Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili ABD'de farklı sesler çıkmaya devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matt Whitaker da son sözü Başkan Trump'a bıraktı. Whitaker, Trump'ın doğru anlaşmayı yapacağına inandığını söyledi.
3: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 düğümü için gözler bir kez daha liderler diplomasisine çevrildi. Washington cephesinden gelen son açıklama iki lider arasındaki müzakerelerin sürecin seyrini değiştirebileceğine işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Matt Whitaker, krizin aşılması konusunda Başkan Donald Trump'a olan güvenini vurguladı. Whitaker, ABD'nin kırmızı çizgileri olduğunu hatırlattı. Buna rağmen Trump'ın F-35'lerin satışı konusunda doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacağına olan inancını açıkça dile getirdi. Büyükelçi, Kongre'nin teknik verilerin Rusya'nın eline geçmesi konusundaki endişelerini anladığını söylese de bu satış için iyimser konuştu. Whitaker, bence bu gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma dedi. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum diye ekledi. Amerikalı diplomat Türkiye'deki NATO zirvesine ilişkin izlenimlerini aktarırken Türk ordusuna övgüler yağdırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Batı ile entegre ve çok kabiliyetli bir müttefik olduğunu belirtti. İlişkileri daha da güçlendirmeliyiz mesajını verdi.
7: ABD'li senatör Lindsey Graham'in ölümü komplo teorilerini beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok isim İsrail'in ve Rusya'nın isimlerini gündeme getirdi.
3: ABD siyasetinin en tartışmalı isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ani ölümünün ardından çok sayıda komplo teorisi ortaya atıldı. 71 yaşındaki deneyimli siyasetçinin ani ve kısa bir rahatsızlık geçirerek öldüğünün açıklanması suikast şüphelerini de beraberinde getirdi. Graham ölümünden günler önce TGRT Haber'e yaptığı açıklamada F-35 satışına olumlu yaklaştığını söylemişti.
1: Bence Türk ordusu çok yetenekli. Türk askeri kapasitesinin güçlendirilmesini kesinlikle destekliyorum. F-35 konusuna gelince bu fikre açığım.
3: Bu açıklamalar İsrail ve Yunanistan'ın tepkisini çekmişti. Graham'ın bu sözlerden günler sonra ölmesi büyük şüpheye yol açtı. Suikast ve zehirlenme iddiaları bununla da kalmadı. O teorilerden biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus filozof ve stratejist Alexander Dugin tarafından ortaya atıldı. Buna göre İsrail istihbaratı ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Lindsey Graham'ı ortadan kaldırarak Trump'a bir mesaj verdi. Dugin buradaki temel amacın Trump'ı son dönemde gerilimin tırmandığı İran'a karşı tam kapsamlı ve geri dönülemez bir savaşa girmeye zorlamak olduğunu öne sürdü. Bazı İsrailli podcast yayıncıları ise Graham'ın tespit edilmesi güç bir zehir kullanılarak öldürüldüğünü öne sürerek olaydan Rusya'yı sorumlu tuttu. Söz konusu yorumlarda Graham'ın ölmeden önceki son ziyaretini Ukrayna'ya yaptığına dikkat çekildi. Rus istihbarat servislerinin geçmişte benzer yöntemlerle ilişkilendirildiği iddia edildi. Ancak bu değerlendirmeleri destekleyen resmi nitelikte herhangi bir delil ya da soruşturma sonucu kamuoyuyla paylaşılmış değil.
7: İşgalci İsrail bu kez Ege sularındaki denizaltı faaliyetleriyle gündemde. Yunan basını İsrail'in Atina açıklarında denizaltı testleri yaptığını yazdı.
3: İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki işgal politikası bu kez Ege Denizi'nin derinliklerinde Yunanistan karasularında boy gösterdi. Yunan basını başkent Atina yakınlarındaki Lavrio Limanı açıklarında İsrail'in de katılımıyla deniz altında gizli askeri testler yapıldığını öne sürdü. Efsin gazetesinin İsrail savaş endüstrisi Yunanistan sularının derinliklerinde başlığıyla manşete taşıdığı iddialar oldukça çarpıcı. Haberde Avrupa Birliği destekli sualtı güvenliği araştırma projesi adı altında Ege'de askeri amaçlı operasyonlar yürütüldüğü yazıldı. Habere göre Mart ayındaki gizli testlerin arkasında İsrail devletinin en stratejik kurumları var. İsrail Savunma Bakanlığı, Tel Aviv Üniversitesi ve İsrail Savunma Sanayisi'nin küresel devlerinden Rafael şirketi Almanya ile yakın işbirliği içinde Ege'de sualtı teknolojileri denedi. Ancak iddialar sadece askeri işbirliğiyle sınırlı değil. 5 gün süren bu karanlık testlerde TNT benzeri patlayıcılarla toksik ve hatta radyoaktif maddelerin kullanıldığı ileri sürüldü. Faaliyetlerin yerel halktan tamamen gizlendiği, hiçbir çevresel izin alınmadan limandaki biyolojik çeşitliliğin hiçe sayıldığı vurgulandı. Gazete, Ege'ye kadar uzanan İsrail askeri yayılmacılığının aktörü olan Rafael şirketine sert eleştiriler yöneltti. Şirketin geçen yıl Gazze'de bir Filistinlinin öldürülmesini gösteren görüntülerle insansız hava aracı tanıtımı yaptığı hatırlatıldı. Gazze'deki soykırımın baş aktörlerinden biri olan bu savunma şirketinin Ege'deki gizli faaliyetleri bölgedeki jeopolitik gerilimi yeni bir boyuta taşıyacak cinsten. Avrupa Birliği bütçesiyle fonlanan projelerin İsrail'in askeri nüfuz alanını Akdeniz ve Ege'de genişletmek için bir kılıf olarak kullanılıp kullanılmadığı sorusuysa şimdi Atina'da yüksek sesle tartışılıyor.
7: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde nokta operasyon gerçekleştirdi. DAEŞ'in sözde Türkiye sorumlularından Kasım Güler'in kardeşi sarı bültenle aranan Talip Güler Suriye'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.
9: Silahla sen buna yoluna devam edersen silahla karşılık bulursun.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde nokta operasyon yaptı. DAEŞ terör örgütünün Türkiye yapılanmasında yer alan ve sarı bültenle aranan Talip Güler yakalandı.
9: Sürekli oynanan DAEŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz.
3: Abdüsselam Türkiye kod adlı teröristin örgütün Faruk ofisi olarak bilinen yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edildi. MIT'in takibine takılan Güler'in 2014 yılının Ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği öğrenildi.
9: Türkiye DAEŞ'le mücadelede ön saflarda yer almıştır.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı dikkat çeken bir aile bağını da ortaya çıkardı. Talip Güler'in DAEŞ'ın sözde Türkiye ve finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu anlaşıldı.
9: Silahla sen buna yoluna devam edersen silahla karşılık bulursun.
3: Ağabey Kasım Güler 2021 yılında yine MIT'in sınır ötesi operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı. MIT kardeş Talip Güler'in de peşini bırakmadı. Çatışma bölgelerinde örgüt sorumlularıyla irtibatı adım adım izlenen terörist düzenlenen başarılı operasyonla Türkiye'ye getirildi. Talip Güler ifadesinde kaçak yollarla Suriye'ye geçişi ve DAEŞ'e katılımını anlattı. Ağabeyi Kasım Güler'le birlikte örgüt bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin detayları da itiraf etti.
7: Dünya kuru kayısı üretiminin kalbi Malatya'da yılın en tatlı ama en zorlu mesaisi başladı. Temmuz güneşi altında baştan aşağı turuncuya boyanan kentte hasat tüm hızıyla sürüyor.
3: Dallarından inen milyonlarca kayısı dünyanın en büyük güneş yolculuğuna çıktı. Dünya kuru kayısı tahtının tek sahibi Malatya'da yılın o en muazzam dönemi geldi. Tonlarca kayısı yüzlerce işçinin elinde adeta bir sanat eserine dönüşmek için güneşe seriliyor.
10: Günde 13-12 kasa falan patik yapıyoruz.
3: Bahçelerden toplanan sarı altınlar titizlikle ayrıştırılıyor. Bir yanda hiçbir işlem görmeden doğrudan güneşe bırakılan natürel lezzetler, diğer yandaysa raf ömrünü uzatmak için kükürtleme odalarına alınan tonlarca ürün. Havadan bakıldığında adeta görsel bir şölene dönüşüyor.
10: Aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz, ailemize yardım ediyoruz. Her aileden 2-3 kişi geliyor, 4-5 kişi de gelebiliyor.
3: Bu devasa üretimin arkasındaysa yüzlerce tarım işçisinin emeği var.
11: Sabah saat 7'de, akşam saat 5.30'a kadar burada patik yapıyoruz. Günlük ümiyemiz 1300 TL.
3: Sıcak hava şartları mesaiyi zorlaştırsa da Malatya'nın sarı altını emekçilerin alın teriyle harmanlanıp dünyayı tatlandırmaya devam ediyor.
7: Antalya'da motosikletli bir grup arkadan çarpıp yaraladıkları sürücünün kas kamerasını sildi. Suçu da ona yıktı. Polisi bile yanıltan o plana, tünelin güvenlik kameraları bozdu.
3: Önce çarptılar, sonra delilleri sildiler. Polisi bile yanıltıp suçsuz gence ceza kestirdiler. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı, tünelin güvenlik kameraları. Organize bir vicdansızlık, akıl almaz bir iftira. Yer Antalya. Arkadan hızla gelen motosiklet önündeki sürücüye çarptı. Sürücü Baki Cihangir metrelerce sürüklendi.
12: Orada üstüme gelip işte seni burada vururuz, döveriz. Ne bileyim polise de kazada olduğunu söyleriz gibisinden konuşmalar yapıyorlar.
3: Yaralı halde tünelden çıkan Cihangir'in etrafını saran motosikletli grup ambulans çağırmak yerine genci tehdit etmeye başladı.
12: Bu insan olan, vicdan olan hiç kimsenin söyleyeceği bir şey değil. Çünkü ben orada suçlu bile olsam, birini çarpmış bile olsam sonuçta yaralıyım. Hani ki öyle bir şey yok zaten. Kamera kaydında her şey net ve açık.
3: Motosikletli grubun iftirası ne yazık ki olay yerine gelen polisi de yanılttı. Yaralı gence hem idari para cezası kesildi hem de olay yerini terk ettiği gerekçesiyle ehliyetine el konuldu.
12: Kazadan ziyade aldığım darbeden ziyade beni üzen bu yapılan hareketler, yani bana atılan iftiralardır. Çünkü ben kimseye çarpmadım, ben kaçmadım.
3: Ancak gerçek tünelin güvenlik kameralarıyla ortaya çıktı. Baki Cihangir o gruptan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
7: Zam şampiyonu kuru soğanda kilogram fiyatı 70 liraya dayandı. Durum böyle olunca harekete geçildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kuru soğan ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar %5'e düşürüldü.
13: Evet arkadaşlar, yanlış görmüyorsunuz. Şu anda soğan 69.95 lira kilosu.
3: Mutfağın en ucuzuydu. Şimdi kilosu 70 liraya dayandı. Fiyatı hızla yükselen kuru soğanda ithalat vergisi %5'e düşürüldü. Mutfakların vazgeçilmezi kuru soğanda yüksek fiyatlar yeni bir adımı beraberinde getirdi. Resmi gazetede yayımlanan kararla kuru soğan ithalatında uygulanan %49,5'lik gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar %5'e indirildi.
13: Soğan 69.95 lira kilosu. Görüyor musunuz? Bunun neresinden hak ve adalet var arkadaşlar, Allah aşkına ya. Yani atı üstü bir soğan ya.
3: Alınan bu kararla yurt dışından daha düşük maliyetle soğan ithalatının önü açılmış oldu. Kararın önümüzdeki haftalarda hem toptan hem de market ve pazardaki soğan fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor.
14: Ne kadar olmalı soğan ve patatesin kilosu yaz ayında?
15: 15-20 olsun.
16: 25 lira olsun yani.
15: 15-20 lira normaldir yani.
3: İstanbul Ticaret Odası'nın verileri de fiyat artışını ortaya koyuyor. Haziran ayında en fazla zamlanan ürün kuru soğan olmuştu. Fiyatı bir ayda %46,54 artan kuru soğan zam şampiyonu olarak listenin ilk sırasında yer almıştı.
7: Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nden 7 dakikada yaklaşık 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakta suçlanan İki zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılar dünyayı şok eden soygunu 25 bin euro karşılığında yaptıklarını söylediler.
3: Fransa'nın başkenti Paris'te dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre'da gerçekleştirilen tarihi mücevher soygununun ayrıntıları ortaya çıktı. Yaklaşık 88 milyon euro değerindeki eserleri çalmakla suçlanan iki zanlı eylemi 25 bin euro karşılığında yaptıklarını söyledi. Soruşturma dosyasına giren ifadelere göre zanlılar müzenin Apollon Galerisi'ne önceden çekilmiş görüntülerle hazırlık yaptı. Aldıkları talimat vitrinleri kırıp mücevherleri almaktı. İfadelere göre şüpheliler müzeye bir yük asansörüyle ulaştı. Pencereyi kırarak içeri girdi. Operasyon yalnızca 7 dakika sürdü. Ancak zanlılar içeride planlanandan daha uzun kaldıklarını ve bu nedenle yakalanacaklarını düşündüklerini anlattı. Şüphelilerden biri maddi sıkıntılar nedeniyle soyguna katıldığını söylerken diğeri hedefin Louvre olduğunu önceden bilmediğini öne sürdü. Fransa'yı ve sanat dünyasını sarsan soygunla ilgili soruşturma devam ediyor. Soygunun arkasındaki isimlere ve çalınan eserlere hala ulaşılamadı.
7: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybı 4490'a yükseldi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında yaşam umuduyla zamana karşı çalışmalarını sürdürüyor.
3: Venezuela'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor. 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde ölenlerin sayısı 4490'a yükseldi.
17: Marico! Marico!
3: Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaralı sayısının 16.740 olduğunu açıkladı. En büyük yıkım La Guaira'da yaşandı. Başkent Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan geçici çadır kentlerin sayısı 108'e çıktı. Arama kurtarma ekipleri çöken binaların arasında zamana karşı mücadele ediyor. Yüksek sıcaklık, ağır koku ve sağlık riski çalışmaları her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Yaklaşık 120 bin aileye insani yardım ulaştırılırken hükümet yaklaşık 25 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı felaketin yol açtığı hasarın 6,7 milyar dolar olduğunu hesapladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerika kıtası ofisi ise salgın hastalık, temiz su eksikliği ve sağlık hizmetlerindeki aksamanın yeni bir insani krize dönüşebileceği uyarısında bulundu. Enkaz başındaki ailelerse günler geçmesine rağmen umutlarını kaybetmiyor. Yetkililere çağrıları tek bir noktada birleşiyor. Daha fazla iş makinesi, daha fazla destek ve enkaz altındaki yakınlarına ulaşabilmek için zamanla yarış.
7: Hasat bitti, uykusuz nöbet başladı. Kastamonu'nun coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı kalitesini kazansın diye 15 gün tarlada bırakılıyor. Üretici ise milyonluk emek hırsızların hedefi olmasın diye gece boyu tarlada sabahlıyor.
18: Mecburen hırsızlara karşı tarlamızda beklemek zorundayız.
3: Toprağın tescilli incisi Taşköprü sarımsağı tarladan çıktı, hırsızların radarına girdi. Milyonluk beyaz altın serveti şimdi tarlalarda uykusuz gece nöbetleriyle korunuyor. Avrupa Birliği tescilli dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağında hasat başladı. Binlerce ailenin geçim kaynağı olan ve beyaz altın olarak adlandırılan sarımsaklar topraktan çıkarıldı. Ancak üreticinin mesaisi hasatla bitmedi.
19: Para kazanıyoruz.
3: Aromasıyla ünlü sarımsaklar kuruma için 15 gün tarlada kalacak. Emeklerini hırsızlara kaptırmak istemeyen üreticiler gece nöbetine başladı. Gündüz sıcakta çalışan çiftçiler gece sabaha kadar römorklarda nöbet tutuyor.
18: Şubat ayında biz bunun dikimini başladık. Sulaması, gübrelemesi, yani bütün çapası, her tarafını, her şeyini yaptık. Bu 15 gün boyunca tarlada kuruyacak.
3: Çadır kuran çiftçiler uzun gece mesaisini çay ve sohbetle geçiriyor. Gözünü tarladan ayırmayan üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden hasada koyuluyor.
20: Yakın arkadaşlarla bir arada sohbetimizi de yapıyoruz. Yeme içme ikramlarımız da oluyor. Sabaha kadar uyumadan bir de öyle şeyimiz oluyor. Gündüz de devam. Tarlada çalışmaya devam.
3: Kuruyan sarımsaklar 6-7 boya ayrılarak satışa sunulacak. Emeklerinin karşılığını almak isteyen üreticilerin ise bir isteği var.
21: Devlet büyüklerimizden ricamız, bunun bir taban fiyatı olsa, bir büyük pazarı kurulsa daha değişik olur.
7: Adana'nın Kozan ilçesinde çevre ve sağlık skandalı büyüyor. Yassıçalı Mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki arıtma tesisi ve çöp depolama alanı nedeniyle isyan bayrağını açtı. Mahalleli lağım kokusu, istila boyutuna ulaşan sivrisinekler yüzünden nefes alamaz hale geldi.
18: Yani her yanı kokudan geçilmiyor. Millet rahatsız oluyor. Bir misafir geliyor. Bu nece koku diyor yani.
3: Seçim bitti, vaatler uçtu. Geriye sadece lağım kokusu ve zehirli dumanlar kaldı. Tamamlanmayan tesis ve yanan çöpler Adana Yassıçalı'yı duman altı etti. Bir aydır sönmeyen yangın ve ağır koku yaşamı, tarımı ve hayvancılığı bitirme noktasına getirdi. Sorunun sadece seçimde hatırlandığını belirten Muhtar Emin Çabuk, 2026 yılı hedeflenmesine rağmen hiçbir adım atılmadığını söyledi.
22: Buranın 2026'da yapılacağını söyledi.
23: Bitmek üzere.
22: Yani bir gelişme yok.
3: Vatandaş tepkili.
24: Çocuklarım hasta, kendim hasta. Gece sineğinden de duramıyor, kara sinekten de duramıyor. Yani bunu bir gün önce temizleyeceklerse temizlesinler. Temizlemeyeceklerse bize yalan söylemesinler.
3: Kanserden yakınlarını kaybeden mahalleli çevre kirliliğinin ölümcül boyutuna dikkat çekti.
25: Bir sürü insan kanserden gitti. Benim babam kanserden gitti, amcam kanserden gitti. Kanserden bir sürü tedavi görenler var şu an.
3: Yassıçalı sakinleri artık boş vaat değil, nefes alabilecekleri kalıcı bir çözüm bekliyor.
7: Bursa Kestel'de Kozluören yağlı güreşleri bu yıl 525. kez düzenleniyor. Tarihi geleneklerin yaşatıldığı Kozluören köyünde erkekler er meydanına gitti. Kadınlarsa köyde yönetimi devraldı.
26: Aslınızı pehlivan, nesinizi pehlivan.
3: 5 asırlık gelenek bu yılda yaşatıldı. Çocuklar, gençler, baş pehlivanlar er meydanına çıkıp kıyasıya yarıştı. Köyü ise kadınlar yönetti.
0: Bugün 525. geleneksel Kozören yağlı güreşi için bir aradayız. Edirne'nin rövanşı olarak gördüğümüz burayı bu sene 525.sini düzenliyoruz. Medeniyetimize de bu şekilde sahip çıkmış oluyoruz. Kadınlar köy meydanına, erkekler ev meydanına diyerek bugün buradayız.
3: Renkli görüntülerin adresi Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kozören köyü. Bölgede Kozören yağlı güreşlerinin bu yıl 525.si düzenlendi. 5 asırlık atasporu müsabakaları yoğun ilgi gördü. Davullar çaldı, mehter takımı gösteri yaptı. 460 sporcu yeşil zemine çıktı. Güreşler kıyasıya geçti. Er meydanında baş pehlivanlık mücadelesini Orhan Okulu'yu yenmeyi başaran Seçkin Duman kazandı. Bir yanda güreşler yapıldı, madalyalar verildi. Diğer yandaysa katılımcılara etli pilav dağıtıldı.
2: Atasporumuz güreşi çok seviyorum. İleride hedefim baş pehlivan olmak.
3: Köyde ise kadınlar bir günlüğüne yönetimi devraldı. Kozören Mahalle Muhtarı Mehmet Çalışkan görevini sembolik olarak eşi Emine Çalışkan'a devretti.
4: Bir günlüğüne mühürü eşim Emine Çalışkan'a emanet ediyoruz.
5: Bundan görün yapacağım eşim adını inşallah.
3: Osmanlı geleneği, tarihi ve kültürel mirası yeniden yaşatıldı.
7: Ve bu haberle birlikte noktalıyoruz. Saatler 19.45'i gösterdiğinde ana haber bülteninde yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
6: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu.
8: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 21-28, Ankara 18-31, İzmir 24-33, Bursa 18-28, Konya 21-32, Afyon 15-29, Denizli 22-35, Antalya 27-32, Adana 25-36, Zonguldak 17-25, Samsun 20-29, Trabzon 22-27, Kayseri 17-34, Erzurum 15-32, Gaziantep 23-38, Diyarbakır 22-40 ve Şanlıurfa 27-40 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ile 60. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mengen Yeniçağ yolunun 22 ila 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü Pazartesi'den Cuma'ya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati

0: TGRT FM Haber.
1: Çocukları orada üzmekle, ağlatmakla eller ele geçecek bilmiyorum. Faillerin yakalanmasını istiyoruz biz de.
2: İhbar üzerine belediye ekipleri parkı temizlerken daha önce de birçok kez parka zarar verildiği öğrenildi. ...90'lı yılların sonunda Amerikan televizyonlarında fırtınalar estiren... ...her gün milyonlarca insanı ekran başına kilitleyen bir isimdi. 1996 ve 2002 yılları arasında 6 sezon boyunca... ...The Rosie O'Donnell Show'la televizyon dünyasının zirvesinde yer aldı. Ancak ani bir kararla bu macerasına son noktayı koydu. Ünlü komedyen ve sunucu Rosie O'Donnell... ...kariyerinin en parlak döneminde ekranlara neden veda ettiğini yıllar sonra açıkladı. Okay. 64 yaşındaki O'Donnell bu radikal kararın arkasında tamamen mali ve kişisel nedenler olduğunu söyledi. Amerikalı ünlü sunucu banka hesabında yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu gördüğünde şovu sonlandırma vaktinin geldiğini hissettiğini söyledi. Zamanını ailesine ayırmak istediğini belirtti. Jurassic Park serisinin unutulmaz yıldızı Sam Neill hayatını kaybetti. Dr. Alan Grant karakteriyle milyonların hafızasına kazınan Yeni Zelandalı usta oyuncu 78 yaşında öldü. Neill, 2022 yılında nadir görülen bir kan kanseri türüne yakalanmıştı. Kemoterapinin yetersiz kalmasının ardından uygulanan hücre tedavisiyle hastalığını yendiğini açıklayan oyuncu kısa süre önce yeniden setlere dönmeye hazırlandığını söylemişti. Ünlü aktör The Piano, The Hunt for Red October ve Peaky Blinders gibi yapımlarla da sinema tarihine adını yazdırdı. This way. 2022 yılında sinemaya katkıları nedeniyle şövalyelik unvanı alan Neill, ardında 150'den fazla yapım ve unutulmaz karakterler bırakarak hayata veda etti. İspanya'nın en tehlikeli festivallerinden San Fermin'de heyecan ve korku bir arada yaşanıyor. Pamplona şehrindeki festivalin 7. gününde de adrenalin zirvedeydi ancak kaza haberleri peş peşe geldi. Sabah düzenlenen koşuda 6 yarışmacı yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılardan 3'ünün kafa travması dahil çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Festivalde bir önceki günün bilançosu da ağırdı. Pazar günkü koşularda en az 9 kişi yaralanmıştı. Bu kez sokaklara çıkan ünlü Miura çiftliği boaları tarihi merkezdeki parkuru hızlı tamamladı. Öfkeli boalar dar sokaklardaki koşuyu 2 dakika 34 saniyede bitirdi. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcı ve turisti çeken San Fermin, İspanya'nın en büyük kültürel simgelerinden biri. Fare kaçtı, çocuklar kovaladı. Başkentteki fare kovalamacası kameraya yansıdı. Olay Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. Fare sokağa çıktı ancak fark edildi. Can havliyle park halindeki otomobilin altına gizlendi. Aracın hareket etmesiyle ortada kalan fare kaçtı, çocuklar sopalarla kovaladı. O kovalamacanın görüntülerini bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla yakaladı. Tek tekerleği üzerine iniş yaptı. Arızalanan Rus nakliye uçağının nefes kesen iniş anları. Libya'ya kayıtlı Antonov'un 32 tipi nakliye uçağında önce bir teknik arıza yaşandı. Uçuş sırasında uçağın sol ana iniş takımının açılmadığı fark edildi. Rus mürettebat hızla kuleyle irtibata geçerek Bingazi Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Piste yaklaşan dev uçak tek tekerlek üzerinde kontrollü bir şekilde yere teker koydu. İniş takımının olmadığı sol taraf piste sürtünmeye başlayınca çevreyi bir anda dev bir toz bulutu kapladı. Pilotların profesyonel hamlesi sayesinde büyük bir facia önlendi. Uçak piste yavaşlayarak durmayı başardı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Bir Rus askeri cephede yanlış hesap yapınca az kalsın ölüyordu. Asker Mi-24 helikopterleri için tasarlanan 4 namlulu Yak B makineli tüfeğini bir kara aracına monte etti. Ama asker dev silahın şiddetli geri tepme gücünü göz ardı etti. Atış emriyle birlikte namlular hızla dönmeye başladı. Yoğun bir ateş çıktı. Saniyeler içinde geri tepme kuvveti tüm mekanizmayı kontrolden çıkardı. Asker son hız yere savruldu ancak şans eseri bir şey olmadı. Rus askerinin bu başarısız denemesi sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Taksiciler müşteri için tekme tokat kavga etti. İstanbul Tuzla'da iki taksici arasındaki tartışma büyüdü. Kavgada iki taksi şoförü birbirine girdi. Kavga müşteri alma sırası nedeniyle çıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Birbirine saldıran iki taksici daha sonra araçlarına binerek yola çıktı.
3: Biz seni istiyoruz kızım. Yani hatanla birlikte seni kabul ediyoruz. Yeter ki sen eve gel kızım.
2: Evden kaçan kızına seslendi. Yeter ki gel dedi. Olay Hatay'ın Kumlu ilçesi Akpınar mahallesinde yaşandı. Anne ve babasının düğünde olduğunu fırsat bilen 16 yaşındaki Hacer Dadıcı evden kaçtı. Geride ise bir mektup bıraktı. Acılı anne fotoğraflara baktı, gözyaşlarına boğuldu, kızına çağrı yaptı.
3: Kızım beni duyuyorsan eve gel kızım. Biz seni istiyoruz kızım. Ne şekilde olursa olsun biz senden vazgeçmiş değiliz. Vazgeçmedik.

Kule Hisarı'nı gezdi. Ardından Kocaeli'ndeki Tökele İmre Ana Evi'ni ziyaret etti. Ancak Türkiye'den gitmek istemedi. Konuk Başbakan bu kez rotayı turizmin başkentine çevirdi. Antalya'da oğullarıyla birlikte jet ski'ye binen, su kaydırağından kayarak enerji depolu yağan Macar, o eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak bu paylaşım sadece bir tatil albümü değildi. Ülkesindeki muhalif eleştirilere de doğrudan bir cevaptı. Harcamaların kamu bütçesinden karşılandığı iddialarını reddeden Macar Başbakan, tüm masrafları kendi cebimden ödedim dedi. Alevler geceye esir aldı. Kereste atölyesinden yükselen yangın kabusu köyün kalbine taşıdı. Olay Bitlis'in Hizan ilçesinin Kolludere köyünde Übeyt İnan'a ait kereste atölyesinde çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak alevler durdurulamadı. Atölyenin yanındaki eve ve köy mezarlığına sıçradı. İtfaiye ve köylülerin saatler süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında atölye, ev ve mezarlık zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı. Sarı peruklar, Viking kostümleri ve bol bol Haaland taklidi. Miami'de düzenlenen yarışmada katılımcılar en Haaland benim diyebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın galibi ise doğal sarı saçlarıyla rakiplerine fark atan Norveçli Perry Tegnander oldu. Ödülü mü? Norveç'le İngiltere arasındaki Dünya Kupası çeyrek finaline 2 bilet. Sahada Haaland gol peşindeydi. Tribünde ise herkes acaba hangisi gerçek Haaland diye birbirine baktı. Güneydoğu Bangladeş'te etkili olan muson yağmurları geniş bölgeleri sular altında bıraktı. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. Afet yönetimi yetkililerine göre 1 milyondan fazla kişi ise sel sularının ortasında mahsur kaldı. Bandarman bölgesinde yollar sular altında kalırken toprak kaymaları ulaşımı büyük ölçüde durdurdu. Taşan nehirler çok sayıda köyü su altında bıraktı, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Suların çekilmeye başlamasıyla bölge halkı yıkılan evleri ve büyük hasarı görüntüledi. Gönüllüler afetzedelere sıcak yemek ve acil yardım malzemeleri ulaştırmayı sürdürürken uzak yerleşimlerin hala yeterli desteği alamadığı belirtiliyor. İngiltere'nin Whitcomb köyünde bu yıl 53.sü düzenlenen Dünya Bezelye Şutluğu Şampiyonası yine renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar 3,7 metre uzaklıktaki hedefe tam 5 bezelye üfleyerek en yüksek puanı almaya çalıştı. Lazer nişangahlı bezelye tüfeklerinden klasik plastik üfleyicilere kadar birbirinden ilginç ekipmanlar kullanıldı. Kısacası bazıları gol attı, bazıları sayı yaptı. Buradaysa kazananı en iyi bezelye üfleyen belirledi.

İyi akşamlar sevgili seyirciler. Dünyada Bugün'e hoş geldiniz. Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Dünyada Bugün programımızda yeni bir haftaya başlıyoruz biz de. Saatlerimiz 17'yi göstermek üzere. Tam da bu dakikalarda, bu saniyelerde hafta içi her akşam canlı yayında TGRT Haber ekranlarındayız ve yine pek çok başlığımız var dünyanın dört bir tarafından. İşte onlardan dikkat çeken bazıları. Hürmüz Savaşı şiddetleniyor. Evet, İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nde 60 gün olması planlanan ateşkes yarıda kaldı, bitti. Çatışmalar, savaş yeniden başladı diyebiliriz. İran

0: Misillemelerde bulunuyor balistik füzelerle Amerika Birleşik Devletleri, çünkü 140 ayrı askeri noktayı hedef aldığını duyurdu. Tüm bu gelişmelere birazdan saniyeler sonra ilk haberimizde bakacağız. Bir yandan da Trump'ın yanındaki ve İsrail'in aynı zamanda lobisinin yanındaki en önemli cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham bir anda aniden yapılan açıklamalara göre hayatını kaybetti ve sosyal medya başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında İsrail tarafından diyenler var, Rus istihbaratı diyenler var. Ben bir ekleme yapayım. İsrail kökenli Ukrayna lideri Zelenski'nin yanı başındaydı. Belki de İsrail onu da aracı olarak kullandı. Onun tarafından da eğer başkaları tarafından öldürüldüyse böyle şüpheler çok yüksek. Çünkü en son Türkiye'de Türk basında TGRT habere yaptığı değerlendirmede F-35 konusunda Türkiye verilmesi noktasında ılımlı mesajlar vermeye başlayınca bir anda öldüğünü duyduk. Enteresan bir gelişme, buna da bakacağız. İsrail Ege'de test yapıyor. Hem Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'da Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Amerika ile bir takım anlaşmalar, işbirlikleri yapıyor. Bir yandan Atina yönetimiyle çok sıkı fıkı ve şimdi de Ege'de deniz altında bir takım testler yapmaya başladı İsrail. Buna da bakacağız. Bir başka gelişme, Rus-Fransız casus krizi dedik. Rusya ile Fransa arasında yaşanan bu casusluk krizi nedir? Ayrıntılarında neler var? Programımız içinde bunun da cevabını bulabileceksiniz. Ve parmesan, İtalya'nın meşhur peyniri tehlikede. Neden tehlikede? Cevabı yine dünyada. Bugün de bu beş başlığın dışında daha pek çok haberimiz var tabii programımızda. Ben Alper Altun, Dünya'da Bugün başlıyor. Evet, İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşıyla başlayalım. Birkaç haftadır müzakereleri diyorduk ama savaş yeniden başladı diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri İran topraklarında 140 ayrı askeri noktayı hedef aldığını, bombaladığını duyurdu. İransa yine bölgedeki Amerikan üslerini balistik füzelerle misillemelerde bulunuyor. İşte İran-Amerika savaşında son durum.
1: Hürmüz'de her şey sil baştan. İran'la ABD Hürmüz'de karşılıklı saldırılarını giderek şiddetlendiriyor. Hafta sonu İran kıyılarındaki 140 askeri noktayı vuran ABD ordusu yeni bir saldırı dalgası başlattı. Kuvvetten ateşlenen HIMARS füzeleriyle İran'ın Ahvaz, Behbahan ve Desful kentleri vuruldu. Mahşar kentindeki saldırılarda en az bir kişi öldü. Sosyal medyada bu şehir nükleer santralinin vurulduğu söylentisi büyük bir radyoaktif sızıntı paniğine yol açtı. Ancak bu şehir valiliği nükleer tesise yönelik sızıntı iddialarını yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump'sa sosyal medya hesabından B-2 ve B-1 bombardıman uçaklarının görsellerini paylaşarak İran'a meydan okudu. Ardından Trump, Amerikan Fox kanalına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçiriyoruz, boğazı koruduğumuz için ödeme alacağız dedi. ABD Başkanı, İran'la bir anlaşmamız vardı ama onlar bunu bozdu ifadesini kullandı. Amerikan saldırılarına İran'ın yanıtı ise gecikmedi. Önce İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattıklarını duyurdu. Hürmüz'ü güçle ele geçirdik, güçle tutacağız diyen Tahran, mutabakatın Boğaz yönetimini Umman'la paylaşan maddesini tanımadıklarını duyurdu. Boğaz'ın kapatılmasının hemen ardından İran ordusu Körfez'deki tüm ABD üslerine yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran balistik füzeleri Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'ndeki Amerikan İHA hangarlarını ve komuta merkezini vurdu. Kuveyt'teki Amerikan üssünde konuşlu Patriot hava savunma sistemleri, radar siteleri ve mühimmat depoları da İran'ın kamikaze dronlarının ve füzelerinin hedefi oldu. Misilleme dalgasında Bahreyn'deki Amerikan 5. filosu da vuruldu. İran Devlet Televizyonu ise yayınlarında bu bir savaş değildir, bu Amerika'yı Orta Doğu'dan kovma operasyonudur diyerek meydan okudu. Diplomasi sahasındaysa ilginç bir gelişme yaşandı. İran basını Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Meclis Başkanı Bakır Kalibaf'tan oluşan müzakere heyetinin Bağdat'a gittiğini duyurdu. Arakçı'nın Bağdat'tan yeniden Umman'a geçeceği öne sürüldü.
0: Orta Doğu'da durum hala karışık ve Türkiye'de konuşuluyor tabii bu denklemde. NATO zirvesinden sonra F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesi noktasında farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO özel temsilcisi Matt Whitaker bu konuyla ilgili olarak bakın neler söyledi.
1: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 düğümü için gözler bir kez daha liderler diplomasisine çevrildi. Washington cephesinden gelen son açıklama iki lider arasındaki müzakerelerin sürecin seyrini değiştirebileceğine işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Matt Whitaker, krizin aşılması konusunda Başkan Donald Trump'a olan güvenini vurguladı. Whitaker, ABD'nin kırmızı çizgileri olduğunu hatırlattı. Buna rağmen Trump'ın F-35'lerin satışı konusunda doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacağına olan inancını açıkça dile getirdi. Büyükelçi, Kongre'nin teknik verilerin Rusya'nın eline geçmesi konusundaki endişelerini anladığını söylese de bu satış için iyimser konuştu. Whitaker, bence bu gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma dedi. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum diye ekledi. Amerikalı diplomat Türkiye'deki NATO zirvesine ilişkin izlenimlerini aktarırken Türk ordusuna övgüler yağdırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Batı ile entegre ve çok kabiliyetli bir müttefik olduğunu belirtti. İlişkileri daha da güçlendirmeliyiz mesajını verdi.
0: F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi konusunda Amerikalı ünlü Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın açıklamaları da hep gündeme geliyordu. Daha önce buna çok sert bir şekilde karşıydı. İsrail'in yanında bir politika güdüyordu kendisi ama Türkiye'ye geldiğinde NATO zirvesi için son olarak Türk medyasından TGRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde ılımlı açıklamalar yaptı. F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi noktasında hemen sonrasında da hayatını kaybetti. Bu da tabii çeşitli komplo teorilerinin üretilmesine yol açtı.
1: ABD siyasetinin en tartışmalı isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ani ölümünün ardından çok sayıda komplo teorisi ortaya atıldı. 71 yaşındaki deneyimli siyasetçinin ani ve kısa bir rahatsızlık geçirerek öldüğünün açıklanması suikast şüphelerini de beraberinde getirdi. Graham ölümünden günler önce TGRT Haber'e yaptığı açıklamada F-35 satışına olumlu yaklaştığını söylemişti.
2: Bence Türk ordusu çok yetenekli. Türk askeri kapasitesinin güçlendirilmesini kesinlikle destekliyorum. F-35 konusuna gelince bu fikri açığım.
1: Bu açıklamalar İsrail ve Yunanistan'ın tepkisini çekmişti. Graham'ın bu sözlerden günler sonra ölmesi büyük şüpheye yol açtı. Suikast ve zehirlenme iddiaları bununla da kalmadı. O teorilerden biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus filozof ve stratejist Alexander Dugin tarafından ortaya atıldı. Buna göre İsrail istihbaratı ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Lindsey Graham'ı ortadan kaldırarak Trump'a bir mesaj verdi. Dugin buradaki temel amacın Trump'ı son dönemde gerilimin tırmandığı İran'a karşı tam kapsamlı ve geri dönülemez bir savaşa girmeye zorlamak olduğunu öne sürdü. Bazı İsrailli podcast yayıncıları ise Graham'ın tespit edilmesi güç bir zehir kullanılarak öldürüldüğünü öne sürerek olaydan Rusya'yı sorumlu tuttu. Söz konusu yorumlarda Graham'ın ölmeden önceki son ziyaretini Ukrayna'ya yaptığına dikkat çekildi. Rus istihbarat servislerinin geçmişte benzer yöntemlerle ilişkilendirildiği iddia edildi. Ancak bu değerlendirmeleri destekleyen resmi nitelikte herhangi bir delil ya da soruşturma sonucu kamuoyuyla paylaşılmış değil.
0: İsrail'in destekçisi Amerikalı aktivist Charlie Kirk de tam İsrail'den desteğini çekecekken suikaste kurban gitmişti. Lindsey Graham'ın ölümü de onun ölümünü hatırlatıyor adeta. İsrail bir yandan da burnumuzun dibinde Ege Denizi'nde yeni kışkırtmalar peşinde. Bu kez de Yunan basınına göre İsrail Ege Denizi'nde denizaltı, sualtı testleri yapmaya başladı.
1: İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki işgal politikası bu kez Ege Denizi'nin derinliklerinde Yunanistan karasularında boy gösterdi. Yunan basını başkent Atina yakınlarındaki Laurio limanı açıklarında İsrail'in de katılımıyla deniz altında gizli askeri testler yapıldığını öne sürdü. Efsin gazetesinin İsrail savaş endüstrisi Yunanistan sularının derinliklerinde başlığıyla manşete taşıdığı iddialar oldukça çarpıcı. Haberde Avrupa Birliği destekli sualtı güvenliği araştırma projesi adı altında Ege'de askeri amaçlı operasyonlar yürütüldüğü yazıldı. Habere göre Mart ayındaki gizli testlerin arkasında İsrail Devleti'nin en stratejik kurumları var. İsrail Savunma Bakanlığı, Tel Aviv Üniversitesi ve İsrail Savunma Sanayisi'nin küresel devlerinden Rafael şirketi, Almanya ile yakın işbirliği içinde Ege'de sualtı teknolojileri denedi. Ancak iddialar sadece askeri işbirliğiyle sınırlı değil. 5 gün süren bu karanlık testlerde TNT benzeri patlayıcılarla toksik ve hatta radyoaktif maddelerin kullanıldığı ileri sürüldü. Faaliyetlerin yerel halktan tamamen gizlendiği, hiçbir çevresel izin alınmadan limandaki biyolojik çeşitliliğin hiçe sayıldığı vurgulandı. Gazete, Ege'ye kadar uzanan İsrail askeri yayılmacılığının aktörü olan Rafael şirketine sert eleştiriler yöneltti. Şirketin geçen yıl Gazze'de bir Filistinlinin öldürülmesini gösteren görüntülerle insansız hava aracı tanıtımı yaptığı hatırlatıldı. Gazze'deki soykırımın baş aktörlerinden biri olan bu savunma şirketinin Ege'deki gizli faaliyetleri bölgedeki jeopolitik gerilimi yeni bir boyuta taşıyacak cinsten. Avrupa Birliği bütçesiyle fonlanan projelerin İsrail'in askeri nüfuz alanını Akdeniz ve Ege'de genişletmek için bir kılıf olarak kullanılıp kullanılmadığı sorusuysa şimdi Atina'da yüksek sesle tartışılıyor.
0: Sevgili seyirciler, Amerikalı Kongre üyesi Filistin'de Batı Şeria'da İsrailli işgalci Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da 90 dakika boyunca alıkonulduğunu açıkladı. Bir yandan da Gazze'de İsrail'in son saldırısında aralarında 9 yaşında bir çocuğun da olduğu 8 Filistinli daha hayatını kaybetti.
1: İsrail hak hukuk tanımıyor. ABD'li kongre üyesi Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimciler ve İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Ro Khanna, yaklaşık 90 dakika boyunca hukuksuz bir şekilde tutulduğunu açıkladı. Khanna, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Amerikan yapımı M4 tüfekleri taşıyan İsrail yerleşimcilerin kendisini ve beraberindeki Amerikalıları durdurduğunu söyledi. Olay yerine gelen İsrail askerlerinin de yerleşimcilerin yanında yer aldığını öne süren Khanna, büyük bir hata yaptılar ifadelerini kullandı. New York Times gazetesine göre Khanna'nın yaklaşık 1,5 saat boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmedi. Demokrat Parti'nin olası 2028 başkan adayları arasında gösterilen Khanna, yaşadıklarının Batı Şeria'daki Filistinlilerin günlük yaşamını anlamasını sağladığını belirterek, gördüklerini Amerika genelinde anlatacağını söyledi.
3: It's like the Jim Crow South.
4: İnsan onurunu savunmalıyız. Batı Şeria'daki Filistinlilere ve Filistin asıllı Amerikalılara neler olduğunu anlatmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda onların seslerini duyurmaya ve bu hikayeleri anlatmaya çalışma niyetindeyim.
1: Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da ateşkese rağmen sürüyor. Gazze kentinin güneybatısındaki Tel El Hava mahallesinde bir bakım ve torna atölyesi iki kez İsrail İHA'sıyla hedef alındı. Filistinli sağlık yetkililerine göre saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları bölgeye peş peşe 3 füze isabet ettiğini aktardı. Kana susamış İsrail ordusu bununla da yetinmedi. Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlar hedef alındı. Saldırıda biri 9 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere toplam 8 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede can kaybı ve insani kriz her geçen gün derinleşmeye devam ediyor.
0: Hamlet, Afrika'ya geçelim şimdi de. Dünyada bugün programımızda kıtadan endişelendiren haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınıyla ilgili açıklanan resmi verilerin gerçeklerinin çok altında olduğu belirtiliyor.
1: Afrika'dan gelen uyarı dünyayı korkuttu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını kontrolden çıkabilir. Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine göre salgının gerçek boyutu açıklanan rakamların 2 ila 4 kat üzerinde olabilir. Resmi verilere göre şimdiye kadar 1792 vaka ve 625 can kaybı kaydedildi. Ancak uzmanlar çok sayıda enfeksiyonun sağlık sistemine hiç yansımamış olabileceğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü tespit edilen her 5 yeni Ebola vakasından 4'ünün bilinen hastalarla bağlantısının kurulamadığını açıkladı. Bu durum virüsün sessizce yayılmaya devam ettiği ve bulaşma zincirlerinin izlenmesini neredeyse imkansız hale getirdiği anlamına geliyor. Salgına neden olan Bundibugyo Ebola türü için lisanslı bir aşı ya da özel bir tedavi bulunmuyor. Virüs Ituri'nin ardından Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tsopa eyaletlerine de yayılmış durumda. Yetkililer erken teşhis ve hızlı izolasyonun salgını durdurmak için en kritik adım olduğuna dikkat çekiyor.
0: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki ayrı üst üste meydana gelen depremin üzerinden günler geçti ama arama kurtarma çalışmaları bir yandan devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise neredeyse 4500'e ulaştı.
1: Venezuela'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor. 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde ölenlerin sayısı 4490'a yükseldi. Marico! Marico! Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaralı sayısının 16.740 olduğunu açıkladı. En büyük yıkım La Guaira'da yaşandı. Başkent Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan geçici çadır kentlerin sayısı 108'e çıktı. Arama kurtarma ekipleri çöken binaların arasında zamana karşı mücadele ediyor. Yüksek sıcaklık, ağır koku ve sağlık riski çalışmaları her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Yaklaşık 120 bin aileye insani yardım ulaştırılırken hükümet yaklaşık 25 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı felaketin yol açtığı hasarın 6,7 milyar dolar olduğunu hesapladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerika kıtası ofisi ise salgın hastalık, temiz su eksikliği ve sağlık hizmetlerindeki aksamanın yeni bir insani krize dönüşebileceği uyarısında bulundu. Enkaz başındaki ailelerse günler geçmesine rağmen umutlarını kaybetmiyor. Yetkililere çağrıları tek bir noktada birleşiyor. Daha fazla iş makinesi, daha fazla destek ve enkaz altındaki yakınlarına ulaşabilmek için zamanla yarış.
0: Savaş haberiyle başladık. Suikast, salgın, deprem derken tekrar bir savaş haberi var sırada. 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında bakın bugün neler yaşandı.
1: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Azak Denizi ve Kırım açıklarında eşine az rastlanır bir insansız araç savaşına sahne oluyor. Ukrayna ordusu Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filosuna son 8 günde ağır bir darbe indirildiğini açıkladı. Ukrayna Genelkurmayı sadece bir gecede Rus gölge filosuna ait 15 geminin vurulduğunu duyurdu. Gece operasyonunda hedef alınan araçlar arasında 7 tanker, 5 kuru yük gemisi, 1 feribot ve 2 römorkör bulunuyor. Operasyon kapsamında son 8 günde etkisiz hale getirilen toplam gemi sayısı ise 105'e ulaştı. Ukrayna cephesi Kırım Yarımadası'ndaki sevkiyat altyapısının her gece vurulduğunu, Kerç Boğazı'ndaki trafiğin tamamen durma noktasına geldiğini belirtti. Operasyonların bir diğer ayağı ise Kırım'daki enerji hatları oldu. Rusya ile Yarımada'yı bağlayan Kuban-Kırım Enerji Köprüsü dahil 9 elektrik trafo merkezi ile birer adet S-400 ve Tor hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri de misilleme olarak Chernomorsk limanını hedef aldı. Rus ordusu insansız hava araçlarıyla Ukrayna donanmasına lojistik sağlayan bir dizi deniz aracını vurdu. Karşılıklı saldırılar denizde olduğu kadar havada da devam etti. Ukrayna kamikaze dronları bu kez Moskova bölgesi semalarındaydı. Rus savunma sistemlerinin Moskova bölgesinde 81 drone'u düşürdüğü açıklansa da başkentin kuzeybatısındaki Pionerski köyünde bilanço ağır oldu. Drone parçalarının isabet ettiği köyde çıkan yangınlarda 7 ev tamamen küle döndü. Saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.
0: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bir yandan da Rusya ile Ukrayna'yı destekleyen Fransa arasında casusluk krizi patlak verdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Rus Büyükelçinin bakanlığa çağrılacağını açıkladı. İşte Rus-Fransız casusluk krizinin ayrıntıları.
1: Fransa ve Rusya arasında casus gerilimi. Paris yönetimi Moskova'ya ultimatum vermeye hazırlanıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot katıldığı televizyon programında Moskova yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Fransız bakan Rusya'nın onlarca Avrupa ülkesine yönelik sabotaj ve casusluk amacıyla siber operasyonlar yürüttüğünü söyledi. Jean-Noël Barrot bu faaliyetlere tepki olarak Rusya'nın Paris Büyükelçisi'nin ilerleyen günlerde bakanlığa çağrılacağını duyurdu. Diplomatik hamlenin yanı sıra Fransa siber saldırılarla doğrudan bağlantısı bulunan 9 kişi ve kuruma karşı yaptırım kararı da aldı. Avrupa uzun süredir Rusya'yı Avrupa ülkelerindeki kamuoyunu manipüle etmek ve seçim süreçlerini etkilemek için siber casusluk yapmakla suçluyor. Moskova ise söz konusu iddiaları yalanlayarak Avrupa'yı Rusya'ya baskı uygulamak için casusluk iddialarını bahane etmekle suçluyor.
0: Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nden 7 dakika içinde 88 milyon değerinde mücevher çalan zanlılar, çalmakla suçlanan zanlıların ifadelerine ulaşıldı, ortaya çıktı. Bakın o hırsızlar. Bu hırsızlığı neden yapmışlar?
1: Fransa'nın başkenti Paris'te dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre'da gerçekleştirilen tarihi mücevher soygununun ayrıntıları ortaya çıktı. Yaklaşık 88 milyon euro değerindeki eserleri çalmakla suçlanan iki zanlı eylemi 25 bin euro karşılığında yaptıklarını söyledi. Soruşturma dosyasına giren ifadelere göre zanlılar müzenin Apollon galerisine önceden çekilmiş görüntülerle hazırlık yaptı. Aldıkları talimat vitrinleri kırıp mücevherleri almaktı. İfadelere göre şüpheliler müzeye bir yük asansörüyle ulaştı. Pencereyi kırarak içeri girdi. Operasyon yalnızca 7 dakika sürdü. Ancak zanlılar içeride planlanandan daha uzun kaldıklarını ve bu nedenle yakalanacaklarını düşündüklerini anlattı. Şüphelilerden biri maddi sıkıntılar nedeniyle soyguna katıldığını söylerken diğeri hedefin Louvre olduğunu önceden bilmediğini öne sürdü. Fransa'yı ve sanat dünyasını sarsan soygunla ilgili soruşturma devam ediyor. Soygunun arkasındaki isimlere ve çalınan eserlere hala ulaşılamadı.
0: Sevgili seyirciler, yeni bir son dakika gelişmesi var. Trump'ın yeni bir paylaşımı var. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'daki Hürmüz ablukasının yeniden başlatıldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran daha önce işte son olarak Hürmüz'ün kapatıldığını, oradan geçişlere kapatıldığını söylemişti. Bu kez de Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukası başlamışa benziyor. Çünkü Amerikan Başkanı Donald Trump da Hürmüz'de ablukanın, Amerikan ablukasının yeniden başladığını duyurmuş oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamayla birlikte. Evet, başlıklarımızda bahsetmiştik. Parmesan tehlikede demiştik. İtalya'nın ünlü peyniri parmesan. Bakın neden tehlikede?
1: Avrupa'da doğal afete dönüşen aşırı sıcaklar mutfağı da vurdu. İtalyan mutfağının kalbi parmesan peyniri tehlike altında. Resmi adı Parmigiano Reggiano olan parmesan peyniri için İtalya'da üretim izni olan 5 bölgede sıcaklık 40 dereceyi aştı. Parmesan Üreticileri Birliği Başkanı Nicola Bertinelli, ineklerin sıcaktan çok fazla etkilendiğini, daha az yiyip daha çok yattıklarını söyledi.
5: I bovini sono animali che soffrono tanto il caldo. Perché? Perché hanno rumine.
1: Bertinelli, sıcağın sütün içindeki yararlı bakterileri öldürdüğünü, bunun da peynirin kendine az kokusunu ve aromasını doğrudan bozduğunu vurguladı. Kuraklık nedeniyle ot yetişmediğini de belirten İtalyan yetkililer, iklim krizi sürerse 800 yıllık parmesan mirasının yok olacağını duyurdu. İtalyan satış direktörü Paolo Ganzerli ise maliye krizine dikkat çekerek bu peyniri yiyen son nesil olabiliriz dedi.
6: Formaggio che ha più di 800 anni, non vogliamo essere noi gli ultimi a avere la possibilità di approfittarne.
1: Üreticiler ahırları soğutmak için dev ventilatörler ve su püskürtme sistemleri kurarken bu durum enerji maliyetlerini uçurdu.

Zamanın hızla akıp gittiği şu fani dünyada bazen tek bir kare donar ve bize anlatılmamış binlerce hikayeyi fısıldar. Şimdi objektiflerin ardına gizlenen insanlık hallerine, tarihin sessiz tanıklarına doğru derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Gazze'de Filistinli futbol severler, Arjantin'le Mısır arasında oynanan Dünya Kupası maçını izlemek için bir araya geliyor. Ancak bu yayını organize eden insani yardım çalışanı Muhammed El-Vahidi, maçtan hemen önce düzenlenen İsrail füze saldırısında hayatını kaybetti. Coşkuyla çarpan kalplerin ortasında ansızın patlayan bir namlunun gölgesi duruyor. Bir adam, haki topun peşinden koşan hayaller, Gazze'nin yıkıntılar arasında yarım kalmış bir sevdaya dönüşüyor. Gözyaşının coğrafyası değiştikçe çekilen acıların rengi asla azalmıyor. Şimdi rotamızı patlamaların ve siren seslerinin gökyüzünü esir aldığı bir başka direniş kentine çeviriyoruz. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir itfaiye eri Rus füze saldırısının ardından alevlerin ortasında görevini yapmaya çalışırken siyasi arenalarda Patriot füze savunma sistemlerinin üretimi için diplomatik pazarlıklar sürdürülüyor. Demir ve ateşin amansız savaşında bir insan evladı küllerinden yeniden doğmaya çalışan bir şehre can suyu olmaya çabalıyor. Tepelerinden yağan ölüm fırtınalarına inat, elindeki hortumla sadece yangını değil, geleceğe dair sönen inançları da körüklüyor. Savaşın açtığı yaralar henüz kabuk bağlamadan doğanın amansız öfkesiyle karşılaşan bir başka kıtaya, çaresizliğin doğayla harmanlandığı topraklara uzanıyoruz. La Guaira kentindeki La Esperanza mezarlığında 24 Haziran depreminde hayatını kaybeden kurbanların cenaze merasimine katılan kadınlar, hükümetin yetersiz afet müdahalesine yönelik halk öfkesinin gölgesinde bir araya geliyor. Toprağın altından gelen o korkunç sarsıntı sadece binaları değil, kalplerdeki güven duvarlarını da yerle bir etti. Örtülerin altındaki bu adanmış ruhlar, siyasi tartışmaların ve bürokratik gecikmelerin ötesinde gidenlerin arkasından sonsuz bir huzur diliyor. Doğal afetlerin bıraktığı hüzünlü izleri geride bırakırken, bu kez insani krizlerin ve ambargoların gölgesinde karanlığa gömülen bir ülkenin hikayesine tanıklık ediyoruz. Küba'nın başkenti Havana'da bir sokak satıcısı, petrol ablukası nedeniyle derinleşen ülke çapındaki elektrik kesintisi sırasında ünlü Maleson sahili boyunca taşınabilen bir lambanın ışığında ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Şehrin üzerine çöken o devasa karanlığı küçücük bir fenerin titrek alevi delmeye çalışıyor. Ambargoların ve yokluğun kıskacındaki bu kadim sokaklar ışığın yokluğunda bile pes etmeyen insanların direnciyle aydınlanıyor. Karanlığın içindeki bu tekil ışık mücadelesinden Avrupa'nın güneyini esir alan ve adeta gökyüzünü kızıla boyayan devasa alev fırtınalarına doğru ilerliyoruz. Portekiz'in Sercosa bölgesinde Vozela orman yangını ile mücadele eden itfaiyeciler, tüm Güney Avrupa'yı etkisi altına alan ve Avrupa Birliği'ni acil yardıma zorlayan eş zamanlı devasa yangınları söndürmek için canla başla çalışıyor. Yeşil cennetlerin birer birer küle döndüğü bu dehşet anında insanla doğanın en trajik yüzleşmesini izliyoruz. Gökyüzüne yükselen kızıl dumanlar kıtanın ciğerlerinin nasıl cayır cayır

inandığının somut bir kanıtı gibi yükseliyor. Şimdi tarihin derinliklerinden süzülüp gelen bir sesle içimizdeki o sönmeyen meşaleyi hatırlıyoruz. Karanlığa küfretmektense küçük bir mum yakmak yeğdir. Karanlığa küfretmektense küçük bir mum yakmak yeğdir. Yangınların, savaşların ve ambargoların gölgesinde kararan bu yeryüzünü aydınlatacak olan şey, kendi içimizde yakacağımız o küçük insani kıvılcımlardır. Ben Alper Altun, yarın 17'de yeniden buyurun.

0: Wanket. TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212-407-1718.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu tarihe şan verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Etkili reklamlar.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: aklınızda bulunsun.
1: Gün içinde egzersizi ihmal etmeyin. Günde 1 kilometre yürüyüş ya da haftada 3 kez hafif egzersiz kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yine kalp hastalığından korunmak için beslenmenize selenyum kaynakları ekleyin. Hem kansere hem kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan selenyum, fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda var. Her gün selenyum alanlarda kanser riski %37 azalıyor. Yine her gün bir diş sarımsak faydalı. Sarımsak vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini %48 azaltırken beynin yaşlanmasını önlüyor, kolesterolü düşürüyor. Yine bu dönem içinde aşırı kiloya da dikkat edin. Pek çok hastalık aşırı kilodan kaynaklanıyor. Yeni bir araştırmaya göre kilolu insanların aldıkları her yeni kilo ömürlerini 20 hafta kısaltıyor. Fazla kiloları vermek kalp, kanser, eklem iltihabı hastalıklarından koruyor.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Var değerli izleyenler. İddiaya göre Haluk Levent'in Almanya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gittiği söyleniyor ki konser verecek ama bir gün önce o konser iptal ediliyor. Hakkındaki yurt dışı yasağını öğrendikten sonra rotayı Bursa'ya çeviriyor ve Bursa'da da gözaltına alınıyor. Şimdi iddia burada. İşte İzmir üzerinden deniz yoluyla yurt dışına mı gideceği iddia ediliyordu. Bilmiyoruz. Haluk Levent de bir açıklama yaptı. Çok konuştum biliyorum. Şöyle diyor Haluk Levent. Diyor ki tekrar belirteyim diyor. Birçok şeyi söylüyor. Ama diyor çok şaşıracağınız bazı şeyler açıklayacağım. Çok şaşıracaksınız diyor. Şimdi Zafer Bey, ben sizinle başlıyorum. Daha sonra Aydın Bey'e geçeceğim. Şimdi biz neyle karşı karşıyayız? Bir tarafta yardım, yani Türkiye'nin çok yakından tanıdığı, yardımlarıyla sevilen bir isimdi Haluk Levent. Şimdi bu dosya nasıl bir dosya?
3: Efendim, tabii her şeyden önce kamuoyunda gözlemlediğimiz kadarıyla zor günlerde mağdur insanların yanına kurduğu Ahbap Derneği aracılığıyla koştuğunu gösteren ve pek çok kişiye el uzattığını gösteren bir şahsiyet Haluk Levent. Ancak bugün itibariyle hem Ahbap Derneği hem de kurucusu Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma da öte yandan ülkemizde son yılların en kapsamlı dernek ve mali suç soruşturmalarından biri haline gelmiş durumda. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma var ve Haluk Levent ile beraber sadece o değil pek çok kişi de gözaltına alındı. Dernek merkezinde aramalar yapıldı ve mali kayıtlar incelemeye alındı. Şimdi burada Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada birkaç iddia üzerinde yoğunlaşıyor. Bunlardan bir tanesi bu Ahbap Derneği'nin hesaplarından bazı şahısların hesaplarına herhangi bir resmiyet ya da illiyet bağı olmaksızın yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddiası var. Keza bu deprem bağışlarının, ki aslında halkımız son derece büyük bir güvenle bu bağışları Ahbap Derneği'ne yöneltmişti, İşte bunların amacı dışında kullanıldığına yönelik de soruşturma dosyası içerisinde bir iddia bulunuyor. Şimdi bu dernek hesaplarından gerek Haluk Levent'in şahsına gerekse üçüncü kişilere para aktarılması veyahut da bazı hesaplar üzerinden çok yüksek tutarlı bahis oyunlarının oynanması yönünde de bir kısım ilk deliller olduğu ifade ediliyor. Evet. Nitekim derneğe ait olan bazı mal varlıkları var. Bunların da devirlerinin gerçekleştirilip bazı kişilerin üzerine aktarıldığı ifade ediliyor. Ve aslında bu soruşturma zaten devam eden bu 60 milyon dolar değerindeki taşınmazlarla ilgili ayrı bir şikayet dosyasıyla da birleştiriliyor. Şimdi bu bağlamda incelediğimizde savcılık soruşturma kapsamında Haluk Levent'in asistanı adına kayıtlı hesaplara yaklaşık 120 milyon lira aktardığını ve bu hesapların da fiilen Haluk Levent tarafından kullanıldığını ifade ederek bir soruşturma yürütüyor. Şimdi gözaltına alınan isimlere bunlar sorulacak. Ama tabii bunlar henüz iddia aşamasında, mahkeme kararıyla doğrulanmış vakalar değil. Ama bu iddialarla beraber hem dernekler kanununa muhalefet edildiğini hem de suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği ve bahis oynatma suçlarından da haklarında yürütülen bir soruşturma var. Bununla ilgili makul şüpheyi gösterir deliller toplanırsa her bir şüpheli hakkında bir kamu davası açılacak. Ama tabii savcılığın bu ifadeleri aldıktan sonra bir kısım olguları ispatlaması lazım. Yani bağış paraları gerçekten dernek amacı dışında kullanıldı mı? Ya da şahıs hesaplarına yapılan transferlerin hukuki bir dayanağı var mı yok mu? Yani bir ürün ya da hizmet satılımına mı ilişkin? Kişisel bir menfaat sağlama amacı var mı? İşte bunları araştıracak ve gerçekten paranın öncelikle bir öncül suçtan aklama suçundan parayı bir suçtan elde edip de bunu aklamak için derneğin kullanılıp kullanılmadığı da ortaya konulacak. Evet. Tabii Haluk Levent'in bu gerek sosyal mecralarda gerekse kamuoyunda ve bizim bu dosyayı takibimizde yaptığı araştırmalı söylemlerde Ahbap Derneği'nin birçok kez denetlendiğini söylüyor. Bağışların mutlak surette kayıt altında kullanıldığını söylüyor.
2: 7 kez ediyor Zafer Bey. Ona da bir değinin, sonra ben bir Aydın Bey'den de ilk bilgileri alayım. Daha sonra sorular soracağım. 7 kez denetlenmiş bir dernek olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla şu soru da soruluyor kamuoyunda. Yani bu kadar denetlendiği halde bu açıklar görülmedi mi?
3: Efendim, ben bunu sizin ifadenizden önce yayınınıza hazırlanırken araştırmıştım. Evvela TÜRMOB tarafından hazırlanan 2023 yılında iki denetim raporu var. Bununla beraber Grant Thornton bağımsız denetim raporu var. Ve bir kısımda dernek beyannameleriyle diğer mali belgeler var. Bu tabii soruşturmaya hukuken engelleyecek şeyler değil. Çünkü bu denetimlerden geçmiş olmak soruşturmada adı geçen, bahsi geçen suçların işlenmediği anlamına gelmez. Çünkü farklı dönemleri kapsayan denetimler olabilir. Her denetimin kapsamı farklıdır. İdari, mali, bağımsız, bunları ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Ve tabii burada denetim sırasında görülmeyen veya gizlenen işlemler sonradan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca MASAK tarafından banka kayıtları üzerinden aksi de ortaya çıkartılmış olabilir. Savcılık bu 7 ayrı denetimin aksini ispat etmek zorunda kalacaktır tabii ki somut delillerle.
2: Evet Aydın Bey, sizin de ben bilgilerinizi ve yorumunuzu da merak ederim. Zor bir dava mı diye soralım. Rakam çok yüksek. Gerçi rakamsal olarak değerlendirmemek lazım elbette. Şimdi ilk baktığınızda ve incelediğinizde dikkatinizi çeken en önemli unsur nedir bu soruşturmada?
4: Şimdi öncelikli olarak tabii Ahbap Derneği'ni biz hepimiz 2023 asrın felaketi dediğimiz 11 ilimizi etkileyen deprem sürecinde gördük. Oradaki yapılan dezenformasyonları bir kenara bırakarak ifade edeyim. Derneğin, MASAK'ın hazırlamış olduğu raporda 2020-2024 yılları arasında toplam işlem hacmini, parasal büyüklüğünün 6.1 milyar TL olduğu. Yani burada giren çıkan paraların toplamı 6.1 milyar. Şimdi tabii bu soruşturma dün hemen başlanmış ve onun akabinde gözaltılar yapılmış değil. Bizim savcılık kaynaklarında veya işte bilgilerle edindiğimiz 2025 yılında başlayan bir soruşturma var. Soruşturma derinleştiriliyor ve savcılık makamının yapmış olduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı'nın yapmış olduğu açıklamaları detaylı incelediğimizde de şahsın yurt dışına kaçma ihtimaline binaen operasyon düğmesine basılıyor ve gözaltılar başlıyor. Yani mesela orada biraz önce siz de ifade ettiniz, işte yurt dışına mı kaçacaktı falan gibisinden sosyal medyada yani olsun, basında olsun.
2: Şimdi bir konseri var, konserden bir gün önce konser iptal ediliyor. Ve Almanya'ya gitmek üzere bileti var, havalimanına gidiyor, hakkında yurt dışı yasağını görünce Bursa'ya geçiş yapıyor. Şimdi ama buradan hani kaçacak mıydı, kaçmayacak mıydı gibi bir hani görüş çıkartmak mümkün müdür bilemiyorum ama iddialar bu yönde.
4: Savcının iddiasında bu var, yani yurt dışına kaçma olasılığı olmasına binaen bu operasyon düğmesine basılıyor ve ilgili kişiler şu an sayıyı 16 kişi zannedersem 16 kişi gözaltına alındı. Burada tabii ki mesele sadece Ahbap'ın hukuki süreciyle ilgili değil, yaşanan toplumsal travmanın da bunun bir karşılığı da olacaktır. Yani sadece parasal büyüklük açısından değil, orada 1 lira da olabilir, 1000 lira da olabilir ama o deprem sürecinde insanların o duygularını istismar edip bunu kendi çıkarları için kullanmak apayrı değerlendirilmesi gereken, hukuki dışında bir de ahlaki boyutuyla da değerlendirilmesi gereken bir süreç. Ona bu şekilde de bakmak lazım. Ancak tabii konumuz hukuki yargılama süreci veya işte soruşturma süreci nasıl cereyan edecek? MASAK raporları işte yayınlandı. Burada biraz önce de ifade ettiğim gibi 3.2 milyar giriş var, 3.12 çıkış var milyar TL. Bu paraların bir kısmının işte asistanı olan şahsa 120 milyon TL'sinin aktarıldı. Ki bu konuda kardeşi Berkant Acil, yanlış hatırlamıyorsam, onun da Şile Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına tutuklandığını biliyorum. Şimdi tüm bunlar yan yana konulunda. Ayrıca bir holdingden alınan işte kız çocuklarına yurt yapma vaadiyle 60 dairenin yine kendi uhdelerine geçirildiği iddiası var.
2: Başaran Holding'den böyle bir aldığı iddiası var. Hatta bir avukat Ece Güner de gözaltına kararı çıkartılmıştı. Kendisine çok yüklü miktarda borç verdiğini, güvendiğini, o borcu almak için çok uzun zaman uğraştığı iddiaları var. Bir iddiaya evet. göre kumarda kullandığı iddiaları var ama bütün bunlar iddia. Haluk Levent'te, yani bunun da altını çizelim tabii, masumiyet karinesinin, Haluk Levent'te diyor ki çok şaşıracaksınız.
4: Yani gerçekten, yani bu çok şaşıracaksınız, konuşursam yeri yerinden oynayacak, işte konuşursam kimse sokağa çıkamaz. Gerçekten biz de merak ediyoruz. Eğer konuşacaksa bugün konuşmalı. Yani her şey ayyuka çıkmışken kendisine inanan insanların hayal kırıklığını gidermek istiyorsa bir an önce o konuşmak istediği ya da işte şaşıracaksınız dediği kim varsa şaşıralım. Hep birlikte
2: şöyle
4: kamuoyu
2: diyor,
4: şaşırsın.
2: Şöyle diyor, asıl bombayı diyor bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim, yani, kişisel evet. borç alacak ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek. Yani benim alacak verecek işlerim var. Ahbap Derneği bu işin içinde değil. Çok şaşıracaksınız. Nasıl bu sürece gelindi? Ama siz diyorsunuz ki yani niye bekliyor? Yani şimdi açıklasa ve hepimiz şaşırsak.
4: Tabii ki yani eğer şaşırılması gereken bir şey varsa, yani burada adı sanı, siyasi kimliği, statüsü ne olursa olsun, yani böylesi bir sürecin içine kim girmişse, eğer bunu kastediyorsa, açıklamak istediği şey bu ise, eğer şaşırmamızdan kasıt bunu ifade ediyorsa, bir an önce yapılsın. Savcılık da soruşturmayı en azından bu minvalde genişletir. Bu işin içinde kimler varsa, kimler bu olayın içinde yer almışsa soruşturmaya dahil edilsin. Beklenecek gün veya söz sarf edilecek gün değil, eyleme geçilecek gün. Eğer Haluk Levent'in iddia ettiği gibi böyle bir durum ortada ise bunu beklemeye gerek olduğu kanaatinde değilim. Bir an önce yapılsın, çünkü iddialar ağır iddialar. İşte evet. 900 küsur milyon lira bahis oynandı, 390 milyon kaybedildi, 120 milyon asistanına gönderildi, 60 daire yine kendi üçüncü şahıslara amacı dışında devredildiği ve bundan dolayı bir kaybın yaşandığı, tüm bunları yan yana koyduğumuzda ahbabın para giriş çıkışlarının 6 milyar gibi çok astronomik bir rakama ulaştığı, para trafiğinin şimdi burada açıklanması gereken çok şey olduğu ortada.
2: Evet.
4: Savcının İddiasında da savcılık zaten yapmış olduğu açıklamada açık ve net şekilde ifade ediyor. Bu bugün başlanmış bir soruşturma da değil. Ha, burada 7 defa denetlendim. Biraz önce Zafer Üstad da açık ve net şekilde ifade etti. Dernekler masası veya ona ilgili kurumlar inceleme yaparken bir savcılığın elinde olan yetki ve denetim yetkisi yok. Yani belgeler ve bilgiler üzerinde, görgü tanıkları üzerinde dosyaları incelerler. Ancak savcılığın her türlü belgeye erişim yetkisi var, talep yetkisi var. Dernekler kanununa tabi olup da Türkiye'de onlarca derneği, kendim de bir dönem bir spor kulübünün yöneticisi, başkanı olmam hasebiyle biliyorum. Dernekler masasının yapmış olduğu incelemeyle savcılık tarafından yapılan incelemelerin birbirinden çok farklı olduğu ve yetki alanlarının geniş olmasından dolayı savcılığın her yere ulaşılabilme imkanının olduğunu bir kere altını çizelim. Yani siz sadece dernekler kanununa göre denetim yaptırmış olmanız ve o denetimde herhangi bir suç unsuruna rastlanmamış olması adli soruşturmanın önünde bir engel değil. Yani evet. orada yapılan denetimle savcılığın yapacağı inceleme, soruşturma ve denetimlerin birbirinden çok farklı olduğunu ifade edelim.
2: Anladım. Peki, Zafer Bey, bir şey daha soracağım. Tabii dediğim gibi yayının başında hukuki çok soracağımız soru var. Belki Aydın Bey'e eklenti yapmak isteyebilirsiniz, bilmiyorum. Onları bir alırım sizden. Ama öte yandan şunu da merak ediyorum. Şimdi 6 milyar liralık bir para trafiğinden de bahsediliyor. Yani Ahbap Derneği'ne bağışlanan. Türkiye'nin gerçekten çok sevdiği, güvendiği, çocukların kumbarasında biriktirdiği paraları bile gönderdiği, hani ev kadınlarının böyle bir dişlerinden, tırnaklarından arta kalan, mutfak hatta alışverişlerinden keserek bile gönderdiği bir dernekten bahsediyoruz. Gerçekten herkesin çok inandığı. Hukuk bu noktada bunu da göz önüne alıyor. Mesela bunun hukukta bunun ekstra bir, hani suç unsuru varsa eğer, ekstra bir değerlendirmeye tabi tutuluyor mu? Oluyor mu hukukta böyle?
3: Efendim, tabii hukukun icrasında, uygulamasında asla romantizme yer yok. O yaşanan felaketi, üzücü günleri, hepimizin toplumsal seferberliğini ve bu seferberlik doğrultusunda sizin de ifade ettiğiniz gibi belki de yeni doğmuş bir bebeğe takılan altından tutun da bir ilkokul öğrencisinin kumbarasındaki paraya kadar hepsini bu dernekler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ettiklerini biliyoruz. Ama tabii hukuk burada söz konusu duygusal davranışlar sebebiyle ilaveten bir yaptırım uygulamaktan ziyade, bu eğer bir suç içerikli davranış gösterilmişlerse verilecek cezanın alt ve üst sınırları arasında daha yukarılarda bir ceza verilmesini ortaya koyabilecektir. Anladım. Burada tabii delillerin gücü çok önemli. Malumunuz, yani gerçekten Türkiye'nin en çok tanınan sivil toplum kuruluşlarından biri hakkında böyle bir güven oluşturan bir isim bakımından böyle bir soruşturma yürütülüyorsa

0: nazaran toplumdaki etkisi göz önüne alınarak daha yüksek bir cezaya muhatap kılınması doğru olacaktır.
1: Peki bu davayı yakından izliyoruz. Gelelim biraz siyasetin başlıklarına. Hemen sizlere sorularımı yönelteceğim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin atmış olduğu yeni bir adım var. Bu kaçıncı adım? Şöyle diyelim, olağanüstü kurultaya gitmek üzere. Özgür Özel ve ekibi yarın adalete başvuracaklar. Bir çağrı heyeti talepleri var ve çağrı heyeti üzerinden de bir kurultay çağrısı, olağanüstü kurultay çağrısı yapılması yönünde bir adım geldi. Çağrı heyetinin görevi sadece kurultay sürecini yürütmek olacak. İşte atama, görevden alma gibi tasarrufları olmayacak. Aynı zamanda bu başvuru mutlak mutlan kararının ardından bu kurultay sürecinin işletilmesi amacıyla yapılacak. Bir taraftan da bir mahkeme süreci daha var. O da Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin işte para kesintileri yaptığına dair başka adımları da var. Özgür Özel ve ekibinin. Aydın Bey, sizinle başlamak istiyorum. Şimdi olağanüstü kurultay, yani mutlak mutlak kararı geldiğinden itibaren olağanüstü kurultaya gitmek istiyor Özgür Özel ve ekibi. İşte delegelerden imza toplandı, o imzalar verildi, ancak bu süreç olmaz dendi, olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki Eylül ayında başlatacağız ama bu bir uzunca bir yol, bir süreç. Şimdi bu noktada Özgür Özel ve ekibinin atmış olduğu bu adım hukuki olarak karşılık bulabilir mi?
2: Yani sondan başlayalım. Ben şahsen bir hukukçu olarak bir hukuki karşılığı olmayacağı kanaatindeyim. Burada tamamen siyasi bir polemik yaratmak ve yapmış oldukları, özellikle yeni parti kurma aşamasında olan bir yapının süreci diri tutması, ayakta tutması ve kendi olası bir parti kurdukları da Cumhuriyet Halk Partisi'nden götürebilecekleri seçmeni konsolide etme açısından yapılmış bir hareket. Çünkü şöyle ifade edelim, 36. daire, istinaf 36. daire vermiş olduğu karar açık ve net ortada. O karar ortadan kaldırılmadığı sürece, Yargıtay'dan bozuluk gelmediği sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı 38. kurultayda seçilmiş olan, öncesinde 38. kurultay öncesinde genel başkan olan Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu şu an genel başkan, bir kayyum veya zoraki atanmış bir şey değil. Çünkü Butlan'la mevcut kurultay, 4-5 Kasım'da yapılan kurultay Butlan sebebiyle, mutlak Butlan sebebiyle ortadan kaldırılmış ve mahkeme burada tüm birimlerin, organların ve genel başkanın iadesine karar vermiş.
3: TGRT FM Haber.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsa Karakaş'ın elden maaş ödeyenlere çifte ceza başlıklı makalesini sunuyorum. Alın teri kurumadan hakkının verilmesi mukaddes bir düsturdur. Lakin günümüzde bazı işverenler asgari bordro kurnazlığına saparak hem işçinin istikbalini hem de devletin hazinesini ciddi bir aşılmaya maruz bırakmaktadır. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni değişiklikler kaçış yollarını tamamen kapatıyor. Çember daralıyor. Elden ücret ödeyen patronlara çifte ceza kesiliyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. İş hayatında en sık rastlanan usulsüzlüklerden biri yüksek ücret alan çalışanların bordroda asgari ücretli gösterilmesidir. Bu durum kayıtlı kayıt dışılık olarak adlandırılan derin bir iktisadi yaradır. İşçinin hakiki kazancını gizlemek kul hakkına girmektir. Zira bu kurnazlık çalışanın geleceğini doğrudan baltalamaktadır. Devletin vergi ve prim kaybı bir yana, işçinin emekli maaşı, tazminatı ve sigorta yardımları da bu yüzden kuşa dönmektedir. Bu mağduriyetlerin bertaraf edilmesi amacıyla ilk yasal barikat 2008 yılında kurulmuştur. Borçlar Kanunu, basın, iş, deniz iş ve iş kanununda yapılan köklü değişikliklerle tüm ücret ve tazminat ödemelerinin bankalar vasıtasıyla yapılması mecbur kılınmıştır. Kanunun ruhu şeffaflığı tesis etmektir. Bu uygulama sayesinde işveren borcunu ifa ettiğini zahmetsizce ispat edebilmektedir. Muhtemel ihtilaflar daha başlamadan kökten engellenmektedir. Büyük müesseselerde maaş ödemeleri sürat kazanmıştır. Ayrıca personelin tek bankada toplanması ciddi bir promosyon geliri doğurmaktadır. Ne acıdır ki yasal boşluktan faydalanan bazı işverenler bu promosyonları kendi kasalarına aktarmaktadır. Bu durum hakkaniyete sığmamaktadır. Devlet denetim ağını adım adım genişletmektedir. İlk etapta 2009 yılında 10 işçiyle başlayan mecburi banka yolu 2016 yılında 5 çalışana kadar indirilmiştir. Nihayet geçtiğimiz sene yapılan değişiklikle çember tamamen daraltılmıştır. Bünyesinde sadece 3 ve üzeri çalışan bulunduran tüm iş yerleri bu kapsama dahil edilmiştir. Artık kaçış yolu kalmamıştır. Gazetecilerden gemi adamlarına kadar herkes bu sıkı koruma kalkanının şemsiyesi altındadır. Hukuk hayatın olağan akışını ihmal etmez. Banka şubesi bulunmayan mahallelerde ödemelerin PTT vasıtasıyla yapılmasına müsaade edilmiştir. Ancak burada çok kritik bir şart mevcuttur. Gönderilen meblağın mahiyeti hesap dökümünde açıkça ve tek tek belirtilmelidir. Hiçbir duraksamaya, hiçbir şüpheye mahal bırakılmayacaktır. Muğlak ibarelerle elden para tamamlama devri resmen kapanmıştır. Aksi tavır doğrudan ceza davetiyesidir. Kanuna uymayan patronu tek değil çifte ceza beklemektedir. Bankadan geçmeyen her kuruş için idari para cezaları harfiyen kesilecektir. Üstelik cezalar her bir çalışan ve her bir ay için katlanarak uygulanır. 2026 itibariyle normal işçi başına 2734 TL ay, gemi adamı başına 36.211 TL ay, gazeteci başına en yüksek ceza 45.278 TL ay. Bununla da bitmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu devreye girmektedir. Maaş bordrosunda işçinin ıslak imzası yoksa ve ödeme bankadan yapılmamışsa, fiilin ağırlığına göre 396.360 TL'ye varan devasa cezalar tatbik edilecektir. Kısacası gayri yasal yollara sapan işveren, attığı taşla ürküttüğü kurbağaya değmediğini acı bir tecrübeyle anlayacaktır. Hasılı kelam, devletin hakkı devlete, işçinin hakkı işçiye teslim edilmelidir. Hak yemek, geleceği gasp etmektir. Emeğin mukaddesatına hürmet gösteren tüm basiretli işverenlerimize selam olsun.

Türkiye Gazetesi'nde İsa Karakaş'ın elden maaş ödeyenlere çifte ceza başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in NATO 3.0'ın en büyük sınavı Arktik başlıklı makalesini sunuyorum. Adı Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı olan NATO, uzun yıllar Kuzey Atlantik'in en kuzeyini yeterince konuşmadı. Britanya adalarından İzlanda'nın kuzeyine, oradan Grönland çevresine uzanan ve giderek ısınan sular, ittifakın stratejik gündeminin fazlasıyla gerisinde kalmış durumda. Oysa bugün buzlarla birlikte eski jeopolitik kabuller de eriyor. ABD, Rusya ve Çin arasındaki Arktik rekabeti tahmin edilenden daha hızlı ve daha sert biçimde tırmanmakta. Arktik artık yalnızca çevre ve iklim meselesi değil. Enerji kaynakları, kritik mineraller, yeni deniz ticaret yolları, askeri caydırıcılık, erken uyarı sistemleri ve denizaltı iletişim kabloları Kuzey Kutbu'nu küresel güç mücadelesinin yeni merkezlerinden biri haline getiriyor. Bu konuyu bir süredir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın değerli uzmanları Barış Sandlı ve Caner Can'la yaptığımız analizlerde enerji jeopolitiği ve enerji güvenliği boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ortaya çıkan tablo son derece çarpıcı. Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi, Arktik hidrokarbon kaynaklarına ilişkin yaklaşımı da yeniden tartışmayı açtı. Bir dönem bölgedeki petrol ve doğalgaz faaliyetlerinin sınırlandırılmasını savunan çevreler, bugün enerji arz güvenliği ile iklim hedefleri arasında yeni bir denge aramaktalar. Jeopolitik gerçekler enerji politikalarını yeniden şekillendirmekte. Başkan Trump'ın Grönland'a yönelik ısrarlı yaklaşımı da bu çerçevede okunmalı. Mesele yalnızca Grönland değil, hiç kuşkusuz. Mesele Kuzey Atlantik'in kontrolü, kritik mineraller, enerji kaynakları, yeni deniz yolları, füze erken uyarı sistemleri ve Çin'in bölgede giderek artan etkisi. Pekin'in yakın Arktik devleti yaklaşımı ve Kutup İpek Yolu vizyonu Arktik denklemini artık yalnızca Amerika-Rusya rekabeti olmaktan da çıkarmış durumda. Tam da bu nedenle Finlandiya'nın ve ardından İsveç'in NATO üyelikleri bugün çok daha farklı bir anlam kazanmış durumda. Türkiye'nin önce Finlandiya'ya ardından İsveç'e verdiği destek yalnızca NATO'nun genişlemesine verilmiş diplomatik bir onay değil, Baltık'tan Arktik'e uzanan yeni güvenlik kuşağının inşasına yönelik birçok müttefikin o dönemde henüz yeterince okuyamadığı stratejik dönüşümü öngören vizyoner bir hamle olarak değerlendirilmeli. Karadeniz'in güvenliğiyle Baltık ve Arktik'in güvenliği artık birbirinden bağımsız düşünülemez. NATO'nun kuzey ve güney kanatları arasında oluşan yeni stratejik bütünlük, Türkiye'nin ittifak içindeki önemini daha da artırmakta. Türkiye'nin Karadeniz'de ortaya koyduğu denge siyaseti, Montreux merkezli kriz yönetimi tecrübesi, güçlü deniz kuvvetleri ve savunma sanayi kapasitesi, Baltık ve Arktik güvenlik mimarisine de değerli katkılar sunabilecek nitelikte. Türkiye bu yeni güvenlik kuşağında özellikle Finlandiya ile birlikte hareket edebilecek ender müttefiklerinden biri konumunda. Finlandiya'nın kutup şartlarında harekat, sınır güvenliği ve toplumsal dayanıklılık tecrübesiyle Türkiye'nin müşterek harekat, lojistik, insansız sistemler ve kriz yönetimi kabiliyeti birbirini tamamlayan önemli unsurlar. NATO'nun STFAS 2026 tatbikatı ve Ankara zirvesi sonrasında üstlenecek yeni görevler bu işbirliğinin somutlaşabileceği başlıca alanlar olacaktır. Kuzey Kutbu artık dünyanın kenarında değil, yeni küresel jeopolitik merkezlerinden birisi konumunda. NATO 3.0'ın ilk büyük jeopolitik sınavı da Arktik'te verilecek. Arktik, NATO 3.0'ın yeni stratejik merkezi. Türkiye ise bu dönüşümün aktif katkı sunabilecek önemli aktörlerinden birisi olacak.

Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in NATO 3.0'ın ilk büyük sınavı Arktik başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

Hürriyet'te Nedim Şener'in 10 yılda 720 bin kişiye FETÖ soruşturması 636 bin karar başlıklı makalesini sunuyorum. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türk milletinin canı pahasına direniş gösterdiği hain darbe girişimi sırasında 253 insanımız şehit edildi, 3000'e yakın vatandaşımız da yaralanıp gazi oldu. O gecenin kahramanları şehitlerimize rahmet dilerken gazilerimize minnettarlığımız hiç bitmeyecek. Üzerinden yıllar geçse de ne darbeye direnen Türk milletinin fedakarlığı ne de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını giyip F-16'lardan attıkları bombalar, tank ve silahla ateş açan FETÖ'cülerin ihaneti unutulacak. ARD Araştırma Şirketi'nin anketine göre Türk halkının %70'inin hala tehdit ve tehlike olarak gördüğü FETÖ'ye karşı 15 Temmuz 2016'dan itibaren verilen kesintisiz mücadele devam ediyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre darbe girişimi dahil FETÖ üyelerine yönelik 10 yılda toplam 721.580 kişi hakkında soruşturma açıldı. FETÖ, PDY'ye silahlı terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlemden bir kısmı devam ediyor. Soruşturma ve yargılamalarda 83.836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar derdest yani devam ediyor. Bu kişilerden 54.027'si hakkında soruşturma, 29.809'u hakkında ise yargılamalar ilk derece mahkemeleri nezdinde devam ediyor. Bugüne kadar 636.744 kişi hakkında karar verildi. Görülen davalarda 127.102 kişi hakkında mahkumiyet, 124.861 kişi hakkında beraat kararı verildi. Toplam 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alındı. Soruşturmalarda 373.642 kişi hakkındaysa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, 32 kişi hakkındaysa diğer karar türlerinden verildi. Bu 10 yıl içinde haklarında dava açılan FETÖ mensuplarından önemli bir kısmı cezaevine girdi, cezasını çekenlerse tahliye edildi. Bir ara cezaevindeki tutuklu FETÖ mensubu 120 bine kadar çıktı. 10. yıl itibariyle cezaevinde bulunan FETÖ mensubu sayısı ise 10.484'e kadar geriledi. Cezaevindeki FETÖ mensuplarının 482'si tutuklu statüsünde. Bunlardan 368'i hakkında hüküm verildi ve hükümlü olarak hapishanede bulunuyor. Cezaevindeki toplam 10.484 FETÖ mensubundan 9.634'ü ise hükümlü olarak cezasını çekiyor. Yapılan soruşturma ve yargılamalarda 193.082 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken halen 33.837 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor. FETÖ davalarında en önemlisi 15 Temmuz darbe girişimine katılan örgüt üyeleriyle ilgili. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişimine 6.500 rütbeli yani subay, assubay ve uzman çavuş katıldı. Buna karşın 10 yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde tespit edilen FETÖ mensubu sayısı 26 bini buldu. Yani darbe girişimine katılan FETÖ mensuplarının 5 katı örgüt üyesi yapılan titiz inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ortaya çıkarıldı. Toplam 26.206 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi gerçekleştirildi. 24.008 muvazzaf rütbeli personel ihraç edilirken daha önce emekli olmuş 2.198 kişinin de rütbeleri geri alındı. FETÖ mensupları 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin 55 ilinde darbe girişimine kalkıştı. Buna karşılık 55 ilde toplam 289 fiili darbe davası açıldı. Darbe davalarının tamamı ilk derece mahkemeleri nezdinde karara bağlandı. Bu davalarda verilen kararlara bakıldığında 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası olmak üzere toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Çoğunluğu erler olmak üzere toplam 2870 kişi ise beraat etti. Yargılamalarda 964 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı çıktı. 289 darbe davasından 273'ü Temmuz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay bu davalardan 241'ini onadı.
Darbe davalarının 16'sında verilen kararlar farklı gerekçelerle Yargıtay tarafından bozuldu. 289 darbe davasından 16'sının incelemesi ise Yargıtay'da devam ediyor. Davaların ikisi istinaf incelemesinde bulunuyor. Yargılaması yenilenen 14 dava ilk derece mahkemesi nezdinde verilen çeşitli kararlarla kesinleşti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'un Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizde, FETÖ'nün tabanı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet olan bir yapının bugün casusluk ve terör amaçlı bir ihanet örgütü olduğunu ifade etti. Örgütün dini istismar eden salt bir terör örgütü olmaktan ziyade dini duyguları kullanan bir casusluk ve terör örgütü olduğunu belirten Uçum, FETÖ'nün emperyalist ülkeler adına casusluk faaliyeti yürüttüğünü şöyle anlattı. FETÖ açığa çıktığı üzere casusluk ve terör amaçlı bir ihanet örgütüdür. İşin ibadet ve ticaret kısmıyla Türkiye içinde operasyon yapma kabiliyetini büyük ölçüde kaybetti. İhanet fonksiyonuysa tamamen illegal etkinliğe ve konspirasyon faaliyetine dönüştü. FETÖ, emperyalist güçlerin oluşturduğu konsorsiyumun bir parçasıdır. FETÖ çetesi, emperyalizmin özellikle Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin bir aparatı olarak Türkiye içi ve dışı risk ve tehdit olma özelliğini sürdürüyor. Başka bir deyişle açık örgütlenme kapasitesi zayıflamış olsa da hücresel ve dış bağlantılı faaliyetin oluşturduğu risk sürmektedir. Bu tehdit ve risk Türkiye içinde ciddi seviyede azaltıldı ama bitmedi. Uçumun dikkat çektiği bir başka tehlike ise FETÖ'cülüğe öykünen benzer örgütler. Bu yapıların devlet içindeki tehlikesine dikkat çeken Uçum yazısında FETÖ'cülerin de içine sızdıkları bu tip yapılara karşı önlemler hakkında da şunları ifade etti. FETÖ çetesiyle mücadele içinde içeride ve dışarıda hiçbir zaman rutin bir güvenlik sorunu olarak ele alınamaz. Hukuk içinde olmak kaydıyla özel ve rutin dışı mücadele yöntemleri kesintisiz devam eder. Aynı yaklaşım FETÖ'cülüğe öykünen benzer örgütler için de geçerlidir. Çünkü bu tip örgütler hem kendileri risk ve tehdit unsurudur hem de FETÖ'cülerin içlerine girip barındıkları örgütler olarak tehlike oluşturur. Bunlarla mücadelenin de hukuk içinde özel ve rutin dışı yöntemlerle ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği ve sürdürüleceği de açıktır. Sonuç olarak gerek FETÖ'ye gerekse ona öykünen veya benzeri arayışta olan çete örgütlerine karşı etkili hukuk politikaları geliştirmek ve uygulamak devletin sürekli faaliyetleri arasındadır ve böyle olmaya devam edeceği de anlaşılmaktadır.

0: Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in 10 yılda 720 bin kişiye FETÖ soruşturması 636 bin karar başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin "Bütün mesele ana muhalefet kim olacak?" başlıklı makalesini sunuyorum. Siyasetin normal şartlardaki amacı iktidar olmaktır. Özellikle ana muhalefet iktidarın alternatifidir. İlkelerini topluma sunar ve vatandaşı seçmeni ikna etmeye çalışır. Dolayısıyla iktidar olmak isteyen bir siyasi parti, öncelikle bir hedef koymak ve bunu çok net bir şekilde halka anlatmak zorunda. Neyi nasıl yapacağı konusunda farkını fark ettirmek ve toplumun güvenini kazanmak adına. Peki ülkede uzunca bir süredir ana muhalefet denilince görüntü ne? Asıl hedefi unutup kendi içindeki liderlik yarışına odaklanarak enerjisini boca harcayan bir CHP var. Mahkemeye düşen meseleleri nedeniyle öfke patlaması yaşanan, ortadan ikiye ayrılmış bir ana muhalefet partisi var ortada. CHP'nin eski yeni kadrolar arasında ciddi bir kopuş söz konusu. Öfke sönümlenmiyor. Aksine son poster indirme kavgasında olduğu gibi yeni gelişmelerde daha da harlanıyor. Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları arasındaki gerilim kavga tam anlamıyla bir kan davasına dönüşmüş durumda. Bu haklı ya da şu haklı diye racon kesmek, öngörüde bulunmak anlamsız.
1: TGRT FM Haber.
2: Çok net biçimde gündeme getirdik. Rusya, Ukrayna savaşının diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini bir kere daha vurguladık. Zirve marşında 3 gün boyunca yoğun temaslarımız oldu. NATO Genel Sekreterinin yanı sıra Kanada, Finlandiya, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Karadağ, Slovakya, Arnavutluk ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Suriye'deki son durumu değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca savunma ve güvenlik temalı aralarında 50'nin üzerinde düşünce kuruluşunun katılımıyla Ankara Palas'ta düzenlenen programın da bulunduğu 7 ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptık. Zirveye katılan liderlerin eşlerini de milletimizin müstesna misafirperverliğini yansıtan başarılı bir organizasyonla en güzel şekilde ağırladık. Tabii özellikle Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha karşılamadan ağırlama ve uğurlamaya kadar zirvenin her aşamasının devletimizin gücüne mütenasip şekilde icrasında emeği geçen tüm görevlilerimize, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Haftalardır büyük bir özveriyle çalışan tertip heyetimizi, polisi, jandarması, askeriyle tüm güvenlik kuvvetlerimizi, diplomatlarımızı, koruma personelimizi, sağlık görevlilerimizi, altyapı eksiklerinin giderilmesine katkı veren mahalli idareler çalışanlarımızı, mimandarından protokolüne, aşçısından garsonuna, pilotundan şoförüne, temizlik görevlisinden teknik personeline, iletişimden özel sektör kuruluşlarımıza kadar isimlerini burada tek tek sayamayacağımız tüm kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. NATO Ankara Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletim, değerli basın mensupları, üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Sanayicilerimizin sadece yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi noktasında da uygun koşullu finansmana erişim imkanını güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Özellikle NATO toplantısına ilişkin ve Donald Trump'ın gelişiyle ilgili olarak yine detaylı bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra biz kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğilelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212-407-1718.
3: Reklamları dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın Bitmeyen Savaşlar Çağı başlıklı makalesini sunuyorum. Hürmüz'de gerilim düşer gibi oluyor, yeniden yükseliyor. Gemiler bekliyor, sigorta maliyetleri artıyor, petrol fiyatları tedirginlikle hareket ediyor. Ukrayna'da ise savaş 4 seneyi aştı. Taraflar birbirinin enerji altyapısına ve lojistik hatlarına atışlar yapıyor. Artık savaşların nasıl başladığından çok niçin bitirilemediği sorusuyla meşgulüz. Çünkü savaş yöntemleri değişti. Artık savaş enerji hatlarında, limanlarda, bankacılık sistemlerinde, sosyal medyada, siber ağlarda, göç yollarında ve diplomasi masalarında da devam ediyor. Hibrit savaş dediğimiz şey de bu. Cephede çatışmalar durduğunda savaş bitmiyor. Yaptırımlar, siber saldırılar, enerji baskısı, deniz geçişlerindeki riskler, finansal kısıtlamalar, teknoloji ambargoları, ticaret savaşları, vekil güçler ve algı operasyonları devreye giriyor. Savaş askeri gücün dışında ekonominin, teknolojinin, bilginin, enerjinin ve toplumsal direncin birlikte kullanıldığı uzun süreli bir bilek güreşine dönüşüyor. Bu bilek güreşinde ekonominin kendisi de giderek bir silaha dönüşüyor. Son yıllarda daha sık kullanılan bir kavram var: ekonominin silahlaştırılması. İktisadi araçlar refah üretmekten ziyade rakibi zayıflatmak, yönlendirmek yahut caydırmak için kullanılıyor. Hürmüz Boğazı bu bakımdan yalnızca bir deniz geçidi değil, küresel ekonominin sinir uçlarından biri. Burada yaşanacak her gerilim, petrol fiyatlarını, sigorta maliyetlerini, Asya ile Avrupa arasındaki tedarik akışını ve piyasa beklentilerini doğrudan etkiliyor. Aylar süren savaştan sonra Hürmüz artık askeri olduğu kadar jeoekonomik bir mücadele alanı. İran açısından Hürmüz Boğazı savunacak bir sahadan çok gerektiğinde küresel sisteme maliyet yükleyebilecek bir baskı aracı haline dönüştürüldü. Buna jeoekonomik baskı diyebiliriz. Daha sert bir ifadeyle jeoekonomik şantaj da denilebilir. Çünkü Hürmüz'ün kapatılması ya da kapatılacağı söylentisi ağır sonuçlar üretti. Tankerlerin rotası değişti, enerji fiyatı yükseldi, piyasalarda belirsizlik arttı, sanayi üretimi maliyet baskısı hissetti ve enflasyonu tetikledi. Böylece bölgesel bir kriz, küresel ekonomik krizin tetikleyicilerinden biri haline dönüştü. Ukrayna savaşı da aynı mantıkla seyrediyor. Savaş artık sınır hattındaki kasabalar üzerinde yürümüyor. Rusya enerji altyapısını hedef alıyor, Ukrayna ise Rusya'nın rafinerilerini, yakıt depolarını, limanlarını ve lojistik merkezlerini vuruyor. Batı cephesi yaptırımlarla Rus ekonomisini sıkıştırıyor. Rusya enerji, tahıl, kritik ham maddeler ve yüksek askeri kapasitesi üzerinden karşılık veriyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun süren Ukrayna-Rusya Savaşı cephenin yanı sıra boru hatlarında, üretim zincirlerinde ve ekonomik direnç hattında devam ediyor. Bu yüzden Hürmüz'le Ukrayna arasında ilk bakışta uzak görünen ancak etkileri itibariyle benzerlikler var. İkisinde de savaş askeri hedeflerin ötesine taşıyor. Diplomasi çalışıyor ancak bu diplomasi çoğu zaman barış kurmak için değil, savaşın kontrolden çıkmasını önlemek için çaba sarf ediyor. Taraflar masaya oturuyor, açıklamalar yapıyor, ara bulucular devreye giriyor, mutabakat metinleri hazırlanıyor ama yine de sahadaki gerilim bitmiyor. Bu yüzden haber akışlarında takip ettiğimiz çatışmalar uzun süreli bilek güreşine benziyor. Taraflar birbirini devremiyor ama sürekli yoruyor, dengeliyor, maliyet yüklüyor. Hürmüz'de gemi trafiğiyle oynanan baskı da Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırılarda bu bilek güreşinin parçalarıdır. Yeni dünya düzeni bir barış düzeni kurmak yerine sürdürülebilir istikrarsızlık ve kriz yönetimi düzeni olarak dayatılıyor. Büyük güçler krizleri tamamen çözmekten çok kendi lehlerine yönetilebilir seviyede tutmaya çalışıyor. Çünkü hibrit savaş çağında zafer elde etmek kadar rakibin maliyetlerini sürekli artırmak hedefleniyor. Mevcut durum devletlerin güvenlik anlayışını da değiştiriyor. Artık güçlü ordular, uçak gemileri yetmiyor. Dayanıklı ekonomi, güçlü savunma sanayi, enerji güvenliği, siber kapasite, toplumsal bütünlük, tedarik zinciri esnekliği ve diplomatik manevra alanı aynı güvenlik mimarisinin parçaları haline geliyor. Ankara'daki NATO zirvesi de esasında konvansiyonel savaştan çok hibrit savaş konseptiyle anlaşılabilir. Asıl olan savunma için gerekli bütçeyi bulmak ve gerekli üretimi yapmak. Parayı kimler verecek, üretimi kimler yapacak?
Önümüzdeki yıllar boyunca devletlerin gündeminde yer alacak savunma güvenlik başlığı daha da önem kazanacak. İktisadi çarkların dönmesi için daha gerilimli bir döneme giriyoruz. Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Bitmeyen Savaşlar Çağı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun Kızılay'a saldıran ahlaksızlar şimdi azıcık utandılar mı? Başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik. 6 Şubat depremlerinde Kızılay'a büyük bir iftira atanlar şimdi suçüstü oldu. 100 yılın depreminde Kızılay büyük bir fedakarlıkla çalıştı, yüz binlerce depremzedeye çadır tedarik etti. Ama başında dindar bir doktor vardı. Ana hedef tahtasına koymak için aradılar, taradılar, kulp takacak bir nokta buldular. Kızılay binlerce elemanıyla sahada çadırları kurarken daha önce Avrupa'daki bir kuruluşun sipariş ettiği ve üretilen çadırları kurulumu kendilerine ait olmak üzere Ahbap Derneği'nin talebi üzerine onlara sattı. O çadırlar ya Avrupa'ya gidecekti, o takdirde 6 Şubat depremzedeleri o çadırlardan hiç yararlanamayacaklardı veya Kızılay'ın depolarında bekleyecekti. Çünkü Kızılay'ın elemanları zaten diğer çadırları ancak kurabiliyorlardı. Şunu da belirteyim. Kerem Kınık'ın başkanlık öncesinde Kızılay'ın ciddi anlamda bir çadır imalatı bulunmuyordu. Bir miktarını imal etse de büyük oranda piyasadan çadır temin ediyordu. Kerem Kınık'ın başkanlığı döneminde Kızılay çadır imal ederek bu insani yardım kuruluşunu 3 tane çakarın elinden kurtarmak için gerekli adımları attı ve bunu başardı. Ama bu başarı adeta çakalların tekerine çomak soktuğu için cezalandırılmak üzere harekete geçen medyadaki ahlaksızların işbirliğiyle 6 Şubat depremlerinde Kızılay depremzedeye çadır sattı iftirasıyla teslim alınmak istendi. O tarihlerde Fatih Altaylı'dan başlayın Cumhuriyet Halk Partililere ve tüm solculara kadar herkes Ahbap Derneği'ni göklere çıkarıyor ve Kızılay'ı mahkum etmeye çalışıyorlardı. Ahbap Derneği'nin ve yöneticilerinin maskesi dün itibariyle savcılık tarafından indirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının gerekçesi ne? 6 Şubat depremlerinde derneğe bağış yapan vatandaşların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı. Sabah akşam Kızılay aleyhine haber yapan Sözcü gazetesi hatırlatıyorum. Göklere çıkarttığınız Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarına dernekten yaklaşık 120 milyon lira para aktarmış. Başında dindar bir yönetici var diye Kızılay'ı binbir yalanla itibarsızlaştırmaya çalışmak için geceli gündüzlü yalan haber üreten Cumhuriyet gazetesini hatırlatıyorum. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiği, 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu tespit edildi. Hadi Sözcü, hadi Cumhuriyet, Kızılay için yaptığınız haberlerin binde birini Ahbap için yapın, Haluk Levent için yapın. Haluk Levent üzerinden Kızılay'a iftira attık, pişmanız deyin. Kızılay kimsenin yardımına el uzatmadı. Kızılay yöneticileri kimsenin parasını zimmetlerine geçirmedi. Ama bizim göklere çıkarttığımız Ahbap Derneği'nin yöneticileri depremzedeye yardım diye topladıkları paralarla kendilerine taşınmaz almışlar. Bu yolsuzlukta bizim de günahımız var itirafını yapın. Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma sebepleri arasında başka ne var? Belki de en vahimi dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 2020-26 yılları arasında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira para kaybedildiği. Haluk Levent'in Almanya'ya uçmak üzere havalimanına gittiği, yurt dışına çıkış yasağı olduğunu haricen öğrendiği için karayoluyla İzmir'e intikal etmek istediği, yurt dışına kaçma ihtimaline binaen hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve yakalandığı hususlarını es geçiyorum. Benim için önemli olan depremzedeye yardım adı altında para toplanıp bunun özel amaçlarla kullanılması. Gerçekten yardım amacıyla geceli gündüzlü çalışan dürüst insanlara iftira atılması. Bu noktada solcu Kemalist medya organlarının da bu hokkabazlara destek vermesi. Yurt dışına çıkmak istemiş, yakalama kararı verilmiş, bunlar işin ayrıntısı.
Tam bu noktada bir hokkabazlığı daha hatırlatayım. Haluk Levent kendi adamları ya, dindar bir başkana sahip diye Kızılay'ı bile Haluk Levent üzerinden iftiralarına hedef yaptılar ya. Şimdi kıvrak bir bel kıvırtmasıyla sanki Haluk Levent'le sol medyanın bugüne kadar hiçbir birlikleri yokmuş gibi yolsuzluk ortaya çıkar çıkmaz kendilerini kenara çektiler. Kendilerini kenara çekmekle yetinmiş olsalar yine eyvallah. Bir de eski yıllarda Ahbap Derneği'ne yaptıkları övücü propagandaları unutturup şimdi kendilerini pirupak göstermeye çalışıyorlar. Daha düne kadar Haluk Levent'i öve öve bitiremeyenler kendileri değillermiş gibi Fatih Altaylı hemen bir yazı kaleme alıyor, muhalif medyanın bütün internet sitelerinde Fatih Altaylı yazdı diyerek kendilerini temize çıkartacak algı operasyonu yapıyorlar. Altaylı şimdi şöyle yazmış. Ahbap deprem döneminde yaklaşık 158 milyon dolar bağış topladı. Dernek bu bağışlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını ve ayrıntılı mali hesap dökümlerini aradan geçen 3 yıla rağmen kamuoyuyla paylaşmadı. Haluk Levent deprem döneminde harcanan her kuruşun hesabını vereceğiz yönünde şeffaflık sözü vermişti. Söz konusu bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi gerekir. Altaylı yazısından sonra 3 yıldır yardım kuruluşunun topladığı paraların hesabını vermeyen Haluk Levent'e torpil geçerek yeni bir yazı daha kaleme almış ve şöyle demiş. Yazımın ardından Haluk Levent mesaj gönderdi. Yakında başlayacak denetim sonrası canlı yayında tek tek kuruşuna kadar hesap vereceğim. Sana sözüm söz dedi. Yardım kuruluşunun topladığı paraların 3 yıldır hesabını vermeyen adamın bile bu sözde gazeteciler nezdinde cevap hakları vardır. Yolladıkları her mesaj anında yeni bir köşe yazısıyla halka duyurulup evvelki eleştirilerin şüpheyle karşılanması için zemin hazırlanır. Ama dindar bir yönetici söz konusuysa git mahkemeye denilir. Daha önemlisi Haluk Levent'in hesap vermesi için çaba sarf ediyormuş gibi görünenlerin riyakarlığı. Bakın 6 Şubat depremleri sırasında Haluk Levent'i el ele vererek Kızılay'ı hedef tahtasına koydukları dönemde aynı Fatih Altaylı ne yazmıştı? Elindeki depolarındaki çadırları hızla deprem bölgesine ulaştırıp depremzedeler için kurmak yerine satmış. Kime mi? Depremzedelere yardım için canını dişine takmış koşturan ama birilerinin hedefi olmaktan kurtulamayan sivil toplum girişimi Ahbap'a. Ahbap da Kızılay'dan satın aldığı çadırları götürüp deprem bölgesine kurmuş. Okuyunca utandım. Kızılay'a yapılan yardımların tek kuruşunun çarçur edildiğine dair bugün hiç kimsenin bir iddiası bile yok. Ama bu riyakar gazetecilerin göklere çıkarttığı Haluk Levent'e verilen milyonlar kumarda kaybedilmiş. 6 Şubat depremlerinden hemen sonra bu riyakarların yazdıkları yazıları arşivden çıkartıp her birini tekrar okudum. Onlar adına utandım. Destekledikleri adamın yardım paralarını iç ettiği gerçeği karşısında acaba onlar da azıcık da olsa utandılar mı?

Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun Kızılay'a saldıran ahlaksızlar şimdi azıcık utandılar mı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay
5: yolu. Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM Haber.
8: Buna ister kanıksama deyin, ister seçmen yorgunluğu deyin, ne diyorsanız deyin ama sonuçta böyle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bu arkadaşların nasıl bir yapılanma içerisine gireceği bir taraftan belli olmamadan kaynaklanıyor ama bir taraftan da kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları da kendi yapılanmalarını yapmaya başladılar. Bu yapılanma da doğal olarak bir teşkilatı ortaya çıkarmaya başladı. İl başkanları değişiyor, ilçe başkanları değişiyor. Ben önümüzdeki günlerde eğer biraz daha gecikirlerse Özgür Bey'in partisinin, yani olası bir partinin en azından dünkü kadar heyecan oluşturmayacağını düşünüyorum. Ama tekrar söyleyeyim, siyasetin neresinde olacak, kimlerle kuruyor, hangi ideolojiyle kuruyor, yoksa işin ismi falan filan işin en kolay kısmı. Geçmişte Türkiye'de kurulan partiler üzerinden süreci okumaya çalışıyoruz olabildiği kadar. Özgür Bey'in yanındaki insanların durumuna bakarak süreci görmeye çalışıyoruz. Belediyelerin bir kere dünkü kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanından ayrılıp Özgür Bey'in yanına gitme ihtimallerini görmediğimi ifade etmek isterim. Onlar biraz daha farklı bakıyorlar sürece. Belediye başkanları süreçle ilgili konuda biraz daha yavaş davranıyorlar. Bir de finans konusunda problem olacak. Muhtemelen yeni bir partinin kaynak konusunda problem olacak. Bunların hepsi üst üste konduğunda şartlar, ilerleyen süreç Özgür Bey'in lehine değil aleyhine şekilleniyor diye ifade edebilirim.
9: Evet. 20 Temmuz, 24 Temmuz, yani şöyle acaba Yargıtay'dan bir açıklama, yani bir karar, son bir karar gelir beklentisi mi var Özgür Özel ve ekibinde?
8: Yani böyle bir beklentiyi zaman zaman ifade ediyorlar ama bu beklentinin çok çabuk olmayacağını düşünüyorum. Onu öncelikli olarak ifade edeyim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yönetimindekiler de bir taraftan teşkilatlarını yenilerken bir taraftan öyle bir süreçte olası bir kongre hazırlığını da kendilerine göre yapıyorlar. Teşkilatlarını yenileyerek bunu çalışmasını önümüzdeki günlerde mahalle çalışmalarından başlayarak sürdürecekler gibi görülüyor.
9: Evet.
8: Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne olan ilginin de gittikçe arttığını, en azından Ankara'da bulunmamız dolayısıyla güne göre daha fazla arttığını ifade edebilirim.
9: Orada bir şey soracağım İhsan Bey. giden milletvekilleri önemli olmayacak mı? Yani işte hangi vekiller, kaç adet ya da işte gönül vermiş milletvekilleri, yani seçmen açısından söylüyorum. Burada yeni bir parti kurulur. Gidecek olan isimler son derece kritik mi?
10: Ya bence kritik. Mesela diyelim ki bir çok kamuoyunda bilinmeyen vekiller vardır, sessiz vekiller vardır ama bulunduğu ilde hem ili koordine etme yeteneği hem de diğer vekiller üzerinde tesiri olan milletvekilleri önemli bence ve tüm partiler bunu bilirdir. Yani kim bizim tarafta kalırsa daha güçlü oluruz, kim giderse güçlü oluruz. Muhtemelen bunlar üzerinde de her iki tarafın bir çabası vardır yani. Bir köşe kapmaca şeklinde.
9: Bence yani her iki tarafta tabii, milletvekillerini kendi tarafına çekmeye çalışıyor.
10: Ya mümkün mertebe tabii, yarın sahne netleştiği zaman bir tarafta 100 bir tarafta 25 kalırsa bir taraf eksik gözükür. Acaba genel merkez kendi sayısını ne kadar artırma eğiliminde? Tabii vekiller için şöyle de bir açmaz var. Şimdi yarın bugün vekil olan herkes yarın tekrar seçilmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Gürsel Erol çok enteresan bir ifade kullandı. Dedi ki her iki tarafın da başının belası dedi. 7-8 dönemdir seçilen milletvekilleri. Onlar dedi iki tarafı birden gazlıyorlar. Aslında partinin geleceği için değil, kendileri 9. defa seçilmek için bunu yapıyorlar. Bence bu vurgu çok önemliydi. Yani böyle sağduyulu, daha böyle kuşatıcı, hatta sadece Cumhuriyet Halk Partileri değil, yani diğer kesimlerle de iletişim kurabilen bazı yetenekli isimlerin ne tarafta kalacağı önemli. Hatta şu da önemli. Yani bir yere Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir il başkanı koyduğu zaman acaba o sadece bir dar grubun il başkanı mı yoksa o ili kuşatacak bir isim mi? Bu da önemli.
9: Evet.
10: Bu dönemde bence kuşatıcı isimlerin hangi tarafta olmasının gelecek açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tabii bir de politik öğretim meselesi var ki Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar politik öğretmeye ihtiyaç duymadı. %30'lu bir kitle.

0: Bence önemli olan şu: bir, dağdaki teröristler ne olacak? Bunların suça bulaşmamış olanların hukuku. Şeyden dolayı, terör yasasından dolayı bir terörist örgüt var ve örgüt suçlardan dolayı yargılanan ya da tutuklu insanlar var. Örgüt ortadan kalkınca bunların durumu ne olacak? Bence bu 10 binlerin, 50 binlerin, 100 binlerin durumu Abdullah Öcalan'ın durumundan daha önemli. Bence DEM Parti buraya odaklanmalı diye düşünüyorum. O sembolik olarak elbette ki elini yüksek tutmaya çalışacak. Ama biliyorsunuz Türkiye'de yani Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, diğer partiler ve bunların DEM Parti ortak konsensusundan bir sonuç çıkacak ki.
1: Evet.
0: Yani şöyle, geçtiğimiz günlerde ben Daily Sabah gazetesinde bir yazı yayınladım. Başlık şöyleydi: terörist Türkiye meselesi, terörist bölge meselesine evrildi. Suriye'de bir üniter devletin teşekkülü kolaylaştı. Aynı zamanda İsrail ve ABD eliyle Kürtlerin İran üzerine sürülüp heba edilmesi de engellendi. Tabi yazı başta bu kadar uzun değil ama ya bunu özetleyen bir şeydi. İnanır mısınız? O kadar çok yazı ilgi gördük ki, yani İngilizce yayınlar çok fazla ilgi görmez. Daha az okur olur. Neredeyse yani Türkçe yayın kadar takip edildi, ilgi gördü, tartışma oluşturdu. Şimdi burada çok şeyler açısından, yani özellikle DEM açısından,
1: Orada
0: Güneydoğulular
1: mesela merak
0: açısından.
1: ettim İhsan Bey, Türkiye içerisinde bu kadar ilgi alaka var mı, yoksa yurt dışının ilgisi daha mı fazla?
0: Yurt dışından da özellikle Kürt bölgelerinden, İran'dan, Araplardan falan çok ilgi oldu. Yani şöyle, zaten Türkiye, ben şeyde, mecliste sunum yaparken terörsüz Türkiye ile ilgili şöyle bir ifade kullandım. Konuya millet ya bigane değil fakat ilgisiz olmasının bir sebebi var. 1913'lü yıllarda, yani şey yani te, pardon 2013'lerde 1913'e gittik.
1: 1913'te.
0: Terör ülkenin en önemli sorun nedir diye sorduğunuz zaman
1: Terör.
0: terör 40-50 civarında çıkıyordu. Biz o mecliste sunum yaptığımız zaman sorduğumuzda %1'lere inmişti. Yani ülke gündeminde %1 olan mesele %60-70 oranında konuşulmaz. Hani
1: Anladım.
0: biraz olmuş gitmiş gibi bakıyor. Şey açısından bakalım, biz mesela en çok dikkatimi çeken veri şuydu: Kürtlerde, Kürt seçmende olağanüstü derecede, mesela AK Parti %85, MHP %85, DEM %85 taban olarak, yani olumlu bakma açısından terörist Türkiye'ye. DEM içerisindeki Kürtlerde, Kürt olmayan şeyi de var, seçmeni de var, bu %90-95'lere kadar olumlu bir hava vardı. Sebebi şu: çünkü gündelik hayatta onların hayatını etkiliyor. Ya bugün Diyarbakır'a gidin, şehir sabaha kadar açık. Mardin'e gidin, bayramda biz otel bulamadık, kamu yetkililerinden arkadaşlar için torpil istedik, yani bir oda bulabilsinler diye. Şimdi bu şartları onlar yaşıyorlar ve bunların hayatına yansıdı bu. Ve ben bu konuda bölge halkının geri adım atmak istemediğini düşünüyorum. DEM Parti de elbette ki biraz elini yüksek tutabilir ama bence bu teröre bulaşmış, bulaşmamış, içeride olan, suçlu olan, hükümlü ya da yargılanan insanların hayatlarının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çerçeve yasa da muhtemelen bunlarla başlayıp bitecek bir yasadır. Ya Umut hakkına varacak, yani Sayın Devlet Bahçeli en yüksek teklifini yaptı. Ama ben konunun orada odaklanmayacağını düşünüyorum.
1: Peki Mehmet Ali Bey, siz katılıyor musunuz İhsan Bey'in açıklamalarına? Bu arada şu da söyleniyor, hani bu ziyaret var, bir yasa tasarısı mı konuşulacak? Gelir mi meclis kapanmadan önce? Ve yine toplumun hani bu konuda işte beklentisi, desteği ne ölçüde, sizin de fikirlerinizi almak isterim.
2: Şöyle, ben İhsan Bey'in makalesini okumuştum. Yani doğrusu istifade ettiğimi ifade etmek isterim. Burada özellikle bir şey önemli. Yani mesele artık Türkiye'nin terörsüz Türkiye olma meselesi olmaktan öte, aslında bölgenin terörsüz bölge olma meselesi. Çünkü Türkiye'de artık biz terörü, yani elhamdülillah bunu da bir şükür ifadesi olarak ifade etmek lazım, şehit haberleri ancak bir trafik kazası vesaire olursa ancak gündeme geliyor. Bu sevindirici bir şey her şeyden önce. Yani terörün Türkiye içerisinde artık konuşulan bir konu olmaması çok kıymetli bir şey. Bir kere vatandaş her şeyden önce bu meselede, terör Türkiye meselesinde, evet yasal anlamda daha beklentiler belki karşılanmamıştır ama şu anda büyük bir adım atıldığını görüyor. Eğer bunu şöyle ifade edeceksek rakamsal bir anlamda, kanaatimce ilk dört faz diyebilirim.

0: diyeceğimiz 4 bölüm tamamlandı bu anlamda. 5. veya 6. faz, eğer 2 faz daha olacaksa, bunlardan bir tanesi yasal, belki bir tanesi de anayasal düzenlemeleri gerektiren bir çalışma olacak. Toplum başından itibaren konuyla ilgili endişeli iyimserlik ve endişeli kötümserlik içerisinde bir yerde seyretti. Son dönemde bu endişeli iyimserlik ciddi oranda arttı ve özellikle kendisini Kürt olarak ifade eden seçmende endişeli iyimserlik daha yüksek, beklenti daha yüksek. Belki daha böyle Karadeniz gibi, İç Anadolu gibi milliyetçiliğin öne çıktığı yerlerde birazcık belki farklı endişeler var. Bu endişelere de hak vermek lazım. Bunlar da geçmişteki çözüm süreci meselesinde yaşanan bir kısım olaylar insanları endişelendiriyor. Desteğin şu anda ciddi anlamda arttığı bir dönemdeyiz. Yani %70'lerin üstünde farklı
1: Şimdi
0: sorumluluk
1: orada Mehmet
0: setleri
1: Ali Bey,
0: yaşıyoruz.
1: terörsüz Türkiye'ye elbette ki çok büyük destek var. Yani hiç kimse ülkesinde zaten terör istemez. Hani o işin diğer bir tarafı, ama bir taraftan da mesela Öcalan'a umut hakkı meselesi. Hani bu
0: Evet.
1: ilk konuşulduğu zaman çok daha ateşli, tansiyonun çok daha yüksek olduğu, işte birazcık daha belki yumuşadığı bir noktadayız, ama böyle bir durum söz konusu olursa işte kamuoyu, vatandaş bu olaya nasıl bakar? Yani Öcalan'ın umut
0: Yani
1: hakkı meselesi.
0: öncelikli olarak İhsan Bey'in de söylediği gibi, en azından Öcalan'dan doğrudan yansıyan, ki kendi meramını kendisi anlatmanın gerekliliğine inandığı için Öcalan, dikkat ederseniz her seferinde bizzat kendisinin açıklamalarını, avukatları vasıtasıyla kendi açıklamalarını bizzat yapmak istiyor. Yani DEM Partisi'ne de bu anlamda tam yetki vermiş gibi durmuyor. O en azından dikkatimizi çekiyor. Ama kendisinin hiçbir açıklamasında bu anlamda bir beklenti ortaya çıkmadı. Ama bu şu demek değil. Yani devlet bu anlamda bir kısım adımlar attığında daha sonraki süreçte bu gündeme gelebilir. Ama bu gündeme geldiğinde şöyle bir durum oluşacak anladığım kadarıyla. Yani topluma bu mesele doğruca anlatılmalı. Bütün boyutlarıyla anlatılmalı. Ben topluma anlatmanın zor olmayan bir dönem olacağını düşünüyorum. Evet, şu anda hiçbir araştırmada sorduğunuzda yani umut hakkı olsun mu ya da Abdullah Öcalan bırakılsın mı vesaire gibi soru sorduğunuzda işte neredeyse 90'a 10 ya da 80'e 20 gibi rakamlar çıkıyor karşısında, negatif anlamda. Yani vatandaş onu desteklemiyor. Çünkü halen Türkiye'deki yasalar gereği de, yani bebek katil olarak bilinen, terörist başı olarak bilinen, ama devletin şu ya da bu nedenden dolayı geldiğimiz bu süreç içerisinde devletin bekasını da dikkate alarak bir süreç başlattığını da vatandaş görüyor. Ama
1: Anladım.
0: daha önemlisi şu, özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki bu desteğin, tabii ki siz de söylediniz, yani terörsüz Türkiye'yi işte insanlar ancak psikolojik problem varsa falan ister terörlü bir
1: Yani.
0: ülkeyi, yani kimse istemez. Ama buradaki mesele, yani bu süreçte vatandaşın şu anda endişelendiği alanlar şunlar: acaba bu müzakerelerde ne var? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Gizli saklı bir şey mi var? Çünkü bazı partilerin de bu anlamda, bazı siyasilerin de iddiaları oluyor bu konuyla ilgili. İşte anayasadaki şu hükümler değişecek mi, bu hükümler değişecek mi şeklinde bazı değerlendirmeler var. Ama ben sürecin kontrollü yürüdüğünü düşünüyorum. En azından devlet açısından ve meclisin tatile girmesinden önce bu konuda bazı adımların atılabileceğini düşünüyorum. Yani ben özellikle bu çarşamba günü mecliste bir program var 15 Temmuz'la da ilgili. Bu program sürecinde ve sonrasında Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının ve belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamalarının, 15 Temmuz'un kendi konusunun dışındaki açıklamaların bu konuda önemli bir kısım işaret fişekleri taşıyacağını ya da önemli olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani ben Türkiye'nin sonbahara büyük oranda bu konuda adımlar atmış olarak gireceğini düşünüyorum. Önce yasal, belki devamında da anayasal bazı düzenlemelerin gündeme gelebileceğini düşünüyorum.
1: Evet, o anayasal düzenlemelerde biz tekrar o tartışmalara başlarız. Şimdi bugünün, yani bir taraftan izleyicilerimizin mesajlarında görüyorum. Haluk Levent'in gözaltı süreci ve Ahbap Derneği de şu anda bütün hani Türkiye'de gözlerin çevrildiği bir şey. Ben bir iki yorum almak istiyorum ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını, biz 15 Temmuz tabii o hain darbe girişiminin 10. yıl haftasındayız. Bugün birçok FETÖ operasyonları da oldu. Bu arada da Yazıcıoğlu soruşturmasında da ilk kez artık kasten öldürme suçlaması diye bir açıklama da oldu. Ve 25 şüphelinin yakalandığı açıklanmış. Akın Gürlek açıkladı. Şimdi ilginç, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı istendi. 25'e alındı gözaltına, geri kalan daha alınmadı. Şimdi buradan bir devam edelim. Daha sonra bir Haluk Levent'le ilgili ve Ahbap Derneği ile ilgili yorumlarınızı da almak istiyorum. İhsan Aktaş, Yazıcıoğlu soruşturması, yani biz FETÖ haftasındayız. İşte o üzerinden 10 yıl geçmiş, yani su gibi de akıyor. Bir taraftan bugün 80 polisin 70'i FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı. Yani halen daha bir FETÖ gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti mi diyelim artık? Biraz konuşalım mı bu konuyu?
2: Ya eskiden işte faili meçhul cinayetler vardı ve bir cinayet olurdu ve faili meçhul olurdu. Daha sonra FETÖ geldi. FETÖ de belli bir cinayet şebekesi gibi çalıştı. Fakat işte polis teşkilatında, yargıda, her dipte köşede kendi hain adamları olduğu için onlar bunu perdelemeyi, yansıtmayı, başka şeyi evirmeyi başardılar. Dolayısıyla yani bir şeyi, bir cinayet ya da bir işte suikast yaptıkları zaman onun nasıl köreltileceğine dair de ya 1000 tane senaryo çalışmışlardı. Hatırlayın, yani Allah rahmet etsin bu memleketin yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu. İşte A bölgesine düştüyse kamu kurumu yetkilileri ya da polis ya da istihbaratçılar milleti başka yerlere sevk ettiler aramakla ilgili. Ya muhtemeldir ki yani soruşturmada, ön aşamalarda şu bu, bu işin izini, belleğini kaybettirmek için de 1 milyon senaryo yazmışlardır. İşte şey de zaten 15 Temmuz'dan sonra bazı yargılamalarda, Muhsin Yazıcıoğlu yargılaması da FETÖ dosyasına eklenmişti. Ama hukuki detaylarını çok bilmiyorum. Ama şu var, bir konu değil mi ki FETÖ meselesi? Orada planlama da vardır. Hukuken nasıl bu işten temiz çıkarlar, o da vardır. Kayıtların silinmesi de vardır. Belgelerin değiştirilmesi de vardır. Hatta bazı suçlu olmayan insanların suçlanması da vardır ki sonra gerçek kişilere şey yapılmaz. Bunun gibi onlarca mesele var. Yani sadece Muhsin Yazıcıoğlu davası vardır. Mesela bizim Aselsan mühendislerimiz intihar ederdi.
1: Evet.
2: Düşünsenize yani. Yani şöyle düşünün. Bir memleketin bugününe bakın. Yani Sağ Expo'daki Aselsan'ın imajına bakın. NATO zirvesinde Aselsan'ın oluşturduğu imaja bakın. Bugün dünyada konuşulan bir Türkiye markasını düşünün. Ama bu hain adamlar teker teker oradaki mühendisleri şehit ederek İsrail'in, ABD'nin ya da işte CIA'nin amacına hizmet ettiler. Ve bunu da gözünü kırpmadan yaptılar. Yani bu böyle bir şebekeydi. Dolayısıyla ben yarınki yazımda da şunu şey yaptım, yani Yeni Şafak köşesinde. Dedim ki ya devlet gücünü toparladı. NATO'da Türkiye'nin güç merkezi olduğu tescillendi. Fakat bu hainler yurt dışında belli ülkelerde öbek öbek yaşıyorlar. Her fırsatta da Cumhur İttifakı'na karşı bir çaba göstererek geriye dönüş emaresi gösteriyorlar. Kamu kurumlarının dikkatli olması lazım. Muhtemelen son satırlarda şöyle yaptım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı o gece ölümü göze alarak o bütün, yani şöyle düşünün, kendisinin ayrıldığı yerdeki güvenlik görevlilerinin halini düşünün. Yani iki kişiyi şehit etmek için binlerce, on binlerce mermi sıkmışlar o bulundukları yerlere. O riskleri göze alarak bu millete bir kurtuluş destanı yazmasına fırsat verdi. Millet seferber oldu. Yani ne Cumhurbaşkanımızın ne de bu milletin hakkını belli başlı görevde olan insanlar yememeli. Bu hakkı gasp etmemeli. Herkes bu örgütle ilgili üzerine düşeni yapmalı. Tamam, yani Milli Güvenlik Kurulu'ndan kamuoyuna kadar bütün siyasi partilerde bu insanların bu memleket için hayır düşünmediklerini, hıyanet düşündüklerini öğrenmiş oldu. Dolayısıyla da toplum olarak diri olmamız lazım. Sadece belki belli başlı görevlerin değil, özellikle de bu yargılanma sürecinde olup da ya geriye dönenlerle alakalı dikkat etmek lazım. Bir ara şöyle bir politika belirlemişler. Bir üniversitede akademisyen var. Yolunu bulup izini kaybettirip başka bir üniversite geçiyor. Oradan başka bir üniversiteye geçiyor. Böyle zaten üçüncü yere gittiği zaman da onun geçmişiyle alakalı kimsenin bilgisi olmamış. Bu bir casusluk faaliyeti.
1: Evet.
2: aslında işte bir şey olarak başladı, bir dini cemaat olarak başladı ama sonunda önümüze koca bir casusluk faaliyeti çıktı. Başta bu dava olmak kaydıyla FETÖ meselelerinin hangi tarafını eşeleseniz altından böyle karanlık izler çıkar diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki bir Mehmet Ali Bey size de sormak istiyorum. Yani bir tarafta FETÖ haftasındayız. İhsan Bey bunun altını çizdi. Yani FETÖ ile mücadele halen de devam ediyor. Hala da bitmiş değil. Bir taraftan da Muhsin Yazıcıoğlu'nu FETÖ'nün eliyle öldürülebilme ihtimalinden de bahsediliyor. Yani burada şunu sormak istiyorum. Muhsin Yazıcıoğlu neden öldürülmüştür? Neden
2: yani
1: FETÖ?
2: Şöyle... Bence Muhsin Yazıcıoğlu bu örgütün Nemen'in bir örgüt olduğunu bilenlerden birisiydi. Yani devleti
1: o
2: bilen
1: zamanlar,
2: birisiydi.
1: O devlet. Zamanlar cemaat yapılanması işte
2: tabii, Fethullah Gülen. Herkesi kandırmışlardı. Evet. Hatta böyle bir konuşması var. Yani devlet de şeyi FETÖ'yü değerlendirirken ya böyle küfredecek bir pozisyona geliyor. Edebinden dolayı küfretmiyor. Hani bunlar şöyle şöyle yapıyorlar bunların diye deyip duruyor. Aslında bence onun şey demesinin tek sebebi örgütün nemenen bir örgüt olduğunu A'dan Z'ye kavrayanlardan birisiydi. O zaten onu bilmek yetiyor yani. Siz yani Türkiye'de etkin yetkin bazı kişiler bunu bildiği zaman başlarına ne gelecekleri biliyorlar.
1: İşte mesela
2: aynı zamanda bu
1: Uğur Mumcu'nun da mesela yıllar önce uyarması ve ardında bir FETÖ. O suikastın ardında da bir FETÖ izi olduğu da söyleniyor tabii.
2: Şöyle düşünün yani bir nihayetinde 15 Temmuz gecesi millet ayaklandı. Ve topyekun 7'den 70'e halkın %55 sokağa çıkmış, %95 de Sayın Cumhurbaşkanı'nın o geceki tutumunu olumlamıştı bizim yaptığımız araştırmada. Nihayetinde o sokağa çıkıp o meydanlarda mücadele edeceklerden birisi de Muhsin Yazıcıoğlu ekibiydi. Evet. Ama ben onun seçilmesinin doğrudan örgütün iç yapısını ve uluslararası ilişkilerini bildiğinden dolayı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Mehmet Ali Bey siz ne dersiniz? Yani bakalım şöyle, sonuca ulaşılabilecek mi onu da bilmiyoruz. Soruşturma devam ediyor tabii. Buyurun.
0: Yani ben bir kere olmasın tekrarını söylemeyeyim diye İhsan Bey'in söylediklerini aynen katılıyorum ama bir başka noktayı da ifade etmek isterim burada. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek bakan olduktan sonra bakanlığın toplumsal algısı ile ilgili bir dizi çalışmalar yapmak istedi gördüğüm kadarıyla. Bunun en önemli nedeni de şu, Türkiye'de adaleti, adalet kurumuna, yargıya şu ya da bu nedenden dolayı özellikle muhalefetin oluşturduğu bir kısım şeylerin de etkisiyle, cezaevlerinde fazla doluluk vesaire gibi konulardan dolayı bir güven problemi vardı. Sayın Bakan bu anlamda çoklu çalışmalar yaptı çünkü şöyle bir avantajı vardı Sayın Bakan'ın. Daha önce de Ankara'da bulunmuştu bakan yardımcısı olarak. Sonrasında masada bulunmuştu. Yani dolayısıyla başsavcılık, ondan önceki diğer görevler vesaire. Bakanlar son derece hakim bir isimdi. Dolayısıyla en büyük itiraz alanları, vatandaşın zihnindeki bakanlığa yönelik en büyük itiraz alanlarından bir tanesi bu güven konusuydu. Şimdilerde yapmış olduğumuz çalışmalarda zaman zaman bir iki soruyla en azından adaletle ilgili sorular sorduğumuzda bu faili meçhullerle ilgili ki en sonu merhum Muhsin Yazıcıoğlu konusuna geldi. Bu konuya gelinceye kadarki süreçte işte bir valinin de çocuğuyla ilgili iddia itham meselesi biliyorsunuz Tunceli eski valisiyle ilgili bunların üzerine gidilmiş olması ve bu konuda hiç geri adım atılmaması yapanın ya da işin tarafının kim olup olmadığına bakılmaksızın üzerine gidilmesi adalete olan güvende büyük bir mesafe alınmasını sağladı. Ben o günlerde bu ilk açıklamanın yapıldığı günlerde ne zamanki Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti gibi Türkiye'de toplumun vicdanında bir şehadet olarak duran bir konunun üzerine gidilirse o zaman bu konuda mesafe alınmış olur dedim ki yani ben dedim de böyle oldu anlamında demiyorum tabii ama Sayın Muhsin Yazıcıoğlu meselesi bu milletin yüreğinde bir yaradır. Yani Türkiye'de kendisine oy verenlerin çok daha fazlasının sevdiği yiğitliğiyle maruf bir siyasetçidir. Ben de neden Muhsin Yazıcıoğlu seçildi cümlesinin arkasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun devletin kılcallarına son derece hakim bir siyasetçi olarak burada bu yapının neyi planladığını, arka planında neler olduğunu, uluslararası arenada kimler tarafından taşere edildiğini, kimler tarafından bu görevlerin kendilerine verildiğini keşfettiğini, bildiğini ve bunun üzerine böyle bir duruma muhatap olduğunu düşünüyorum. Tekrar tabii Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine yeniden sabırlar diliyorum. Bu süreç tabii toplumda büyük bir infial alanı oluşturmuştu. Onu öncelikli olarak evet. Görelim. Burada ortaya çıkan durum, eğer beklenen bir de sonuç ortaya çıkarsa, yani arkasında kimlerin olduğu, gerçekten Türkiye'de adalete olan güveni de ciddi düzeyde arttıracaktır. Yani mesele sadece bir kişinin davası olmaktan çıkacaktır. Yapanın yaptığının yanına kalmadığını, devletin her anlamda bu olayların takipçisi olduğunu görmek bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki çok az dakikalarım kaldı. İhsan Aktaş, yine bugün Türkiye'nin konuştuğu Levent...
0: Haluk Levent.
1: Evet, Haluk Levent, Levent ve Ahbap ve çok şaşıracaksınız, açıklama yapacağım dedi. Şimdi toplumun çok yakından tanıdığı, hani toplum bu tip durumlarda mesela nasıl tepki veriyor, çok güvendiği, ya hiçbir şey olmazsa Ahbap var, Levent, Haluk Levent var, o yardım eder ki depremde ve rakamlar çok yüksek. Mesela bu konu da vatandaşları nasıl etkiliyor?
2: Aslında deprem zamanı, yani hükümet biliyorsunuz topyekun seferber olmuştu ve dünyada ben hem o sel felaketlerini depremde gördüm. Kendi hükümetinin bütün unsurlarını, yani bakanlıklardan alt kurumlara kadar, belediyeye kadar bütün unsurlarını harekete geçirecek Türkiye'den daha başka bir ülke yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da daha güçlü bir lider yoktur. Mesela Almanya'da bu seferberlik olmaz, ABD'de de olmaz. Bu bizim hem milletimizin teyakkuz kültürüyle, seferberlik kültürüyle ilgili hem de liderlikle ilgili. O zaman şöyle bir imaj ortaya atılmaya çalışıldı. Efendim, yani Kızılay çadır satıyor, devlet kurumları kötü ama bir ahbap var. Orada da aslında Haluk Levent sağduyulu bir çıkış yapmıştı. Demişti ki ya biz neyiz ki, yani AFAD'ın %1'i kadar değiliz. Yani asıl AFAD hani büyük organizasyonu veya büyük
1: evet,
2: abiliği yapıyor.
1: Evet, öyle demişti.
2: Ya o zaman o çok makul bir açıklama gelmişti. Yani o cepheleşmeye fırsat vermemişti. Fakat şöyle düşünün, yani mesela Türkiye'de bir şirket kurmak, kurumsallaşmak, ya büyük holdinglerin bile çoğunun kurumsallaşamadığını görüyoruz. Yani işte ticaretle uğraşan insanlarla kurumsallaşmanın o kadar zorluğu var ki, ya doğrudan duygusal bir sanatçının bir yapı kurup onu sistematik bir şekilde örgütlemesi, organize etmesi, finansal yapısını işte A'dan Z'ye, bu devletin bütün istediği çerçeveye uydurmasının ben zor olduğunu düşünüyorum. Bir de genelde kurumlar aşırı derecede büyüme riskiyle karşı karşıya kaldığı zaman yine tökezlerler. Yani sorunlar ortaya çıkar. Ben hiç hani iyi niyet, kötü niyet mevzusuna girmeden, hatta dün akşam bir yayında bir şey söylemiştim. Belki de işte Vakıflar Genel Müdürü'nün, İçişleri Bakanlığı'nın İlk 50'de yüzde olan, yani parasal hacmi güçlü olan vakıfları sadece denetlemek yerine veya dernekleri, belki onlara rehberlik oluşturacak, danışmanlık oluşturacak bir çerçevede çalışmaları lazım. Hmm. Ya bu para şöyle alınır, şöyle bankada tutulur, şöyle harcanır, makbuzu böyle kesilir. Yani şöyle düşünün, şu an hiç hayatında ticaret yapmamış birisini alıp milyarlarca liranın başına koyuyorsunuz. Şimdi iyi muhasebeci, iyi mali müşaviri, iyi avukatı, iyi hukukçuyu bulacak. Bir de burada kötü niyetli olmayacak. Bir de şöyledir.
1: Bu arada yani İhsan Bey, çok az vaktim kaldı. Mehmet Ali Bey'in de görüşlerini
2: tamam,
1: almak istiyorum.
2: Bu kadar. Ben böyle çok ölçülü bir şekilde bunları söylüyorum. Yani hiç kötü niyet meselesine girmeden, usulde dahi bu kadar hacimle, bu kadar organizasyonla bir kişinin baş edemeyeceğine dair bir kanaatim var.
1: Mehmet Ali Bey, ne diyorsunuz bu kadar büyük bir rakamı tek başına beceremeyeceği, yani böyle bir usulsüzlüğü beceremeyeceğini düşünüyorum diye ilginç bir yorum yaptı İhsan Bey. Buyurunuz.
0: Ya Pınar Hanım, şöyle, deprem benim memleketim Elbistan merkezli bir deprem oldu tabii. Dolayısıyla biz o süreçte çok yakın, herkes çok yakın oldu. Bu milletin bütün fertlerine katkı veren herkese teşekkür ederiz ama yani o süreçte bu yapı da dahil olmak üzere kimlerin ne emekler verdiğine şahit olduk. Zaman geldi, biz televizyon programlarında oraya giden herhangi bir vatandaşı ya da bir sanatçıyı televizyon programlarında sizlerin vasıtasıyla onlara teşekkür ettik. Dedik ki ya bölge unutulmasın, sürekli diri kalsın diye. Dolayısıyla bizim insanımız Ahbap'a ciddi yardımlarda bulundu. Ama biz baştan itibaren hala ülkenin kurumsal yapılarıyla ilgili çok büyük organizasyonların içinde olduğu yapıları yeterince tanımıyoruz. Yani Kızılay dediğimiz yapı ya da onun gibi yapılar, hele hele AFAD gibi yapılar binlerce çalışandan oluşuyor ve çoklu organizasyonlar, devletin bütün imkanları orada. Dolayısıyla vatandaşın diğer STK'lara o düzeyde anlam yüklemesi gerçekten şaşırtıcı. Tabii burada devlet kurumlarının da, yani bu devlete yakın kurumların da kendilerini neden bize değil de böyle yapılara vatandaş ilgi duyuyorum sorgulamalarını yapmalarında fayda var. Ama sürekli görünen o ki keşke buraya kadar gelmeden daha erken bir süreç içerisinde denetlenseydi. Dernekler masasının
1: yani 7 kere denetlendiği söyleniyor ama hukukçular da diyorlar ki işte o denetlemeyle savcıların elde ettiği o somut deliller arasında bir takım farklar olabiliyor diyorlar. Yani sonuç i̇şte, olarak denetlenmiş bir dernekten bahsediyoruz 7 kez.
0: Elbette yani her yıl denetleniyor ama demek ki bu denetlemelerde biraz daha ciddiye almamız lazım. Yani biraz daha böyle başka boyutlarıyla da denetlememiz lazım. Türkiye'de hem siyasetin finansmanı hem STK'ların finansmanı meselesi ciddi bir mesele. Şu anda binlerce insan muhtemelen çok küçük yardımlarda bulunsa bile kendini kötü hissediyordur. Yani düşünün, siz bir hayır olsun diye bir şey yapıyorsunuz. Bir ihtiyaç sahibine el uzatma adına bir şey yapıyorsunuz. Sonra öğreniyorsunuz ki, ya da en azından bugün itibariyle hala iddia olsa
1: ya,
0: bile.
1: Ya tabii iddia diyelim tabii ki. Yani dava süreci olacak.
0: Bu paraların
1: iddianame yazılmadı.
0: Tabii. Yani bu paraların bir şekilde hedefine ulaşmadığını görmek insanı kötü hissettirir. Muhtemelen böyledir. Dolayısıyla buradan Türkiye'nin bir ders çıkarmasının önemine dikkat çekmek istiyorum. Diğer STK'larımızın da tamamıyla ilgili, mali boyutlarıyla ilgili çok hassas olmak gerekiyor. Olabildiğince devletin denetiminin daha çok üzerinde olduğu kurumlara odaklanmak gerekir diye ifade etmek isterim.
1: Evet, Türk halkı çünkü çok yardımsever bir halk, sadece kesinlikle deprem zamanı değil. Yani bir bakıyorsunuz bir çocuğun sağlık, ilaca ulaşma noktasında da herkeste bir hassasiyet durumu söz konusu oluyor. Ya, şimdi gerçekten bir yardım yapmanın da önü kesilir mi diye. Hani bir taraftan...
0: Ya işte Pınar Hanım, en büyük endişemiz de o işte. Ben de onun için zaten diğer dernekler, STK'lar ifadesini kullanıyorum. Zaman zaman yani bizler gittiğimiz şehirlerde mülki idarecilere uğruyoruz. Valilerimize, kaymakamlarımıza vesaire ya da bir yerlerde görüşüyoruz. Onlar mesela zaman zaman bu hastalar için toplanan yardımlarla ilgili bazı bilgiler aktarıyorlar.
1: Evet.
0: Onlar da endişe içerisinde, yani evet, bu anlamda endişeden bahsediyorum. Evet. Herkes çok dikkat etmek durumunda. Olabildiğince hassas olalım devlet olarak, millet olarak yardım yaparken de. Bu yardımın nereye gittiği konusunda biraz daha titiz olmakta fayda var.
1: Peki, bütün hepsini takip edeceğiz. Mehmet Ali Kulat, İhsan Aktaş, çok teşekkür ediyorum sizlere değerli katılımlarınız için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Yarın saat 17.30'da tekrar sizinle beraber olacağız efendim. Hoşçakalın.

0: Alman mühendisliğinden ilham alan güçlü hijyen teknolojisi Kühler sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alanı.
0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
5: Doğada ne varsa Zevra'da da.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Araba reklamlar.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, boz kırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, ihtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, ihtiyarlayınca Allah ona da yardımcılar nasip eder.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz susmanın faydaları. Sevgili dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz az konuşmak imandan, çok söz nifaktandır buyurmaktadır. Dil büyük nimettir. İyi ve kötü işteki rolü, iyiliği de kötülüğü de büyüktür. Cennete de, cehenneme de götürür. Cirmi küçük, cürmü büyüktür. İman ve küfür, dildeki ifadeden anlaşılır. Dil, ya hak konuşur, ya batıl. Diğer uzuvların sahası dardır. Kulak, sadece işitir. Göz, sadece görür. Dilin sahası geniştir. Hayır ve şer için geniş alana sahiptir. Atalarımız, sana senden olur her ne olursa, başın selamet bulur dilin durursa. Ve göz iki, kulak iki, ağız tek. Çok görüp, çok dinleyip, az söylemek gerek demiştir. Dil üzerine çok söz söylenmiştir. Bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Söz gümüşse, sükut altındır. Ağızdan çıkan söz muallakta kalmaz. Ya sağ tarafa yazılır ya da sol tarafa. Bir söz söylerken hem kendi hem de karşınızdakinin ahiretini düşünerek konuşun. Söz insanın terazisidir. Fazlası ziyan, azı vakardır. Az konuşan kınanmaz, üstelik itibarı çok olur. Şaka, alay ve boş konuşmak belaya yol açar. İbadet 10 kısımdır. 9'u susmak, biri de kötü arkadaştan uzak durmaktır. Dil, irfan hazinesinin anahtarıdır. Çok konuşan, gönüldeki hizmet cevherini boşaltır. Az söz edeptir. Güzel amelleri korumaya sebeptir. Kişi dilinin altında gizlidir. Sır saklayan murada erer. Bülbül Şahin'e der ki, ikimiz de kuş olduğumuz halde sen padişahın sarayındasın, bense bahçenin dikenliğindeyim. Sen kuşları avlayıp yersin, padişahın yanında değer kazanır muradına erersin, kuşların sultanı olursun, bense günü güne eklerim, her gece sabaha kadar günün açılmasını beklerim, ben uyumadan o açmaz, uyanınca açılmış görürüm, açıldığını göremem, muradıma eremem, diken arasında muratsız ağlarım, yüreğimi dağlarım. Şahin şöyle cevap verir. Ben bin murat alırım ama birini söylemem. Sen bir murat almadan bin söylersin. Susan murat alır, öten muratsız kalır. Üç hükümdardan biri der ki, bütün pişmanlıklarım söylediğim sözlerden oldu. Söylemediğimden hiç pişman olmadım. İkincisi der ki, söylemediğim sözlerin sahibiyim. Fakat söylediğim sözlerin esiriyim. Üçüncüsü de şöyle der. Bazı sözleri söylemeye gücüm yetti, fakat söylediğim sözleri geri almaya gücüm yetmedi. Değerli dinleyenler, şüpheli sözlerden sakınan, güler yüzlü olan, insanlara merhamet eden, lüzumlu din bilgilerini öğrenen ve doğru konuşan kimse münafık olamaz. Diline sahip olmayanı şeytan her sahada oynatır. Büyük bir uçurumun kenarına getirip yüzüstü yuvarlar, felakete sürükler. Dile ahlak dizgini vurulursa dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Başıboş bırakılırsa zarardan zarara girer. Uzuvlarımızdan en çok isyan edeni dildir. Kolaylıkla istediği tarafa gider. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her sabah
bütün uzuvlar yalvararak dile derler ki, bizim hakkımızı gözetmekte Allah'tan kork. Kötü söz söyleme, bizi ateşte yakma. Bizim dine uyup uymamamız senin sebebin nedir? Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğri oluruz. Hazreti Lokman'a, bu makama nasıl yükseldin derler. O da doğru konuşmak, emanete riayet etmek ve faydasız sözleri terk etmekle diye cevap verir. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bir kimsenin cahil olduğunun alameti şunlardır. Canlı cansız her şeye kızar. Sır saklayamaz. Parasını yerli yerinde harcayamaz. Herkese güvenir. Dostunu düşmanını ayıramaz. Kötü kimselerle arkadaşlık eder. Susmak açık bir hikmet ve güzel bir haslettir. Dilin susması kalbin susmasına, kalbin susması Rabbin mağfiretine sebep olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır. Kalem de iki dilden biridir. Çok konuşanın dili sürçer, kalbi kararır. Kalbi kararan da hata üstüne hata yapar ve kalp kırar. Diline sahip olan dinini korur. Çok konuşan hata eder. Eshab-ı kiram hep hayır konuştukları halde yanlış konuşmak için değil, belki boş bir söz söyleriz diye sükut ederlerdi. Hazreti Ebubekir ağzına taş koyar, başa gelen bütün felaketler bundan gelir buyururdu. Allahü Teala boş konuşanları sevmez. Boş konuşmak böyle olunca zararlı konuşmanın felaketini düşünmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, en zararlı şey çok konuşmaktır. Dile sahip olmak, az konuşmak dinimizin emridir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, sadaka vermek, iyiliği emretmek ve insanların arasını bulmak hariç, konuşmakta, fısıldaşmakta hayır yoktur. Dile sahip olmakla ilgili hadis-i şeriflerden bazıları da şöyle. Dilini tutan kurtulur. Selamet isteyen dilini tutsun. Susmak hikmettir, fakat susan azdır. Sükût eden bir mümine yakın durun, o hikmetsiz değildir. En kolay ibadet, susmak ve güzel ahlaktır. Mümin önce düşünür, sonra konuşur, münafık düşünmeden konuşur. Gıybet, münakaşa ve benzeri konuşmalardan uzaklaşmalı, ya hayır söylemeli veya sükût etmelidir. Lüzumsuz sözlerle meşgul olursak kıymetli zamanlarımızı öldürmüş oluruz. Halbuki Allahü Teala'nın azametini, yarattığı canlı cansız şeyleri tefekkür etsek büyük sevap kazanırız. Yahut kelime-i tevhid, salavat-ı şerife gibi tesbihleri söylesek hakkımızda daha hayırlı olur. Bunları söylemekle cennette kıymetli hazinelere kavuşmak mümkünken, dilimizi faydasız şeylerle meşgul ederek bu nimetlerden mahrum kalmak ahmaklık değil midir?

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya imtihan yeridir. Burada dost ve düşmanlar karıştırılıp hepsine merhamet edilmiştir. Ahirette yalnız dostlara merhamet edilecektir.

korktum diyeceksin ki, ben bir namaz vaktine yetişemedim bugün iftitah tekbirine. Böylece bu tekbirin ecrinden mahrum oldum. Bu yüzden çok üzülüp diyorsun ki mahvoldum. Bu kıssayı anlatıp buyurdu ki, din budur. Mü'min namaz kılarak bulur rahat ve huzur. Âlimler buyurur ki, namaz vakti geçerken üzülmeyen kimsenin imanı gider hemen. Eğer üzülüyorsa imanı var demektir. Maksat onun emrine ehemmiyet vermektir. Bir mü'min kul olarak nasıl namaz kılmaz ki? Nefes almak gibidir bu dinde namaz sanki. Yine bir sohbetinde buyurdu, ey Müslüman! Beş vakit namazını geçirme sakın, aman! Çünkü bu, Rabbimizin biz kullara emridir. Mü'min olan bu emri tam yerine getirir. Nitekim buyurdu ki, o Resul-i Kibriya, kim özürsüz bir namaz bırakırsa kazaya, o kişi 80 hukbe ateşte yanacaktır. Bir hukbe 80 yıllık bir zaman olacaktır. Her vakit geçtikçe de kaza edecek kadar, bu bir namaz terkinin günahı kat kat artar. Birkaç namaz olursa çetin olur bir hayli. Yarın mahşer gününde çok zordur onun hali. Her ne olursa olsun bir an geciktirmeden kaza namazlarını bitirmelidir hemen. Namaz kılmayan kimse Hakk'ın azametini düşünüp anlamalı işin vahametini. Bu hadis-i şerifin şiddeti karşısında insanın erimesi lazım gelir aslında. Hadiste buyuruldu, günah işleyen kimse pişman olup Rabbinden affını diler ise Allahü Teala'yı çok merhametli bulur. Onun bu pişmanlığı affına sebep olur.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam siz defalarca anlattınız aslında bu konuyu, şimdi soracağımız konuyu. Ancak önemli bir konu.

0: herkese de lazım olacak bir konu. Siz de her anlatışınızda biz de diyorduk ki ya söylemesi kolay ama yapması zor. Şimdi şu, birisi diyelim ki size arkadaş kötülük etti. Buna iki şekilde karşılık verebilirsiniz. Birincisi misliyle karşılık verirsiniz. Hani devletlerde böyle yapıyorlar ya, birisi füze atarsa misliyle karşılık verdik diyorlar. Onlar da bir füze atıyorlar. Siz de ona karşılık verirsiniz bu şekilde. Veya onu affedersiniz. Allah'a havale edersiniz. Hadi git Allah'ından bul filan dersiniz. Bu zor bir şey tabii ama makbul olan hangisidir?
1: Şimdi bir beyit vardı o beytin bir mısrasında. Bu suale cevap net bir şekilde bildirilmiş. Deniyor ki mert isen kötülük yapana iyilik yap.
0: Evet. Programdan önce söyleseydiniz bu soruyu sormazdık. Cevabımızı aldık hocam.
1: Tek cümleyle ama ya.
0: Evet.
1: Mert isen diyor ki kolay mı? Hayır değil.
0: Değil
1: mesela, tasavvuf büyükleri yıllarca mesela talebeye vere belli bir seviyeye geliyor. Kabiliyeti müsaitse alıyor. Bir gün şimdi Ashab-ı Kiram bile Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini çok sevdiğini biliyorlar. Ama haset etmiyorlar çünkü nefsleri iman etmişti. Öğrenmek istiyorlar. Diyorlar ki hangi hasretler var, biz de öğrenelim. Bizim de aynı şekilde muhabbetimiz Hazreti Ali'ye ona göre olsun diye Resulullah Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulullah, çünkü Peygamber Efendimiz birisini seviyorsa bir hikmeti vardır, bir sebebi vardır. Mesela o geldiği zaman aynı şekilde iltifat ediyorsa bunun sebebi ve hikmeti vardır. Onun için Ashab-ı Kiram biliyordu bunu, soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulullah, Hazreti Ali'nin ne özelliği vardı da, ne özellikleri var. Bizi de bildirseniz, biz de öğrensek de biz de aynı şekilde ona karşı muhabbetimizi, sevgimizi arttırmış oluruz Hazreti Ali'ye karşı. Peygamber Efendimiz cevaben susuyorlar. Sonra oradaki birisine diyor ki sana diyor birisi diyor kötülük yapsa, sen birisine iyilik yapsan, o da sana kötülük yapsa ne yaparsan affederim diyor. Tekrar diyor aynı şekilde sen ona iyi, o sana kötülük yapsa yaptığı iyiliğe karşılık işte bazıları gene diyor aynı, affederim onu. Kimisi 3'te kalıyor, kimisi 4'te kalıyor, kimisi 2'de kalıyor. Oradakilerin hepsi ya işte 2 defa affederim, 3 defa affederim.
0: Bir yerde yeter artık diyorlar ya.
1: Tam o sırada Hazreti Ali geliyor, orada değilmiş. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye dönüyor, buyuruyor ki ya Ali, birisine iyilik ettin, o da sana kötülük etti, ne yaparsın? Affederim onu, buyuruyorlar. Tekrar affederim, tekrar affederim, tekrar yapsa affederim. Zahmet buyurma ya Resulallah, kıyamete kadar o bana kötülük yapsa ben de affetmeye devam ederim deyince Ashab-ı Kiram anladık diyorlar şimdi. O farklı bir şey Mustafa Bey ya. Bak böyle anlatıvermek kolay.
0: Kolay.
1: Ama yaşamak şimdi bizi izleyen ve dinleyen. Efendim ben de yaparım. Buyur ya. Hodri meydan. Tamam mı? Buyur. Evet, yani tavsiye edilmiş mi? Evet tavsiye edilmiş. Hatta Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, tarif ediyor Allah-u Teala. Onlar şu kimselerdir ki Rabbinin rızasını kazanmak için sabrederler. Namazlarını doğru kılarlar. Kendilerine verdiğim rızıklardan gizli ve aşikar infak ederler. Kendilerine kötülük yapanlara iyilik ederler. O müminler için ahiret saadeti ve rahatı vardır. Peygamberimiz de sana darılana git barış, zulüm yapana affet, kötülük yapana iyilik et. Yani şimdi ölçü belli, bunlar ilaç. Ha ne kadar başarılı oluruz, ne kadar yaparsak, ne kadar başarılı olursak bizim için kâr mıdır? Kârdır. Bakın şimdi İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri buyurur, anlatıyorlar. Kıyamet günü fazilet sahipleri kalksın diye çağrılır. İnsanlar arasında bir grup kalkar. Onlara hadi cennete giriz derler. Onlar cennete giderlerken melekler karşılar. Melekler nereye gidiyorsunuz derler. Cennete derler. Hesaptan önce mi cennete gidiyorsunuz derler. Evet cevabını verirler. Sizler kimlersiniz dediklerinde biz fazilet ehliyiz derler. Sizin faziletiniz nedir diye sorarlar. Onlar da dünyada bize hakaret edildiğinde tahammül ederdik. Bize zulmedildiğinde sabrederdik ve bize kötülük yapıldığında affederdik derler. Bunun üzerine melekler hadi cennete giriniz, salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir derler. Kolay değil ama mükafatı bu. Ya hesap da yok, tamam mı?
0: Evet.
1: Hesap da yok. Müthiş bir şey. Şimdi bir yerde böyle bir gün şey yapıyorduk. Demiş bir şey de demeyeceğim mi diyor orada birisi. Bir şey değil.
0: Yani adam bana kötülük yaptı, ben bir şey bile demeyecek
1: miyim? Demeyecek miyim yani? Demeyecek miyim böyle? Bir de çocukken siz de yapamışsınızdır. Mesela benim çok hoşuma gidiyor. Çocuklarda oluyor bu. Bakıyor birkaç tane çocuk gelmiş. Yani onlara gücü yetmiyor. Epey bir uzaklaşıyor. Ondan sonra uzaklaştıktan sonra siz bizim mahalleden geçersiniz.
0: Evet.
1: Evet. Siz mahalleden geçersiniz. Uzakta meydan okuyor. Bizimki de aynı şekilde öyle oluyor. Yani ya bunlar yapmakta ne var? Buyur yap. Öyle kolay olmaz yani. Öyle kolay olmaz. Ya bir şey söylemeyeceksin tabii. Hafsa Hattat Hazretleri Allah-u Teala ve onun kullarına karşı edep hakkında buyuruyor ki Allah-u Teala'ya karşı edep onun emirlerini ihlas ile yerine getirmek, ondan korkmak, çekinmektir. Bir bela ve sıkıntı sırasında insanlara güzel muamele, genişlik zamanında yumuşaklıkla, nefsin yoksulluğu düşmekten çekindiği zamanlarda cömertlik ve kerem ile davranmak, gücü yettiği zaman affetmek, insanlara merhamet ve şefkat göstermek, gelmeyene gitmek, kötülük yapana iyilik etmektir. Şimdi bu zat burada diyor ki gücü yettiği zaman affetmek. Hani demin ki verdiğim misalde çocuk bazen işte babama söylerim seni falan. Gücü yetmiyor tamam mı? Gidiyor. Gücü yetmiyor. Bazen de böyle fıkralarda geçiyor falan. Hadi seni affettim falan. Ya affetmesinin bir kıymeti yok yani. Affetmesinin bir kıymeti yok. Çünkü gücü yetmiyor zaten. Ha samimiyetle zulmetmiştir. Hani burada İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri naklettiği hadisede işte fazilet ehli. Gücü
0: yettiği halde.
1: Gücü yettiği halde affetmek çok kıymetli. Gücü yetmedi ama bu derdi bela Allah-u Teala gönder dedi. Bela okumadı, beddua etmedi, sabretti, Allah-u Teala'ya havale etti. O da çok kıymetli. O kolay iş değil. O kolay iş değil. Ama kitaplarda anlatılırken gücü yettiği halde affetmek çok kıymetli. Gücü yettiği halde affetmek çok kıymetli. Şimdi belki bizi izlemedi, neyden hatırına şu gelebilir. İyi arkadaşlar, siz zaman zaman bunları hep naklediyorsunuz. Evet, ettiğinin nasihat buyuruluyor. Bu sadece bizi izleyen ve dinleyenlere anlatmıyoruz ki bunları. Kendimizi de anlatıyoruz.
0: Evet.
1: Hatırlamak için şey yapıyoruz. Şimdi mesela okuyorsun, anlatıyorsun. Bakıyorsun, ya arkadaş bunu sen yapabilir misin falan bakıyor. Ben yapamam şu ama. Ama yapamam da yapmak için gayret etmek. Ya gayret etmek. O isteniyor bizden. Ya efendim 100 defa söyledim bunu aynı şekilde. Ya 99'a indiririm hiç olmazsa. 98'e indiririm. Belki hani bir sefer iki sefer sabretmekle Allah-u Teala tamamını verir.
0: Yani.
1: Kadiri mutlak. Her şeyin sahibi o. Veremez mi? Verir. Vermiş de nitekim. Vermiş de. Bir şey anlattılardı. Bizzat işte talebeler var, onlar ders öğretiyor falan. Hem zahiri hem batini ilimler öğretiyorlar. O zat vefat ediyor. 6 yaşında da bir çocuğu var. İşte talebeler diyor ki ne olacak bizim halimiz, dersimizde yarım kaldı falan diye. 6 yaşındaki o çocuk bir bakıyor, bir kendisine bir şeyler oluyor. Ondan sonra anlıyor. Allah Teala verince oluyor. Annesine diyor ki babamın diyor ders verdiği cübbesi nerede? Getirir misin onu? Getir, giyiyor. Doğru medreseye gidiyor. Oradaki talebeler diyor ki çocuk 6 yaşında çocuk diyor, ne olacak ki?
0: Oyun sandı falan.
1: Ha oyun sandı falan. Babasının oturduğu yere işte diyor ki nerede kalmıştınız diyor kitapta dersini. Şurada kalmıştı diyor. Başlıyor anlatmaya. Anlattıkça talebelerin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Fal taşı gibi açılıyor. Ha diyeceksiniz efendim masal mı anlatıyorsun? Yok, masal da anlatmıyorum, hikaye de anlatıyorum. Olan şeyi naklediyorsun. Allah-u Teala'nın mutlak kudret sahibinin tezahürüdür bunlar. 2,5 yaşında insan aynı şekilde hafız olur. Olmuş. Ya Şafii Hazretleri için de deniyor bu. Olur mu? Olur tabii ki. Ya İmam Şafii Hazretleri 17 yaşında mı? 18 yaşında mı? İçtihat makamına yükseldi. İçtihat makamına yükseldi. Dolayısıyla bunlar kendilerine yapılan her zaman iyilik yapmışlardır. Yapılan kötülüklere karşı da iyi muamele etmişlerdir. Affetmişlerdir. Hayatları meydanda insan bunları okudukça öğrendikçe yavaş yavaş kendindeki kötü duyguları törpüler. En azından hiçbir şey yapamazsa bir şey yapacak.
0: Frene basar.
1: Frene basar.
0: Doğru.
1: ayağını frene basar. Hiç olmazsa yani bir sefercik bile kurtulsa belki onun hatırına Cenab-ı Hak onu da affedecek veyahut da ihsanda bulunacak, hiç belli olmaz. Onun için de zaman zaman mesela burada da nakiller yapılan bu İslam Ahlak kitabı var. O kitapta 40 tane kötü huy anlatılmış. Mesela orada da sık sık anlatılıyor, işte sana kötülük yapana aynı şekilde iyilik et, onu affet. Bunları okuya bir gün gelir kalbe iner. Bir iki tanesini yaparsın, Allah-u Teala da zaten bir sebep arıyor seni cennete koymak için. Aa, bak diyor, benim öbür kulum buna eziyet etti, onu affetti. Kendisi aciz olduğu halde ben de senin günahlarını sildim, seni affettim. Buyur cennete deyiverir, değil mi?
2: Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı vakti girince hemen kıl, cenaze namazını hemen kıl, dul veya kızı küffü isteyince hemen ver. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
4: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Hudeybiye gününde halka susuzluk galebe çaldı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kırba su vardı. O sudan abdest aldı. Bunun üzerine bütün ashab-ı kiram Resulullah'ın yanına toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size ne oldu, ne lazım buyurdu. Dediler ki, ya Resulallah, ne abdest almaya, ne içmeye bir damla suyumuz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek elini abdest aldığı su kırbasının içine soktu. Mübarek parmakları arasından çeşmeler akmaya başladı. Herkes o sudan içip kandı ve abdest aldı. Cabir bin Abdullah'a radıyallahu anh, kaç kişiydiniz diye sorulunca, eğer 100.000 kişi olsak o su yeterdi. Biz 1500 kişiydik dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyş arasındaki antlaşmayı Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh yazdı. Antlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim ve Muhammedun Resulullah yazdı. Süheyl bin Amr o sırada henüz iman etmemişti. Dedi ki, bizim kitabımıza göre ben Rahman'ı bilmem. Onun yerine Bismike Allahümme yaz. Muhammedun Resulullah yerine de Muhammed bin Abdullah yaz. Eğer bize onun peygamberliği malum olsaydı, onunla savaşmazdık. Böylece Eshab-ı Kiram ile Süheyl arasında epeyce konuşmalar geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, onu sil, Süheyl'in dediği gibi yaz. Hazreti Ali radıyallahu anh edebinden silmeye eli varmadı. Resulullah kendisi sildi ve buyurdu ki, ey Ali, bir gün senin başına da böyle bir hadise gelir. Nitekim Sıffin harbinden sonra Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında antlaşma yapıldı. Antlaşmayı yazan katip Emirül Müminin Ali diye yazdı. Hazreti Muaviye katibe, Emirül Müminin diye yazma. Eğer onun Emirül Müminin olduğunu kabul etseydik, onunla savaşmazdık dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh bunu işitince Resulullah'ın sözlerini hatırlayıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediği çıktı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de bulunduğu sırada saçlarını tıraş ettirdi. Kesilen saçlarını bir yeşil ağacın üstüne koydu. Eshab-ı kiram, Rıdvanullahi aleyhim ecmain, o ağacın yanında toplanıp, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını kapıştılar. Eshab'tan Ümmü Ammar şöyle anlatmıştır. O gün ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçının telinden birkaç tane elde ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra her kim hastalansa o saç tellerini suya koyup o suyu hastaya verirdim. Allahü Teala o hastayı sıhhate kavuştururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de 20 gün kadar kaldıktan sonra geri döndüler. Eshab-ı kiram konaklama yerlerinden birinde yiyeceklerinin kalmadığından şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem develerini gösterdi. Hazreti Ömer bunu işitince Resulullah'ın huzuruna gelip, "Ya Resulallah, halkın binecek başka hayvanları yok. Azıklarından kalanları bir araya toplasalar da Allahü Teala'nın fadlı ve inayetiyle bereket vermesi için dua buyursanız, sizin duanız şüphesiz ki kabul olunur." dedi. Sonra Eshab'tan bir avuç hurması ve bir avuç seviki, kavrulmuş un olanlar onları bir araya topladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket için Allahü Teala'ya dua etti. Kimin kabı varsa getirsin buyurup getirilen bütün kapları o bereketlenerek artan yiyeceklerle doldurdu. Öyle ki develer taşımaktan aciz kalıyorlardı. Konakladıkları o yerden ayrıldılar. Mevsimin yaz olması sebebiyle hava açık ve çok sıcaktı. Allahü Teala bir de öyle yağmur yağdırdı ki hepsi suya kandılar ve kaplarını doldurdular.

0: Ezanın insan sesinden fazla sesle okunması lazım olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun çaresini emrederdi. Çünkü dinde lazım olan her şeyi bildirmesi, yaptırması vazifesiydi. Namaz vaktlerinin geldiğini Hristiyanlar gibi çan çalarak veya Yahudiler gibi boru öttürerek uzaklara duyuralım diyenler oldu. Kabul etmedi. Biz böyle yapmayız. Yüksek yere çıkıp ezan okuyunuz buyurdu. Böylece insan sesinin varamayacağı yerlere tek bir ezan sesinin ulaştırılmasına lüzum olmadığı anlaşıldı. İbadetlerde değişiklik yapmanın bid'at olduğunu, büyük günah olduğunu biliyoruz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmediği, reddettiği bir şeyi ibadete karıştırmak ise bid'atten daha büyük, ondan daha çirkin günah olur. Bid'atler nurlu, parlak, faydalı görünseler de hepsinden kaçınmak lazımdır. Hiçbir bid'atte fayda yoktur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dininizde yapılan her yenilik zararlıdır. Bunları atınız buyurdu. Allahü Teala Bakara suresinin 216. ayetinde mealen bazı şeyleri sever, faydalı dersiniz. Halbuki o şeyler size zararlıdır buyurdu. Görülüyor ki hoparlörle ezan okumak bid'atini savunmak bir Müslümana yakışacak şey değildir. Ezan okuyanın Müslüman, akil ve salih olduğunun bilinmesi lazımdır. Bunun için teypten ve radyodan okunan ezan sahih olmaz. Minareye çıkıp hoparlörle okumak da sünnete uygun değildir. İbadet ile adeti ayırt etmek lazımdır. İbadet olmayan şeylerde radyo, hoparlör kullanılır. İslamiyet buna bir şey demez. Fakat ibadetlerde ufak değişiklik yapan mezhepsiz olur. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve eshab-ı kiramın okudukları gibi okumak ve dinlemek ibadet olur. Başka türlü okumak ve bunu dinlemek ibadeti değiştirmek olur, bid'at olur. Bid'at ise günahların en büyüğüdür. Kâfirler Müslümanları Hristiyan yapmaya, camileri kiliseye çevirmeye uğraşıyorlar. Bu işi sinsice yapabilmek için Müslüman görünüyorlar. Camilere ileride masa sokabilmek için secde yerlerini biraz yükseltmekle işe başlıyorlar. Basılan yere baş konulmaz, hastalık olur diyorlar. Secde yerlerini uzun yıllarda yükselte yükselte masaya yol açarız diyorlar. Camilere müzik, org sokabilmek için önce hoparlörden, teypten başlıyor, ibadetlerin çalgı aletleriyle yapılmasına yavaş yavaş alıştırmak istiyorlar. Yapılması günah olmayan, mübah bir şeyin ibadet sanılması korkusu olursa, bu mübah şeyi yapmak haram olur, büyük günah işlemek olur. Bunun için Müslümanların çok uyanık olması, ibadetleri eshab-ı kiram gibi, dedeleri gibi yapmaya titizlikle ehemmiyet vermeleri lazımdır. Hoparlör, teyp ve benzerleriyle ibadet etmek, iyi ve faydalı görülse bile bid'at olduğu için ve ibadetleri değiştirmeye yol açacağı için camilere sokulmamalı, İslam düşmanlarının planlarına, tuzaklarına kapılmamaya dikkat etmelidir. Abdest veya gusl için su bulamazsan veya suyu kullanamazsan teyemmüm edersin. Abdest ve gusl için teyemmüm aynıdır ve şöyle olur. İki kolunu dirseklerinin üst tarafına kadar sıvarsın. Namaz kılmak için teyemmüm etmeye niyet edersin. Bismillahirrahmanirrahim deyip, iki avucunu temiz bir toprak veya sokaktan gelen toprak tozlarıyla tozlanmış ev eşyası üzerine vurursun. Ellerini birbirine sürtüp, yüzünün her tarafını tam olarak meshedersin. Toz toprak varsa, sürterken ellerden yere düşer. İki el ayası açık, dört parmak yapışık, baş parmakları ayrı olarak, avuç içleri yüze karşı, parmakları yatay vaziyette, iki elin uzun parmakları birbirine dokundurulur. Uzun parmakların üst kenarı saç kesimine gelmek üzere yüze konup, eller yüze yapışık kalmak üzere, yukarıdan aşağı çene ucuna kadar indirilir. Böylece yüz bir kere meshedilmiş olur. Yüzde iğne ucu kadar el dokunmamış yer kalmamalıdır. İkinci bir defa iki el ayasını aynı suretle toprağa vurup, sol elin ayasının yarısı yani dört parmak içiyle sağ elinin beş parmağı bitişik olarak tırnağı ucundan başlayarak dirseğe kadar dış kısmını meshet. Yine sol elinin iç kısmı avuç ve baş parmak içiyle sağ kolun iç kısmını dirsekten bileğine kadar meshedersin. Bu esnada baş parmak içi sağ elin baş parmak dışını mesheder. Gevşek yüzük oynatılır. Sağ elinle de sol kolunu aynen böyle yaparsın. Parmakların yanlarını diğer elin parmaklarının içleriyle mesh lazım değildir. İşte teyemmümün tertibi budur. Teyemmümün farzları üçtür. 1. Niyet etmek, niyetin kalpten olması lazımdır. 2. Ellerini pak toprağa vurup, yüzünü tam olarak meshetmek, yani sıvamaktır. 3. Yine ellerini temiz toprağa vurup, kollarını dirseklerinle beraber meshetmektir. Aynı topraktan çok kimse teyemmüm edebilir. Su bulunca teyemmüm bozulur. Şafii'de ve Maliki'de her namaz vakti girince yeniden teyemmüm etmek lazımdır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Birgi Ulu Cami'nin içindeki pencere kapaklarını, minberi, mihrabı tanıtmaya çalışacağım. Birgi Belediye Başkanlığı'nın destek ve teşvikleriyle bu programı sizlere sunmaya çalışıyoruz. Efendim, şu anda bulunduğum pencere kıble tarafındaki penceredir. Bu caminin dört duvarında, her bir cephesindeki birer duvarında ikişer tane pencere var. Her pencerenin kapaklarında ikişer hadis-i şerif var. Ancak kıble tarafındaki sağ ilk pencerede burada daha büyük bir yazıyla Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem diyerek hadis-i şerif değil, Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin, sevgili peygamberimizin buyurduğunu buyuruyor ki diyerek başlayan bir cümle var efendim. Bu hadis-i şerif değil. Onun yanında el amalü bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Tabii bu ameller niyetlere göredir. Bazen insanlar yanlış anlıyorlar. İyi niyetle adamın kafasını yarmak değil, İnsanlara zarar vermek değil. Ama yapacağınız işlerinizi bir niyete bağlayınız. Yani gönlünüzden bu konuda bir söz veriniz ve bu niyet iyi niyet olsun, kötü niyet olmasın gibi düşünülebilir. Ben tabii bir hadis-i şerifi alıp da tefsir edecek durumda değilim. Dolayısıyla bu pencerede tek hadis-i şerif var. Ne oldu o zaman? 8 pencerede ikişerden 16'ydı. Düştü 15'e. Bu açıyı kapatmak için yine kıble tarafındaki diğer pencerenin kanadının birinde bir hadis-i şerif, birinde de iki hadis-i şerif var. Böylece her pencerede ikişerden 16 tane hadis-i şerif yazılmış. Dönüyorum şimdi arkama. Bu da Ulu Cami'nin göz nuru, efendime söyleyeyim, ve hakikaten şah eseri olan minberinin kıbleye döndüğümüzde sağ tarafa. Bundan önceki çekimlerimizde bu tarafı size gösterememiştik. Buralar hep iskele doluydu. Şimdi burada bulunan şu geometrik şekiller farklı farklı şekillerdir. 175'ten ziyade farklı şekil var burada efendim. Bir özelliği. Şu parçalar hep birbirlerine kündekâri tekniğiyle geçmiştir. Hiç çivi kullanmamıştır. 3000'den ziyade parça bir araya getirilmiş. Efendim, hatta Manisa'da diyorlar ki işte bir minberi şöyle bir yerini değiştirelim demişler. Ama ustası demiş ki, yani şimdiki bulunan ustası, valla ben bunu sökerim ama takmasını beceremem. Bunu buradan kaldırmayalım. Şimdi bunu anlatırken bir şeye de girmek istiyorum. Bazı yerlerde minber kapılarının veya minberin bazı unsurlarının veya pencere kanatlarının zarara uğradığını görerek bendeniz bunları madem ki kıymetini bilmiyoruz, bu gelen torunlar dedelerinin eserlerine sahip çıkmadıkları gibi kem gözle bakıyorlar, kem hareketlerde bulunuyorlar. Bunları o zaman kaldırıp müzelerde saklamak lazım gibi bir ifadede bulunmuştum. Bu korunmayan yerler için. Şimdi Birgi Ulu Cami'de bunun korunma tedbirlerinin hepsi alınmış. Bu burada durmalı. İcap ederse korunma tedbirleri biraz da vakıflarca takviye edilmeli veya başka yetkili ünitelerce takviye edilmeli. Malum taş yerinde ağırdır. Bu arada benim rastladığım kayıtlarda Birgi Ulu Cami'nin kitapları arasında İmam-ı Birgivi Hazretlerinin el yazması olduğu söylenen ceylan derisi kaplı ama ihtimalen sayfaları da ceylan derisinden olan bir Kur'an-ı Kerim'in işte bir ara burada dururken envanterde dahilken sonra Ankara'ya istendiği, gittiği, gidemediği bazı hukuki uğraşılar verildiği, sonunda bunun Ankara'da olduğu hususunda bilgilere rastladım. Söylenenler de öyle, etraftan bakıyoruz. Eğer öyle bir Kur'an-ı Kerim Ankara'da bir depoda bekletiliyorsa onun yeri burasıdır. İmam Birgivi Hazretlerinin vaaz verdiği kürsüyü biraz sonra göstereceğim sizlere. O kürsünün yanında güvenlik tedbirlerini almak suretiyle korumalıdır. Biz bütün müzelerimizdeki eserleri, öğren yerimizdeki eserleri bir yere harman yapsak onun kıymeti olmaz. Bütün Türkiye'deki kütüphanelerdeki yazma eserleri bir yere toplasak olmaz. Hatta İstanbul'da bile Süleymaniye Kütüphanesi'ne İstanbul'daki tarihi kütüphanenin eserleri toplandığı için ben Süleymaniye'yi anlatırken tenkit de etmiştim. İstanbul koca bir şehir efendim, bir başından bir başına neredeyse seferilik bütçesi 108 kilometrenin üstüne çıkıyor. Böyle bir yerde sen bütün kütüphanelerin kitaplarını eğer getirip de bir Süleymaniye Kütüphanesi'ne toplarsan insanlar ona ulaşamazlar ki efendim. Halbuki kitaplar insanlara yakın olmalı. Yakın oldukça istifade edilir. Onun için de böyle korunması yapılan yerlerdeki eserlerin mutlaka asıl mekanlarında durmasında fayda var. Burada sizlere göstereceğim bir şey daha var. Evet, bu kündekâri tekniği ama şurada bakınız kurşun bir levha var efendim. Bu da sarıya boyanmış. Bu uzun olan elemanlar için, boydan boya uzun elemanlar için zamanla yük binince bel vermesin diye bir tutturma için kullanılmış. Yoksa şuradaki yüzlerce binlerce parça, bu yüzünü söylüyorum, hiçbir zaman çivi kullanılmadan yapılmışlardır. Sadece uzun lataları. Bunun amele kitabesi kıbleye doğru döndüğümüzde sol tarafında değil, ekseri solda rastlanır. Divri Ulu Cami'de de öyledir. Burada sağda ve yukarıda efendim. Minberin bu yüzünde ve öbür yüzünde geri kalan yazıların çoğu hadis-i şeriftir. Burada bu minberin caminin yapıldığı 1311 tarihinden 10 sene sonra yapıldığı şuradaki tarih kitabesinde görünmekte, bakın efendim. Şu tarih kitabesi tabi Arabi ifadeyle yazılmış bu. Rakam yok, kelimelerle ifade edilmiş ki bu da 1321-22 gibi yılları, işte hicri ile miladin arasındaki farktan dolayı tutmaktadır. Yani cami yapılmış 10 sene sonra da bu minber Muzafferdin isimli bir usta tarafından yapılıp buraya monte edilmiş. Şimdi minberin bir de öteki yüzünü görelim. Yani mihrabın olduğu tarafı görelim efendim ve programımıza oradan devam edelim. Minberin sol yüzünü sizlere şimdi birkaç kelimeyle izaha çalışacağım. Bu tarafa geçtik. Burada da öbür yüzde gördüğümüz motiflerin hepsi var. Ancak yazılar farklı. En üst tarafta buradan şu açıdan bakınca okuyamadığımız, bunu Mehmet Han'ın, Mehmet Bey'in inşasını emrettiğini bu minberi, orada güzel bir kitabe şeklinde gene kabartma ahşap yazı olarak yazmış. Minberin seyrine doyum olmuyor efendim. Buradaki motifleri teker teker geometrik şekilleri size izah edecek değilim. Bunun çok çeşitli manaları olduğu söyleniyor. Bu biraz da görüş açısına bağlı herhalde. Şimdi mihraba geçiyoruz. Mihrap şu anda birçok yeri orijinal. Bilhassa şuradan itibaren 7 kademeli yükselişi çok orijinal efendim. Çok, yani eskiye sadık anlamına demiyorum. Eski, her tarafı eski bunun. Ama şu kademe, 7 kademe çok daha böyle gözü yormadan tatlı bir şekilde bakışlarımızı yükseltiyor. Buralardaki firuze ve siyah çiniler, bazen boya da var gibi ama bu çiniler, parlayanları olduğu gibi çini efendim, malum Türkistan taraflarındaki birçok tarihi yapılarda resimlerinden görüyoruz ve biliyoruz. Oralar örnek alınarak, tabi ecdadımız nihayet o taraflardan geldi. Aydın Bey de, Aydın Bey de, Mehmet Bey'in babası da Selçuklu'nun 2. Mesut Han zamanında Uç Bey'i olarak buralara gelmiş idi. Buraları yurt edindi. Sonra Selçuklu Devleti dağılınca bu beylikler bir kardeş kavgası neticesinde doğmadı. Anadolu Türklüğünü kaybolmaktan, erimekten kurtarmak için grup grup oldular. Aralarında bunların hiçbir zaman savaş olmadı. Yani Menteşeoğulları'yla Aydınoğulları, Aydınoğulları'yla Saruhanoğulları, Saruhanoğulları'yla Karesi Beyliği hiçbir zaman birbirleriyle savaş etmediler. Kardeş kardeş Anadolu Türklüğünü bir felaket anında elde tuttular. Onun için bizim bugün Anadolu'daki varlığımızı bu insanların gayretlerine borçluyuz. Ondan dolayı da bendeniz bu tarihi eserleri anlatırken biraz daha böyle onların hakkını gözetmek için itina ediyorum. Evet, mihrap bu efendim. Mihrabın üstündeki alçı kabartma olarak görünen şeyler ve oradaki ayla yıldız, Osmanlı'nın son dönemlerinde buraya ilave edilmiş bir bölümdür kanaatindeyim. Buradan kürsüye geçeceğiz. Vaaz kürsüye geçeceğiz. O kürsüyü de size anlatmak istiyorum. Eğer Ankara'dan İmam Birgi Hazretleri'nin yazdığı Kur'an-ı Kerim getirtilebilirse, buralarda bir yerde herhalde muhafaza edilirse çok hoş olur diye düşünüyorum efendim. Şimdi kürsünün önüne geldim. Bu kürsü görüldüğü gibi orijinal kürsüdür. Üzerinde gene ahşaptır ve ahşap kabartmaları vardır. 1311'li senelerden beri 700 seneye yakın zamandır, 695 senedir. Kim bilir bu kürsüde nice alimler, nice insanlara, belki de milyonlarca insana bu kadar yıl içinde ne güzel şeyler anlattılar. İmam Birgi ve Hazretleri de, ondan önceki müderrisler de, Osmanlı zamanında ondan sonraki müderrisler de insanları aydınlatacak, aralarındaki kardeşliği pekiştirecek nice vaazlar yaptılar. Onlar hepsi gitmiş. Bakınız, yeri boş duruyor. Biz de bu yadigarı sizlere bir gösterelim şöyle dedik. Çok da hoş bir kürsü. Böyle balkon tipi bir kürsü yapılmış. Duvara doğru bitiştirilmiş tabanı. Kürsüyle ilgili artık fazla söyleyecek bir şeyim yok. Vaaz kürsü deyince zaten kürsüden ziyade şerefül mekanı bil mekini demişler efendim. Bir mekanın, bir yerin şerefi orada bulunanlarca artırılır veya azaltılır. Dense ki işte Aydınoğlu Mehmet Bey buraya çıktı, o mekanın hemen şerefiyesi değişir. Güzel bir sözdür efendim. Onun için biz de şerefimizi muhafaza etmeye çalışmalıyız. Yani bulunduğumuz yerleri suçlu gibi, filan kötü adamın gelip de oturduğu yer dedirmemek lazım. Filan iyi insanın bir zamanlar oturduğu yer işte. Şimdi söylediğimiz gibi bakınız. Yoksa ben İmam Bilgi Hazretlerinin rahmetullahi aleyh ne mirasçısıyım, ne akrabasıyım, ne de bir alışverişim oldu. O bütün rahatını, istirahatını, uykularını insanlara fayda olmak için terk etti. Cenab-ı Hak da bizim kalbimize onun sevgisini vererek o fedakarlığı karşısında kendisini senelerce, 400 sene sonra buradan anlatıyoruz. Evet efendim. Aydınoğlu Mehmet Bey'in camiindeki iç anlatımlarımız burada noktalanıyor. Her tarafını gene gösteremedik. Hikmet ilahi bitmiyor. Nasip. İnşallah bizden sonra da gençler 5 sene, 10 sene, 15, 20 sene, 50 sene sonra gelirler bir program daha yaparlar. Sizlere onlar daha güzel şeyler aktarlar ümidiyle. Bugün sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 132. bölüm. Osman Paşa'nın 11-12 Eylül 1877 günlerinde yaşanan 3. Plevne Muharebesi'nde, Müdafaa Muharebesi'ndeki zaferinden dolayı padişahın Osman Paşa'ya gazilik ünvanını, tevcihini bildiren bir mektup geldi. Ve askerler bunu alkışladılar. Topçularımız da bütün toplar bir anda atış serbest yapıp gürlettiler bir Plevne dağlarını, Balkan dağlarını. Kim bilir kaç dağdan çiğ düşmüştür o yığılan karlardan. Maneviyatımız çok yüksekti. Hepimizin istediğimiz şey Rusların bir daha hücum edip bir daha saldırsınlar bize. Boyların ölçülerini almasıydı. Dördüncü bir saldırı bekliyorlardı Ruslardan. Tedbirleri ona göreydi. Fakat acaba hücum edecekler miydi? Etmeyeceklerdi kıymetli dinleyenlerim. Etmeyeceklerdi. Çünkü 1853-1856 tarihleri arasında İngilizlerin tahrikiyle, teşvikiyle, yardımıyla Rus Çarlığı'na Osmanlı Devleti'nin harbi ilan etmesi, Osmanlı'ya da Rus Çarlığı'nın harbi ilan etmesi, karşılıklı resleşme notaları akabinde ortada hiçbir ciddi sebep yokken siyasi gerginliğe acayip bir gerginlik doğdu. Osmanlı devlet adamları da anlayamadı. İngiliz ve Avrupa halkı da anlayamadı. Allah Allah, durup dururken bu harp niye? Rusya da harp etmek istemiyor, Osmanlı da etmek istemiyor. Meğer İngilizler her zaman olduğu gibi bu taktikleri, nitekim Birinci Dünya Harbi'nde de böyle bir taktik uygulamaya çalıştılar. Kendi menfaatlerinin önünü açmak üzere, hani bir adam tarlasını sulamaya çalışır, ot, çöp, yapraklar suyun üzerine gelir, onun tarlasına dönen kısımda geber ağzı derler ona. Geber ağzında birikim yapar. Tarlasına su az gelince gider onları temizler. Benim tarlama daha çok su açsın diye. O otları da suyun gidiş istikametine koyar ki o baraj gibi orayı acık daha şişirsin diye. İngiliz bunu yapıyor işte efendim. Kendi siyasetinin, menfaatinin engellendiği yerler olmasın diye başkalarının canı pahasına, milyonlarca insanın canı pahasına efendim, bir kişi iki kişi değil. Onun için de işlere rast gitmiyor. Bu kadar dünyayı bu sömürgeciler, sömürgecilik bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Sömürenler değişti. Bir Portekiz, garibim, korkuyor ki beni de sömürmesinler diye. Dünyanın en dehşetli sömürgesiydi. Hollanda. Nerede hani Hollanda kraliyeti, sömürge bilmem ne. O koca sömürgeci devletler şimdi uyuşturucu trafiğine, deniz trafiğine, kara trafiğine veya daha başka kirli işlerin kara ve deniz trafiğine merkezlik ederek para kazanmaya çalışıyorlar. Hayreder mi? Etmez tabii canım. Etmiyor da zaten. Bir oh diyemiyorlar. Niye diye işte bir yerdeki yaptıkları kötülük neticelenmeden ikinci bir kötülüğe geçiyorlar. İşte bu Kırım Harbi'nde Sivastopol'un müdafasında istihkam generali olarak bulunan Todd Leben, evet İngiliz kuvvetlerini, Türk kuvvetlerini belki biraz duralattı ama ne hikmetse başarılı komutan adıyla anıldı. Sivastopol'un düşmesini geciktirdiği için Çar'da babasının intiharına sebep olan Sivastopol'un kaybında rolü olan adamın ocağına düştü. Yeni Rus Çarı. Ve onu kurtarıcı olarak getirdi. Getir ordunun bir yerine koy işte orada görev yapsın. Hayır. Onu da yapmadı. Ordusuna güvenmiyor. Askeri savaşamıyor. Savaş ruhu onlara verilememiş. Çok enteresan efendim. Bu haliyle bu adamların İstanbul'a gelmesi çok enteresan. Ve İstanbul'a gelince de İstanbul'da kalamaması zaten buraları çürük olduğu için. Meğer kartondan kaplanlar gelmiş İstanbul'a. Küçükçekmece'ye gelmişler, 24 saat beklediler ki aman ha bir yerden ses çıkarsa buradan kaçıp gidelim. Yok yok biz İstanbul'u falan almayacaktık diyelim diye. 24 saat sonra da tabii hadi yürüyün dediler ama Abdülhamit Han'ın o zamanki kraliçeye çektiği telgraf İngiltere'ye çoktan ulaşmıştı. Haşmet Bahap, Ruslar Küçükçekmece'ye geldi. Ayas Tofanos'a da girmek üzereler. İstanbul'a girdiler demektir Ayas Tofanos'a gelince. Onların İstanbul'a gelmesiyle İngiliz menfaatleri ne kadar zedelenir onu bilemem. Bunu Haşmet Bahaplarına bildiriyorum. Bu telgrafla Akdeniz'deki İngiliz filosu, donanmasının bir filosu pat diye Çanakkale Boğazı komutanına müracaat etti. Geçiş izni istedi. Ben İstanbul'a geçeceğim. Sordu Abdülhamit Han'a. Bütün ipler elinde. Efendim, tabii tabii. Geçiş izni verin. Verin. Mudanya'dan öteye geçmesinler. Niye dedi ya komutan biz İstanbul'u kurtarmak yok. Padişahımız bu kadar izin verdi. Mudanya'da demirleyen İngiliz filosu Ayas Tofanos'taki Rus namlularını seyretti. Gözleri görebildiyse dürbünleriyle. Ayas Tofanos'taki Rus komutanlık karargahı da o heykel yaptırdılar oraya bir anıt. Kilise, mezar, anıt hepsi karmakarışık bir şey. Yeşilköy anıtı, Ayas Tofanos anıtı diye. Onlar da İngiliz zırhlarının namlularına baktılar. Bir hafta bekleştiler ve Ruslar pardon dediler ya biz herhalde yanlış geldik. Aman getirin de bir mukavele imzalayalım dediler. Mukavele imzalandı gitti. O iş uzun. Da ucu Plevni'ye dayanıyor işte efendim. Yani Plevni'den geldi adamlar. Evet. Plevni'den geldiler. Plevni geçirmeseydi İstanbul'a da gelemeyeceklerdi. Ve Todleben'i Rus askerinin başına değil Roman askerinin başına verdi. Romenlerin eğitimleri iyiydi. O zamanki Roman prensi Osmanlı usulünce güzel bir harp eğitimi vermişti. Vatan sevgisi aşılamıştı. O 50 bin Romen'le zaten Plevne'deki harpleri kazandılar. Sonraları. Evet. Dedik. Dedik de zamanı da bunları anlatırken bayağı bir zorlamışız. Neyse. Bir iki cümle daha hiç olmazsa edebileyim de. Maneviyatımız çok yüksekti. Hepimizin istediği şey Rusların bir daha bize saldırmasıydı. Bu zabit anlatıyor. Bütün asker istiyormuş, subaylar, komuta kademesi. Bir daha gelsinler. Gelsinler de görsünler. Rusların boylan ölçüsünü almasını istiyorduk. Fakat hücum edecekler miydi? İşte Todleben burada bir tecrübe konuşturdu. Aman dedi. Plevne Osman Paşa'nın elindeyken bu tabyalarla beraber bu askeri varken biz dobra dobra savaşarak Plevne'yi alamayız. Buradan da gerisin geri Petersburg'a döneriz. Aç bırakacağız efendim dedi. Zamana bırakacağız. Biz de sıkıntı çekeceğiz. İkbal noktalarımızdan, merkezimizden çok uzaktayız ama başka çaremiz yok. Onun için Eylül ayından Aralık'ın 10'una kadar Rus ordusu da Osmanlı askeri de beklediler. Bekledikçe yıkım bizde daha çok oldu. Çünkü bizim etrafımızdaki Orhaniye yolu dahil kesilmiş idi. Ve 132. bölümü burada noktaladık. 133. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin

Mazlumların eline, gariplerin gönlüne, geldiler biline, tarihe şan verenler, adaletle hey bire hey, gelişleri güzeleydi, gidişleri ezeleydi, sevdaları hilaleydi, tarihe şan verenlerin, muhabbetle hey bire hey, gönüllerde dualı, muhabbete sevdalı, kalleşlere silahlı, tarihe şan verenler oldular ki hey bire hey. Üç kıtada gezdiler, zalimleri ezdiler, haritayı çizdiler, tarihe şan verenler gül oyayla hey bire hey. Avrupa'da çaktılar, gönülleri yaktılar, Tuna gibi aktılar, tarihe şan verenler hoşgörüyle hey bire hey.

Şanımız iyiliğe, şanımız güzelliğe, şanımız Hakk'ın rızasına, ebedi güzelliklere, iman selametine, peygamberimizin ve sevdiklerinin şefaatine, gönüller yapmaya diyenlere hepinize hayırlı geceler efendim. Geceniz, sabahınız, her anınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Yeni bir Tarih Yaşam Verenler programında Ali Legay'la, namı diğer Pehlivan Hoca'yla berabersiniz. Ama pehlivan laftık lafta, pehlivan kimmiş, ne zaman belli olacak? Son nefeste ya. Efendim, Emre abimizin muhterem kayınpederlerinin kayınpederi Ziya amca, Abdülkerim Ervasi Hazretleri'nin birinci talebesi, çok çok sevdiği Emre abiler ziyaretine gittiğinde, efendim, bir kimse iman ile ahirete geldiğinde dünyadan bir pehlivan geldi diyeceklermiş. Bir defa dünyada zor, ama ikinci zorluk son nefeste şeytan ve taifesi. İşte onun için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyoruz ki o şan verenler, o gönül sultanları o kadar vefakar, o kadar vefakar ki Hüseyin Hilmi Işık Kuddesür Hazretleri diyor ki o büyükler öyle vefakardır, öyle büyüktür ki Silsile-i Aliye büyükleri, Şahin Akşibend Hazretleri kendine bir Fatiha gönderenleri unutmazlar. Hayatta ve de özellikle de son nefeste en elzem, en lüzumlu olduğu yerde imdada koşarlar. Şeytan ve taifesini kovarlar. O kimsenin son nefesini iman ile vermesine ve bu fani dünyadan ebedi dünyaya iman ile gitmesine vesile olurlar diyor Hüseyin Hilmi Işık Efendi. Onun için efendim başta Şahin Akşibend Hazretleri, Seyyid Abdülkerim Ervasi Hazretleri, tabi başta Peygamber Efendimiz, diğer peygamberler, onun eshabı Hulefe-i Raşidin, Aşire-i Mübeşşere, efendim, Silsile-i Aliye büyükleri, başta Şahin Akşibend Hazretleri olmak üzere, İmam Rabbani Hazretleri, efendim, ruhları için Fatiha diyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemler, rahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn, ihdinas sıratal müstakîm. Gönderdik efendim. Hadi bakalım. Efendim ya Halil Aga neredesin? Geçen hafta yoktun. Dünya böyle. Bir var. Bakacaksınız. Yok. Efendim geçen hafta hastanedeydik. İhtiyarladık veya ya hanımefendi veya kendiniz.

artık hastanelere gidiyoruz. Bugün yine hastanedeydik ama dedim beni daha fazla programdan ayrı tutmayın. Uçağa mı bindim, jete mi bindim? Efendim programa yetiştik. Kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Yüce Mevlam, şu sizinle beraber geçen, TGRT FM'de geçen saatlerimizi, saniyelerimizi, nefeslerimizi, efendim sizlerin bu programı sunmaya çalışan ağabeyiniz, dedeniz, amcanız ne derseniz deyin, bizim ve sevdiklerimizin iki cihan saadetine vesile kılsın ki bu TGRT FM bunun için kuruldu. İki cihan saadetine vesile olmak. Dinleyenlerin, çalışanların, sevenlerin, efendim iki cihan saadet için. Zeynep ablam der ki Allah-u Teala acil şifalar versin. Amin. Hepimiz efendim. Hepimize efendim Kuzuluk'tan selamünaleyküm efendim diyor Kayacan Ensar herhalde, neyse. Efendim TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda Tarih Yaşam Verenler programında Ali ile gayrı Alil oldu kesin. Halil dost nerede? Alil hasta o kesin. İnsan doğuştan hasta. Niçin? Nefisle beraber. Kalp, ruh, nefsin esaretinde hasta, ona boyun bükmüşler. İşte bütün hayat mücadelesi ruhumuzu, kalbimizi nefsin esaretinden kurtarmak ve hakiki imana kavuşmak, hastalıktan kurtulmak. Bu hastalıktan kurtulmak bu. Yoksa beden hastalığı ne olursun ölür gidersin. Allah korusun İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'ü öyle buyuruyor. Beden hastası olursun ölürsün ama diyor ya kalp hastalığını tedavi etmesen, ya imansız gidersen diyor. Allah-u Teala muhafaza etsin. Efendim Halil Eganız kendisi evlat hanımefendi sevdiklerimiz için. Ama önce kendim be ya. İman selametim. Efendim hakiki iman için, sonu küfür olmayan iman için dua talep ediyoruz. Efendim ya Halil Aga her zaman dua ediyoruz. Hakikaten dedim 5 vakit namazın sonunda yatarken kalkarken yürürken. Ama Enver abi diyor ki, diyordu ki duanın kabul olması için, bak bu akşam size çok önemli bir sır vereceğim. 2 dakika içerisinde. Sakın kaçırmayın. Kaçırmadığınız gibi efendim sevdiklerinize de iletin. Haşa bize sır ne gezer. Enver abilerden. Ama müthiş ya. İnşallah hem dünya hem de ahiret saadetimiz için. Zaman zaman veriyor sırları ya. Evet. Enver abiler derdi ki duanın kabul olması için efendim günahsız ağızla yapılması lazım. Nerede? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşire-i mübeşşereden Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri geldiler. Dediler ki ya Resulallah dua et, duam kabul olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzını işaretti. Yani ya Sa'd, ağza girenlere, yani yediklerine, içtiklerine ve çıkanlara, söylediklerine dikkat et. Yani ağız günah işlemezse o dua kabul olur. Şimdi benzetme gibi olmasın ama bu nedir? Efendim kodlama. Ağızda o kelimeler kodlanıyor. Allah-u Teala'nın isimleri de gidiyor. O duaları kabul edecek. Dua yoluna açacak. Ama ağız günahkar olursa kodlama bozuk oluyor. Kodlama bozuk olunca da açmıyor efendim. Kapılar açılmıyor. Nasıl bir şey ama? Enver Şengüz. Selamünaleyküm Halil Agam. Yoldayım diyor. Hem Instagram'dan hem de radyodan takipteyim. Hay Enver'im. Yolun açık olsun. Enver efendim. Manisa'nın yiğit evlatı. Onların Gümülceli. Gümülceli ya. Efsane bir köy be. Destan. Destan. Efendim Gümülceli kardeşlerimiz Türkiye Gazetesi'ni efendim kendi imkanlarıyla alıyorlar, dağıtıyorlar. Yani ayrıca şey yok, bir büro yok, bir dağıtıcı falan yok. Tam bir gönül ocağı. Enver, mübarek babaları ve dedeleri maşallah ekip tam ve onun etrafındakiler, onların maşallah Gümülceli efendim pınar gönül pınarı. Allah-u Teala Enver'den efendim babasından efendim dedesinden ve o Gülcellerden Türkiye Gazetesi diyen, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyen kardeşlerimizden ve onların sevdiklerinden tabii ki sizlerden razı olsun. Ama Gümülceli bir nedir? Numune efendim ya. Yok dağıtıcı yok, büro yok.
Her sabah gazeteler geliyor, alıyorlar, simitlerini yiyorlar. O gün kim görür? 4 kişi, 5 kişi alıyor gazete. 200 gazete. Tabii belki de fazlalaşmıştır. Enver'im, Enver abim. Haydi yolculuklar. Efendim, Enver abilerden ne demiştik? Bir sır verecektik. Enver abiler, duanın kabul olması için günahsız ağızla yapılması lazım. Peki nasıl olacak bu? Efendim, onun sırrını da veriyorlar. Bir kimsenin kardeşi için yaptığı duada o ağız onun için olmadığından, günahsız, onun için günah işlemediğinden günahsız kabul ediyor. Ben şimdi diyorum ya Rabbi, Enver kulunu affet. Bu Enver için yaptığım duada Enver için benim ağzım günah işlemedi ki, Enver abi için. O zaman ne oluyor? O dua kabul oluyor. Yani duanın kabul olması için dua alacaksınız efendim. Size dua edeceksiniz ve dua alacaksınız. Ama gıyapta böyle yüzüne karşı yaparsa bir riya falan karışabilir. Ne güzel formül ya. Dua edelim tabii her zaman, ama asıl olan dua almak ya. Dua almak inşallah. Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Efendim, kalp gödüm açılsın diye yanar yakılır mı? Yani evliya olmak için. Efendim, kalp gözüm açılsın diye. Ve herkesin de dua alırmış. Bir gün ticaret yapıyor. Efendim, gittiği köyden orada buğday veriyor. Dua almayı unutuyor. Bir müddet, bir iki günü yol gittikten sonra, aa diyor, ben dua almaktan diyor, o kimseden dua alışveriş yaptığım kimseden dua almayı unuttum. Hadi bakayım dön geri, iki günü yol. Emreler anlatıyor ha, alaka değil. Efendim, geliyor. Adam onu görünce telaşlanıyor. Ne oldu diyor. Beyefendi, hesapta bir yanlışlık mı oldu? Bir hata mı oldu? Yok be kardeşim diyor. Ben senden dua almaya geldim deyince adam aile diyor. Allah Allah, nereden geldin? İki günlük yoldan. Ya diyor, sen deli misin diyor. Boş ver onu diyor ya. Ya deli sayılırım diyor. Ay ay. Bana diye dua et diyor. Yani Allah-u Teala beni maksadıma kavuşturması için diyor. Gönül gözümün açılması. Ey güzel Allah'ım diyor. Mehameti sonsuz. Ben kim? Dua etmek kim? Ama bu garip diyor. Bizi diyor insan bilmiş, dua istemeye gelmiş, onu maksadına kavuştur diyor ve o anda kalp gözü açılıyor. Nasıl ya, onun için Allah'a duanızı istiyor, iman selametimiz. Ama ya sonu küfür olmayan iman için be ya. Ha, devam ediyoruz efendim. Bir mümin kardeşi hakkında dua yaptığında melekler amin dermiş. Hüseyin Hilmi Işık, Kudüs-i Sur Hazretlerinden Enver abiler nakil ediyor. Belki hadis-i şerif olabilir. Melekler günahsız olduğu için onların yaptığı dua amin kabul ediyor Allah-u Teala. Demek ki bir mümin kardeşimiz hakkında gıyabında dua ettiği zaman, ya Rabbi şu anda ben sizin gıyabınızda dua ediyorum. Şu anda bu Ali Lagay'ı kim dinliyorsa onları, sevdiklerini, anne, baba, eş, evlat bağışla ya Rabbi, iman selameti ver. İşte bu duama şu anda melekler amin dedi. Bilmem ne kadar melek. Allah-u Teala da kabul ediyor. Bu gıyapta dua. Ve güzel bir müjde daha. O melekler ne derler biliyor musun? Ya Rabbi, bu kimse her ne dua ettiyse, istediyse mislini de ona ver. Ona da veren. Yani ben şimdi ne dedim? Ya Rabbi iman selameti dedim dinleyenlere falan. O zaman melekler diyorlarmış ki, ya Rabbi ona da ver. Yani bu perişan perişan adam ama gıyabında dua etti. Ben demedi, başkalarını söyledi. Ya ne güzel ya. Aldık değil mi formülü? Dua edeceğiz her zaman. Boyun bükeceğiz. Ama ama dua alacağız ya. Garanti formül. %100. Nasıl? Bu akşam sırrı. Kebap kebap. Hadi bakalım. Hadi mübarek olsun ya. Benden değil ha. Enver abilerden. Onun için Enver abiler derdi ki en güzel dua selamdır. Selamün aleyküm. Selamet, dünya ve ahiret saadet sana olsun. Selam, Müslüman, teslim, İslamiyet. Efendim hepsi ve hepsi aynı kökten geliyor. Selamün aleyküm. Selamda ne yapıyoruz? Selamün aleyküm diyerek ya Rabbi beni affet diye kardeşimi affet diyoruz. O da aleyküm selam, ben aleyküm selam diyerek o da aynı şekilde. İşte karşılıklı dua olduğu için en güzel dua, kabulü mutlak olan dua, selam. Bir de ne var onda? Efendim, mümini görmek Kabe'yi görmek gibidir. Müminin kalbini. Kabe'yi görünce yapılan dua nasıl kabul olursa,
Mümin görünce yapılan dua da kabul olur. O da hangi dua? İşte selamünaleyküm. Selamünaleyküm efendim. Aldınız değil mi? Ha, bana bak. Aldınız, kabul ettiniz. Allah-u Teala hayırlı mübarek olsun. Olmaya cihanda devlet, bir nefes sıhhat gibi. Ya en büyük dünya nimeti iki şey Hazreti Ali'den Enver abiler naklederlerdi. Sıhhat ve borcu olmamakmış. Ey rahmetli annem ya, okuma yazma yoktu ama o sözleri hala kulaklarımda. Yani benim hocam annem ya, varsa bir şeyler oradan gel. İnsanın canı ağrıyan yerdeymiş. Al tabi neden ağrıyor? Aa, gözüm varmış, kulağım varmış, midem varmış, bacaklar varmış, dişler varmış. Dişler varmış. Ya ya ya ya ya. Var geliyor ya. Demek ki neymiş? İnsanın canı ağrıyan yerdeymiş. Ne büyük nimet, ne büyük ihsan. Onun için hasta olmamaya gayret edeceğiz. Hasta olursak hizmet edemeyiz, ibadet edemeyiz. Ama bütün gayretimize rağmen hasta olursak da nimet bileceğiz. İsyan etmek yok. Yine tabii ilaç alacağız ama ya Rabbi sen beni çok seviyorsun ki bana hastalık bir hediye gönderdin. Rabia Adriye Hazretleri öyle buyurmuş. Hastalık Allah'tan hediyesidir. Kendi hasta başkalarına için dua ediyor, iyileşiyor. Kendisi için dua deyince ya ben de ya Rabbi bu hastalığı, bu hediyeyi benden almasın derim. Yani hastalık sabredersek, hasta olmamak için sebeplere sarılıp da gelmiş ise bu bir hediyedir. Günahlara kefarettir. Ya Allah'a günah yoksa derecelerin yükselmesi. Enver abi derdi ki dert ve bela kement-i mahbutur. Bir de efendim katolizerdir. Ne güzel tarif ya. Kimya reaksiyonlarında senelerce zamanda olabilecek bir kimyasal işlem katalizör vasıtasıyla bir anda. İşte dert ve bela da katalizördür. Evliyalık dereceleri aşmak istiyorsanız dert ve bela gelince sabredeceğiz, isyan etmeyeceğiz. Ama tabii ki tövbe istiğfara devam edeceğiz. Efendim, hastaneler hakikaten ya vesile olanlardan Allah razı olsun. Ferah mekanlar ama ya herkes koşmuş ya. Dursanız ya be evinizde. Güzel mekanlar, güzel hizmet veriliyor ama kalabalık be ya. Ne yapalım? Efendim, Hüseyin Işık Kudüs-i Nur Hazretleri buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erzelil ömürden Allah-u Teala'sın. Ya Rabbi dua. Peygamber Efendimiz erzel, rezil, en rezil. İsmi taskir. Ya Rabbi rezil ömürden, ihtiyarlıktan, maskaralıktan, gücün kuvvetin düşmesinden, hasta olmaktan, başkasına muhtaç olmaktan sana sığınırım diye dua ettiği bir Allah-u Teala'nın genç yaşında. Miladi 61 yaşında ya. Halleke şu anda miladi 66 yaşında. Bu benim 5 sene öncemi düşün. Ya 5 sene önce 61 yaşında Halleke pe! Ve Hüseyin Hoca Efendi diyor ki peygamberim genç yaşında kimseye muhtaç olmadan tabii ölüm hastalığı hariç efendim erzelil ömre yakalanmadan gitti. Efendim ya Rabbi diyoruz erzelil ömürden muhafaza eyle. Hastanenin hastalığı bol oluyor hocam. Önemli olan şifahane olmak diyor. Hay Zeynep ablam. Allah-u Teala sana ve sevdiklerine sıhhat afiyet versin. Dünyada sıhhat, afiyette ebedi güzellik. Efendim, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. Ya NATO, neydi o şey be, mehter takımı ya. Vallahi bittim ya. Ya biz buyuz. Bizim aslımız bu. Bizim yüz kızartıcı ecdadımızın yok. Ecdadımız mertti, yiğitti, yiğitliğin en güzelini, mertliğin, adaletin, merhametin en güzelini gösterdi ya. Ya o mehter takımı vurdu. Nasıl ellerinde olmadan uygun adım gidiyorlar yani. Hey ecdat be, hey Osmanlı be, sen bir zirveydin be. İnsanlıkta, merhamette, adalette ve yiğitlikte, mimaride, efendim askerlikte. Efendim güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. Bu ne demek? Efendim Türkiye Gazetesi, Ehl-i Sünnet'i yayan Türkiye Gazetesi
ne kadar çok okunursa, o zaman yiğit, mert, gayretli, çalışkan, sahih itikatlı, ehl-i sünnet itikatlı kişiler o kadar çoğalmış demektir. Onlar da efendim ne kadar çoğalırsa Türkiye devleti o kadar güçlü olur. Türkiye devleti ne kadar güçlü olursa efendim mazlumlar da sahipsiz kalmaz. Görüyorsun işte İran'ı kapıştır da şey diyorlar. Efendim Gazze devam ediyor. Pakistan birbirine vuruyor. Efendim Myanmar, Lübnan ya İsrail zulmüne devam ediyor. Zeynep ablam der ki hocam keşke Mitchell Tatik'e Fetih Marşı İngiliz'e de Çanakkale Marşı çalsaydık ya. Ama kim düşündüyse Allah ne diyeyim ya. Çok hoştu bire. Efendim güçlü Türkiye için güçlü Türkiye devam. Cumartesileri, perşembe günleri efendim çıkıyoruz. Güçlü Türkiye için güçlü Türkiye ve tele-ilmal derslerimiz bize yaz yok. Bizim tele-ilmal talebelerine efendim diyoruz ki yani yaz tatili başladı, okullar tatil oldu diye tatil yok. Bu kısacık ömrümüzde ebedi ahiret alemini kazanacağız. Kolay mı diyoruz onu kazanmak? Onun için her nefesi değerlendireceğiz. Diyorum ya delikanlı, yolda yürüyorsun ve evde oturuyorsun. Ne yapabilirsin ahiret için? İşte kimisi ibadet edeceğiz diyor. Ya ibadet etmiyorsun. Yolda yürürken nasıl ibadet edeceksin? Biraz yaklaşıyorlar ama. Ya diyorum la ilahe illallah de ya. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Dil ile söyle sevap kazan. Gönülden söyle nefsi yerlerde sürün ya. Kelime tevhid üzere var mı? İki cihanın serveri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bütün kainatı efendim terazinin bir kefesine, kelime-i tevhidi terazinin diğer kefesine koysalar kelime-i tevhid ağır basar. Ensar kardeşim diyor ki müminin istirahatı musalla taşında başlar. Ben aynı bunu bizim tele-ilmal talebelerine söylüyorum. Müminin istirahatı diyorum musalla taşında başlar. Hemen de tabii sual ediyoruz. Musalla taşı nedir? Bilemiyorlar. Ya diyorum imam cenaze namazı kılarken tabutu neyerek koruyorlar? Ve ilk önce soruyorum. Hiç cenaze namazına gittim gitmemişler ya. Ya götürelim evlatları ya. Görsünler cenaze namazı. Yerleşsin beyinlerine zihinlerine ya. Ya musalla taşını bilmiyorlar ya. Neden musalla taşında? Teneşir tahtası değil. Vefat ettik. Elbiselerini soyuyorlar. Kaldırıyorlar. Teneşir tahtasına koyuyorlar. İmam efendi rahat bırakmıyor. Sağa çeviriyor. Sola çeviriyor yıkamak için. Sonra kefenlenmek için bir sürü hareket. Ama kefenlendik. Tabuta koydular. Hadi bakayım hareket durdu. İşte Hüseyin İlmi Işık Kudsesur Hazretleri'nin kastettiği istirahat. Tabii müminse. Ya Allah-u Teala. Ya söylüyorum ama vallahi insan ne söylediği bilse böyle hücre hücre dağılsa az ya. İman selameti diyoruz. Ya tersiye. Vallahi ben çok dua istiyorum ya. Son nefeste iman selameti için ya. Ne kadar kolay söylüyor. Aa iman selameti son nefeste iman selameti ya. Ah be ya. Ah be ya dedikten sonra. Efendim bu akşam programımızın akışı içerisinde tarihe şanderenlerden, gönüller sultanlarından, alperenlerden, kimlerden bahsedeceğiz. Tabii iki haftalık bir birikim oldu. Hemen hızlı bir geçiş yapalım. Efendim 3 Haziran 1839 II. Mahmud efendim genel bütün Osmanlı padişahları bizzat bu fakir Hüseyin Hilmi Işık Kudsesur Hazretlerinden duydum bütün Osmanlı padişahları evliyadı. Tabii evliyadan maksat kademe kademe hangi derecede biz bilemeyiz ama yani onlar halifeydi, halife-i müslümindi. Efendim onlar hepsi akıl almaz bir vatan sevgisiyle, akıl almaz bir merhametle ve itikatta efendim zirve olarak yetiştirilirdi. Doğumdan önce efendim terbiyeler başlardı. Bütün Osmanlı padişahları. Efendim onlar Halife-i Müslümin'di. Ne zamandan? Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra ve ondan önce de İlahi Kelimetullah, Allahu Teala'nın kelimesini, kelime-i tevhidi ilah yükseltmek demek. Gazayı efendim var oluş sebepleri bildiren Osmanlı bir gaza devletiydi. Ve onun için bütün Osmanlı padişahları seviyoruz. Ve Hüseyin Hilmi Işık Kudsesur Hazretleri'nin Osmanlı sultanlarına,
Osmanlı hanedanına aşkı aynı şekilde emiren anlatılır değil. Aman ha. Yani onların yadigarlarından çevrenizde falan varsa, torunlarından falan, hani babalarının hatırı vardı der ya, sakın ya şöyle yaptı böyle yaptı takmayın efendim, yardım edin, dua edin, gönüllerini hoş edin, evlada yapılan babaya yapılan gibi derdi efendim Enver abimiz. Efendim Sultan II. Mahmut çok çileli ya, bir defa hayatta kalması bu isyanda, öldürmek için odasına girdiler efendim, kalfası gelenlerin üzerine kül atarak hayatını kurtardı. Sultan oldu, ne çileler çekti. Bu arada da efendim Ruslarla ve efendim Vehhabilerle, İngilizlerle uğraştı. Çok çok çileli bir hayat oldu ve Osmanlı'nın dönüm noktasıydı artık. Zaferler bitmiş, Osmanlı ordusu efendim gittiği yerde yenilir olmuştu. Hudutlar geniş. Nereye nasıl yetişecek? Kimin nasıl imdadına çekecek? İşte o zaman efendim neye düştü? Ordu Osmanlı bir efendim fütuhat devleti olduğu için, ordu devlet olduğu için efendim nereye gittiler? Çareyi ordunun yenilenmesinde buldular. Ordunun yenilenmesi ekonomisini beraberinde getirdi. Ordunun yenilmesi, idari sistemi batıdan tabii alındı ve Osmanlı'nın çöküşü o zaman başladı. Yani teşhizata denir ya, yani ordu bozuldu ama orduyu bozulmaya götüren sebep neydi? Tabii ki efendim ilimden, üç şey, imandan, amelden ve efendim ahlaktan kopmak. Yani medreseler, efendim dergahlar ve idari sistem. Kılıç, kalem ve könülün, gönül 3K bir olmaması. Tabi ondan sonra Tanzimat, ıslahat fermanı derken Abdülhamit Han zamanında bir gayret ama Osmanlı gitti. O zaman başladı ama çok gayret etti II. Mahmut. Kışla da talim yaptı bir asker gibi ve neticede 1826'da Yeniçeri Ocağı gitti. Yeniçeri Ocağı gitti ama çözüm gelmedi efendim. Ya Osmanlı padişahların 30.sü ve İslam halifelerinin 95.sidir. Sultan 1. Abdülhamit'in oğludur. Efendim 3 Haziran 1839'da vefat etti. Kabir şerifleri nerede? Çemberlitaş'ta 2. Abdülhamit Han ile beraberdir. Tabii Osmanlı'ya nice efendim okullar kazandırdı. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Harbiye ve Tıp Fakültesini kurdu. Beyaz'da Yangın Kulesi'ni yaptı. Çok gayret etti. Çok çok çok çok çalıştı ama teşhizde hata koca bir Osmanlı Devleti'ni götürdü efendim. Efendim 1. Kılıç Arslan Anadolu Selçuklu Devleti'nin 2. hükümdarı. Anadolu Selçuklu Devleti. Tabii bir Konya Selçuklu, Büyük Selçuklu vardı. Efendim bizim ecdat dehaydı ya. Büyük Selçuklu Devleti bugünkü Tebriz ve İran'da ve Doğu Anadolu'da kurulmuştu. Efendim amca çocukları vardı Süleyman Şah. Birbirine taht kavgası. Taht kavgasının baht kavgasına çevirmesi. Gidin dedi ya, Anadolu sizin. Fethedin, kurun devletinizi. İşte Süleyman Şah ve çevresi. Ta İznik'e kadar geldiler. İstanbul'a kadar fethettiler. İznik efendim başşehir oldu ya. Anadolu Selçuklu Devleti'nin. Peki Konya? Büyük Selçuklu Devleti yıkılıp İznik elden çıkınca Anadolu Selçuklu Devleti'nin efendim başşehri neresi oldu? Konya oldu efendim. Efendim Süleyman Şah'ın oğlu Kılıç Arslan Anadolu Selçuklu Devleti'nin 2. sultanı 30 Haziran 1107'de vefat eyledi. Ha burada ırmağı geçerken aynı şekilde babası da ırmağı geçerken aynı şekilde efendim Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah da ya ne hikmet hep ırmağı geçerken ya. 1092'de Melikşah'ın ölümüyle Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçmiş idi Süleyman Şah. Efendim ilk Haçlı seferleri Kılıç Arslan zamanında başladı.
Savaş sebebiyle başşehir İznik'ten Konya'ya geldi. Genç yaşta vefat etti. Ya. Bizanslılarla ve efendim Haçlılarla mücadele, çete savaşı diyorlar ya. Onun en güzelini orada verdi efendim. Anadolu Selçuklu Devleti. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Efendim telefonu sessize almayı unutmuşum, kusura kalmayın hemen. Ben şu anda telefonu sessize alayım ki efendim. Ya işte böyle efendim ne yapalım, teknik arızalar oluyor. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Birinci Kılıç Arslan'a hakikaten kılıçtı, kılıcın temsilcisiydi. Kalem ve gönüllü de tabii ki ihmal etmiyordu efendim. Barbaros Hayreddin Paşa. Ya 4 Temmuz 1546 efendim, Osmanlı'nın denizler sultanı. Ve diyoruz ki önce çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına diyoruz. Var mehter.

0: reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Ayrı düştüm dost elinden, yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk gelir yine, selam Türk'ün sancağına. Dün geldik, bugün gelme gayretindeyiz. Ama emin olun yarın çok sağlam geleceğiz inşallah. Ay yıldızı bayrağı, semalarında bekleyenlerin ümitlerini inşallah boşa çıkarmayacağız. Hemen efendim mesajlara bakıyoruz. Ondan sonra tekrar Instagram üzerinden yayınımıza devam edeceğiz inşallah. Telapçın abi hayırlı günler. Bugün öyle... vay vay vay. Sağlık olsun be. Selamünaleyküm muhterem Halil abi. Yarın sabah bel rahatsızlığı sebebiyle ameliyat oluyorum. Hususi dualarınızı istirham ederim demiş. Eyüp abim Allah-u Teala şifalar versin. İnşallah. Hemen gelen mesajlara bakalım. Ve efendim bir de telefondan gelenler. Mutlu akşamlar, hayırlı yayınlar. Nişat'tan saygılar, sevgiler Tatar Ramazan Kayayurt. 15 Temmuz kalkışmasının 10. yılında 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz diyor Tatar Ramazan Kayayurt. Hay Ramazan abim be. Allah razı olsun, hatırlatmış oldun. Selamünaleyküm Halil abi. TGRT FM çalışanlarına, dinleyiciler, 15 Temmuz şehitlerin mekanları cennet olsun. Allah-u Teala rahmet eylesin. Şehitlerimizin ailelerine sabırlar versin. Kırıkkale'den kas hastası Halil İbrahim Göçer. Efendim başta Halil İbrahim kardeşimiz olmak üzere. Şu anda TGRT FM'i dinleyen, derdi, hastalığı olan, derdi olmayan kimse yok ya. Allah-u Teala şifalar versin. Başta Halil İbrahim Göçer kardeşimiz olmak üzere. Hastalıklarını dünya ve ahiret saadetlerine vesile kılsın efendim. TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında Pelvan Hoca ile Ali Laga ile birliktesin. Pelvanlığı tartışılır ama Ali Laga yani hasta, hastalığımız kesin efendim. Efendim hemen tekrar Instagram üzerinden yayınımıza geçelim bakalım. TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında Halil Agay'la birliktesiniz efendim. Yüce Mevlam bu beraberliğimizi hem siz sevgili dinleyicilerimizin hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan ağabeyinizin, dedenizin, amcanızın artık ne dersiniz, ne yakıştırırsanız yakıştırın bilmiyorum. Ama sizlerin ve bizlerin iki cihan saadetine vesile edeceğiz. İşimiz nam olsun, şan olsun diye değil, tarihe şan verenleri, gönül sultanlarını, alperenleri anlatıyoruz ki bir, onların hayatlarından ibret alabilmek, kıssadan hisse kapabilir. Yaşanmış hayatlar. İki, efendim onları hatırlıyoruz ki onları anıyoruz ki iki cihanın serveri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salihlerin anıldığı yere rahmet iner diyor. O rahmete kavuşabilmek. Üç, onları hatırlıyoruz. Onların eserlerini okuyoruz. Onlardan bahsediyoruz. Onlara dua istiyoruz ki onlar kendilerine bir Fatiha gönderenleri unutmazlar. Bu vesileyle onların hayatta, ölüm anında, kabirde, mahşerde ve sırat köprüsünde şefaatlerine kavuşabilmek için. Ve diyoruz ki ayrı düştüm dost elinden. Yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk gelir yine. Selam Türk'ün sancağına. Dün geldik. Bugün gelme gayretindeyiz. Tökezliyoruz, kalkmaya uğraşıyoruz. Ama inşallah yarın çok güçlü geleceğiz. Geldiğimiz yerde zulüm olmayacak. Geldiğimiz yerde aç ve susuz kimse kalmayacak inşallah. Ay yıldızı bayrağımızı ufuklarında bekleyenler o beklediklerine kavuşacaklar. Yalnızca ay yıldızı bayrağı değil, o bayrağın temsil ettiği sahih, doğru itikada, cesarete, merhamete, yiğitliğe de kavuşacaklar inşallah. Dün öyleydik. Bugün yine ama yarın inşallah çok daha kuvvetli olacak. Ve nerede kalmıştık? Efendim Barbaros Hayreddin Paşa. Ya yani romanını yazmayı istediklerinden biri de efendim Barbaros Hayreddin Paşa. Ya akıl almaz yani, Alperen derler ya. Hakikaten bilek güçlü, gönülde de zirve maşallah ya. Sen Kuzey Afrika'yı fethet, git sultanım de, bu sana efendim bağlılık hediyem denir. İspanya kralı efendim krallık teklif ediyor. Gel diyor, ortak olalım diyor. Ya diyor, senin diyor imparatorluğuna Osmanlı'nın eri olmayı, eri rütbesiz bir erliğine tercih ederim diyor. İmparatorluğun senin olsun diyor. Budur ya, budur, budur gönül yüceliği. Budur Barbaros Hayreddin. Ya filmini çevirdiler ama beceremediler be ya. Efendim Barbaros kardeşler, İshak, Oruç, Hızır, ya dört kardeş maşallah ya. Deniz üstünde yürürüz, düşmanı arar buluruz, öcümüzü komaz alırız, bize Hayreddinli derler. Hay Zeynep ablam, sen çok yaşıyorsun he mi? Ya akıl almaz ya. Hayranım yani. Mimarlardan Mimar Sinan'a, efendim işte Barbaros Hayreddin Paşa, efendim Şeyh Şamil, tabii ki Yavuz Sultan Selim Han var ya. Ne yapalım, hiç olmaz hayran olmakla kalalım efendim. Ki Preveze Deniz Zaferi. Ya Türk denizciliğinin zirvesi ama insandı efendim. Merhamet, merhamet. Zaferleri büyüdü ama o büyümedi. Zaten o demek. Zaman zaman misal veriyorum. İşte buğday başağı olmak o. Tane tuttukça boyun bükmek. En fazla boyun büken kimdi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ama müthiş. Benim çektiğim sıkıntıyı hiçbir peygamber çekmedi aleyhisselam. Bu Hüseyin Koca Efendi'ye arz ediyor. Diyor ki efendim, Zekeriya aleyhisselam testereyle kesildi. Nuh aleyhisselam kaç defa taşlandı. Yani peygamber efendimiz şey gördü ama bunlarla kıyas edilmez. Buradaki kastedilen nedir denildiğinde, bir en yakın kimse en fazla hasret içeren odur. Aşk hasreti, aşk acısı. İki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi gördü Miraç'ta. Miraç'tan döndükten sonra da insanların oraya nasıl koştuğunu gördü. O işte insanların ebedi ateşe, ebedi cehenneme gittiklerini görmek, bu görmenin verdiği acı testereyle kesilmekten çok çok daha acı şekliyle Hüseyin Müzik Efendi efendim şey diyor, söylüyorlar ya. İşte bu nimet büyüdükçe, ya Rabbi nimetler senden nasıl şükrederim. Buğday başa ya, tane tuttukça boyun büyük, tane tuttukça boyun, ne güzel ya. Ben demeden Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bütün nimetler benden diyor. Bütün iyilikler benden. Ya nasıl o zaman ben yaptım diyeceksin ya. Allah-u Teala verdi. O zaman neye düşeceksin? Nasıl şükrederim efendim Barbaros Hayreddin, dinin hayrı ve kardeşlerine, İshak Reis'e, Baba Oruç'a efendim duaları inşallah. Hızır. Tabii Barbaros Hayreddin ya. Allah-u Teala tabi o evlatları yetişen sipahi babaya da merhamet eylesin, derecelerini âli eylesin. Gerek Yavuz Sultan Selim Han zamanından, gerekse efendim Kanuni Sultan Süleyman Han zamanından, efendim Barbaros Hayreddin Paşa Akıncı, deniz akıncılığı, Leventleriyle, korsanlarıyla Akdeniz'i efendim bir Türk gölü haline getirdi. 1538 yılında Preveze'de, efendim şu sayılara bak ya, Andrea Doria komutasında 600 gemi, 600 gemi donanmasını 200 çektiriyle, efendim sayılar gene, rakamlar gene, yani şey 100 bine diyelim ki 20 bin, öyle bir rakam nefer olarak. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin, derecelerini yüksek eylesin. Yani ibretlik ki nasıl bir ya, tek kişiden imparatorluğa nasıl gidilir? Koca bir devlet ya. Oruç Reis. Sonra Barbaros Hayrettin Paşa, Hızır Reis ya. Allah-u Teala derecelerin yüksek eylesin. Allah-u Teala şefaatlerine kavuştursun. Ve efendim Koca Yusuf. Hey Ali Lagan'ın romanı veya cihanı titreten Türk Koca Yusuf yalnızca güle yenildi. Ama elhamdülillah ve nasip etti. Enver abi de razı ettik. Yani ismine vuruldular. Ya Koca Yusuf pehlivan güle nasıl yenilir? Soruyorlardı. O diyordum işin pulmacası. Onu siz keşfedeceksiniz. Güle iş 3 defa yenildiğinde gerçek pehlivan olacaksın dediler. Efendim 1857 yılında Şumlu Karalar'da doğdu. 4 Temmuz 1898'de Atlas Okyanusu'nda vefat. O öyle yiğit, öyle yiğittir ki onu kabir ancak bir okyanus. Ya mertti, yiğitti. Hem Avrupa'da, Paris'te hem de Amerika'nın dört bir tarafında yiğitliği, mertliği. Efendim bunun parayla alınamayacağını hem Avrupalılara hem de Amerikalılara gösterdi efendim. Cihanı titreten Türk Koca Yusuf yalnızca güle yenildi. Efendim bu fakire de bunu efendim bu Koca Yusuf'un biyografik romanı yazmak nasip oldu. İnşallah Allah-u Teala kısmet ederse bütün romanlarımızı 17-18'i buluyor. Web sitesinde efendim yayınlayacağız. İsteyen oradan okuyacak, isteyen indirip helal olsun. Yeter ki okunsun. Efendim her zaman söylüyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz ki İhlas Vakfı'nın hizmetleri bütün dünyaya, Türkiye'yi karış karış değil santimetre santimetre kare yayıldığı gibi bütün dünyaya yayılıyor. Hüseyin Işık Kutsesur Hazretleri diyor ki sevenlerine, talebene, sizler olmasaydınız bu kitaplar yazılırdı ama rafta kalırdı. Hiçbir kıymeti olmaz. Ama siz ne yaptınız? Gecenizi gündüzüne kattınız, bu kitapları yaydınız. İşte bu kitapların yayılmasına vesile olanlardan biri de Ramazan Akgün efendim Makedonya göçmeni Hüseyin Koca Efendi'nin ve Enver abilerin efendim dert ortağı aşçılarıydı. Biz de hemşehri sayılırdım. Zeynep abla der ki hocam kapak sayfaları da olacak mı? Olacak tabii ya, grafiker bulursak, hatta fotoğraf da olacak inşallah. Ama rahat okunacak inşallah. Şu anda Sıla romanı bitti. Tekrar bir elden geçiriyor İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin. Hey maşallah ya. Allaka da yazmış da yazmış be ya. Ondan sana emanet nasip olursa. Ama bütün bu romanların içerisinde yarım elmadan kızıl elmaya İmam-ı Azam Hazretleri'nin babası Sabit Efendi'nin romanı ya. Ya Allah. Ama ne kurgu bire. Efendim Ramazan Akgün, Köfteci Ramazan abi derdik. Efendim senelerce hane dediğimiz 23'te ve Sarıyer'de Hüseyin Koca Efendi'ye ve Enver abilere ve onların ailesine hizmet ettiği yemeklerini yaptı. İsmi Ramazan'dı. Bir Ramazan bayramı gününde vefat eyledi. Aşçı Yahya babayıydı. Edirne'de Aşçı Yahya babayı ziyaretten sonra 6 Temmuz 2016'da vefat etti. Enver abilerin vefatından sonra ben Enver abilerin vefatından sonra çok beklemem, çok onun ayrılığına dayanamam diyordu. Hakikaten de onun vefatından birkaç sene sonra Ramazan Akgün, Köfteci Ramazan abimiz vefat eyledi. Bizim tabi kendisi Rumeli kökenli olduğu için Makedonya, Üsküp oralı olduğundan bizim göçmen programını, çıkalım gidelim Rumeli'ne programını izliyordu. Halil abi diyordu. Ertesi gün Enver abilere anlatıyorum. Halil abi akşam şunları söyledi. Halil abi akşam bunları anlattı. Rumeli'den bahsetti şekilde. Tabi Enver abiler de o da bir Rumeli evladı efendim. Enver abinin hem annesi hem de babası Rumeli kökenli efendim. Bugün yan yaya, Yunanistan topraklarında kalan yan yaya yakın efendim. Efendim 1957 yılında Bursa'ya geldi. 21 sene Hüseyin Cık Efendi'ye ve Hazretlerine ve Enver abiye ve ailesine hizmet etti. Bürolara gidip Türkiye Gazetesi bürolarına o büyükleri, Sisli Aliye büyüklerini, Enver abiyi, Hüseyin Hoca Efendi'yi, onların hocası Abdülkadir Marvasi Hazretlerini anlatırdı efendim. Efendim, Hüseyin Işık Kudüs-i Sur Hazretleri derdi ki, bizim Ramazan Efendi taşı pişirse lezzetli olur. Yine onun çok hoş bir sözü vardı. Enver abiler naklederdi. Kıl beşi karıştırma işi. Ya kıl beşi. Yani namazını kıl, üzerine vazife olmayınca bakma. Kıl namazını, vazifeni yap. Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Efendim, o büyüklerden naklen işte Mücahit Bey de söylüyor. Fitne üzerine vazife olmayan işe karışmaktır. Allahu Ekber ya. Tam bu Ramazan abinin sözüyle birbirini destekliyor. Kıl beşi, namazını kıl mutlaka. Namazsız mümkün değil. Enver abiler öyle derdi. İnsan, Müslüman sanki namaz kılmak için yaratıldı. Yani namaz İslamiyet demek ya. Akıl almaz bir ihsan ya. Huzura yolculuk, namaz huzura yolculuktur. Hadesten taharetten başlayın. Efendim, Kadi-i Ahire ile sırayla bir değerlendirin. Namazın nasıl bir huzura yolculuk olduğunu göreceksin. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin, merhamet eylesin. Bir zerre şüphemiz yok. Ramazan Akkuba abimiz ahirette çok sevdiği hocası Hüseyin Üstad Hazretleri ve ağabeyi Emre abiyle beraber efendim. İnşallah bizlere de nasip olur. Efendim 6 Temmuz 1517 Yavuz Sultan Selim Han efendim kutsal emanetleri halifeliği aldığı gibi kutsal emanetleri de teslim alıp nereye? İstanbul'a getirdi. Elhamdülillah. Nice badireler atlattık ama o kutsal emanetler bize kaldı efendim. Hırka-i Şerif. Hem Topkapı yok böyle dünyada bir şey. İki hırkanın olduğu bir memleket. Belki de hiç yok. Birisi Topkapı'da efendim, birisi de nerede? Hırka-i Şerif Camii'ne. Anlatmıştık efendim. Birinci Ahmet Han ayak izini verdi ama onun yerine ne geldi? Hırka-i Şerif geldi efendim. Efendim Şemsi Paşa 7 Temmuz 1900'de öldürüldü. Katledildiği manastırda vuruldu ve onun vurulmasından da hemen çok az sonra efendim İttihatçılar Selanik'te hareket ordusunu harekete geçirdiler. Evet ya, hareket ordusu harekete geçti. Bilinmez tabi Abdülhamit Han efendim o çapulcu sürüsüne karşı koydurmadı ve efendim Osmanlı'nın sonu oldu. Şemsi Paşa Abdülhamit Han'ın yetiştirmelerinden efendim bir boşnak çocuğuydu. Aldı, okuttu, yetiştirdi. Paşa oldu. Onu İttihatçıların efendim Rumeli'de Osmanlı'nın Avrupa topraklarına çıkardığı karışıkları önlemek için Rumeli'ye gönderdi. Efendim Makedonya'ya geldi, Manastır'a geldi ve Manastır'da efendim Abdülhamit Han'ın yadigarı telgraf çekti. Eldivenlerini almak için içeri girip çıkışta efendim askerlikten firarı Atıf Kamçıl tarafından öldürüldü. Efendim bu kurşun da Osmanlı'nın 10 yıl içerisinde sonu oldu efendim. Bu kurşundan sonra 2. Meşrutiyet ilan edildi. Abdülhamit'ten tahttan indirildi ve o tahttan indirilmeyle birlikte Osmanlı tarih sahnesinden çekildi efendim. Efendim Ayşe validemiz radyoda 13 Temmuz 670 vefat eyledi inşallah ve Ayasofya 10 Temmuz 2020 mahkeme kararı 14.53'te açıklandı. Ayasofya tekrar cami haline döndürüldü. Ayşe validemizin hayatını inşallah haftaya kaldığımız yerden anlatır. Onun ismiyle, onun hayatıyla bereketleriniz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Yüce Mevlam size ve sevdiklerinize sağlık, afiyete, hastalarınıza şifa, derdi olanlara deva, borcu olanlara edalar, bekar olanlara hayırlı iş, evli olanlara hayırlı geçimler, ama hepimize ve hepimize iman selameti nasip eylesin. Dünyada, ahirette, kabirde, mahşerde, sırat köprüsünde sevdikleriyle ve tabii ki cennette beraber eylesin. Hayırlı geceler. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Haseten yönetmen kardeşimiz Selim'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.
1: Tarihe şan verenler.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Burası TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Evrengzip Alemgir Şah'ın hayatının kalan kısmını konuşmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz programda İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey, Hindistan'da 50 yıl adaletle hüküm süren Evrengzip Alemgir Şah'ın hayatını anlatıyordu.

0: anlatmıştık. Şimdi devam ediyoruz
1: Evet,
0: ona.
1: buyurun.
0: Efendim malum haliniz mesela Kafkasya için Ahmet Cevdet Paşa der ki Cebeli Lisan. Cebeli Lisan Cebel Dağı demek, Lisan Dağı. Yani o kadar çok konuşulan lisanlar var ki, kavimler var ki onun için Lisan Dağı demiş, Cebeli Lisan demiş Kafkasya'ya. Yani bu Hindistan'da da efendim bozuk, uydurma filan, yani bir sürü din var.
1: Din var değil mi?
0: Din,
1: Din, din
0: din
1: var.
0: var.
1: Sihler,
0: Evet,
1: Budistler,
0: evet,
1: Brahmanlar.
0: evet. Mesela Sihler enteresandır, çok enteresan. Sarık gibi bir şey
1: Kafalarına.
0: sararlar. Efendim onu gören işte bilmeyenler Müslümanlar zannediyorlar. Bir de sakalları da var.
1: Yani, halbuki Müslüman değiller.
0: Halbuki Müslüman değiller. Bozuk bir dine mensuplar. İşte 1675 yılında miladi o Sihlerin lideri olan Guru Tek Bahadır, yani bu Evrengzip Alemgir Şah'ın adil idaresini gören Sihlerden bazıları Müslüman olmuşlar. Bayağı bir Sih Müslüman olmuş. Tabii Tek Bahadır da, Guru Tek Bahadır da bunu hazmedemiyor, isyana kalkışıyor, isyan ediyor. Kendisinin ermiş bir kişi olduğunu, kerametler gösterdiğini filan iddia ediyor. Cahil kimseleri kandırdığı gibi Müslümanları da kandıracağını zannediyor. Efendim tabii yakalandı ve kendisini Delhi'de Alemgir Şah'ın huzuruna getirdiler. Alemgir Şah, bakın ne kadar adil. Ya Müslüman olacaksın veyahut da Sih inancının doğruluğunu ispat edecek bize deliller söyleyeceksin.
1: İki alternatif sunuyor
0: Evet.
1: adaletli bir şekilde yani.
0: Guru Tek Bahadır da Sihlerin lideri bunu kabul etti. Kağıt kalem istedi. Çok enteresan. Getirdiler, verdiler. Kağıda bir şeyler yazdı. Bu kağıdı boynuma asacağım ve kılıç boynumu kesmeyecek dedi. Guru Tek Bahadır. Kağıdı katladı. İp getirdiler. İple boynuna bağladı kağıdı.
1: Kolye gibi astı
0: Evet.
1: demek ki.
0: Usta bir cellat getirdiler. Cellat Tek Bahadır istiyor yani. Ne kadar usta olursa olsun, ne kadar kuvvetli vursa vursun, bu boynumu kesmez diyor, kılıç diyor. Cellat kılıncı bir çaldı, boynu bir tarafa düştü, pis gövdesi bir tarafa düştü.
1: Hani
0: Kağıt da
1: kesmeyecekti.
0: uçtu bir tarafa. Hani kesmeyecekti, değil mi?
1: Yani
0: Kağıdı açıp baktılar.
1: ne yazıyor acaba diye.
0: Acaba kağıtta ne yazıyor? Kağıtta şu yazıyormuş Alper Bey. Ser verir sır vermem. Yani başımı veririm sırrımı vermem. Allah Allah. Yani böylece Tek Bahadır cehennemi boyladı.
1: Evet.
0: Halbuki Alemgir Şah elinden geldiği kadar bir kimseyi öldürmeye yanaşmaz. İşi sulhle halletmeye uğraşırdı. Ama Tek Bahadır kılıncın boynuna çalınmasını kendisi istedi. Yani artık iş onun kellesini vurmaktan çok sapıklığını ispat şekline dönüşmüştü.
1: Evet.
0: Mecburen kendisi istediği için
1: Cezasını bulmuş yani.
0: boynunu vurdurdu Evrengizip Alemgirşah. Şimdi tabii Timuroğullarının soyundan yani Babürşah'ın torunları bunlar da
1: Evet.
0: yani.
1: Ama
0: Evrengizip
1: ataları
0: Alemgirşah.
1: Timur'a dayanıyor yani.
0: Ta Timurhan'a, Emir
1: Timur'a.
0: Timurhan'a
1: Evet.
0: dayanıyor. Babürşah'ın ünvanı Zahirüddin Babürşah'tır. Ünvanı. İlk o geliyor şeye,
1: Hindistan.
0: Hindistan'a. Sonra oğlu Hümayun Şah tahta geçiyor. Babürşah'ın oğlu. Sonra Hümayun Şah vefat edince Ekber Şah geçiyor. Fakat Ekber Şah dini ilahi diye sapık bir din uydurdu. Yani İslamiyetle Hristiyanlığı birbirine karıştırdı. Böyle bir din uydurdu. O zaman Ekber Şah, Babür Şah'ın ve Hümayun Şah'ın

0: gayrimüslimlerden, yani Müslüman olmayanlardan almış olduğu cizyeyi kaldırdı. Yani cizye şöyle efendim, bir beldeye İslam hükümetinin reisi, başı, başında kim varsa, padişahı, hükümdarı, emiri, her kimse Peygamber Efendimizin tatbikatıdır. Şöyle yapar, ona mektup yazar. Der ki Müslüman ol, kardeşimiz ol, selamet bul. Müslüman olursan bizimle aynı haklara sahip olursun ve bizim vatandaşımız olursun. Eğer bunu kabul etmezsen bize cizye ver, cizye ver. Bunun karşılığında biz senin can güvenliğini sağlayalım, mal güvenliğini sağlayalım, tapunu koruyalım,
1: tabii,
0: mülkünü yani. Evet. Dininde serbest ol, istediğin gibi dininin icaplarını, gereklerini yerine getir. Kendi dinine göre nikahını kıyabilirsin, dinine göre.
1: Evet.
0: Dinine göre mirasını paylaşabilirsin. Yani dinin ne emrediyorsa, o bozuk dinin neyi emrediyorsa,
1: serbestsin,
0: onu
1: diyor
0: serbestsin
1: yani.
0: Ama karşılığında cizye bana vereceksin. Cizye vereceksin. Eğer cizye de vermezsen seninle harp ederim, erkeklerini öldürürüm, kadınlarını ve çocukları esir ederim. Eğer bunu da kabul etmezsen. Bak, 3 tane alternatif sunuyor. İşte vakti zamanında cizye ile eman verilmiş bunlara.
1: Evet.
0: Ama cizyeyi ödeyecekler. Cizye bir sağlık vergisi gibi bir şey. Efendim, Peygamber Efendimizin tatbikatı, Peygamber Efendimizin Hulefai Raşidi'nin yaptığı şey, Osmanlıların tatbik ettiği şey.
1: Gayrimüslimlerden cizye vergisi alınmış.
0: Evet, alınmış efendim. Tabii Ekber Şah kaldırmış.
1: O da gayrimüslimlere yaranmak için, hoş görünmek için
0: demek
1: yaptı muhtemelen.
0: Demek ki yani onları kendi o uyduruk dinine çekmek için
1: evet,
0: yapmış tahminim. Tabii cizye mesela din adamlarından, ruhbanlardan filan alınmaz Alper Bey. Çocuklardan alınmaz, çok ihtiyarlardan alınmaz.
1: Zenginlerden
0: gayrimüslimlerden
1: alınıyor.
0: Evet,
1: alınan bir vergi.
0: Gayrimüslimlerden alınıyor efendim.
1: Hatta o yüzden gayrimüslimlerin çoğu zenginlerinin kendilerini fakir gibi gösterdikleri
0: evet,
1: söyleniyor.
0: Zelil bir vaziyette yaşıyorlar.
1: Vergi
0: tabii,
1: vermemek için.
0: Tabii. İşte bunu almaya başladı.
1: Evrengzip Alemgir,
0: Alemgir
1: Şah bunu tekrar almaya başladı.
0: Tekrar almaya başladı. İslamiyet'in emriydi
1: evet,
0: çünkü. Hatta cizye vermemek için birçokları İslamiyet'i kabul etti.
1: Müslüman
0: Alper
1: oldu
0: Bey,
1: değil mi?
0: Müslüman oldular, evet. Sonra öğrendikçe İslamiyet'i, eski dinlerinin sapıklığını anladılar.
1: Evet.
0: Kendilerinin nasıl kandırıldığını anladılar. Halis Müslüman oldular. İslam dinine sıkıca sarıldılar.
1: Ne güzel.
0: Alper Bey.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi tabii Müslümanların çoğaldığını, kendi oturdukları yerde Müslüman olanlar için cami ve mescit yapılmasını hazmedemeyen Hindular ve Sihler camileri yıkıp Müslümanlara zulmetmeye başladılar. Alemgir Şah onlara çok güzel cevap verip hadlerini bildirdi. Onları kışkırtıp devleti karıştırmak, Müslüman-Hindu çatışmasını çıkartmak isteyen İngilizlere karşı da, İngilizler de ticaret için oraya geliyorlar. Hindistan zengin bir yer tabii.
1: Evet.
0: O zamanlar
1: tabii.
0: İngilizlere karşı tedbirler aldı. Şimdi Alemgir Şah koskoca Avrupalılar Hint-Moğol İmparatorluğu diyorlar Hindistan'daki Babürlü Devleti'ne. Efendim, o devletin hükümranı, padişahı, sultanı olduğu halde kendi nafakasını, alim bir zat aynı zamanda, kendi nafakasını yazdığı kitapları satarak temin edermiş. Yahu ne enteresan, yani kendi yazdığı kitapları satarak temin ediyor.
1: Geçen bölüm söylemiştiniz, Fetavai Hindi'yi şerh etmiş.
0: Şerh edip, evet, şerh etmiş. Efendim ben söyleyeyim, Fetavai Alemgir'e de derler onun için, Fetavai Hindi'ye.
1: O yazdırmış zaten,
0: evet,
1: alimlere,
0: evet,
1: bunu.
0: Tabii. Evet, tabii. Kendisi zaten günün birçoğunu oruçla geçirirmiş vakitlerinin. Oruç tutarmış. Yani haram olan günler hariç oruç tutmaya çok gayret edermiş. Oruç tutarmış. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri arpa ekmeği yerdi diyerek Efendimiz'e uyabilmek için, onun sünnetine sarılabilmek için buğday ekmeği yemez, arpa ekmeği yermiş Alper Bey. Çok enteresan yani. Yani Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin sünnet seniyesine uymaya son derece dikkat edermiş. Namazlarını ise devamlı cemaatle kılarmış. Abdestsiz durmazmış. Hep abdestli olmaya çalışırmış. Gecelerini de ilim talimiyle, ilim öğrenmekle kıymetlendirirmiş. Evet. Böyle bir padişah.
1: Yani evliya bir padişah.
0: Evet, zaten Mehmet Masum Hazretleri'nin bir sürü 7000 civarı halifesi var.
1: Onlardan
0: o halifelerinden bir tanesi de Alemgir Evrengzip Şah'tır. Şimdi Alemgir Şah hakkında bir zat, Hafi Han isminde, bu alim bir zat, Müntehabül Lübab isminde bir kitap yazmış. Şöyle diyor, bakın çok enteresan. Timuroğulları arasında belki de Delhi'nin gelmiş geçmiş padişahları arasında Alemgir Şah gibi ibadet, riyazat ve adalet bakımından mümtaz bir padişah yoktur. Hindistan'da eski Hindistan padişahlarından İskender-i Lodi'den sonra böyle padişahlar pek az gelmiştir. Bu padişahlar şecaatta, yiğitlikte, sıkıntılara tahammülde ve sabretmekte, görüşünde isabet etmekte eşsiz idiler, benzerleri yoktu. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarının haricine çıkmazlar. Siyaset icabı kan dökmekten de hiç hoşlanmazlardı diye methediyor.
1: Evet.
0: Yani Evrengzip Şah kendi zamanına kadar gelen efendim şahların hepsinden daha yüksek idi demesine getiriyor.
1: Evet.
0: Hatta vefat ettiği zaman 90 yaşını mütecavizdi. O yaşta bile rahat döşeğinde, yatağında ölmedi. Allah-u Teala'nın rızası için cihatla meşgul idi. Maratha adı verilen isyankar Hindularla çarpışıyordu 90 yaşındayken. 1706 miladi senesinde Bombay'ın, şimdi Mumbai diyorlar herhalde, evet, Bombay'a, Bombay'ın kuzey doğusuna düşen Evrengabad yanında Ahmed Nagar'da vefat etti. Orada Kuldabad, yani Ravza denilen yerde defnedildi. Türbesi orada. Hatta Hindular, efendime söyleyeyim, birkaç sefer yakmaya kalkıştılar türbesini. Alemgir Şah'ın vefatından sonra taht kavgaları başladı şehzadeler arasında. Yani 13 senede 10 şehzade başa geçti. Devlet zayıfladı. Bazı devletçikler ortaya çıktı.
1: Boşluk o zaman oldu demek.
0: Evet. Büyük bir cihangir var. Nadir Şah İran'da ortaya, evet, çıktı. Avşarlardan Nadir Şah çok kıymetli bir padişah. Ben çok seviyorum onu. O Nadir Şah, inşallah bir gün Nadir Şah'ı da program yaparız.
1: Yapalım mı? Evet.
0: Hindistan'ı yağmaladı. Yani Hindistan'ı yağmaladı ha. Çok zengin çünkü Hindistan. Tabii Evrengzip Alemgir Şah'ın vefatından sonra Avrupalı sömürgeciler, bilhassa İngilizler,
1: İngiltere,
0: mümbit Hindistan topraklarına üşüştüler. İngilizler zulümlere başladılar filan. Müslüman ve Hindu çatışmasını körükleyip kendileri, yani insanların birbirini katletmelerini zevkle seyrettiler.
1: Böl, parçala, yönet.
0: Evet. Bu vahşetlerini de dünyaya medeniyetin bir numunesi olarak ilan ettiler diyor. Evet, tabii dedik ya, Muhammed Masum Faruk-i Serendi Hazretleri'nin büyük evliya,
1: büyük evliya,
0: Allah-u Teala'nın büyük sevgili kulu, Silsili Aliye denilen zatlardan bir tanesi, işte onun Alemgir Şah'a yazdığı mektuplar var Alper Bey. Yani mektup yazmış. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet. Hocası yani.
0: Evet. Şimdi yazdığı, yani Alemgir Şah'a yazdığı mektupta bak neler tavsiye ediyor Alemgir Şah'a Muhammed Masum Hazretleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, diyor, cennette 100 derece vardır. Allahu Teala onları Allah yolunda cihat edenler için hazırlamıştır. 2 derece arasında gökte yer arası kadar mesafe vardır. Bu hadis-i şerif Buhari'de vardır buyuruyor. Buhari şerifte vardır buyuruyor İmam Muhammed Masum. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti diyor İmam Muhammed Masum. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, sevgili peygamberimizden naklediyor yani Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah yolunda yani düşman karşısında bir müddet durmak, bir müddet ya, Kadir gecesini Mekke'yi mükerremede, Kabe'yi muazzamada, Hacerül Esved'in yanında sabaha kadar ibadetle geçirmekten hayırlıdır. Bu hadisi şerifi de efendim hadisi şerif alimlerinden Beyheki rivayet ediyor buyuruyor Muhammed Masum Hazretleri. İbni Hibban sahihinde hadis-i şerif kitabı diyor ki, alimler bir müddet, kısa bir zaman yani bir müddet Allah yolunda bulunmak, yani düşman karşısında durmak, içerisinde böyle bir zaman bulunmayan milyonlarca ayı ihya ile geçirmekten hayırlıdır buyurmuş. Böyle buyuruyor diyor. Yani onu cihada teşvik ediyor. Evet. Evrengzip Alemgir Şah'ı. Enes dediği Enes bin Malik radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz'den aleyhisselam rivayet etti. Allah için bir gece bir kimse, yani Peygamber Efendimiz buyurmuşlar, Allah için bir kimse bir gece İslam hudutlarını yani sınırlarını bekler, Müslümanları muhafaza ederse onların oruç ve namazı sevabına kavuşur. O Müslümanların tuttukları oruçların, kıldıkları namazların sevabı o bekleyenim, müminlere, Müslümanlara verildiği gibi hepsinin toplamı
1: O bekleyen
0: nöbetçi askere verilir. Bekleyene verilir yani. Yani Alemgir Şah, sen böyle kıymetli bir iş yapıyorsun demek istiyor.
1: Evet.
0: Ya. Sonra diyor ki İmam Muhammed Masum Hazretleri, Mehmet Masum Hazretleri, ne yazık ki bu maksattan uzak, böyle lezzetli nimetlerden zahiren mahrumum diyor. Ben mahrumum bunlardan diyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Bazı mani ve engeller sebebiyle Allah yolunda çarpışmaktan uzak kalmaktayım diyor. Keşke onlarla, yani Allah yolunda cihat edenlerle beraber bulunsaydım. Bu büyük büyük bir kurtuluşa vesiledir. Fakat kalpten beni sizinle beraber biliniz. Fakirlerin yapacağı iş olan dua ve teveccüh ile size yardımcı olduğumu kabul ediniz. Uzlette bulunanlar, uzlette hani insanlardan uzaklaşıp da bir dağ başında, bir mağarada, hani uzlette bulunup da senelerce riyazet çekseler. Ya riyazet, yani nefsin istediklerini yapmamak. Anladın?
1: Evet.
0: Senelerce riyazet çekseler ve 40 gün açlığa katlansalar, 40 gün hani erbain derler veya çile çekmek derler ona. Çil, Farisi de 40 demek, erbain de Arabi de 40 demek. Yani çile çekmek derler ona. Çile çekmek oradan gelir. 40 gün aç durmak yemiyor ha. Bu büyük işin yanına yaklaşamazlar. Allah Allah. Uzette bulunanlar yani. Ya hele o cihat esnasında eda edilen ibadet ve taatlar uzlette yapılanlardan kat be kat üstündür. Ya, yani düşman karşısında sınırda yapılan ibadet uzletteki yapılan ibadetlerden
1: kat be kat
0: üstündür. Riyazatta, çilede yapılan ibadetten kat be kat üstündür. Orada yapılan zikir ve tesbihlerin sevapları da böyledir. Hele oradaki namazın derecesi, üstünlüğü bambaşkadır. Orada yapılan iyilikler, ikramların derecesi yüksek. O harp meydanında hasta olanların hali çok değişiktir. Nitekim Resulullah Aleyhisselam Allah yolunda yapılan cihatta Allahu Teala'yı çok zikredenlere müjdeler olsun. O, çünkü onun her bir kelimesine 70 bin sevap verilir. Her sevapta 10 misli yazılır buyuruyor. Bu hadisi şerifi Taberani bildiriyor. Büyük hadis-i şerif alimi Taberani bildiriyor. Allah Allah. Yine bir hadis-i şerifte benim mescidimdeki namaz, benim mescidimdeki namaz dediği Mescid-i Nebi'de kılınan namaz. Medine-i Münevvere'de.
1: Mescidi, evet.
0: Namaz diğer mescitlerde kılınan namazdan namazın 10 bin namaza bedel. Efendimiz buyuruyor bunu. Mescid-i Haram'daki, yani Mekke-i Mükerreme'deki, Beytullah'ın olduğu Mescid-i Haram'daki
1: yanında, evet,
0: bir namaz 100 bin namaza. Muharebe meydanındaki, yani Allah Allah, düşmanlarla
1: cihat ederken
0: o meydandaki namaz ise 1 milyon namaza mukabildir.
1: Ne kadar kıymetli.
0: Allah Allah. Yine bir hadis-i şerifte Allah yolunda durmak, kılıç çekilmese de, süngü kullanılmasa da, ok atılmasa da, içinde bir an Allahu Teala'ya isyan edilmeyen 60 senelik ibadetten daha faziletlidir. Allah Allah. Efendim bir de diyor hani muharebe meydanında, hudutlarda, serhatlerde, Osmanlı serhat yerde, sınırlarda, düşmanla sınır olan yerlerde Allah demek, Allah-u Teala'yı zikretmek çok büyük sevaptır ve çok faydalıdır buyuruyor. Onun için bizim askerimiz düşmana saldırırken Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah diyerek saldırır. Öyle hücum eder.
1: Evet.
0: Değil mi efendim? Evet. Allah Allah nidaları arş-ı alaya kadar çıkar yani. Efendim hatta Muhammed Masum Faruki Serendi Hazretleri'nin Kudüs-i Sırru, Seyfettin Faruki'den başka oğulları da var tabi. Onlar da hepsi birer evliya. Bu oğullarından Muhammed Ubeydullah Faruki, Faruki denilmesinin sebebi Ömerül Faruk radıyallahu anh hazretlerinin soyundandır. İmam-ı Rabbani hazretleri ve onun oğlu Muhammed Masum hazretleri hepsine Faruki derler. Evet. Bu zata da Muhammed Ubeydullah Faruki diyorlar. Hazreti Ömerül Faruk hazretlerinin radıyallahu anh soyundan oldukları için. Alem, o da Alemgir Şah'a mektuplar yazarak nasihatta bulunmuş. Nasihatlarda bulunmuş. Diyor ki bak ne enteresan, ne güzel nasihatlar ya. Hem de padişaha yapıyor bu nasihatlara. Kıymetli ömrümüz günah işlemekle, kusur, kabahat yapmakla, yanılmakla geçip gidiyor. Yahu kendisini de işin içine katıyor o yüksek zat, evliya zat Muhammed Ubeydullah Hazretleri. Kıymetli ömrümüz günah işlemekle, kusur, kabahat yapmakla, yanılmakla geçip gidiyor. Bunun için tövbeden, Allahu Teala'ya boyun bükmekten söyleşmemiz, vera ve takvadan konuşmamız hoş olur. Allahu Teala Nur Suresi 31. ayeti kerimesinde mealen, ey müminler hepiniz Allahu Teala'ya tövbe ediniz, tövbe etmekle kurtulabilirsiniz buyuruyor. Ya o ayeti kerime. Rahmetli Enver abiler, Allah rahmet eylesin, vakfımızın kurucusu.
1: Evet.
0: Çok söylerlerdi şu sözü. İ'mel ve istagfir. Ne demek i'mel? Amel et. Yani namaz kıl, oruç tut, hayır yap, hasenat yap. İ'mel ve istagfir. Ama peşinden İstiğfar et. Tövbe et yani ya. Allah Allah. Ameline de güvenmeyeceksin. Hata yaptım efendim diye. Hata yapmışımdır. Tam layıkıyla ibadet yapamamışımdır diye onlar için istiğfar et yani, tövbe et yani. Allah Allah. Onun için öyle diyor ayet-i kerimede, hepiniz Allah-u Teala'ya tövbe ediniz, tövbe etmekle kurtulabilirsiniz buyuruyor. Sonra devam ediyor, günahlarına tövbe etmek herkese farz-ı ayn'dır. Yani bir cemaatte, cemaatte dediğim toplulukta yani, cemiyette, toplulukta, yani sosyal olarak söylüyorum, sosyoloji olarak söylüyorum, bir toplulukta bir kişi tövbe etse, öteki hani 100 kişi olsa o toplulukta, 99 kişi tövbe etmese, bir kişi ancak farzı yerine getirdi, farz-ı ayn. Farz-ı kifaye değil yani.
1: Yani diğerlerinin üstünden kalkmıyor,
0: kalkmıyor. Tövbe etmeyi. Herkesin tövbe etmesi
1: herkes
0: lazım.
1: Herkes tövbe etmeli.
0: Evet. Cenaze namazı gibi değil,
1: değil
0: yani.
1: Evet.
0: Efendim yani 3-5 Müslüman gitse
1: kılınca,
0: cenaze namazı kılsa diğerlerinin üzerinden sakıt olur.
1: Evet.
0: Buna farz-ı kifaye derler. Tamam.
1: Ama tövbe etmek farz-ı
0: evet.
1: ayın.
0: Mesela bir beldede, bir kasabada en azından bir tane hafız bulunması, yani Kur'an-ı Kerim'i hıfzedenin olması
1: yeterli.
0: Farz-ı kifayedir.
1: Evet.
0: Ama hiç olmazsa şehrin ahalisinin, kasabanın ahalisini yetiştirmesi lazım. Hepsi o farzı yapmamış gibi sorulacak. Ya bir tanesi bile değil hafız yani.
1: Evet.
0: Yani Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmemiş, ezberlememiş. Evet. Herkese farz-ı ayındır tövbe etmek. Hiç kimse tövbeden kurtulamaz. Nasıl kurtulur ki? Peygamberlerin aleyhisselam hepsi tövbe ederdi. Peygamberlerin sonuncusu ve en yükseği olan Muhammed aleyhisselam buyuruyor ki, kalbimde envar ilahiyenin gelmesine mani olan perde hasıl oluyor. Bunun için her gün 70 kere istiğfar ediyorum. Yani bunun niye, Allah Allah. Yani envar ilahiyenin gelmesine mani olan perde hasıl oluyor. Nerede? Kalbimde. Envar ilahiye demek Allah-u Teala'dan gelen nurların kalbime gelmesine mani olan perde hasıl oluyor. O perde nedeniyle, sebebiyle o nurları kalbim alamıyor. Bunun için her gün 70 kere
1: İstiğfar
0: ediyorum. Yani estağfirullah diyorum.
1: Evet.
0: Yani ne demek estağfirullah? Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Ben ettim, sen etme ya Rabbi demek. Bir de izah ediyor o Ubeydullah Faruk Hazretleri, Muhammed Masum Hazretleri'nin oğlu. Yapılan günahta kul hakkı bulunmayıp zina yapmak, alkollü içki içmek, çalgı dinlemek, yabancı kadınlara bakmak, Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak ve bozuk inanışlara saplanmak gibi yalnız Allah-u Teala ile kendi arasında olursa, yani bu günahlar, böyle günahlara tövbe etmek, pişman olmakla, istiğfar okumakla, Allah-u Teala'dan utanıp, sıkılıp, ondan af dilemekle olur. Farzlardan birini özürsüz terk ettiyse, mesela namaz farzdır.
1: Evet.
0: Özürsüz namazı kılmayı terk ettiyse, namaz kılmadıysa tövbe için yani efendim pişman olmaktan, tövbe etmekten başka o farzı da yapmak lazımdır. Yani
1: namazın kazasını yerine getirmesi lazım.
0: Evet. Evet. Yani dolayısıyla böyle çok güzel şeyler var. Mesela Lokman Hakim var. Kimisi de Lokman Hekim der.
1: Lokman Hekim der.
0: Kur'an-ı Kerim'de ismi zikrediliyor. Ya peygamberdi ya veliydi. Ama açıkça bildirilmemiş.
1: Evet.
0: Bir büyük zat muhakkak.
1: Büyük, muhakkak.
0: Efendim veli veya peygamberiydi bu zat. Muhakkak. Ya veli ya peygamber. Oğluna yıllarca, yani yüzyıllarca hatta, çok uzun yaşamış.
1: Uzun yaşamış.
0: Nasihat etti Lokman Hakim. Hatta onun yaptığı nasihatlardan birçoğu İslam alimleri ansiklopedisinde muhtelif alimler tarafından nakledilmiş, ezberlemişler. Efendim talebelerine söylemişler, onlar da yazmışlar veya bizzat kendileri yazmışlar. Oğlum diyor, tövbeyi yarına bırakma. Çünkü ölüm ansızın gelip yakalar. Ya
1: ne zaman öleceğimizi evet. bilmiyoruz.
0: İmam Mücahit buyuruyor ki her sabah ve akşam tövbe etmeyen kimse kendine zulmeder. Hatta Eşrefoğlu Rumi Hazretleri var.
1: Meşhur evet.
0: Efendim kabri İznik'tedir. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin Ankara'da metfun ya türbesi evet. var. Hı-hı. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin damadıdır aynı zamanda. Çok güzel şiirleri var. Yani beni çok etkiliyor onun şiirleri. Yunus Emre Hazretleri gibi yani mübarek. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin de çok güzel şiirleri vardır. Tevbesiz yatan kişi, zor olur anın işi. Zebaniler yoldaşı, tövbeye gel tövbeye, tövbeye gel tövbeye. Bu nakaratla, tövbeye gel tövbeye nakaratıyla biten çok güzel bir şiiri var. Efendim insanlar onu arama motoruna yazıp bulabilirler. Yani o şiirini benim çok hoşuma gidiyor. Abdullah İbni Mübarek buyurmuş ki tabiinin büyüklerinden. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh. Haram olarak ele geçen bir kuruşu sahibine geri vermek 100 kuruş sadaka vermekten daha sevaptır. Bazı alimler de buyurmuşlar ki haksız alınan bir kuruşu sahibine geri vermek kabul olan 600 nafile haçtan daha sevaptır. Yani bir insan 600 kere hacca nafile gitse. Hacca gitse, Beytullah'a gitse,
1: hepsi de kabul
0: efendime
1: olsa,
0: söyleyeyim Arafat'a çıksa, efendim say yapsa, Beytullah'ı tavaf etse 600 kere yani. Efendime söyleyeyim nafile haçtır. Bir tanesi farzdır, geri kalanı nafile haçtır. Efendim bir kuruşu, haksız alınan bir kuruşu sahibine geri vermek 600 nafile hac yapmaktan
1: daha kıymetli,
0: daha çok sevaptır buyuruluyor. Efendim böyle çok tabii. Şimdi bir şey okumak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Yine buyuruluyor ki Muhammed Masum Hazretleri Nefahatül Üns kitabında, kıymetli bir din kitabı bu, Hacı Nakşibend'in rahmetullahi aleyh hayatı ve menkıbeleri anlatılırken diyor ki bir şahıs Hacı Bahattin Buhari Nakşibend Hazretlerine sordu. Sordu ki sizin yolunuzda nağme, simah ve müzik var mıdır? Hacı Hazretleri yani Bahattin Buhari Nakşibend Hazretleri buyurdular ki hayır yoktur. O zat tekrar sordu. Sizin yolunuzun esası nedir? Bahattin Buhari Nakşibend Hazretlerine. Bahattin Buhari Nakşibend Hazretleri dediler ki yolumuzun esası halvet der encümen. Yani bu tasavvufi bir tabir. Yolumuzun esası halvet der encümendir. Allah Allah, bu ne demek? Yani kalbi ve ruhu, yani gönlü ve ruhu canı yani ruhu hak ile, hak yani Allah ile meşgul edip zahirde, dış görünüşte bedeniyle insanlar arasında bulunmaktır.
1: Uzlet değil yani.
0: Evet, uzlet değil. Yani onun için derler ki Allah-u Teala evliyasını yani mübarek kullarını gök kubbenin altında saklamıştır. Bu şu demektir. İnsanların içinde, arasında saklamış. Arasında,
1: evet. Ya. Aslında halvet der encümen çok güzel bir ifade.
0: Evet. Allah-u Teala Nur suresi 24. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki o yüksek insanlara ticaret, alışveriş Allah-u Teala'yı unutturmaz. Halkın içinde ya.
1: Evet.
0: Ticaret, yani
1: normal günlük yaşantısını yaşıyor evet. gibi ticaretini yapıyor, evet. alışverişini yapıyor.
0: Ama
1: kalbi Allah-u Teala ile.
0: Kalbi Allah diyor Celle Celaluhu.
1: Aklıma gene o Mina pazarında 10 binler altınla alışveriş yapıp ama evet. Allah-u Teala'yı zikreden evet. tüccar geldi yani.
0: Evet, genç bir tüccar.
1: Genç bir tüccar geldi.
0: Bez tüccarı.
1: Evet. manifatör.
0: Arşın endazeyle bez kumaş, örtüyor.
1: Kumaş alıyor, satıyor.
0: Satıyor. Mina pazarında. Kalbine nazar ettim buyuruyor bu Hacı Bahattin Buhar Nakşibend Hazretleri. Kalbinde bunların hiçbirisi yok. Kalbi hep Allah diyor. Celle Celaluhu. Evet. Yani ne mübarek
1: işte,
0: insanlar
1: iş bu.
0: Yani. Değil mi?
1: Evet.
0: Sonra bir mektubunda da buyuruyor ki bu fakir, bak kendisine çok büyük evliya ya Mehmet Masum Faruk Serendi Hazretleri. Bu fakir diyor, yani kendisini böyle söylüyor. Büyük zaferinizi bir harpten zaferle çıkmış acaba Alemgir Şah. Bu harpten bu fakir büyük zaferinizi tebrik eder. Manen yüksek derecelere kavuşmanız için dua ederim buyuruyor. Rana Mihracesi Hint Yarımadası'ndaki Müslümanların en büyük düşmanıdır. Bu kafire karşı kazanmış olduğunuz zafer bütün bu duacınızı ve bütün Müslümanları sevinçlere gark etti. Bu sevinci anlatmak kitaplara sığmaz. Şüphe yoktur ki Rana Mihracesi'nin kesin mağlubiyeti ve onun vergiye bağlanması Hindistan'da İslamiyet'in tam hakimiyeti demektir. Allah Allah. Sonra başka bir mektubunda da diyor ki halen de İslamiyet'i kuvvetlendirmek için Dekken bölgesine yeni bir sefere çıkmak üzere olduğunuz öğrenilmiştir. Bu teşebbüsünüz büyük cihattır. İslam ülkelerini asilerin kötülüklerinden ve şerlerinden temizlemek bu seferin mühim neticelerinden olacaktır. Hicaz yolunun açılması da, demek ki Hicaz yolunu kapatmışlar. Hicaz yolunun açılması da bu seferi gerektirmektedir. Allahu Teala sonsuz ihsanıyla bu seferinizi de zaferle bitirmeyi nasip eylesin. Ne büyük bir bahtiyarlıktır ki böyle büyük bir sefere azmetmiş bulunuyorsunuz. Bu tarihi sefer iyi bir niyetle çok hayırlı ve bereketli meyveler verecektir. Ebedi saadet yolunda yüksek manevi derecelere kavuşmanıza vesile olacaktır buyuruyor. Kime? Evrengizip Alemgir Şah'a yazdığı mektupta kim buyuruyor? İmam Muhammed Masum Faruk-i Serendi Hazretleri.
1: Allah Teala daha hepsine çok rahmet eylesin, şefaatlerine bizleri dahil eylesin. Evet, sizden de Allah razı olsun, teşekkür Amin. Ediyoruz. Vaktimizin kalan kısmında İhlas Vakfı'nın sadaka hattı var.
0: Evet.
1: Sadaka hizmeti veren bir
0: Tabii.
1: hat. İnsanlar o hatta
0: Tabii.
1: sadaka gönderiyorlar. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize bu hatla ilgili Tabii. nasıl buraya sadaka gönderebilecekleriyle ilgili bilgi vermenizi istirham ediyoruz.
0: Tabii efendim. Buyurun. Şöyle tabii sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, yani ne güzel övmüş ya sevgili Peygamberimizi efendim. Yunus Emre Hazretleri değil mi?
1: Evet.
0: Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Allah Allah.
1: Ne güzel söylemiş.
0: Gerçekten. Evet, ne güzel söylemiş. Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri buyurmuşlar ki az sadaka çok belayı defeder. Ya sadaka, az sadaka çok evet. belayı defeder. Sonra efendim kitaplarda yazıyor ki dua etmeden önce bir sadaka ver. Sadaka ver. Ondan sonra dua et buyuruluyor. Yani o sadaka Allahu Teala'nın merhametini celbediyor. Rahmetini celbediyor. Yani duanın kolay kabul olması için böyle yapılması lazım. Yani bir iyilik yap,
1: Evet.
0: Ondan sonra dua et. Yani hani mesela bir yere giderken hediye götürürsün ya.
1: Evet.
0: Ya Allahu Teala'nın efendime söyleyeyim Allahu Teala'ya arz ediyorsun halini. Ya Rabbi senden istiyorum diyorsun. Değil mi? Ya bir sadaka ver işte ya. Bir şey kaybetmezsin. Duan kolay kabul olur.
1: Evet.
0: Efendim. İşte tabii nereden ihtiyaç sahibini bulacaksın?
1: Çevrende kolay var değil. Yok evet.
0: Var yok. düzgün insan nereden bulacaksın, değil mi?
1: Evet.
0: İşte bunun için İhlas Vakfımız şöyle bir hizmet ifa ediyor. Sadaka hattı diye bir hat teşekkül ettirdik. Cep telefonlarından efendim 8350 sadaka hattımız var.
1: Kısa mesajla.
0: Evet. SMS diyorlar ya şimdi, evet, kısa mesaj. Sadaka yazacak, 8350'ye gönderecek, tuşa basacak, gidecek. Zaten mesaj geliyor. Efendime söyleyeyim, 50 TL tutarında vermiş olduğunuz efendime söyleyeyim bağış alınmıştır filan diye. Yani 50 liraya daha çok vermek istiyor. Birkaç tane gönderse.
1: Birkaç defa yollayacak.
0: Birkaç evet. defa yollasın.
1: Yineleyecek yani.
0: Tabii. Demek ki 8350'ye efendim SMS kısa mesaj 8350'yi bulacak.
1: Evet.
0: Oraya efendim sadaka yazacak. Başka bir şey yazmayacak.
1: Büyük harflerle sadaka.
0: Parantez filan yazmayacak.
1: Yok.
0: Bilmem ne tırnak içine almayacak.
1: Evet.
0: Sadece sadaka, düz sadaka yazacak. Efendim onu 8350'ye gönderecek. Böylece 50 lira
1: sadaka
0: bağış
1: vermiş olacak.
0: Yapmış olacak. Allah-u Teala cümle izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi kazalardan, belalardan, hatalardan, amin, kötülüklerden muhafaza, amin, eylesin. Allah-u Teala umduklarına nail eylesin, korktuklarından emin eylesin. Tekrar ediyorum, 8350 sadaka yazacak, 8350 kısa mesaj, SMS sadaka yazacak, tuşlayacak, gönderecek, 50 lirayı vermiş olacak. Cenab-ı Hak hepimize, izleyicilerimize, dinleyicilerimize iyilikler lütfeylesin inşallah.
1: Amin. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun efendim.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız hem yeni videolarımızdan hem de yeni programlarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kır Çiçeği 11. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: 18 yaşın tüm saflığıyla İstanbul'a gelen Hacer, içinde bin bir umut taşımaktadır. En büyük isteği ünlü bir manken olmaktadır ve bu yolda Gönül'ün ve Kemal Bey'in kendisine yardım edeceğine inanmıştır. Bir gün Gönül'le beraber podyum çalışması yapacağını zannederek bir eve giderler. Fakat o kadar heyecanlıdır ki sakinleşmek için Gönül'ün verdiği bir içiciyi içerek kendinden geçer. Sonunda ne olacağıysa meçhuldür.

0: Hacer, şu kahveyi iç bakalım. Ağız kokunu önler.
1: Bir daha o şeyden içmeyelim ne olur. Öyle pis bir şeydi ki hala kendimi toparlayamıyorum.
0: Heyecanını yatıştırmak için vermiştim. Podyuma çıkmak cesaret ister biliyorsun. Ama sen heyecanlanmam diyorsan bir daha içmezsin Hacer.
1: İçmem. Bir daha içmeyeceğim, tamam mı?
0: Tamam.
1: Gönül abla, vakit gene çok geç oldu. Eve gittiğimde inan ki enişten beni kovar.
0: Niye? Çok mu sinirli bu adam?
1: Sen bilmezsin enişte mi? Evde herkesin ödü kopar ondan. Dün bir daha böyle olursa sokağa atarım demişti.
0: Aa, sokağa atması mühim değil hayatım. Bizim yanımızda kalırsın. Ben onu mesele etmiyorum. Sadece enişten niye bu kadar geri kafalı onu anlayamıyorum.
1: Eğer Hayati eniştem evden kovarsa kurs bitene kadar Gönül ablanın yanında kalırım. Alt tarafı 3 ay.
0: Bak Hacer, eğer bir durum olursa beni hemen ara. Ben gelirim güzelim, tamam mı? Hiç korkma eniştenin kaprislerinden, ha?
1: Sağ ol Gönül abla, ne kadar iyisin.
0: Hadi kalk da seni evine bırakayım. Daha fazla geç kalma.

0: Nerede? Nerede bu kız? Gecenin bu saatinde. Söyler misiniz
1: bana? Eniştemin sesi dışarıya kadar geliyor.
0: Fazla dırdır etme Suzan. Kasabada kendi halinde çeyiziyle meşgul olan masum kızı sen getirdin İstanbul'un bu bulanık denizine. Şu saate bak. Hala yok ortalarda. Hadi dün patronunun bilgisi altında mesaiye kalmıştı. Bugün nerede kaldı ha? Bugün nerede kaldı?
1: Belki bugün de patronu getirir Hayati.
0: Ben onu bunu bilmem. Yarın erkenden bu kızı memleketine göndereceksin, tamam mı? Ardından babasına mektup yazıyorsun, telgraf mı çekiyorsun, ne yapıyorsan yap ve bilgi ver.
1: Ne diyeceğim abime?
0: Ne mi diyeceksin? Diyeceksin ki kızınızın akıbeti meçhul. Her gece bilmem nereden geliyor. Bu kız İstanbul'a okumaya değil hopalık yapmaya geldi. Kızınıza sahip olun diyeceksin, tamam mı?
2: Ne diyecek sanki? Saçımdan tutup dövecek mi beni? En iyisi içeri girip duruma bakmak.
0: Geldi işte küçük hanım. Onunla konuş Suzan.
1: Tamam Hayati.
0: Ben odama gidiyorum. Onun yüzünü görmeye tahammül edemeyeceğim.
1: Kız sen neredesin gene? Senin yüzünden işitmediğim laf kalmadı. Sen ne içten pazarlıklı kızmışsın böyle?
2: Ne bu öfke hala? Ben ne yaptım ki size?
1: Şuna bak şuna. Bir de karşımda laf çevirmeye başlamış. Geç içeri, geç de hesabını göreyim senin.
2: Ne hesabım varsa görün. Evinizde kaldığım sürenin kirasını verir ve giderim. Hiç üzülmeyin.
1: Aman Allah'ım. Bunları sen mi söylüyorsun Hacer? Bu ne hal kızım? Sen içki de içmişsin. Cesaret ve ukalalığının sebebi şimdi anlaşıldı.
2: Yeter hala.
0: Nasıl? Geldin mi dediğime? Şimdi bana hak veriyor musun? Hı?
1: Başıma gelenlere bak. Bir kalemde silip attı beni. Halası olduğumu unutuverdi.
0: Unutmak istemezdi ama İstanbul seni unutturacak kadar değişiklikler verdi ona. Öz annesi bile olsan dinlemez şimdi seni. Artık edep perdesini yırtmış. Kedi gibi hırçınlaşmış bir kız var karşında. Büyüyüp aslan olmadan göndermelisin onu kasabaya. Tabii geç kalmadıysan eğer. Ben yatmaya gidiyorum Suzan. Dediklerimi bir düşün.
3: Babam yerden göğe kadar haklı anne. Siz onun atölyede ne altlar ettiğini bilmiyorsunuz. Bekçiyle konuştuklarımı bir bilsen şaşarsın.
1: Sus, yavaş konuş, tamam artık. Yarın göndereceğim babasının evine. Beni saymayan kıza ben mi acıyım?
3: Hacer'in çalıştığı yere gittiğimde bekçi ne dedi biliyor musun? Onunla görüşmek isteyen bir başka erkek gelmiş bugün.
1: Senin ne işin vardı peki orada?
3: Ben yani şüphelendiğim için gidip bakayım demiştim.
1: Sen niye bu kadar ilgileniyorsun oğlum? Bak önünde babam var, ben varım. Biz varken sana iş düşmez. Hadi sen git de yat. Gidip şu kızla konuşayım. Kız Hacer, aç şu kapıyı. Vay terbiyesiz vay. Kapıyı kilitlersin ha? Ben sana sabahleyin gösteririm. Nasıl olsa okula gitmeyecek misin sen? Halaya karşı gelmek neymiş görürsün gününü. Yoksa bu kız bize sinirlenip... Aman Allah'ım, gördün mü başıma geleni? Ben ne yaparım o zaman? Küsmüş bile olsa kapıyı açardı. Mutlaka açardı. En iyisi Hayati'ye haber vereyim. Hayati?
0: Evet.
1: Kız kapıyı kilitlemiş. Aklıma ne geldi biliyor musun? İçeriden de hiç ses gelmiyor. Ya kendine bir şey yaptıysa? Ne olur kalkıp bir bak şuna.
0: Peki. Hacer. Hacer kızım. Aç şu kapıyı.
1: Hayati?
0: Dur. Hemen telaşlanma. Odanın yedek anahtarını getireyim. İşte getirdim. Dua edelim de anahtar içeriden kilidin üzerinde olmasın. Tamam işte. Sen gir de bakıver.
1: Neyse, uyuyormuş. Hacer? Kız Hacer? Kalk bakalım. Kalk da cevap ver.
2: Ne var? Ne istiyorsunuz benden?
1: Bana bak kızım. Başımıza iş açacak bir çılgınlık falan yapayım demeyesin.
2: Ne çılgınlığı hala? Benden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Niye üstüme gelmeye başladın?
1: Kızım, ben senin halanım. İlk geldiğin günü hatırlasana. Bir dediğimi iki etmezdin. Bak şimdi neredeyse azarlar gibi konuşuyorsun benimle. Merak etmemiz suç mu? Kapıyı kilitleyip yatmışsın, korktum birden.
2: Korkmanıza gerek yok halacığım. Henüz hayatımdan bıkmadım. Zannettiğiniz çılgınlığı da yapacak değilim. İyi geceler.

0: Ben gidiyorum. Yapacağın iş şimdi doğruca terminale gidip biletini aldığın gibi o kızı kasabaya göndermek olacak, tamam mı?
1: Merak etme, hallederim ben. Böyle olduğunu bilsem baştan çağırmazdım. Nereden bilebilirdim ki? Kalktın mı Hacer? Seninle konuşmamız lazım. Böyle küs numarası yapma bana. Mutlaka konuşmamız lazım.
2: Ne konuşacaksınız benimle hala? İstenmediğimi biliyorum zaten. Ne konuşacaksınız?
1: Beni eniştene karşı mahcup ettin. Sana bağladığım ümitlerimi hep boşa çıkardın, anlıyor musun? Senin yüzünden kocamla kötü olmak istemem. Eniştenle konuştum.
2: Evet halacık, konuştunuz. Ve beni otobüse bindirip kasabaya göndermeye karar verdiniz. Başka söyleyecek sözünüz var mı?
1: Hacer, bakıyorum da dilin iyice uzadı son günlerde. Terbiyesizlik yapmanın lüzumu yok. Evet, biletini alıp göndereceğiz seni, tamam mı?
2: Var. Siz bana karışamazsınız, tamam mı?
1: Aman Allah'ım, kimden aldın bu öğütleri? Demek sana karışamayız ha? Demek kendi başına buyruk oldun. Yok öyle yağma, şımarık şey seni.
2: Evinizde de kalmayacağım, korkmayın. Bu sizinle son görüşmemiz olacak.
1: Kız sen delirdin mi, nereye gideceksin? Ne yapacaksın kendi başına? Nasıl böyle laflar edebiliyorsun?
2: Merak etmeyin, gidersem gider, kalırsam kalırım. Benim ne yapacağım sizi ilgilendirmez. Gerekirse kendi biletimi alır giderim.
1: Bu kız nasıl da birdenbire böyle değişti? Hacer, bu valizle ne şimdi?
2: Hadi Allah'a ısmarladık hala. Merak etmeyin, artık başınıza bela olan kız yok. Kocanıza karşı da mahcup olmayacaksınız.
1: Hacer, bir dakika, beni dinle.
3: Efendim, ne var?
1: Beni bekle, ben de geleceğim seninle. Enişten sorarsa verecek cevabım olsun.
3: Hiç zahmet etmene gerek yok halacığım. Ben kendi başıma giderim. Nasıl kendi başıma geldiysem öyle giderim kasabaya. Hiç merak etme.
1: Hacer, kızım.

0: Gönül abla.
1: Aa, Acem sen ha? Bu saatte. Bu ne hal kız?
0: Geldim işte.
1: Ha, anladım.
0: Gel Kemal Bey'in odasına geçelim. Orada daha rahat konuşuruz. Hadi gel otur. Ben de Kemal Bey'e geldiğini haber vereyim.
2: Alo.
0: Alo. Kemal Bey ben Gönül.
2: Ne oldu?
0: Sevindirici bir haber olduğu için sizi rahatsız ettim Hacer hakkında.
2: Ne oldu çabuk söyle.
0: Hacer artık tamamen bizimle birlikte olacak. Şu an tam karşımda oturuyor.
2: Hemen geliyorum.
0: Aa, yok yok gelmenize gerek yok. Onu bize götürüyorum. Malum eve yerleştirmek lazım kızcağızı.
2: Aa, anladım. Hadi iyi günler.
0: Görüşmek üzere iyi günler. Bizim patron sizi götürmek için geleyim mi diyor. Kız yoksa Kemal Bey seni çok mu seviyor ha?
3: Bilmem. Çok iyi bir insan Kemal Bey değil mi?
0: Çok. Hadi hemen seni kalacağın yere götüreyim.
3: Ben oradan okula geçeceğim. Geçen günkü yere mi gideceğiz?
0: Yok hayatım. Orada podyum için prova yapacaktık ama olmadı. Şimdi kalacağımız eve gidiyoruz. Hadi yürü.
3: Çabuk döner miyiz?
0: Ne demek çabuk döner miyiz? 10 dakika sonra evdeyiz. Hadi ver valizini ben alayım.
3: Teşekkür ederim Gönül abla. O kadar iyisin ki.
0: Aa, ne demek hayatım? Asıl iyiliği bundan sonra yapacağız.
4: Kır Çiçeği isimli oyunumuzun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi, bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Heykeler, duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdaşı bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu. İplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş. Karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğru ve sevin. Mehmet'im.

Eskimo Kızının Romanı. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Mark Twain. Senaryo Nihal Gökçek. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen.

0: sıcacık evimiz, sıcacık iş yerimiz dururken kutuplarla ilgili yazı dizisi hazırlamak da nereden aklına geldi Mark?
1: Uzun zamandan beri bu seyahat hayallerimi süslüyordu. Buraya kutuplara yakın gelmişken bu yazı dizimi hazırlamadan geriye Amerika'ya dönmeyeceğim, haberin olsun Michael.
0: Neler diyorsun Mark? Sıcak evimiz, sıcak büromuz dururken buzdan evlerin içinde işimiz ne? Hem biz oranın şartlarına dayanamayız. Alışkın değiliz Mark.
1: Hayır Michael, düşünsene bir kere. Her taraf bembeyaz, karlarla kaplı. Uzayıp giden uçsuz bucaksız buz dağları, buzdan evler, buz denizi üzerinde fok balığı avlayan Eskimo balıkçıları. Hayali bile heyecan veriyor insana, değil mi?
0: Bunu hiç düşünmedim. Düşünmek de istemiyorum doğrusu.
1: Niye?
0: Çünkü benim bedenim o hayal şartlarını kabul etmez. İki gün geçmeden nalları dikerim.
1: Saçmalama Michael. Orada yaşayanlar insan değil mi?
0: Kusura bakma Mark. Bu noktadan sonra geldiğimiz gibi uçakla geri Amerika'ya döneceğim. Sen istiyorsan kutuplara gidebilirsin.
1: Elbette gideceğim. Kafaya koydum bir kere. Ama şimdiden söylemedi deme. Benimle gelmediğine çok pişman olacaksın.
0: Evet, şimdiden görüyorum olacakları. Ben olsam yazı dizisinin başlığını şöyle atardım. Sevgili okurlarım, sizlere soğuk kutuplardan sıcacık fotoğraflar ve röportajlar getirdim. Okuyunca içiniz ısınacak.
1: Sen alay et bakalım.
0: Ne demişler? Son gülen iyi güler. Kararına karışamam. Ama ben kendi kararımı verdim. Amerika'ya döneceğim.
1: Madem kutuplara gitmekten vazgeçtin, bari fotoğraf makinesini bırak.
0: Ne? Yoksa röportajda mı yapmaya karar verdin?
1: Evet dostum. Hazırlayacağım yazı dizisini fotoğraflarla da süslemek istiyorum.
0: Al Mark. Amerika'ya dönene kadar makine senin olsun. Ama şunu bil ki sen iyi bir fotoğrafçı değilsin.
1: Biliyorum. Ama merak etme. Fotoğrafları çıkmazsa senin ismini kullanmam.
0: Peki Mark. Sana şimdiden başarılar dilerim.
1: Sana da dostum. Gönül rahatlığıyla Amerika'ya uçabilirsin. Benim aptal dostum Michael, yeni yazı dizisinin fotoğraflarını çekmekten vazgeçtiği için çok pişman olacak. Her neyse, şimdi onu düşünmeyi bırakıp bu geldiğim Eskimolar ülkesinde benim lisanımı konuşabilen birini bulayım.

0: İşte denizin kıyısında kano tamir eden bir ihtiyar. Ondan sormaya başlayabilirim. Bakalım dilimizi biliyor mu? Merhaba bayım. Dilimi anlayabiliyor musunuz acaba? Anlaşamayacağız galiba. Hey bayım. Amerika. Amerika. Amerika.
1: Amerika.
0: Evet evet Amerika. Eliyle bir yerleri işaret ediyor. Sanırım dilimi bilenin orada olduğunu ifade ediyor. Hay Allah. Tamam tamam anladım. Teşekkür ederim. Gidiyorum. İşte geldim. Burası da pek sessiz duruyor. Ümit ederim içeride lisanımı anlayacak birilerini bulurum. Buzdan yapılmış kalın duvarlar yüzünden kulübede kimse olup olmadığı anlaşılmıyor.
2: Hey! Kulübede kimse var mı?
3: Lütfen içeri buyurun bayım.
0: Vay canına. Gerçekten dilimi bilen biri varmış. Hem de bir bayan. Geliyorum bayan. Dışarıdan gördüğümden daha genişmiş burası.
3: Hoş geldiniz bayım.
0: Merhaba. Adım Mark. Mark Twain. Dilimizi gayet güzel konuşabiliyorsunuz genç bayan.
3: Evet.
0: Nasıl öğrendiğinizi merak ettim.
3: Buraya Amerika'dan, İngiltere'den ve diğer Avrupa ülkelerinden birçok misyoner gelir. Ve gençlerimize hem dilinizi hem dininizi, kültürünüzü öğretirler Bay Twain.
0: Gençlerin hepsi dilimizi biliyor mu?
3: Ben ve sadece birkaç kişi. Hepsi tam bilmez. Daha doğrusu bizim de etkimizle bilmek istemezler.
0: Neden onları etkilediğinizi anlayamadım küçük hanım. Oysa bir lisan, bir insan, iki lisan, iki insan demektir. Değil mi?
3: Evet ama bazı misyonerlerin ve iş adamı kılığıyla gelenlerin kendi kültürümüzü yok edip kendi kültürlerini yerleştirerek dünya insanlarına hakim olmak istediklerini bilmediğimizi sanmayın.
0: Çok iddialı bir düşünce.
3: Biz iddia etmiyoruz Bay Twain. Amerika'dan gelen misyoner Peder Şar'ın istemeden ağzından kaçırmıştı. Onu fena halde kızdırmıştık da.
0: Sen niçin dilimizi öğrenmek istedin? Adın?
3: Affedersiniz.

0: Kendimi tanıtmayı unuttum. Adım Laska.
1: Laska. Hoş bir adım var.
2: Evet, tıpkı senin gibi Laska.
0: Teşekkür ederim Bay Tübeyin. Siz az önce bir şey sordunuz.
2: Sen niçin dilimizi öğrenme ihtiyacı duydun diye soracaktım.
0: İhtiyaç değil, bir gereklilik.
2: Gereklilik mi?
0: Yalnız dilinizi değil, misyonerlerin öğrettiği birçok şeyi biliyorum. Bilmem gerekliydi. Çünkü bizim buzul topraklarımıza gelen yabancıların kültürümüze ve inançlarımıza zarar vermelerini önlemek için onları tanımam gerektiğini düşünüyorum.
2: Kendi kültürünüzü ve inançlarınızı değiştirmeye kalksalar da bunu başaramayacaklar, öyle mi?
0: Tabii. Bir de ticaret için dilinizi bilmek gerekliydi. İlk zamanlar dilinizi bilmediğimizden hilekar tüccarlar bizden aldıkları balina yağını, etini ucuza kapatıyorlardı. Anlayacağınız, bizi sömürüyorlardı.
2: Neyse ki ben tüccar değilim Laska.
0: Peki nesiniz?
2: Gazeteci.
0: Daha önce de bir gazeteci tanımıştım. Ülkemize geliş nedeninizi az çok tahmin edebiliyorum ama yine de sormak istiyorum Bay Tübeyin.
2: Kutuplarda yaşayan Eskimolar hakkında gazeteme yazı hazırlayıp Amerikan halkına sizleri tanıtmak istiyorum.
0: Bizi tanıyıp ne yapacaklar?
2: İnsanlar bilinmeyene meraklıdır Laska. Amerikalılar Eskimoları, kutupları, yaşam tarzınızı çok merak ediyor.
0: Bende Amerika'nın kocaman bir fotoğrafı var Bay Tübeyin. Bir dakika beklerseniz onu size gösteririm.
2: Bekliyorum. Çok şirin ve bir o kadar da zeki bir kız şu Laska. Onunla röportaj yapmam bile gazete açısından ilgi çekici olur.
0: İşte size sözünü ettiğim kocaman fotoğraf.
2: Vay canına. Burası New York. Benim yaşadığım şehir.
0: Sahi mi? Bir Amerikalı gazeteci geçen yıl geldiğinde hediye etti bu fotoğrafı.
2: Harika. Karşılığında ne istedi?
0: Röportaj. Karşılıklı konuştuk.
2: Röportaj mı yaptı? Son bir yıldır gazetelerde kutupta yapılmış hiçbir röportaja rastlamadım.
0: Rastlamamanız gayet doğal Bay Tübeyin. O gazeteci röportajı yaptıktan sonra hemen ertesi gün Amerika'ya dönmek üzere bindiği gemi gece yarısı buzulları fark edememiş ve çarparak batmıştı. Ne yazık ki kurtulan olmamıştı.
2: Olay. Evet, şimdi hatırlıyorum. Gazetelere yansımıştı. Hatta bir gazetecinin de kayıplar listesinde olduğu yazıldı. O günden bugüne gazeteciden hiçbir haber çıkmadı.
0: Şimdi de siz geldiniz. Röportaj yapmak istiyorsunuz.
2: Bir fark da küçük hanım. Ben Amerika'ya hemen dönmeyi düşünmüyorum. Uzun araştırmalar yapacağım. Bu konuda bana yardım edersen sevinirim.
0: Size nasıl yardım edebilirim Bay Tübey?
2: Röportaja önce senden başlayacağız.
0: Olur tabii. Benimle ilgili öğrenmek istediğiniz her şeyi anlatabilirim. Hakkımda bilgi sahibi olmak istemeniz, şahsıma gösterdiğiniz büyük bir nezaket ve davranış olarak değerlendiriyorum.
2: Ben de bana bu fırsatı verdiğin için sana teşekkür ediyorum Laska. Ailen nerede?
0: Babam erkek kardeşimle beraber balina avına çıktılar. Günlerce gelemezler eve. Annemse 6 ay kullanabileceğimiz lamba yağı temin etmeye gitti. O akşama kadar eve döner.
2: İyi. Sakin bir buzdan ev ortamında rahat rahat konuşacağız demektir.
0: Hayat hikayemi dinleyecek misiniz?
2: Bir dakika. Çantamdan not defterimi ve kalemimi alayım. Evet. Evet, ben hazırım Laska. Hikayeni anlatmaya başlayabilirsin.
0: O şey değil mi? Boynunuzu asıl duran. Ne diyorlardı adına? Hayır, aksi hatırlayamadım.
2: Fotoğraf makinesi.
0: Evet. Onunla resmimi çekecek misiniz?
2: Yazı dizimin, yaptığım röportajların gerçek olduğunu göstermek için fotoğraf gerekli. Ama eğer istemezsen seni çekmem.
0: Yok, hayır. Elbette çekebilirsiniz. Bunu ben de isterim. Yalnız.
2: Evet Laska, yalnız.
0: Gazetenizde resimlerimi ve röportajı yayınlayacaksınız ama ben göremeyeceğim.
2: Üzülme küçük hanım. Yayınlanınca o günkü tarihli gazetelerin hepsini adresine postalarım. Dostlarına da dağıtır, hatıra olarak saklamalarını rica ederim.
0: Sahi o gazeteleri postalar mısınız?
2: Hiç şüphen olmasın. Belki eline biraz geç ulaşır ama olsun.
0: Teşekkürler Bay Tübeyin. Beni mutlu ettiniz.
2: Mutlu olduğuna sevindim küçük hanım. Evet, istersen hikayene başlayabiliriz.
0: Sizin hazırlığınız tamamsa başlayabiliriz.
2: Her şey hazır.
0: Peki öyleyse anlatıyorum. Bilindiği gibi bizler kabile halinde yaşarız. Diğer Eskimo kabileleri gibi bizim kabilemizde donmuş denizlerde göçebe hayatı yaşamaya alışmıştı.
2: Dur. Az önce donmuş denizlere buzul toprak demiştim.
0: Aslında biz öyle deriz Bay Tübeyin. Sizin dünyanızda insanlar topraktan buğday alır. Biz ise buzul topraktan balık avlarız.
2: Evet, buzul toprak demenin sebebini anladım.
0: 2 sene önce babam göçebe hayatı yaşamaktan yoruldu ve donmuş kar bloklarından bu köşkü inşa etti.
2: Siz buraya köşk mü diyorsunuz?
0: Sizin dünyanızdakilere benzemez ama kutuplardaki diğer kulübelere göre bir köşk sayılır. Biraz dikkat ederseniz köyde bizimkine benzer başka yapı olmadığını görebilirsiniz. Öteki evlerden hem yüksek hem 3 kat daha uzundur.
2: Şimdiye kadar gördüklerimin en genişi, doğru.
0: Yapıldığı günden beri burada oturuyoruz. Babam eviyle çok övünür Bay Tübeyin.
2: Övünmek de haklı.
0: Tam teşkilatlı yapı olmasının yanı sıra eskiden beri alışagelmiş tarzı inşa eden diğer evlerden çok daha güzeldir.
2: Güzelliği ilk bakışta anlaşılıyor zaten.
0: Hele için. Gördüğünüz gibi çok lüks döşenmiştir. Mesela sizin salon ismini verdiğiniz evin son kısmındaki yüksek platform, misafirlerin ya da ailece yemek yediğimiz zaman herkesin rahat edebileceği şekilde yapılmıştır.
2: Amerika'da en iyi evlerimizde bile böylesine bir genişlik ve rahatlık yoktur.
0: Sizi hayrete düşüreceğini tahmin ediyordum. Anlattıklarımı yazıyor musunuz Bay Twain?
2: Hem de hiçbir noktasını kaçırmadan yazmaya çalışıyorum Laska. Çünkü daha şimdiden Amerikan halkının ilgisini çekecek şeyleri anlatmaya başladım.
0: Hayret. Kaleminizin oynadığını görmedim de.
2: Anlatırken dalıp gidiyorsun Laska. Belki o yüzden dikkat etmemiş olabilirsin. İnanmıyorsan yazdıklarımı gösterebilirim.
0: Görebilir miyim?
2: Elbette. İşte bak.
0: Not defteriniz ufak ama bütün anlattıklarımı yazmışsınız. El yazınız biraz karışık.
2: Anlattıklarını kaçırmadan yazabilmek için acele ediyorum küçük hanım. Onları okuyamayacağından endişe etme. İnsan kendi el yazısını rahatlıkla okuyabilir.
0: Bu iyi işte. Keşke teyp getirseydiniz. İşiniz kolay olurdu.
2: Yazmayı daha çok seviyorum.
0: Peki o zaman nasıl istersiniz? Evimizle ilgili bir şey daha söyleyeyim size.
2: Söyle hadi yazıyorum.
0: Oturulacak veya yatılacak kısımlarda diğer evlerdekinden daha fazla kürk bulunur.
2: Nasıl kürkler bunlar?
0: Fok, deniz loturu, gümüşü tilki, ayı ve sansara benzer birçok hayvan kürkleri işte.
2: Anlıyorum. Laska, kullandığınız kürklerin Amerika'da hakiki bir servet sayılabileceğini sana söylesem bunun anlamını kavrayamayacağından eminim.
0: Ne oldu Bay Twain? Daldınız birden.
2: Seni dinliyorum. Sen devam et lütfen.
0: Duvar kenarlarındaki uyumaya mahsus buz bloklarına siz yatak diyorsunuz değil mi?
2: Evet, biz yatak deriz.
0: Amerika'daki evlerinize platformlarla buzdan uyuma blokları daha mı iyi döşenmiştir Bay Twain?
2: Doğrusunu istersen hayır diyeceğim Laska. Bizimkiler buz yerine kumaş ve sünger dediğimiz yumuşak maddelerden yapılmıştır. Sizinkilere yaklaşamaz.
0: Sizin ülkenizdeki insanların bizdeki gibi uyuma yerleri buz bloklarından yapılmış değil mi yani?
2: Hayır dedim ya, bizdeki uyuma yerleri oldukça iyidir ama buz bloklarından yapılmış değildir.
0: Buz bloklarından yapılmamasını anlayamadım.
2: Buz bloklarından yatak yapmak bizim oralarda çok zor küçük hanım. Eğer öyle bir şey yapmaya kalkarsak buz faturaları buzdan daha ağır basar.
0: Olacak şey değil. Buzları parayla mı satın alıyorsunuz?
2: Maalesef öyle.
0: Ömrümde bu kadar saçma şey duymamıştım Bay Twain, biliyor musunuz? Benim ülkemin her tarafı alabildiğine buzla kaplıdır. Fakat hiçbir değeri yoktur.
2: Siz kutupta yaşadığınız için buzları değerlendirme imkanı bulamıyorsunuz Laska. Yaz ortasında buradaki buzları New York'a götürebilseydiniz, insanların size verecekleri parayla piyasadaki bütün balinaları satın alabilirdiniz.
0: Demeyin. Bu söyledikleriniz doğru mu?
2: Tamamıyla doğru. Bana inanmıyor gibisin küçük hanım. Bak istersen yemin edebilirim.
0: İnanıyorum. Bana öyle bakmayın, gerçekten inanıyorum. New York'ta yaşamayı çok isterdim Bay Twain.
2: Anlatamadım galiba. Lascaux'un anlayabileceği tarzda vermeye çalıştığım bilgileri yanlış anladı. Saf genç kız. Balinaların New York'ta gayet ucuz olduğunu sandım.
0: Eğer sizin dilinizi ve kültürünüzü çok iyi bilseydim sizinle New York'a gelirdim. Ve o kocaman fotoğrafı yanımda saklamak zorunda kalmazdım.
2: Lasca, beni yanlış anladın.
0: Nasıl yanlış anladın?
2: Bizim orada, yani Amerika'da yaşasaydın balina yemeğine asla iltifat etmezdin. Bizim orada balina yemeğine kimse iltifat etmez.
0: İyi ama neden?
2: Sebebini ben de pek bilmiyorum. Ama zannedersem yemek çeşidinin fazlalığında. Ya da ne bileyim, balina eti yememek bir gelenek. Evet, öyle olmalı.
0: Sizce Amerika'da balina eti yememek nasıl gelenekselleşmiş olabilir?
2: Herhalde işi gücü olmayan biri günün birinde balina etine karşı olumsuz fikirler attı ortaya. Herkes onun fikrine katıldı ve böylece devam edip geldi. Kim bilir? İnsan kendini öyle bir kaprise kaptırmaya görsün Laska. Dünyanın sonuna kadar aynı inatçılıkla sürüp gider.
0: Doğru Bay Twain. Çok doğru. Bizim evvelce sabuna karşı olan sabit fikrimiz gibi mesela. Biliyor musunuz, insanlarımız bir zamanlar sabundan hiç hoşlanmıyorlardı.
2: Halbuki sabun önemli bir maddedir.
0: Öyle. Fakat ilk zamanlar hoşlanmıyorlardı sadece. Kimse sabunu istemiyordu. Bugün ise seve seve sabun ve mum yiyoruz.
2: Ne? Olamaz. Sabun ve mum yemek ha?
0: Affedersiniz Bay Twain. Ne dediğinizi anlayamadım.
2: Hiç. Bir an neyi kastettiğini anlamamıştım da biraz şaşırdım o kadar. Devam et, sohbetiniz çok güzel ilerliyor.
0: Nerede kalmıştım?
2: Sabun ve mum yemeye başladığınızdan bahsediyorum.
0: Evet. İlk günler misyonerlerin ve iş adamlarının kendi ülkelerinden getirdikleri sabundan hiç hoşlanmamıştı. Sonradan moda olunca herkes sevmeye başladı.
2: Güzel, çok güzel.
0: Başta beğenmemekle hata etmişiz. Şimdi hali vakti yerinde olan her Eskimo kabilesinde sabun bulunur. Siz sever misiniz onu?
2: Tabii severiz şüphesiz. Sabunsuz kalırsam öleceğimi sanırım. Özellikle de burada. Ya sen?
0: Çok bayıldığım şeydir sabun yemek Bay Tübey. Peki siz mum sever misiniz?
2: Mum. Tabii mum. Elbette severiz. Mum bizim için zaruri ihtiyaç.
0: İsterseniz evimizle ilgili kaldığımız yere geri dönelim. Hı-hı. Size evimizin özelliklerini anlattım. İşte böylece bu güzel evde yaşamaya başladık. Fakat doğrusunu isterseniz mutlu değilim.
2: Sebep?
0: Benim için sevgisiz bir dünya, sevgisiz bir mutluluk düşünülemezdi çünkü. Sevebileceğim birine ihtiyacım vardı. Kabilemin bütün gençleri peşimdeydi. Ne var ki hepsinin de asıl niyetini biliyordum. Onlar beni istemekten çok servetime göz dikmişlerdi.
2: Servetine mi?
0: Evet. Babam yalnız kabilemizin değil, burada yaşayan bütün kabilelerin en zengin adamıdır.
2: Mal varlığı, buzdan bir köşk, kendilerince değersiz bir taç kürk ve avladıkları balıklardan ibaret olan bu insanların böyle bir yerde ne zenginliği olabilir? Ev desem? Olamaz. Birçok Eskimo aynını istese yapabilir. Kızaklar, köpekler, zıpkınlar, sandalları ya da kemikten balık iğneleri hiç olmaz. Bunlar servetten sayılmıyor. En iyisi sormak galiba.
0: Yine de aldınız Bay Twain.
2: Söylesene Laska, babanı o derece zenginleştirip kızının, yani senin peşine bir sürü züğürt genci takan şey nedir?
0: Babamın ne kadar ve neyle zengin olduğunu tahmin edebileceğinizi hiç sanmıyorum.
2: Haklısın küçük hanım, tahmin yürütemeyeceğim. Doğrusu bu kutup milyonerinin servetinin ne olduğunu açıklarsan beni büyük bir meraktan kurtarırsın.
0: İşte söylüyorum. Bizim ülkemizde balık iğneleri kemikten yapılmıştır, değeri yoktur. Ama babamın serveti ise ecnebi malı. Demirden yapılmış tam 22 tane olta iğnesidir Bay Twain.
2: Bu gerçek mi?
0: Evet bayım. Buralarda demirden olta iğnesi sahibi olmak zengin olmak demektir.
2: Vay canına, ben çok şaşırdım.
0: İnanın bana, sizin şu anda yaşadığınız nasıl gerçekse benim söylediğim de o derece gerçek.
2: Beni kandırmak istiyorsun Laska. Söylediklerin gerçek olamaz.
0: Söylediklerim kelimesi kelimesine doğrudur Bay Twain. Ben yalan yere konuşmam.
2: Vay canına, ben de bir an milyonlarca doları olduğunu söyleyecek sandım. Altı üstü basit birkaç olta iğnesi. Laska, küçümsediğimi sanıp üzülmesin. En az onun kadar benim için de değerliymiş de servetin büyüklüğünden şaşkına dönmüş gibi rol yapmaya devam edeyim.
0: Susmanız bana inanmadığınızı gösterir Bay Twain. Halbuki ben inançlı bir kızım. Yalan söyleyeni Yüce Allah'ın sevmeyeceğini bilirim. İşte bu yüzden de hiç yalan söyleyemem.
2: Pekala, pekala. İnanıyorum diyelim. Yani inanmaya çalışıyorum. Şaşkınım. Böylesine büyük bir haberle karşılaşmak beni gerçekten çok şaşırttı. Bu gibi haberleri birdenbire söylemen doğru değil Laska.
0: Üzgünüm Bay Tübey'in. Özür dilerim. Bilseydim
2: neyse,
0: eğer...
2: Neyse, önemli değil. Oldu bir kere. Bundan dolayı sana kızmıyorum. Gençsin, düşünmeden hareket edebilirsin. Verdiğin haberin yapacağı etkiyi tahmin edemeyebilirsin tabii.
0: Hayır, hayır Bay Tübey'in. Bu etkiyi hesaba katmam lazımdı.
2: Aslında yapman gereken neydi biliyor musun Laska?
0: Hayır, bilmiyorum bayım.
2: Önce 5-6 iğneden bahsedecektim. Sonra sayısını gittikçe arttırarak...
0: Anlıyorum Bay Twain. Önce birer birer, sonra ikişer ikişer, artıra artıra söylemeliydim. Niçin bunu düşünemedim sanki?
2: Zararı yok küçük hanım, mesele kalmadı artık. Bak, kendimi toparladım. Biraz sonra şoka atlatmış olurum. Ama hazırlanmamış ve vücutça çelimsiz bir insana aniden 22 olta iğnesinden bahsetmek... Yani kabul edersin ki...
0: Tabii ya, adeta bir cinayeti yaptım. Beni affedin Bay Twain.
2: Affettim bile. Sahi babanın hazinesi nerede? Hey, bana öyle kuşkucu kuşkucu bakma küçük hanım.
0: Daha önce benimle röportaj yapan Amerikalı gazeteci de babamın hazinesinin yerini sormuştu.
2: Ama ben o gazeteci değilim Laska. Benden çekinmene gerek yok.
0: Size nasıl güvenebilirim?
2: Laska, benim ülkemde 100 milyon insan var. Hiçbir balık iğnesi için bana karşı itimatsızlık etmeyi aklından geçirmezdi.
0: Kimseye söylemeyeceğinize söz verir misiniz?
2: Söz veririm. Allah'tan ve benden başka hiç kimse bilmeyecek.
0: Babamın odasında. Duvardaki gizli bölmede.
2: Laska, sen çok şanslı bir kızsın.
0: Niçin? Niçin beni şanslı buluyorsunuz?
2: Bu güzel ev, zenginlik, çevrede göz alabildiğine uzanan şirin karlar, heybetli buzdağları, herkesin sana hayran bakışları, bu derece genç ve güzel oluşun. Evet, şanslı olmak için bütün bunlara sahipsin. Ben binlerce kız gördüm ama hiçbiri senin kadar şanslı değildi Laska.
0: Teşekkür ederim Bahçı Bey'im. Fakat... Bütün bunlara rağmen benim için her şey güllük gülistanlık değil ne yazık ki.
2: Bunca şansa sahipken mutsuz görünmen çok üzücü.
0: Zenginlik taşınması oldukça ağır bir yüktür Bay Twain. Siz anlayamazsınız.
2: Haklısın. Ben baban kadar zengin olamadım.
0: Zenginlik fazla özenilecek bir şey değil ki.
2: Yine de zengin olmak, köşeyi dönmek uğruna binlerce insan akıl almaz işler çevirmeye kalkabiliyor. Tabii ben her zaman dürüst yoldan zengin olmayı tercih ederim.
0: Keşke orta halli bir aileye mensup olsaydım diye bir düşünce zaman zaman içimden geçmiyor değil.
2: Demek zenginlikten öylesine rahatsızsın Alaska.
0: Komşu kabilelerdeki insanların yanımdan geçerken bana karşı büyük saygı gösterip birbirlerine işte milyonerin kızı dediklerini duyunca üzülüyorum.
2: Ama ben bunda üzülecek bir şey göremiyorum.
0: Ama bazen de kederli kederli balık iğneleri içinde yüzüyor. Bizim ise hiçbir şeyimiz yok diyorlar. Kalbim burkuluyor.
2: Herkesin zengin olacağı düşünülemez tabii.
0: Çocukluğumda yani fakir olduğumuz yıllarda canımız isteyince kapımız açık yatabiliyorduk. Çünkü çalınacak değerli bir şeyimiz yoktu. Bugünse bir gece bekçimiz var.
2: İnsanın serveti olunca endişe ediyor. Hiçbir zengin servetinin çalınmasını asla istemez.
0: Bu yüzden bekçi tutmuştu babam. Fakirken babam herkese gayet nazik davranırdı. Şimdi ise gayet sert ve acımasız. Eskiden hep ailesini düşünürdü. Bugün tek düşündüğü demirden balık iğneleri. Yani serveti.
2: Ne yazık ki bazen zenginlik insanları şaşırtabiliyor Laska. Eski huylar birdenbire değişebiliyor. Genellikle zayıf karakterli insanlarda olur bu. Karakteri güçlü olanlarsa zenginliğe kavuşsalar bile hiçbir değişikliğe uğramazlar. Eskiden oldukları gibi davranırlar.
0: Zenginlik babamı değiştirdi. Üstelik zenginlik denilen bu illet bize olduğu kadar çevremizdeki insanlara da zarar veriyor.
2: Nasıl yani?
0: Zengin kişinin çevresindekileri el etek öpmeye, yağcılığa sevk etmesi gibi. Biliyor musunuz? Eskiden babamın yaptığı şakalara kimse gülmezdi. Ama şimdi onun gereksiz laflarına katıla katıla gülüyorlar.
2: Belki de gülmeyen olursa zenginliğine güvenen baban onları cezalandırıyordur.
0: Hayır. Bizim ülkemizde kimse kimseyi kendi kurallarını koyup cezalandırma hakkına sahip değildir. Bunun için mahkememiz var. Mahkeme kurulur, ona göre ceza verilir.
2: Peki baban gülmezlerse ne yapıyor?
0: İnciniyor. Ben onun incindiğini hissediyorum. Eskiden kimse onu adam yerine koyup da fikrini sormazdı. Fikrini söylemek istese bile kimse önem vermezdi. Şimdi ise...
2: Herkes onun fikrine önem veriyor ve ona danışıyor değil mi?
0: Evet. Siz nereden bildiniz?
2: Bir insan fakirlikten zenginliğe yükseldiğinde etrafındaki insanlar genellikle öyle davranırlar.
0: Babamın çevresindekiler de öyle davranıyorlar. Babam daha ağzını açar açmaz takdirler, alkışlar. Babamın bu hareketleri kabilemizin ahlakının bozulmasına sebep oldu.
2: Kişilikleri değişti demek istiyorsun galiba.
0: Evet. Eskiden kabilemizin insanları açık sözlü, mert insanlardı. Sonradan cimri ve dalkavuk oldular.
2: Seni şu anda daha iyi anlıyorum küçük hanım. Zenginlik ister istemez hem babanı hem çevresindekileri değiştirmekle kalmadı. Seni de manevi yönden zarara uğrattı.
0: Benim uğradığım zarar çok büyük Bay Twain. Kabilemiz vaktiyle sade ve basit bir topluluktu. Kendilerini bildi bileli hep kemikten yapılmış balık iğnelerini kullanırlardı. Ne zaman ki yabancılar aramıza girdi, çekişmeler, kıskançlıklar aldı yürüdü.
2: Sizin insanlarınızın hayat biçimini biz bozduk öyle mi?
0: Sizi bilmem Bay Twain. Fakat sizden öncekilerin zararı dokundu.
2: Demirden yapılmış balık iğneleri yüzünden değil mi?
0: Hı hı. Onların getirdikleri demirden balık iğnelere sahip olmak uğruna benim ülkemin insanları şeref ve haysiyetlerini ayaklar altına aldılar. Düşünebiliyor musunuz? O basit iğneler yüzünden.
2: İstersen artık senin hayat hikayeni dinleyelim ha? Ne dersin Laska?
0: Evet. Size hayat hikayemi anlatmamın zamanı geldi Bay Twain. Her şey bundan 3 sene önce küçük bir gezintiye çıktığım zaman başlamıştı.
3: Anne, ben biraz dışarı çıkıyorum. Gezinti yapacağım.
4: Çık ama fazla gecikme Laska.
3: Gecikmem anneciğim. Hoşça kal.
5: Hey bayan.
3: Bana mı seslendiniz?
5: Dikkatli olun, ayağınız kayabilir.
3: Merak etmeyin, ayaklarım buz tabakalarında yürümeye alışıktı. Düşüyorum.
5: Tamam sakin olun, sizi tuttum.
3: Teşekkür ederim.
5: Sizi uyarmıştım.
3: Dalgınlığıma geldi işte. Hay Allah. Gezinti yerinde dolaşayım derken az daha ayaklarım birbirine dolaşıp düşecektim. Neden öyle bakıyorsunuz bana?
5: Çok güzelsiniz. Sizin gibi güzel bir kızı daha önce hiç görmemiştim. Güzelliğinizden etkilendim.
3: Teşekkür ederim.
5: Adım Kalula. Ya sizin?
3: Benimki de Laska. Sizi buralarda ilk defa görüyorum. Yabancısınız herhalde.
5: Evet. Kabilenizden biraz kürk ve balina yağı almak için gelmiştim. 3 gündür buradayım ve her fırsatta sizi gizlice takip ediyorum.
3: Takip mi ediyorsunuz?
5: Evet.
3: Ama niçin?
5: Çünkü sizi görür görmez aşık oldum. Sizi seviyorum Laska.
3: Şu anda kalbimin sevinçle çarptığını söyleyebilirim Kalula.
5: Bu dakikadan daha mutlu bir an yaşayacağımı sanmıyordum Naska.
3: Ne kadar güzel. Şey yani sevilmek demek istiyorum. Herhangi bir menfaat beklemeksizin sadece şahsımın seviliyor olması mutluluk verici bir şey.
2: Sonra neler oldu Laska?
3: Kalula ile anlaştık. Ve iki gün sonrası için beni kayarak düşmekten kurtardığı gezinti yerinde buluşmaya karar verdik. Yüzen buz adalarında gezinti yaptık. Birbirimize en gizli duygularımızı açtık ve gelecek için güzel planlar hazırladık. Hayat bize toz pembe görünüyordu artık. Anlattıklarımı yazıyor musunuz Bay Tübeyn?
2: Hem de hiç kaçırmadan harf harfine yazıyorum Laska. Kalula babanın zenginliğinden haberdar mıydı?
3: Bizim mantıkada bir milyoner bulunduğunu öğrenmiş. Ama onun kızı olduğumu bilmiyordu neyse ki. Bu da beni son derece memnun ediyordu.
2: O konuda Kalula'ya hiçbir şey söylemedin öyle mi?
3: Söylemedim. Çünkü sırf şahsım için sevildiğimi biliyordum. Çok mutluydum. Akşam yemeği vakti yaklaşıyor Kalula. Hadi gel seni bizim eve götüreyim. Hem ailemle de tanışırsın.
5: Memnuniyetle gelirim güzel bayan.
3: Ailemi seveceksin.
5: Eminim seveceğim.
3: İşte bizim evin önüne geldik.
5: Aman Allah. Ne müthiş bir şey, bu ev babanın mı?
3: Evet.
5: Ailenle tanışmak için sabırsızlanıyorum Naska.
3: İçeri girelim o zaman.
5: Tabii.
2: Peki ailen Kalula'yı nasıl karşıladı?
3: Amcalarım, halalarım, yeğenlerim. Kısacası bütün ailem ondan hoşlanmıştı. O akşam başka misafirler de çağrıldı. Herkes yerine oturup ev ısınınca nişanlanmam şerefine neşeli bir ziyafet başladı.
2: Demek oluyor ki Kalula aileye kabul edildi.
3: Edildi edilmesine de bir de babamın övünme damarı tutmasa her şey daha güzel gelişecekti.
2: Eminim demirden olta enelerini müstakbel damadı Kalula'ya göstermek istemiştir.
3: Nasıl tahmin edebiliyorsunuz?
2: Babanın tek övünme kaynağı serveti olan o balık iğneleri de ondan.
3: Doğru. Babamın tek övünme kaynağı onlar. Kalula'nın hayranlığını seyredip keyiflenmek istiyordu. Hemen servetini sakladığı gizli bölmeye gitti. Balık iğnelerini alıp geldi ve herkesin gözü önünde başımın üzerine serpti.
2: Burada en merak edilecek şey Kalula'nın tepkisi. Nasıl davrandı?
3: Zavallının parıldayan iğneler karşısında nefesi kesilir gibi oldu.
5: Aman Allah'ım! Demek o meşhur milyoner sizsiniz Bay Tatukas.
6: Evet delikanlı. Gördüğün gibi bu servetin tek sahibi benim. Şimdi iğnelerimi toplayıp yerine götürebilirim artık.
5: Bu derece kıymetli şeyleri saymadan nasıl yerine götürüp koyabiliyorsunuz?
6: Bir iki iğnenin eksik veya fazla olmasına önem verdiğinize bakılırsa... ömrünüzde zenginlik yüzü görmediğiniz anlaşılıyor delikanlı.
5: Doğrusunu isterseniz şimdiye kadar bu kıymetli iğnelerin bir tanesinin ucu kadar dahi servete sahip olmadım. Hayatımda tanıdığım adamların en zengin olanının bile ancak 3 tane demirden iğnesi vardı.
6: Doğru. 22 tane demirden iğneye sahip olmak pek de kolay bir şey değildir delikanlı. Neyse şunları yerine koyayım, konuşmamıza sonra devam ederiz.
7: Olamaz! Olamaz! Defalarca saydığım halde iğnelerden biri eksik çıktı.
8: Neler oluyor Tatuk? Gecenin bir yarısı neden bağırıyorsun?
6: İğnelerimin biri eksik diyorum. Yemin ederim ki bir iğne eksik çıktı. Evimizde bulunan ve kızımla nişanlanan o yabancı delikanlının işi olabilir bu. Onu hemen yakalayalım.
8: Ya, telaşlanma, onu ben yakalar bağlarım şimdi. Tamamdır, tamamdır beyler. Onu yakaladım ve sımsıkı bağladım. Buyur.
6: İğneyi sen çaldın Kalula.
3: Hayır baba. İğneyi Kalula'nın çaldığından şüpheleniyoruz ama o yapmış olamaz.
8: Kendine gel Laska. Onu savunmak sana düşmez. Bu hareketini kesinlikle tasvip etmiyoruz.
3: Lütfen bana inanın.
8: Bağlamayı kes Laska. Sen bile onu doğru dürüst tanımıyorken hırsız olmadığına kanaat getiremezsin.
6: Herkes beni dinlesin. Kalula'ya karşı geleneksel töreyi tatbik etmek üzere kabile büyüğümüzün gelmesini istiyorum.
3: Kaybolan iğneyi aramaya lüzum görmeden kabile büyüğümüzün gelmesini nasıl istersin baba?
6: Kaybolan iğne ha? Hepiniz geri çekilin ve ciddiyetinizi muhafaza edin. Kızım kaybolan iğneyi arayacak.
3: Evet, arayacağım ve bulacağım baba. Gülmek sırası şimdi. Ama iğneyi bulduğum zaman gülme sırası bize gelecek. Biraz beklerseniz görürsünüz. İğneyi arayıp bulacağım.
9: Göreceğiz.
2: İğneyi buldun mu bari?
3: Parmaklarınızı 10 veya 12 defa sayacak kadar bir zaman geçmişti. O uğursuz iğneyi hemen bulacağımı sanıyordum. Bulamadım. Öyle ısrar çekiyordum ki tarif etmem mümkün değil Bay Tüveyn.
2: İğneyi tekrar arasaydım belki bulurdum.
3: Her yeri didik didik aradığım için tekrar aramaya lüzum görmedim. Yoktu o kahrolası iğne.
6: Ne oldu benim sevgili kızım, iğneyi bulamadın mı?
3: Ben...
8: Bulamadın işte Laska. İğneyi o çaldı. Her şey ortada. Yazık ki bir de seni bu adi hırsızla nişanlamaya kalktık.
3: Ne olur ona hırsız demeyin. Her şeye rağmen iğneyi onun çalmadığını yürekten inanıyorum ben.
6: Artık onu savunmaktan vazgeçmelisin kızım.
3: İğneyi bulamadım ama senin suçsuz olduğuna eminim Kalula. Fakat...
5: Fakat ne Laska?
3: İçimin rahat etmesi için suçsuz olduğunu senden de duymak istiyorum.
5: Suçsuz olduğumu söylesem bile ne değişecek ki?
3: Senin söyleyeceklerin başımıza gelebilecek her türlü felakete göğüs gerebilmem için bana güç verecektir. Lütfen. Lütfen bana suçsuz olduğunu söyle.
5: Şu anda ölümün nefesini ensemde hissettiğin ne kadar gerçekse suçsuz olduğun da o kadar gerçektir Laska. Şimdi için rahat edebilir. Benim temiz kalpli, güzel yüzlü Laska.
3: Sağ ol Kalula. Beni rahatlattın.
6: Aranızdaki konuşma bitti mi Laska?
3: Bitti baba.
6: Öyleyse kabile büyüğümüzü çağırabilir miyim?
3: Çağırabilirsiniz.
6: Kapıda bekliyordu zaten, gidip çağırayım. Ey kabile büyüğümüz, mahkemeyi kurmak için seni bekliyoruz. Lütfen içeri girin. İşte kabile büyüğümüz de geldi. Hemen mahkemeyi kurabiliriz.
9: Bana burada neler olduğunu anlat Tatukas.
6: Size olan biteni her şeyi anlattım efendim. Kararınızı bekleyeceğiz.
9: Tutukluyu savunacak kimse var mı?
3: İğneyi Kalula'nın çaldığı doğru değil efendim.
9: Buradaki herkes onun çaldığını söylüyor ama.
3: İkimiz bu akşam nişanlanmıştık efendim. Zaten bir gün sonra da bütün iğnelerin tek mirasçısı olacaktı. Bir iğne için koca bir serveti. Hatta hayatını tehlikeye atmaya değer mi sizce?
9: Laskan'ın söylediği de yapan atılır cinsten değil. İnsan durup dururken kazanmak varken kendini tehlikeye atmaz. Fakat Kalula denen bu genç adamın gözünü hırs bürümüşse bunları düşünmemiş olabilir. Başka konuşmak isteyen varsa onu da dinleyeceğiz. Daha sonra kimseye söz hakkı tanımayacağım.
6: Olayı biraz daha aydınlatmak için ben konuşmak istiyorum efendim, izninizle.
9: Konuş Tatukas, seni dinliyorum.
6: Geceliğin hepimiz nişan töreni yaptıktan sonra yatmıştık. Alacakaranlıkta bir gölge yanımdan geçti.
9: Gölge mi?
6: Evet efendim.
9: Gördüğün gölge bir tane miydi Tatukas?
6: Evet efendim, bir taneydi.
9: Anlatmaya devam edebilirsin.
6: O gölge yanımdan geçerek hazineyi sakladığım yere doğru gitti. Biraz sonra da geri döndü.
9: Peki o sırada gölgenin sahibini tanıyabildin mi?
6: O zaman tanıyamadım. Çünkü insan yüzü seçilemeyecek kadar karanlıktı. Ama şimdi o gölgenin bu yabancı delikanlıya ait olduğuna eminim. Hazinemin yanına kadar gitti. İçinden bir tane iğne çalıp geri döndü. Yakalanmayacağını düşünmüş olmalı.
9: Senin bu konuda söyleyeceğin bir sözün var mı Kalula? Konuş Kalula. O gölgenin sahibi sen miydin?
5: Evet. O gölge benim gölgemdi efendim.
3: Kalula.
10: İtiraf etti işte. Aa,
11: bakın gördünüz mü?
5: Aklım hep o güzel parlak balık iğnelerinde kaldığı için gözüme bir türlü uyku girmiyordu.
3: Bunu bana nasıl yaparsın?
5: Üzgünüm Laska.
3: Halbuki ben sana inanmıştım.
5: Lütfen beni dinle biraz. Hazinenin yanına gittiğim doğrudur. İçimdeki heyecanı yatıştırmak ümidiyle iğneleri öpüp okşadım. Sonra hepsini yerli yerine koydum. O heyecanla içlerinden bir tanesini yere düşürmüş olabilirim. Bunu fark etmedim.
9: Genç adam itiraf etti.
5: Fakat hiçbirini çalmadım.
9: Çalmadım diyerek bizi yanıltamazsın delikanlı. Kararı açıklıyorum. Mahkeme kurulumuz sanığın su tecrübesine tabi tutulmasına karar vermiştir. Kimse itiraz etmesin. Etse de itirazlar kabul edilmeyecektir.
2: Su tecrübesi nedir Laska?
3: Siz bilmezsiniz Bay Tüveyn. Su tecrübesini yurdumuza getirenin canı cehennem.
2: Ve dua okuduğuna bakılırsa fena bir ceza.
3: Fena bir cezadır Bay Tüveyn. Bu geleneği seneler önce kimsenin bilmediği çok uzak bir memleketten getirmişler bize.
2: Böyle bir ceza türü daha önce duymamıştım Laska. Nasıl bir şeydir su tecrübesine tabi tutulmak?
3: Korkunç. Ne uçan ne de kaçan kurtulamaz o cezadan Bay Twain. Bizim gibi zavallı ve cahil vahşilerden çok daha kurnaz insanların başımıza saldığı kesin olan bu tecrübeye göre sanık denize atılır.
2: Ya ben de Çin işkencesine benzer bir işkence türü sanmıştım.
3: Çin işkencesini bilmem Bay Twain. Fakat su tecrübesine tabi tutulmak sanıldığı gibi basit bir ceza türü değildir. Hmm. Zaten benim ülkemde başka ceza türü de yoktur.
2: Sanığı denize atmak yetmiyor mu?
3: Hayır. Eğer denize atılan sanık boğulursa susuz olduğu kabul edilir.
2: Ne?
3: Duyduklarınız doğrudur Bay Twain.
2: Ama bir insan boğularak ölüp gittikten sonra onun susuz olduğu anlaşılsa ne yazar?
3: Onun için de bunu bize gelenek haline getirenlere beddua okuyorum ya. Fakat bizimkiler maalesef başka ceza türü bilmezler ve kabul etmezler.
2: Dehşet verici bir şey. Peki sanık boğulmazsa ne yapılır?
3: Eğer sanık boğulmaz da yüzerek denizden kurtulursa suçlu kabul edilir. Hemen yakalanır ve çok uzaklarda bir buz adasında bırakılarak açlıktan ölmeye terk edilir.
2: Suçlu da olsan ölüyorsun, suçsuz da olsa. Korkunç Allah'ım.
3: Öyle bir adalet ki Bay Twain. Eline düşeni suçlu veya suçsuz. Hiç affetmiyor. Sanırım bu adeti koyanlarda adalet duygusu hiç yokmuş.
2: Tam bir vahşet.
3: Bu adeti koyanlara öyle kızıyorum ki. Mesela bunları bir elime geçirsem. Balık iğnelerini ağzına geçirip suya atar. Köpek balıklarına ve balinalara yem yaparak denizde çırpına çırpına can çekişmesini seyrederdim.
2: Bu hiç de iyi bir fikir değil Laska.
3: Başka ne yapabilirim ki?
2: Mesela önce kabilenizin en zengini olan babanla ve ailenle oturup konuşur. Su tecrübesinin adil olmadığını, insan haklarına ters düştüğünü anlatırsın. Suçsuz insanın da bir suçlu gibi öldüğü için istemeden de olsa haksızlık meydana geldiğini ifade edersin.
3: Evet. Bunu yapabilirim ama başarabilir miyim bilmiyorum Bay Twain.
2: Ben başaracağını biliyorum Laska. Çünkü yetenekli, insanlara iyi ve güzel olanı gayet açık şekilde anlatabilecek bir kızsın. Babanı ikna ettikten sonra onun yardımıyla bütün kabilene doğruları anlatabilir, o cezayı da ortadan kaldırtabilirsin.
3: Haklısınız Bay Twain.
2: Tabii.
3: Babam kabilenin en zengin adamı olduğu için de kimse onun sözünden dışarı çıkmayacaktır.
2: Güzel, bak hemen aklına yattı.
3: Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Siz çok yaşayın.
2: Ben de ettiğin dua için teşekkür ederim.
3: Keşke o Amerikalı gazeteciden önce siz gelseydiniz Bay Twain. Sayenizde bütün kabilemi su tecrübesi cezasından vazgeçirmiş olurdum böylece.
2: Evet, kaldığımız yerden devam edelim mi Laska?
3: Özür dilerim. Konuyu dallandırıp budaklandırınca asıl anlatmak istediğim kısmı unutuverdim.
2: Önemli değil, ben dinliyorum. Vaktim de çok nasıl olsa. Hadi anlat.
3: Peki devam edelim. O sabah babamdan habersiz Kalula'yı görmeye gittim.

0: Sabah olmuş. Laska. Laska nerede?
1: Kalıbayı götürürlerken o da peşlerinden gitti.
0: Neden engel olmadın?
1: Engellemeye çalıştım. Dinledemedim Tatukas.
0: Ah siz anneler, hep aynısınız. Çocuklara fazla yüz veriyorsunuz.
1: Onu durdurmak için elimden geleni yaptığıma inanmalısın Tatukas.
0: İnanmadığımı söylemedim. Ne var ki ona yüz verdiğin için şımarıyor ve sözünü dinlemiyor.
1: Bırak gitsin. Kalula'yı o iri kıyım hapishane görevlisinin elinden kurtaracak değil ya.
0: Kurtaramaz ama onun peşinden gitmekle zenginliğime, şerefime, aile reisliğime gölge düşürüyor.
1: Merak etme Tatukas. Sen de bu zenginlik olduğu sürece kimse sana dil uzatıp laf söz söylemez. Şerefine de bir şey olmaz. Herkes senin kim olduğunu biliyor.
0: Ne olursa olsun Laska'yı durdurmalıydım.
1: Durduramadım işte, ne yapayım?
0: Kalkıp benim de kızımın peşinden gitmem yakışık almaz. Kızına söz dinletemiyor. Peşinden koşarak takip etmeye çalışıyor derler.
1: Derler ya.
0: Kabile mensuplarının işi gücü her Allah'ın günü bizim hakkımızda dedikodu yapmak. Başka bir şey bilmiyorlar ki.
1: Kabiledekilere haksızlık etme Tatukas. Arada sırada balina avlamaya da giderler. Birkaç ayı, sansar, gümüşü, tilki falan avlarlar.
0: Yine de bizi dillerinden düşürmüyorlar.
1: Suçu başkasında arama Tatukas.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bütün bunlara sebep olan sensin.
0: Ben miyim?
1: Evet.
0: Neden ben oluyormuşum?
1: Onlara dedikodu malzemesini veren sensin de ondan. Zenginliğin yüzünden her sabah evden kasıla kasıla çıkarsın. Ortalıkta kasıla kasıla dolaşırsın. Gereksiz yere birkaç fakir insanla tartışırsın. Sonra da dedikodumuzu yapıyorlar diye sızlanırsın.
0: Ne yapayım? Onlar da ikide bir demir balık iğnelerimin sayısının artıp artmadığını, nerede sakladığımı, yoksa birinden çalıp da onun için mi birden zengin olduğum gibi bir sürü sorular sorup üzerime geliyorlar.
1: Sen de onların lafını aldığımdan gideceğin yere git. Kasıla kasıla dolaşmayı da bırak.
0: Herkesin benim zengin olduğunu anlaması için kasıla kasıla yürümeye devam edeceğim.
1: Ah Tatukas, herkes senin zengin olduğunu zaten biliyor.
0: Ama kendimle övünmek hoşuma gidiyor.
1: Öyleyse insanların dedikodularına katlanmak zorundasın. Sen böyle davranmaya devam ettiğin sürece onlar da dedikodu etmeye devam edecekler. Asla vazgeçiremezsin.
0: Hepsi değişecek. Benim istediğim şekilde değişecekler. Evet, bir gün mutlaka değişecekler.
1: Sen değişmediğin sürece hiç kimseyi değiştiremezsin Tatukas. Anla artık bunu.
0: Sen öyle san.
1: Nereye gidiyorsun?
0: O cahil fakirlerle biraz daha tartışmaya.
1: Ah Tatukas, sen hiç adam olmayacaksın.

0: olacaklar diye üzülme kalın. Ben de yanında kalacağım. Hem de son anına kadar.
1: Canım Laskam, son anıma kadar yanında olacağını biliyordum zaten.
2: Kesin gevezeliği de durun. Hapishaneye geldik. Hadi bakalım Kalula, kapıyı açtım, gir hapishaneye.
1: Pekala, giriyorum. Ama şunu bilin, suçsuz bir insanı cezalandırıyorsunuz.
2: Bana söyleme ahbap, kararı mahkeme kurulu verdi. Suçsuz olup olmadığın denize atıldığın zaman anlaşılacak. Hadi sallanma da gir içeri.
0: Ben de giriyorum.
2: Ne? Sen niye giriyorsun Laskam? Mahkeme seninle ilgili bir karar vermedi ki.
0: Onunla beraber hapiste kalacağım, denize atılana kadar.
2: Sorumluluk almak istemem Laskam. Babanı kızdırmadan evine dönsen daha iyi edersin.
0: Babam Kalula'yla kalacağımı bilmiyor ama kızmayacağından eminim.
2: Eminsen mesele yok.
0: Ben de hapse girebilir miyim yani?
2: Şöyle girebilir.
0: Teşekkür ederim.
2: Eğer baban Tatukas gelip kızarsa senin zorla hapse girmek istediğini söylerim Laska. Bunu da bilmiş ol.
0: Tamam, teşekkür ederim. Gerekirse ben babamla konuşur onu ikna ederim. Anlaştık mı?
2: Pekala, anlaştık. Hayret. Hapse girmek için istekli ve üstelik suçsuz birini ilk defa görüyorum. Ne acayip bir kız şu Laska. Ama kimse duymasın onun hakkında düşündüklerimi. Hemen Tatukas'a söylerler. O da beni mahkeme kuruluna götürür.

0: Vakit gece yarısını buldu.
1: Evet Kalula.
0: Su tecrübesine tabi tutulmama sadece birkaç saat kaldı.
1: Sen titriyorsun Kalula, biliyorum. Fakat o kahrolası balık iğnesi ortaya çıkmadı. Dün gece annemler uyurken tekrar aradım, bulamadım.
0: Bana inanman bile yeter Laska. Sayende cesaretim yerine geldi. Bana yapılacak her türlü cezaya katlanmaya hazırım. Suçsuz olsam da. Korkuyor musun Laska?
1: Senin yanındayken hiçbir şeyden korkmuyorum. Ya sen?
0: Hayır bir tane. Kalbim artık korku nedir bilmiyor. Laska.
1: Efendim?
0: Bütün samimiyetimle sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyle sevgilim.
0: Seni ilk gördüğüm günden beri çok seviyorum. Babanın serveti sana olan sevgimi kesinlikle değiştirmedi. İğnelerin parıltısı bir an başımı döndürdü o kadar. Seni yine aynı samimiyetimle seviyorum.
1: Babamın parıltılı servetinin seni değiştirmediğine sevindim Kalula. Ben de seni çok seviyorum ve bunca talihsizliğe rağmen çok mutluyum. Çok mutluyum Kalula.
0: Ben de öyle. Ah Laska, sen olmasaydın kendinde bu cesareti asla bulamayacaktım.
1: Artık biraz uyumayı dene. Hadi Kalula.
0: Sen yanımdayken uyku tutmaz. Biliyorsun vakit de hızla yaklaşıyor. Şu kısacık vakitleri uyuyarak değil, seninle konuşarak geçirmek istiyorum. Ben konuşsam sen dinler misin?
1: Elbette Kalula, elbette. O gece sabaha kadar karşılıklı konuştuk. Gelecekle ilgili güzel planlarımızdan bir daha bahsettik. Sanki su tecrübesine tabi tutulacak Kalula değilmiş gibi.
2: Onun için hala üzülüyorsun galiba.
1: Nasıl üzülmem Bay Tübey'in? O beni sadece ben olduğum için seven tek insandı. Onu unutmamak ve onun için üzülmemek elimde değil. Kalula bambaşka bir insandı. Bizim ve diğer kabilelerin insanlarından farklıydı. İçinde gerçekten bir yürek taşıyordu.
2: Hapiste kalmana karşılık babanın sana tutumu nasıl oldu?
1: Önce çok kızdı, sonra yumuşadı. Beni anlayışla karşılaması gerektiğini anladı.
2: Kalula'yı çok sevdiğini bildiği halde suçlamasından vazgeçmedi öyle mi?
1: Vazgeçse de iş işten geçmişti Bay Tübey'in.
2: Vazgeçtiğini ilan edebilirdi.
1: Hayır Bay Tübey'in. Bizim kurallarımız biraz acımasızdır. Birini mahkeme kurulu önüne çıkardıkları zaman ve mahkeme kesin karar verdikten sonra davacı şikayetinden vazgeçse de mahkemenin kararını değiştirmesi mümkün değildir.
2: Mahkeme kuruluna o kişi bir kere şikayet edildi mi bir daha dönüşü olmuyor demek ki.
1: Evet, çünkü bizim ülkemizde mahkeme kutsaldır. Onun kararlarına saygı göstermek zorundayız.
2: Aksi takdirde ne olur? Yani şikayeti geri alınmak istense?
1: O zaman şikayet edenin mahkemeye saygısızlık ettiği sonucu ortaya çıkar. Ve o da su tecrübesine tabi tutulur.
2: Sizin ülkenizde pişmanlık diye bir şey tanınmıyor anlaşılan. Oysa suçundan veya şikayetinden pişmanlık duyan insanlar affedilmelidir.
1: Nerede? O sizin dünyanıza geçerli bir yol olabilir Bay Tübey'in.
2: Bu acımasız kuralların değiştirilmesi lazım. Bunu da sen babandan başlayarak herkesle konuşa konuşa başarabilirsin.
1: Tavsiyenizi deneyeceğim Bay Tübey'in. Umarım başarılı olurum. Nerede kalmıştık?
2: Kalula ile hapishanede gecelediğini anlatıyordum.
1: Evet. Evet. O gece geç vakit uyumuştuk ki

0: Alula.
1: Ne var? Ne istiyorsunuz?
0: Kendini buz otelinde mi sanıyorsun be? He? Hadi kalk, vakit geldi.
2: Ne olur, ne olur onu benden koparmayın.
0: Bırak bu ağlamaklı sahneleri Laska. Ben görevimi yapıyorum.
2: İsterseniz bize yardım edebilirsiniz.
0: Nasıl yardım?
2: Mahkeme kurulana gidip Kalula'nın affedilmesini isteyebilirsiniz.
0: Saçmalama Laska. Beni de tutup denize atarlar sonra. Benim elimden bir şey gelmez küçük hanım. Hadi kıpırda biraz Kalula. Herkes meydanda toplanmış, infazın gerçekleşmesini merakla bekliyor.
2: Kalula.
1: Hoşça kal bir tanem.
3: İki kişi Kalula'yı kollarından ve bacaklarından tutup denize fırlatsın.
0: Ben kollarından tutarım.
4: Ben de bacaklarından.
3: Hadi hemen onu denize fırlatın.
5: Bir, iki,

0: fırlattıklarını gördüm. Ellerimi yüzüme kapattım. Can çekişme denilen şeyin sevdiğim insanı bu şekilde görmek istemiyordum.
1: Kalula öldü mü?
0: Ben de onu anlatıyorum Bay Tüveyn. Biraz sonra seyredenlerin alaycı haykırışlarını duyarak ellerimi yüzümden çektim. Gözlerime inanamadım. O an kalbim kırıldı, yıkıldı. Çünkü Kalula yüzüyordu.
1: Bu da demek oluyor ki uzaklardan sizin ülkenize getirilen garip adete göre Kalula suçluydu.
0: Evet. Onu uzaklara götürüp denizde güneye doğru giden bir buz adasının üzerine bırakmışlar. Babam eve dönünce Kalula'dan bana bir mesaj getirdiğini söyledi.
1: Mesaj neydi Laska?
0: Ben suçsuzum diyordu Kalula. Aç kalıp öleceğim güne kadar geçecek bütün günler, saatler ve dakikalar boyunca Laska'yı düşüneceğim. Onu seveceğim ve onun tatlı yüzünü bana gösteren Allah'a şükredeceğim.
1: Onun suçlu olduğunu bilmek seni çok üzüyor değil mi Laska?
0: Hayır. Aylar sonra onun suçsuz olduğunu öğrenmek üzüyor Bay Tüveyn.
1: Ne? Kalula suçsuz muymuş?
0: Suçsuzmuş tabii. Suçsuz olduğunu hissediyordum ama yine de denizde yüzdüğünü görmek beni şüpheye düşürmüştü.
1: Suçsuz olduğu nasıl anlaşıldı?
0: Aradan tam 9 ay geçti. Hüzünlü geçen aylardan sonra yıllık büyük bayramımız gelip çatmıştı ki...
1: Yıllık büyük bayram? Nedir bu?
0: O gün kabilenin bütün genç kızları yüzlerini yıkayıp saçlarını tararlar. Ben de yüzümü yıkamıştım. Saçlarımı tarayacaktım. Tarağa daha başıma ilk vuruşumda aylarca başımda kaldığı anlaşılan o uğursuz balık iğnesi önüme düşmesin mi?
1: Ne?
0: Evet aynen öyle. Vicdan azabından perişan hale gelen babamın kolları arasına bayılarak düşmüşüm. Ayıldığımda babam şunları söylüyordu.
2: Kalula'yı katlettik. Bir masumu katlettik. Kendimizi akıllı sanıyoruz ama çok büyük hatalar yapıyoruz. Dönüşü olmayan hatalar. Hem de niçin? Gereksiz bir balık iğnesi yüzünden. Bir daha asla güldüğümü, neşelendiğimi göremeyeceksiniz.
0: Babam sözünde durdu ve bir daha gülüp neşelenmedi. O günden beri her ay başımı tararım Bay Tüveyn. Ama ne fayda? İş işten geçmiştir.
1: Bazen biz insanlar sonunu hiç düşünmeden pişman olacağımız işler yapmaya kalkarız Laska. Evet, bütün anlattıklarını her kelimesine kadar yazdım küçük hanım. Şimdi izin verirsen birkaç fotoğraf çekmek istiyorum, olur mu?
0: Tabii, çekebilirsiniz Bay Tüveyn.
3: İki ay sonra New York'a ve gazetene hoş geldin dostum Mark.
1: Beni boş ver şimdi. Fotoğraflara ne diyorsun onu söyle.
3: Hepsi de harika görünüyor dostum. Nasıl oldu da böylesine profesyonel fotoğraf çekebildin anlayamıyorum.
1: Meslek sırrıdır söylenmez.
3: Şunlara bak, Eskimo insanları. Buzdan kara parçasının genel görünümü. Buzdan kulübeler. Şu kocaman buzdan ev. Ev değil de köşk sanki.
1: Doğru bildin Michael, orası bir köşk.
3: Sahi mi? Burada köşkten daha güzel şeyler de varmış dostum. Kim bu kız?
1: Onunla röportaj yaptım. Adı Laska, 20 yaşında. O gördüğün köşkte oturuyor. Bak, şurada da aile fotoğrafı var.
3: Evet, aile fotoğrafı bu.
1: Laska'nın annesi, erkek kardeşi ve babası.
3: Babası da amma ekşi suratlıymış.
1: Öyle göründüğüne bakma. Adam kabilesinin en zengin adamı.
3: Yapma ya. Tabii. Kaç bin doları varmış?
1: Bana inanmayacaksın ama bir doları bile yok.
3: Adam hem meteliksiz hem zengin. Söylesene kuzum, nasıl oluyor bu?
1: Söyleyince çok güleceksin ama... Adamı zengin eden sadece 22 tane demirden balık iğnesi.
3: Ne? Benimle dalga geçmiyorsun ya.
1: İnan dalga geçmiyorum Michael. O iğneler kutuplarda paha biçilmez değer taşıyor. Bir tanesine sahip olmak bile orada köşeye dönmek sayılıyor dostum.
3: Vay canına be.
1: Laska'nın anlattıkları da müthiş.
3: Yazıların nerede?
1: Yazı işleri müdürümüze verdim. Dikkatli okuyacağını söyledi. Bu yazı dizisi Amerika'nın her eyaletinde bomba gibi patlayacak Michael. Tüh. Hayrola?
3: Keşke biraz sabredip fotoğraflardaki o güzellikleri ben çekebilseydim. Acayip prim yapardı.
1: Sana pişman olacaksın demiştim.
3: Bir dahaki gidişinde bana da haber ver, olur mu?

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Damla Damla Şiir. Merhabalar dostlar. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşım Davut Genç ve ben Müberra Gönen sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu defa sizlere karışık şiirler getirdim. Farklı yüreklerin, farklı hissedişlerinin dizelere farklı yansımış şekillerini birlikte duyumsayalım istedim. Önce büyük usta Necip Fazıl Kısakürek'ten bir, hatta iki şiir paylaşalım diyorum. Dinleyicimiz Birol Çimen mektuplarında bunu sıkça istiyor. En sevdiğim şiiri Kaldırımlar 1, Kaldırımlar 2. Bunu büyük ustanın sesinden dinleyelim. Ben de hemen ardından Kaldırımlar 3'ü okuyacağım size.

kaldırımlar. 1. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldım. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın. Verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.

Kaldırımlar 2. Başını bir gayeye satmış kahraman gibi etinle kemiğinle sokakların malısın. Kuruluk şiltesine bir tahtaravan gibi sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın.

Kadındır ki kaldırımlarda gece, vecd içinde başı dik hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine bir an gözüm deyince, yolumu bekleyen genç haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de, tutmak, tutmak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de, heyhat, o bir ince ruh, bense etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım, onu bir başkasına ram oluyor sanırım. Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın bugün bir acı duymasın gözyaşımdan, bana rahat bir döşek serince yerin altı, bilirim kalkmayacak bir yar gibi başımdan.

1927'lerde yazılan bu muhteşem şiirlerden sonra onu rahmetle anarak şimdi zaman tünelinde bir yolculuk yapalım dostlarım. Yüzyıllarca geriye gidelim. 1100 yıllarına, yani 900 yıl öncesine. Ve orada bir şair bulalım. Bilgi ve ilmin peşinden koşan, matematik, astroloji gibi pozitif bilimlere kafa yoran bir şair var orada. Ömer Hayyam. Hayatı sürekli sorgulayan, onu anlamaya, öğrenmeye ve öğretmeye çalışan bir şairdir o.

Dörtlükleriyle bizleri düşündüren bir büyük filozof. Şimdi de onun dörtlüklerine bir göz atalım. O bize yaşamın ne kadar kısa olduğunu, her anın değerini bilerek yaşamamız gerektiğini hatırlatır. İşte dörtlükler.

Tenden çıkarak gidince can tutsağımız, birkaç tuğlayla örtülür koytağımız. Bir günde döner kalıplanır tuğla olur, bir başka mezar için bizim toprağımız. Bu testi benim gibi dertli bir aşıktı hey. Bir sevgili zülfüne gönlü dolaşıktı hey. Şu boynunda gördüğün kulpa dikkatlice bak. O bir koldur, bir güzel boyna sarmaşıktı hey. Dünyada ne var kendine dert eyleyecek? Bir gün gelecek ki can bedenden gidecek. Zümrüt çayır üstünde sefa sür iki gün, zira senin üstünde de otlar bitecek. Sevdasını erce güden gönül, yakıp yandırır özünü pervanedir. Vay şuymuş da vay bu, ne olacak bahane? Aşk bu, atıl yan, gayrısı hikayedir. Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günleri süslenir, seninse bayramları süsler yüzün.

Zaman tünelinden 900 yıl öncesinden rubailer arasından günümüze dönelim. Birazcık da Abdurrahim Karakoç'a uğrayalım bence. Ömer Hayyam yaşamı, varoluşu sorgular dörtlüklerinde ama 900 yıl sonra Abdurrahim Karakoç bu soruların cevabını bulmuş gibidir. Dingindir, yönünü çizmiş, hedefini saptamıştır. Dönüş isimli şiirinden bunu anlamamız hiç de zor olmuyor. Hadi bunu paylaşalım şimdi de.

Bunca yıldır bir hiçliğe gittim, sana geliyorum. Yeter artık, döne döne bittim, sana geliyorum. Durdum ve düşündüm demin. Baktım bu yol daha emin. Ayrılmamaya bin yemin ettim, sana geliyorum. Gözüm yaşlı, gönlüm garip. Yalvarayım dedim varıp. Benliği benden çıkarıp attım, sana geliyorum.

Aşk tokmağı değdi örse, durmam gayri dünya dursa, dünden kalma neyim varsa sattım sana geliyorum. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmet ekini, seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum.

Böyle bir ruh dinginliğine ulaşmak, kendini böyle huzurlu ve kararlı hissetmek ne güzel. Yaradan'ı böyle güzel duygularla dolu dolu duyumsamak ne erişilmez bir duygu. Dilerim bu iç huzurunu hepimiz yakalarız dostlar. Cemal Safi'nin de yine bu anlamda çok güzel bir şiiri var bilirsiniz. Defalarca okusam doyamayacağım nefis bir şiir. Senden sonrası. Hadi hemen onu paylaşalım şimdi. Aşkın hududunu aştı muradım. Maksuda varıştır senden sonrası. Erenler katına belki bir adım, belki bir karıştır senden sonrası. Farkına varınca olup bitenin, kırdım zincirini nefsin bedenin. Beni aşkın ile ıslah edenin, lütfuna eriştir senden sonrası. Bana bu gayreti sağlayan kudret, Eyyub'un sabrından aldığım ibret. Ne riya, ne kibir, ne kin, ne nefret, ebedi barıştır senden sonrası. Bir gonca Baki'nin gül destesinden, bir yudum Saki'nin sır testisinden, Yüce Mevlana'nın gel bestesinden, feyz alışveriştir senden sonrası. Kevser sarhoşuyum, meyhane değil, hiçbir zevk böylesi şahane değil. Kays gibi Leyla'yı efsane değil, efsane görüştür senden sonrası. Yumup gözlerimi yalan dolana, açtım can evimi gerçek olana. Elif'i bırakıp Karaca olana, Yunus'la yarıştır senden sonrası.

Dostlar, mektup adresimi vermek istiyorum sizlere. Müberra Gönen, TGRT FM Sanayi Caddesi No 17, Yeni Bosna, İstanbul yazarsanız bana ulaşıyor mektuplarınız. Erzurum'dan Birol Çimen Beyefendi, sıkça yazan dostlarımızdan birisi. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. O bize bir Karacaoğlan şiiri gönderdi. Hadi şimdi de onu paylaşalım. İndim, seyreyledim Niğde'yi, Boru. Acep geçsem ala gözlüm var mola? Güzeller durağı Tokat, Engürü, acep geçsem ala gözlüm var mola? Hey geride deli gönül, hey geri Adana, İlbeyli, Göksun, Tekiri, 32 sancak, Diyarbakır'ı, acep geçsem ala gözlüm var mola? Yeşil ördek salınıyor gölekte, altın küpe şak veriyor kulakta. Cenneti alada, huri melekte, acep geçsem ala gözlüm var mola? Mardin'den de Karacaoğlan, Mardin'den, çeken bilir ayrılığın derdinden. Koçhisar'dan, Hasan Dağı'nın ardından, acep geçsem ala gözlüm var mola?

Yaşamın özü sevgi. İnsanın yemek içmek kadar, hatta belki nefes almak kadar ihtiyaç duyduğu bir olgu. Belki de bu nedenle dönüp dolaşıp hep sevgi şiirlerine takılıyoruz. Bu sevgi kimi zaman Allah'a, kimi zaman yaşama, kimi zaman da bir insana yönelik olabiliyor. Şimdi yine bir sevgi şiiri paylaşalım. Ahmet Muhip Dranas'ın çok sevdiğim bir şiiri, Serenat.

Yeşil pencerenden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına, gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak, ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana.

Saf damlalarla titreyen ağır, goncanın altında bükülmüş her sak, senin için dallardan süzülen ıtır, senin için yasemin, karanfil, zambak. Bir kuş sesi gelir dudaklarından, gözlerin gönlümde açan nergisler. Düşen bir öpüştür yanaklarından, mor akasyalarda ürperen seher. Pencerenden bir gül attığın zaman, ışıklarla dolacak kalbimin içi. Geçiyorum mevsim gibi kapından, gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Şiirler her tür duyguya ev sahipliği yaparlar. Misafirperverdirler. Gelene sevgiyle kucak açar ve o gidene kadar da göndermezler. Çünkü duygular arsız misafirlerdir. Kovsanız da, atsanız da bir kez gelmeye görsün, kolay kolay gitmezler. O yüzden gelirler, istedikleri kadar kalırlar ve isterlerse giderler. Onlarla hep iyi geçinmek gerek. Neşeye, sevince, sevgiye hem yüreğimizin hem aklımızın kapıları hep açıktır. Ama hüzün, sıkıntı ve acı dilerim hiç uğramasınlar hiçbirimize. Tabii bu pek mümkün değil. O zaman da olabildiğince kısa kalsınlar diyelim. Şiirler her tür duyguya en iyi ev sahibidirler dedik ya. İşte şimdi iki şiirde bunu gözlemleyelim. Önce Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Rıhtımda isimli o hüzünlü şiiri gelsin. Hemen ardından da sizleri yine aynı şairin mutluluk şiiriyle o hüzünlerden çekip alalım.

Bir beyaz gemiydi ayıran onları. Kadın güvertedeydi, adam rıhtımda. Şimdi unuttum yüzünü kadının, adamın gözleri aklımda. Kana bulanmış bıçaklar gibi uzun kirpikleri ıslaktı. Adam dertli, adam darmadağın, dokunsalar ağlayacaktı. Adam bitkindi, adam seviyordu. Kalan kederli, giden gemi ise. Taş olduğu içindir dedim, rıhtım taşları erimediyse. Derken bir düdük öttü ansızın, bembeyaz gemi gitgide ufaldı. Korkunç yalnızlığıyla baş başa, rıhtımda bir adam kaldı.

Hüzünleri Ümit Yaşar'ın Rıhtımda şiirinde bırakalım. Şimdi hemen mutluluk şiirimiz gelsin. Gelsin de sizleri bu hüzünlü duygulardan alıp ışıklı, mutlu duygulara taşısın. Yine aynı şairin dizeleri, mutluluk şiiri.

defa mutlu yarınlar düşünüyorum. Bir ışık düşüyor yüzüme aydınlığından. Gözlerimde pırıltıların en güzeli, yarını seyrediyorum bir kapı aralığından. İyi insanlarıyla uzak bir sahil şehri, deniz kenarında küçük beyaz badanalı evimiz. Elinle yerleştirdiğin eşyalar memnun, mutluluk şarkıları söylediğimiz.

Gün doğarken balıkçılar ağlarını çekiyor. Pişirdiğin sabah kahvemi yudumluyorum. Sen yanımdasın. Ellerin saçlarımı dağıtıyor. Kanılmaz bir hazın içinde kayboluyorum. Duvarlara sevdiğimiz resimleri asmışız. Bahçemizde güller, hanım elleri, menekşeler. Kah dizinin dibinde, kah yanı başında geçiyor birbirinden mavi geceler. Öyle bir mutluluğun içindeyiz ki hiç bitmeyecekmiş gibi sonsuz. İçimizde eski hüzünlerden eser kalmamış. Birbirimize güzel şeyler anlatıyoruz. Şimdi gördüklerim hayallerin en tatlısı. Bitmesin diye yavaşça yumuyorum gözlerimi. Sen yanımdan ayrılma. Hepsi gerçek olacak. O mutlu günler, bu mutlu şiir senin için mi?

İşte şiirler böyle. Bir duygudan bir duyguya kolayca geçirirler bizleri. Müzik gibi tıpkı. Hem de aynı şairin iki şiirinde yan yana yapabiliyorlar bunu. Tekrarlamaktan, birbirimize söylemekten hiç vazgeçmememiz gereken hüzün ve karamsarlığa yaşamımızda uzun süre yer vermemek gerektiği dostlar. Yaşam çok kısa. Onu gereksiz acılar, karamsarlıklarla bitirirsek çok yazık olur. Her insan çok özel. Eğer kendimizi tanıyabilir, ne yapmak istediğimize doğru karar verir ve çizdiğimiz yolda azimle, sabırla ilerlersek, her birimizin hem kendimize hem de çevremize mutluluk saçan birer insan olabileceğimiz kesin. Bu umutlu sözlerden sonra yine mutlu bir şiir gelsin. Bir Talip Apaydın şiiri, Aşk İklimi.

18 yaşın Nisan günleri, dünya bir kızın gözlerinden ibaret. Hayat bir tas su içimi. Ne zaman oldu aklımda yoktu. Yağmurlar yağdı hatırladım. Yayıldı içime aşk iklimi. Toprak kokusu bu muydu? Böyle miydi benim insanlarım? Ben hiç yoruldum mu severken? Ah bu uzak ses kimin? Şüpheniz olmasın. Şimdi bile düşüp ardına gidebilirim.

Her insan sevmek ve sevilmek ister. Önemsenmek ister. Ama sevmekten daha çok belki de sevilmektir asıl hedef. Hele de sevilmemek, unutulmak duygusu en çok korktuğu şeydir insanoğlunun. Bu nedenle olmalı, şiirlerde sevgiliye ısrarla beni unutma diye sesleniriz. Oysa unutulmamak, sevilmek siparişle elde edilir duygular değildir. Duygular, hissedişler özgür bırakılmalıdır. Ama sevenler ne yazık ki bunu pek başaramazlar genelde. Ve beni unutma diye yakarır dururlar. Tıpkı Ümit Yaşar'ın şiirindeki gibi. Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma.

Dostlar, Damla Damla Şiir ne yazık ki burada bitti. Bu defalık tabii. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada arkadaşımız Davut Genç vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Buluşana dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Parmesan peyniri sıcaklar yüzünden tehlike altında. Süt üretimi ve kalitesi doğrudan etkilenirken maliyetler de katlandı.
1: Avrupa'da doğal afete dönüşen aşırı sıcaklar mutfağı da vurdu. İtalyan mutfağının kalbi parmesan peyniri tehlike altında. Resmi adı Parmigiano Reggiano olan parmesan peyniri için İtalya'da üretim izni olan 5 bölgede sıcaklık 40 dereceyi aştı. Parmesan Üreticileri Birliği Başkanı Nicola Bertinelli, ineklerin sıcaktan çok fazla etkilendiğini, daha az yiyip daha çok yattıklarını söyledi.
2: I bovini sono animali che soffrono tanto il caldo. Perché? Perché hanno rumine.
1: Bertinelli, sıcağın sütün içindeki yararlı bakterileri öldürdüğünü, bunun da peynirin kendine az kokusunu ve aromasını doğrudan bozduğunu vurguladı. Kuraklık nedeniyle ot yetişmediğini de belirten İtalyan yetkililer, iklim krizi sürerse 800 yıllık parmesan mirasının yok olacağını duyurdu. İtalyan satış direktörü Paolo Ganzerli ise maliye krizine dikkat çekerek bu peyniri yiyen son nesil olabiliriz dedi.
3: Un formaggio che ha più di 800 anni, non vogliamo essere noi gli ultimi a avere la possibilità di approfittarne.
1: Üreticiler ahırları soğutmak için dev vantilatörler ve su püskürtme sistemleri kurarken bu durum enerji maliyetlerini uçurdu.
0: İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Adliyeye sevk edilen 69 şüphelinin 76 milyar lira değerinde kara para akışını yönettiği tespit edildi.
1: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarını işlediler. Milyarlarca lira vurgun yaptılar. Siber suçlarla mücadelede İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahiste 76 milyar liraya aşan kara para trafiğini yönettiği tespit edildi. Örgütün suçtan elde edilen geliri kripto varlıklar üzerinden akladığı belirlendi. 69 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
0: Zam şampiyonu kuru soğanda kilogram fiyatı 70 liraya dayandı. Durum böyle olunca da harekete geçildi ve resmi gazetede yayınlandı. O karara göre kuru soğan ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar %5'e düşürüldü.
4: Evet arkadaşlar, yanlış görmüyorsunuz. Şu anda soğan 69.95 lira kilosu.
1: Mutfağın en ucuzuydu. Şimdi kilosu 70 liraya dayandı. Fiyatı hızla yükselen kuru soğanda ithalat vergisi %5'e düşürüldü. Mutfakların vazgeçilmezi kuru soğanda yüksek fiyatlar yeni bir adımı beraberinde getirdi. Resmi gazetede yayımlanan kararla kuru soğan ithalatında uygulanan %49,5'lik gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar %5'e indirildi.
4: Soğan 69.95 lira kilosu. Görüyor musunuz? Bu neresine hak ve adalet var arkadaşlar, Allah aşkına ya. Yani atı üstü bir soğan ya.
1: Alınan bu kararla yurt dışından daha düşük maliyetle soğan ithalatının önü açılmış oldu. Kararın önümüzdeki haftalarda hem toptan hem de market ve pazardaki soğan fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor.
5: Ne kadar olmalı soğan ve patatesin kilosu yaz ayında?
6: 15-20 olsun.
7: 25 lira olsun yani.
6: 15-20 lira normaldir yani.
1: İstanbul Ticaret Odası'nın verileri de fiyat artışını ortaya koyuyor. Haziran ayında en fazla zamlanan ürün kuru soğan olmuştu. Fiyatı bir ayda %46,54 artan kuru soğan zam şampiyonu olarak listenin ilk sırasında yer almıştı.
0: Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervlerine ilişkin güncel verileri açıkladı. Listenin zirvesinde yine ABD yer aldı. Türkiye'de yaklaşık 632 tonluk rezerviyle dünyanın en büyük altın rezervine sahip 11. ülkesi oldu.
1: En yüksek altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Türkiye, dünya devleri arasındaki yerini korudu. 2026 yılı itibarıyla dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı. Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı güncel verilere göre merkez bankalarının kasalarında tuttukları altın miktarı esas alınarak hazırlanan listede ABD 8133 tonla zirvedeki yerini korudu. Amerika Birleşik Devletleri'ni Almanya ve IMF izledi. İtalya, Fransa, Rusya ve Çin de ilk 10'daki yerini aldı. Ve Türkiye yaklaşık 632 tonluk altın rezerviyle listenin 11. sırasındaydı. Küresel sıralamadaki güçlü konumunu korumayı sürdürdü. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkileri sürerken faiz ve enflasyon endişeleri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4051 dolara geriledi, gram altın ise 6149 liraya kadar düştü.
0: Merakla beklenen Mayıs ayı ödemeler dengesi rakamları da sonunda netleşti. Dış ticaretteki kayıplar turizm ve taşımacılık gelirleriyle frenlendi. Türkiye'nin son bir yıllık cari açık faturası ise 37,3 milyar dolar olarak açıklandı.
1: Mayıs ayı rakamları belli oldu. Ekonominin en kritik göstergesi olan cari açık hem aylık hem yıllık netleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen Mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Verilere göre Mayıs ayında Türkiye'nin cari açığı 1 milyar 459 milyon dolar oldu. Son bir yıllık döneme bakıldığında ise toplam cari açık yaklaşık 37,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Mayıs ayında dış ticaret açığı 4 milyar 430 milyon dolar olurken yıllık bazda bu açık 74,4 milyar dolara ulaştı. Ancak Türkiye mal ticaretindeki bu kaybı turizm ve taşımacılık gibi hizmet gelirleriyle kapattı. Sadece Mayıs ayında hizmet sektöründen ülkeye 5 milyar 207 milyon dolarlık net para girişi sağlandı. Bu kazancın 3,8 milyar doları turizmden, 2,2 milyar doları ise taşımacılık faaliyetlerinden geldi. Hizmetler sektörü yıllık bazda ülkemize tam 62,5 milyar dolarlık dev bir katkı sundu. Verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki tüm şoklara rağmen cari açığın sürdürülebilir, yani kontrol edilebilir seviyelerde kaldığını vurguladı. Bakan Şimşek, bu tablonun Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını kanıtladığını belirtti.
0: Sakarya Karasu'da denize giren 15 yaşındaki kız çocuğu güçlü akıntıya kapıldı ve açığa sürüklendi. Durumu fark eden can kurtaran ekipleri jet ski ile hızla müdahale etti ve genç kız sağ olarak kurtarıldı.
1: Mavi sular az kalsın yutuyordu. Kız çocuğunu can kurtaranlar elinden çekip aldı. Olay Sakarya Karasu'da yaşandı. Denize giren 15 yaşındaki kız çocuğu güçlü akıntıya kapılarak saniyeler içinde açığa sürüklendi.
8: Korkma. Sakin ol.
9: Yapamıyorum. Ben
1: çıkacağım. Çocuğun çırpındığını fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi can kurtaran ekipleri derhal harekete geçti. Jet ski'li ekipler dev dalgaları aşarak boğulma tehlikesi yaşayan kıza ulaşmak için zamanla yarıştı. Can kurtaranlar su üzerinde kalmaya çalışan kızı hızla jet ski'ye alarak facianın eşiğinden kurtardı. Kıyıya çıkarılan ve sağlık durumu iyi olan genç kız sahilde korkuyla bekleyen ailesine teslim edildi.
0: İstanbul Tuzla'da iki taksici arasında kavga çıktı. Taksiciler müşteri alma sırası sebebiyle birbirine girdi.
1: Taksiciler müşteri için tekme tokat kavga etti. İstanbul Tuzla'da iki taksici arasındaki tartışma büyüdü. Kavgada iki taksi şoförü birbirine girdi. Kavga müşteri alma sırası nedeniyle çıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Birbirine saldıran iki taksici daha sonra araçlarına binerek yola çıktı.
0: Kartal sahil yolunda makas atan Magan'da kazaya sebep oldu. Başka bir araç refüje çıkıp trafik ışığına çarptı. Sorumsuz sürücü ise Bakın ne yaptı.
1: Makas attı, kaza yaptırıp arkasına bakmadan kaçtı. Olay Kartal sahil yolunda yaşandı. Trafikte makas atarak ilerleyen bir maganda tehlike saçtı. Sorumsuz sürücü attığı makasla kazaya neden oldu. Başka bir araç refüje çıkıp trafik ışığına çarptı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Kaza yaptıran sürücü gaza basarak olay yerinden kaçtı.
0: Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
1: Alevler geceyi esir aldı. Kereste atölyesinden yükselen yangın kabusu köyün kalbine taşıdı. Olay Bitlis'in Hizan ilçesinin Kolludere köyünde Übeyt İnan'a ait kereste atölyesinde çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak alevler durdurulamadı. Atölyenin yanındaki eve ve köy mezarlığına sıçradı. İtfaiye ve köylülerin saatler süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında atölye, ev ve mezarlık zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.
0: Ordu'da Fatsa-Korgan-Kumru yolu üzerindeki kavşakta tam 29 adet yön ve bilgilendirme tabelası var. Durum böyle olunca labirenti andıran kavşakta tabelaları okumaya çalışan sürücüler kazalara davetiye çıkartıyor.
1: Tabelalar labirent, kavşak, kör düğüm. Yön bulmak için tabelaya baktılar, şoke oldular. Ordu Fatsa'da ilçeleri bağlayan Köse Bucağı kavşağı sürücülerin korkulu rüyası haline geldi.
10: Her tarafa labirent gibi, bir oraya tabela koydular, bir oraya, bir oraya, bir oraya. Burada bir kaos hakim, çok tabela var. Daha önce de birkaç kere kaza oldu. Yani şu an insanlar burada kafa karıştırıcı bir durumla karşı karşıya.
1: Nedeni kavşaktaki tam 29 düzensiz tabela. İlk kez gelenler için doğru yönü bulmak imkansız. Sürücülerin dikkati dağılıyor. Yanlış manevralar kazaya davetiye çıkarıyor.
11: Dışarıdan gelen, misafir olarak gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı bu kavşakta da biraz sıkıntı var. Ondan dolayı yolları karıştırabiliyorlar.
1: 5-6 yıl önceki düzenleme trafiği kaosa çevirdi. Daha önce kazaların yaşandığı kavşakta sürücüler sade ve düzenli bir sistem istiyor. Gözler yetkililerin atacağı adımda.
0: Savaş cephesinde bir Rus askeri helikopter silahını tankın üzerinde denemeye kalkınca bakın neler oldu.
1: Bir Rus askeri cephede yanlış hesap yapınca az kalsın ölüyordu. Asker Mi-24 helikopterleri için tasarlanan 4 namlulu Yak-B makineli tüfeğini bir kara aracına monte etti. Ama asker dev silahın şiddetli geri tepme gücünü göz ardı etti. Atış emriyle birlikte namlular hızla dönmeye başladı. Yoğun bir ateş çıktı. Saniyeler içinde geri tepme kuvveti tüm mekanizmayı kontrolden çıkardı. Asker son hız yere savruldu ancak şans eseri bir şey olmadı. Rus askerinin bu başarısız denemesi sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
0: Libya'da iniş takımı açılmayan Rus nakliye uçağı da tek tekerlek üzerinde acil iniş yaptı.
1: Tek tekerleği üzerine iniş yaptı. Arızalanan Rus nakliye uçağının nefes kesen iniş anları. Libya'ya kayıtlı Antonov'un 32 tipi nakliye uçağında önce bir teknik arıza yaşandı. Uçuş sırasında uçağın sol ana iniş takımının açılmadığı fark edildi. Rus mürettebat hızla kuleyle irtibata geçerek Bingazi Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Piste yaklaşan dev uçak tek tekerlek üzerinde kontrollü bir şekilde yere teker koydu. İniş takımının olmadığı sol taraf piste sürtünmeye başlayınca çevreyi bir anda dev bir toz bulutu kapladı. Pilotların profesyonel hamlesi sayesinde büyük bir facia önlendi. Uçak piste yavaşlayarak durmayı başardı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
0: Stay. Şimdi de yüzleri gülümseten bir yarışma var sırada. İngiltere'de öyle bir şampiyona düzenlendi ki ne koşmak var ne de zıplamak. Tek yapılması gereken bezelyeyi, evet yanlış duymadınız, bezelyeyi en isabetli şekilde üflemek.
1: İngiltere'nin Whitcomb köyünde bu yıl 53.sü düzenlenen Dünya Bezelye Şutluğu Şampiyonası yine renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar 3,7 metre uzaklıktaki hedefe tam 5 bezelye üfleyerek en yüksek puanı almaya çalıştı. Lazer nişangahlı bezelye tüfeklerinden klasik plastik üfleyicilere kadar birbirinden ilginç ekipmanlar kullanıldı. Kısacası bazıları gol attı, bazıları sayı yaptı. Buradaysa kazananı en iyi bezelye üfleyen belirledi.
0: İspanya'daki San Fermin Festivali'nin 7. günü de büyük heyecana sahne oldu. Boğalardan kaçan kalabalıktan 6 kişi çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.
1: İspanya'nın en tehlikeli festivallerinden San Fermin'de heyecan ve korku bir arada yaşanıyor. Pamplona şehrindeki festivalin 7. gününde de adrenalin zirvedeydi ancak kaza haberleri peş peşe geldi. Sabah düzenlenen koşuda 6 yarışmacı yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılardan 3'ünün kafa travması dahil çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Festivalde bir önceki günün bilançosu da ağırdı. Pazar günkü koşularda en az 9 kişi yaralanmıştı. Bu kez sokaklara çıkan ünlü Miura çiftliği boğaları tarihi merkezdeki parkuru hızlı tamamladı. Öfkeli boğalar dar sokaklardaki koşuyu 2 dakika 34 saniyede bitirdi. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcı ve turisti çeken San Fermin, İspanya'nın en büyük kültürel simgelerinden biri.
0: Mersin'de 18 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: İtfaiye su kuyusuna düşen keçi için seferber oldu. Keçi metrelerce derinlikteki kuyudan böyle çıkarıldı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çiftçilik yapan Baki Öksüz'ün keçisi metrelerce derinlikteki su kuyusuna düştü. 112'den yardım isteyen çiftçinin imdadına hemen itfaiye ekipleri yetişti. Önce kuyudaki gaz oranı ölçüldü, sonra ekipler halat ve özel düzeneklerle 18 metrelik kuyuya indi. Kuyudaki keçi halatla düştüğü kuyudan sağ salim çıkarıldı. Keçisine kavuşan çiftçi ise ekiplere teşekkür etti.
0: Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir otomobilin altına giren fare mahallede hareketli anlar yaşattı.
1: Fare kaçtı, çocuklar kovaladı. Başkentteki fare kovalamacası kameraya yansıdı. Olay Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. Fare sokağa çıktı ancak fark edildi. Can havliyle park halindeki otomobilin altına gizlendi. Aracın hareket etmesiyle ortada kalan fare kaçtı, çocuklar sopalarla kovaladı. O kovalamacanın görüntülerini bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla yakaladı.
0: Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklığın etkisiyle nehirdeki su seviyesi azaldı. Korkutan manzara bakın ortaya nasıl çıktı.
12: Şu nehirlerimiz yani gerçekten çok güzel ama içine baktığımız zaman yani kirden geçilmiyor.
13: Nehirde sular metrelerce çekildi. Ortaya çıkan görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
14: Ya bu çöpler, bu şeyler bence buraya hiç uymuyor. bir an önce buraya bir el atsınlar.
13: Edirne'deki Tunca Nehri'nde yağışların yetersiz kalması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla su seviyesi hızla düştü. Bir zamanlar coşkun akan nehir şimdi ise bu halde.
14: Heyecanla Edirne'ye geldim ama biraz üzüldüm yani.
13: Nehir yatağında daha önce görülmeyen adacıklar ve köprü ayakları ortaya çıkarken o manzarayla karşılaşanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
14: Nehrin kenarını gelip gezdiğimizde çok şaşırdım gerçekten. Çok üzüldüm.
13: Yetkililere seslenildi.
14: Ya yetkililere şu pisliği temizlesinler, biraz turizme önem versinler.
0: Rize'de halk arasında Amerikan kurdu olarak adlandırılan tırtıllar tarım alanlarında ciddi zararlara yol açmaya başladı. Başta fındık ve armut ağaçlarına zarar veren tırtıllar çay ve kivi üreticilerini de endişelendirdi.
15: Bir meyve yetişmiş. Görüyorsunuz şu şekilde şu hale getirdi.
1: Önce kokarca ve vampir kelebek, şimdi de tırtıl. Doğu Karadeniz çiftçisinin başı dertten kurtulmuyor.
16: 20-25 günden beri böyle çoğalmaya başladı. O gün başladı yavaş yavaş. Ben tuttum dalları kestim makasla. Kesim poşetlerin içine doldurdum. Baktım başarmadım, baktım birdenbire çoğalmaya başladı.
1: Rize'nin Ardeşen ilçesi Yeniyol köyünde üreticileri tırtıl endişesi sardı. Tırtıllar özellikle ıhlamur, fındık, kivi ve çay bahçelerinde görüldü. Halk arasında Amerikan kurdu olarak adlandırılan zararlı tırtıl ağaç ve meyvelere büyük oranda zarar verdi.
16: Karaymış'a bir bak oraya, bak karaymışın dallarına bak. Bana böyle aç kaldı Rize'de. Çaya, yani fındık bir şey değil. Fındık zaten olmuyor, siz yiyin ama çaya gitti tamam, Rize bitti de. Rize biter, Rize'den neyin başka gelirimiz yok ki.
17: Bizim burada kivi de var. Yani meyvelerimiz tereke altında şu anda. Yani kalmadı bir şey. Yani yapraklar hepsini yemeye başladı. Meyveyi toplayabilecek mi, toplayamayacak, o da meçhul yani. Çay zaten yok. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Çok acilen.
1: Köy sakinleri tırtıllarla kendi imkanlarıyla mücadele etse de bir türlü engelleyemedi. Bazı tarlalarda çaylar kurudu. Aynı tehlike kivide de var.
10: Ağaçlar kurudu. Yaprakları yedi. Kiraz olsun, armut olsun, kızıl ağaç olsun, ihlamur ağaçları olsun. Hepsini yedi, bitirdi. İstila gibi bir şey. Görüyorsunuz burada kivilerimiz de kurumaya başladı. Yani kivi yetişmiyor şu an. Yani küçük kaldı kiviler.
1: Köylüler tırtıllarla mücadelede yetkililerden yardım istedi.
0: Dünya kuru kayısı üretiminin kalbi Malatya'da yılın en tatlı ama en zorlu mesaisi başladı. Temmuz güneşi altında baştan aşağı turuncuya boyanan kentte hasat tüm hızıyla sürüyor.
1: Dallarından inen milyonlarca kayısı dünyanın en büyük güneş yolculuğuna çıktı. Dünya kuru kayısı tahtının tek sahibi Malatya'da yılın o en muazzam dönemi geldi. Tonlarca kayısı yüzlerce işçinin elinde adeta bir sanat eserine dönüşmek için güneşe seriliyor.
18: Günde 13-12 kasa falan patik yapıyoruz.
1: Bahçelerden toplanan sarı altınlar titizlikle ayrıştırılıyor. Bir yanda hiçbir işlem görmeden doğrudan güneşe bırakılan natürel lezzetler, diğer yandaysa raf ömrünü uzatmak için kükürtleme odalarına alınan tonlarca ürün. Havadan bakıldığında adeta görsel bir şölene dönüşüyor.
18: Aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz, ailemize yardım ediyoruz. Her aileden 2-3 kişi geliyor, 4-5 kişi de gelebiliyor.
1: Bu devasa üretimin arkasındaysa yüzlerce tarım işçisinin emeği var.
19: Sabah saat 7'de, akşam saat 5.30'a kadar burada patik yapıyoruz. Günlük ünyemiz 1300 TL.
1: Sıcak hava şartları mesaiyi zorlaştırsa da Malatya'nın sarı altını emekçilerin alın teriyle harmanlanıp dünyayı tatlandırmaya devam ediyor.
0: Bayraktar Kızıl Elma, insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. İşte göğsümüzü kabartan o anlar.

0: gelmiş.
1: Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini yaptı. Hedefi 12'den vurdu. Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma yine tarih yazdı. Merzifon'daki 5. Anajet Üst Komutanlığı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında Bayraktar Kızıl Elma havacılık alanında bir ilke daha imza atarak Roketsan tarafından geliştirilen Jet 230 füzesiyle atış testi yaptı.
0: Bismillah, ateş!
1: Bayraktar 120 kilometrenin üzerindeki menzilden başarıyla ateşleyerek hedefini vurdu. Böylece Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı önemli bir eşiği daha atlatarak havadan karaya süpersonik mühimmatlarla kritik görevler icra edebilme yeteneğini ortaya koymuş oldu.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl öncesinde Esenler Belediyesi hazırlıklarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ilçedeki esnafa Türk bayrağı ve özel hazırlanan pankartları dağıttı. Vatandaşları da çarşamba akşamı düzenlenecek olan yürüyüş ve demokrasi nöbetine davet etti.
3: Temmuz'u unutturmamamız gerekiyor. Milletle devletin, milletle komutanın, milletle liderin bir ve beraber olduğunda hangi belaları def edebileceğini gördüğümüz anlamlı bir hafıza.
4: Hafızalara kazınan o tarihi gece 15 Temmuz 2016. Fethullahçı terör örgütü hain darbe girişimine kalkıştı. Milletin beraberliğiyle o hainlere geçit verilmedi.
5: Allah bir daha yaşatmasın böyle bir şeyi. Hainlere fırsat vermesin.
6: O akşam işte gördük. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepsi bir aradaydı yani. Önemli olan şu bayrağın bütünlüğünü koruyabilmemiz.
4: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı öncesinde Esenler Belediyesi de hazırlıklarını hızlandırdı.
3: Bir milletin millet olduğunu, bir milletin nasıl var olduğunu, bir milletin dünyaya nasıl örnek olduğunu, yeniden dünyayı öğrettiğimiz gecedir 15 Temmuz.
7: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı geride kalırken milli birlik ve beraberlik coşkusu Esenler'de yaşanacak.
3: Akşam namazıyla beraber sahra namazı kılacağız. Bayraklarımızla beraber meydana yürüyeceğiz. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, gazi ailelerimiz ve Esenler'deki 7'den 70 her birimiz o gün yürüyeceğiz.
5: Esenler Sarı Başkanımızla milletimizle beraberiz inşallah.
7: Bu kapsamda Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Esenler esnafını tek tek ziyaret ediyor ve ay yıldızlı bayrağımızı esnafa teslim ediyor.
4: Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Mehteran takımı eşliğinde Esenler 4 Yol Meydanı'nda esnafları tek tek gezerek 15 Temmuz günü ilçede düzenlenecek programa çağrı yaptı.
3: İnşallah bu bayraklarımızı ve o pankartlarımızı, o düğümüzlerimizi, o afişlerimizi, camlarınızı asmanızı ve o akşamda bizi de yürümenizi arzu ediyorum. İnşallah.
5: Türk bayrağını, afişlerimizi hepsini asacağız. İnşallah o gün de orada olacağız o saatte.
2: İçişleri ve Ticaret Bakanlığı gurbetçilerin yabancı plakalı araçlarıyla Türkiye'de yaşadığı idari para cezası ve araç bağlama sorunlarını ortadan kaldıracak yeni düzenlemeyi hayata geçirdi.
1: Yabancı plakalı araç kullanımı ile ilgili yeni düzenleme yapıldı. Gurbetçi vatandaşlara alt ve üst toy için araçta bulunma şartı kalktı. İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, gurbetçilerin Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımı ile ilgili yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla uygulamada değişikliğe gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık diyerek uygulamada yapılan değişiklikleri duyurdu. İki bakanlığın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen düzenleme ile gurbetçilerin adına tescilli yabancı plakalı araçları, araç sahibinin Türkiye'de olması kaydıyla, kendileri araçta olmasa da ikamet yeri yurt dışında olan üst soyuyla alt soyu tarafından kullanılabilecek. Yapılan düzenleme ile ayrıca araç sahibinin taşıtta bulunması şartıyla yabancı plakalı araçlar ikamet yeri yurt dışında bulunan kişiler tarafından da kullanılabilecek. Bunun yanı sıra acil durumlarda araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye'de yerleşik kişilerce de kullanılabilecek. Bu düzenleme ile birlikte memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmelerine imkan sağlanması, sürücü yorgunluğunun azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması da hedefleniyor.
2: Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Fransa ile İspanya bugün saat 22'de karşılaşacak.
4: Bir tarafta Mbappe'li Fransa, diğer tarafta Yamalı İspanya. Dünya Kupası'nda ilk final bileti sahibini buluyor. Fransa ile İspanya dev maçta bugün 22'de karşılaşacak. Fransa 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçı da kazandı. Horozlar son 32'de İsveç'i, son 16'da Paraguay'ı ve çeyrek finalde Fas'ı elemeyi başardı. Fransızlar üst üste 3. kez Dünya Kupası'nda finale yükselmeyi hedefliyor. Mbappe attığı 8 golle gol krallığını Messi ile paylaşıyor. Olise ise 5 gol pasıyla asist krallığında zirvede yer alıyor. İspanya Dünya Kupası'nda 6 maçta sadece 1 gol yedi. Matadorlar son 32'de Avusturya, son 16'da Ronaldo'lu Portekiz ve çeyrek finalde Belçika'yı yenerek yarı finale adını yazdırdı. İspanya'ya son 2 eleme turunda zaferi oyuna sonradan giren Merino'nun golleri getirdi. İspanya son 2 resmi maçta Fransa'yı mağlup etmeyi başardı. Matadorlar horozlara karşı Euro 2024 yarı finalini 2-1, Uluslar Ligi yarı finalini de 5-4 kazandı.
1: TGRT FM Haber.
0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıya demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
12: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
13: Şimdi reklamlar.
14: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
15: Burada.
14: YKS Türkiye dördüncüsü.
15: Burada.
14: YKS Türkiye 12.'si.
15: Burada.
14: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
16: Burada.
14: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
15: Burada.
14: Kickbox dünya şampiyonu.
16: Burada.
14: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
16: Burada.
14: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
17: Olanı herkes verir. Mühim olan

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Ücretli reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Üftade Hazretleri. Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Bursa'da yaşayan evliyanın büyüklerinden. 895 miladi 1490 senesinde Bursa'da doğdu. İsmi Muhammed olup babası Manyaslı Mehmet Efendi'dir. Üftade lakabıyla meşhur oldu. Bursa'nın çeşitli camilerinde müezzin ve imam olarak vazife yaptı. 989 miladi 1581'de Bursa'da vefat etti. Muhammed Üftade uzun boylu, müşfik bakışlı, devamlı tebessüm halinde olan bir zattı. Görünüşüyle etrafındakilere güven ve itimat telkin eder, herkesin takdirine mazhar olurdu. Kur'an-ı Kerim okurken güzel sesinde sanki ağlıyormuş hali müşahede edilirdi. Kimsenin kalbini kırmaz, kalp kırarım korkusuyla kendine hakaret edenlere bile hiç karşılık vermezdi. Camiye sabah herkesten önce gider, yatsı namazından sonra orada gece geç vakitlere kadar ibadet ederdi. Bazı geceler evine giderken,

giderken ıssız sokaklarda bir sarhoşa rastlasa ona yardım ederek evine kadar götürürdü. Herkese yardım ettiği için Bursalılar onu çok severdi. Muhammed Üftade Hazretleri hocasının verdiği her vazifeyi en güzel şekliyle yaparak hizmet ediyordu. Nefsini terbiye etmek için nefsinin istediklerini yapmayıp istemediklerini yapıyordu. Haramlardan şiddetle kaçıyor, şüpheli korkusuyla mübahların bile fazlasını terk ediyordu. Bu şekilde hocası Hızır Dede Hazretlerinin terbiyesinde 8 yıl canla başla çalıştı. Onun vefatından sonra da Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin ruhaniyetinden istifade ederek kalp gözü açıldı, kemale gelip olgunlaştı. Her nefes alıp vermesinde Allahü Teala'ya hamd eder, Cenab-ı Hakk'ı bir an olsun hatırından çıkarmazdı. Lüzumsuz hiç konuşmazdı. Konuştuğu zaman da hikmetler saçar, dinleyenlerin her biri kabiliyeti kadar istifade ederdi. Onun bu konuşmalarını talebesi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Vakıat adlı eserinde topladı. Üftade Hazretlerinin hikmet dolu birçok sözleri vardır. Buyurdular ki, İnsan ölümü hatırladığı müddetçe hasedi, kıskançlığı terk eder. Kendisinde şu iki haslet bulunmayan kimse, diğer bütün hasletleri toplasa da, gerçek manada âbid, ibadet eden bir kul olamaz. Bu iki özellik namaz ve oruçtur. Bunlar o kulun et ve kanı mesabesindedir, derecesindedir. Sizden birisi günün bir miktarında Allahü Teala'yı anarsa o günü kazançlı demektir. Mümin kabre konduğu zaman dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatır. Bir kimsenin ölümü çok hatırlaması amellerinde kendisini gösterir. Bir saat, bir an, bir miktar ölümü hatırlayan kimseye ne mutlu. Dünyada lezzeti 3 şeyde aramalıdır. Bunlar 1- namaz kılmak, 2- Kur'an-ı Kerim okumak, 3- Allahü Teala'yı çok zikretmek, yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan, sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan, bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan, kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız. Ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva, yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse, dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? Dedi ve sonra ağlayarak ilave etti. Dünya, bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzdaymış gibi hareket ediniz. İnsanlara şaşıyorum. Onlar ki azık tedarik etmek ve ahiret yolculuğuna hazırlanmakla emrolunmalarına rağmen birbirlerini engelleyip oyalanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Dünyanın az bir şeyi ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan dünya meşgalelerinden, işlerinden ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenip
niyetler düzeltilip ihlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Ey oğul, Allahü Teala'dan korkmayan, ayıptan sakınmayan, ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma. Onun hikmetli sözlerinden bazıları şunlardır. Dünyayı iki şey olarak buldum. Biri bana ait, diğeri başkasına. Başkasına ait olan şeyi bütün gücümle elde etmeye çalışsam, mümkün değil, ona ulaşamam. Benim rızkım nasıl olsa başkasına verilmez. Başkasınınki de bana. Bana verilecek rızkın bir zamanı vardır. Onun için onda acele etmeyeceğim. İhtiyacını giderecek miktar insana yetiyorsa, en asgari maişet, küçük geçim kaynağı ona kâfidir. Eğer kâfi gelecek miktar ona yetmiyorsa, o zaman dünyada ona yetecek hiçbir şey yoktur. Ahirette sana lazım olacak şeye, bugün dünyada öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Dünyada geçen günler rüya, geri kalan günler ve şeyler ise arzu ve istekten ibarettir. Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et. Böyle yaparsan, ne zaman ölürsen öl, zararda olmazsın. Ben Allahü Teala'ya sadece tazim, yani kul olduğum için amel yapıyorum. Hiç kimseyi işlediği bir günahtan dolayı ayıplama. Bir kimse kendisine bir bela geldiğinde sabreder, Allahü Teala'nın takdirine razı olursa onun işi tamamdır. O kemal mertebesine ulaşmıştır. Üftade Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bu menkıbelerden birisini nakledelim. Bir kış günü akşamı Üftade Hazretleri talebelerini toplamış sohbet ediyordu. Bir ara, "Dostlarım, canımız taze üzüm istedi. Acaba bulmak mümkün müdür?" buyurdu. Talebeler içlerinden, "Bu kış günü bu karda taze üzüm olur mu?" diye düşünürlerken, Aziz Mahmud Hüdayi de kendi kendine, "Madem ki bu sözü hocam söyledi, mutlaka bunda bir hikmet vardır." diye düşünerek ayağa kalktı ve, "Efendim, müsaade ederseniz ben deniz getireyim." dedi. Müsaade edilince sepeti aldığı gibi Bursa'nın çekirge mevkisindeki bağa gitti. Bağ karlar altındaydı. Bir asma çubuğunun üzerinden karları temizlediğinde salkım salkım üzümlerin sarkmakta olduğunu gördü. Bunun hocası Üftade'nin bir kerameti olduğunu anlayıp üzümleri sepete koymaya başladı. Asmadaki üzümler bittiğinde sepet de ağzına kadar dolmuştu. Sepeti omuzuna alarak dergâha doğru yürüdü. Hızlı hızlı yürürken birden ayağa kaydı ve bir çukura düştü. Çukur derin olduğundan çıkmak için çok uğraştıysa da başaramadı. Çaresiz kalınca hocası Üftade'den yardım istemek hatırına geldi ve içinden "İmdat ya mübarek hocam!" der demez çukurun başından bir ses, "Ey Mahmud, uzat elini de yukarı çekeyim," dedi. Bu sesin sahibine baktı fakat tanıyamadı. Çukurun başındaki kimsenin kendisine gülümsediğini gördü. Utanarak elini uzattı. Yukarı çıktığında o kimseyi göremez oldu. Yine sepeti omuzuna alarak dergâha doğru süratle gitti. Hocasının huzuruna vardığında
Sohbet devam ediyordu. Omuzunda üzüm dolu sepeti gören talebeler şaşırıp kaldılar. Üftade Hazretleri yardım edenin Hızır aleyhisselam olduğunu söyledi. Talebeler hocaları Üftade'nin Allahü Teala'nın katında yüksek bir veli olduğunu ve Aziz Mahmud Hüdayi'nin hocalarına olan teslimiyetini bir kere daha anladılar. Üftade Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Zühd, yamalı elbise giymek, arpa ekmeği yemek değil, dünyanın faydasız şeylerine gönül bağlamamak ve uzun emel sahibi olmamaktır. Para, mal ve mülk kişinin zahit olmasına mani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığına göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır fakat zahittir. Bir kimsenin de dünyalığı yoktur lakin zahit değildir. Mal insanın silahı gibidir. Yani insan canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Bir kimse hep ölümü hatırlar, ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlanmakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. İlim öğrenmenin ilk şartı susmak ve edepli olmaktır. İkinci şartı dikkatle dinleyip ezberlemektir. Üçüncü şartı öğrendiğiyle amel etmek, dördüncüsü de öğrendiği ilmi başkalarına öğretmek, herkese yaymaktır. Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa, kıyamet günü herkesin huzurunda, bakın bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki yüz etleri dökülecek gibi olur. İyi ve kötü amellerin kendilerine mahsus kokuları vardır. İyiliğin kokusu çok hoş, kötülüğün kokusu ise rahatsız edicidir. Kalpte kötülük yapmak için bir meyil olduğu anda kokusu insanın yanındaki meleklere gelir. İyilik durumunda da iyi kokuyu hemen alırlar. Nasıl ki o melekler sizi hiç rahatsız etmiyorlarsa, siz de onları rahatsız etmeyin. Ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse, ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler, ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de, ölümü unutmuş olmanın alametidir. Dini ve imanı hakkında, sonum ne olur diye, söğüt yaprağı gibi titremeyen kimsenin sonu tehlikelidir. Allahü Teala'dan korkmakta, emirlerini yapmakta, ibadet etmekte ve onun yasak ettiklerinden sakınmakta, İmam-ı Azam'dan daha üstün kimse görmedim. Ey insan! Senin bütün sermayen, dünyadaki birkaç günlük ömründür. Bu günler mutlaka gelip geçecek. Hatta birçoğu geçmiştir. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Kişinin Allah'tan korkmak, haramlardan uzak durmak, şüphelilerden sakınmak ve sabırlı olmak gibi güzel huylara sahip olması, ilmi Allah rızası için öğrendiğinin alametidir. Ey kardeşim! Her zaman ve her yerde doğru ol.
yalan, sözünde durmamak, emaneti yerine getirmemek gibi kötü huylardan çok sakın. Yalancı ve sözünde durmayanlarla düşüp kalkma. Çünkü böyle kimselerle beraber olmak günaha sebep olur. Yine sözlerinde ve işlerinde riyadan sakın. Çünkü riya gizli şirktir. Ucuptan da kendini muhafaza et. Ucup, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Ucup bulunan amel Allahü Teala'nın katında makbul değildir. Fakat bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek ucup olmaz. Sen dinini, dini üzerine titreyen, sünnet-i seniyeye bağlı, ilmiyle amel eden alimlerden öğren. Çünkü dininde sağlam olmayıp ilmiyle amel etmeyenlerin hali, hasta olup kendisini tedavi eden ve kendine bir çare bulmaktan aciz olan tabibin haline benzer. Böyle bir tabip insanların hastalıklarını nasıl teşhis edip iyileştirir? Onlara nasıl ilaç tavsiye eder? Çünkü o kendisi hastadır. İşte bunun gibi dini üzerine titremeyen, ilmiyle amel etmeyen bir kimse senin dinine, imanına zarar gelir diye nasıl titrer? Ne derecede titizlik gösterebilir? Aziz kardeşim, güzel edep ve güzel ahlaka iyi sarıl. Cemaate muhalefet edip onlardan ayrılma. Çünkü hayır cemaat iledir. Fakat cemaat dünyaya dalıp dünyalarını mamur etmeye çalışıyorlarsa onlara uyulmaz. Dini hakkında senden bir şey soran her mümine yardımcı ol. Onlara yol göster. Onlara nasihatte bulun. Allahü Teala'nın beğendiği bir işte seninle müşavere eden, sana danışan bir kimseden hiçbir şeyi gizleme. Bir mü'mine hıyanet etmekten çok sakın. Kim bir mü'mine hıyanet ederse, Allahü Teala ve Resulüne hıyanet etmiş olur. Mü'min bir kardeşini, Allahü Teala'nın rızası için sevdiğin zaman, canını ve malını ondan esirgeme. Kalbi ve cesedi, günah ve hatalardan arınmış, eli zulümden uzak, kalbi kin, hile ve hıyanetten kurtulmuş, karnı haramdan boş olan kimselerden ol. Haram kazanç ile beslenen vücut cennete giremez. Gözünü insanlardan çevir. İhtiyacın olmadan yürüme. Boş yere sebepsiz konuşma. Senin olmayan şeyi alma. Kalan ömrün için acaba dinime ve ahiretime bir zarar gelir mi diye kork. Bunun hüzün ve endişesi içerisinde ol. Allahü Teala'ya taatte bulunan salih bir Müslümana buğz etme. Büyük küçük herkese merhametli ol. Akraban ile alakayı kesme. Sana gelmeyene sen git. Akraban seninle alakayı kesseler de sen kesme. Sana zulmedeni affet. Böylece peygamberler ve şehitlerle beraber olursun. Herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma. İnsanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol. Herkes seni sever. Allahü Teala'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et, kuvvetli olursun. Dünya ehliyle onların dünya menfaatleri üzerinde münakaşa etme. O zaman seni Allahü Teala ve insanlar sever. Mütevazı, alçak gönüllü ol. Salih amelleri tamamlamış olursun. Merhametli olursan her şey sana merhametli olur. Kıymetli kardeşim,
günlerini, gecelerini ve saatlerini boşa geçirme. Ahiretine hazırlık yap. Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya bak. Bu da Allahü Teala'ya ibadet ve taatle olur. Kıymetli kardeşim, cömert ol. Bununla Allahü Teala senin hesabını kolay yapar. Çok iyilik yap. Kabrinde sana arkadaş olurlar. Haramlardan sakın. İmanın tadını duyarsın. Takva ve verâ ehliyle oturup kalk. Allahü Teala ahiretini iyi yapar. Dinin ve ahiretin hususunda Allahü Teala'dan korkan kimselerle istişare et, onlara danış. Hayırlı işlerde acele et. Allahü Teala seninle masiyet, günahlar arasına perde yapar. Allahü Teala'yı çok an. Allahü Teala seni dünyaya düşkün yapmaz. Ölümü çok hatırlarsan Allahü Teala sana dünya işini hafif kılar. Cennete kavuşmaya arzulu olursan Allahü Teala seni beğendiği işleri yapmaya muvaffak kılar. Cehennemden korkarsan dünya musibetleri sana hafif ve kolay gelir. Cennet ehlini seversen kıyamet günü onlarla beraber olursun. Günah işleyen ve kötülük yapanları sevmezsen seni Allahü Teala sever. Müslümanlardan hiç kimseye kötü söz söyleme. Hiçbir iyiliği hor görme. Açıkta ve gizlide ilk işin Allahü Teala'dan korkup yasakladığı şeylerden sakınmak olsun. Allahü Teala'dan şöyle kork. Ölmüşsün, kabirde başına gelenleri görmüşsün. Sonra kıyamet kopup diriltilmişsin. Sonra haşrolup Allahü Teala'nın huzurunda durmuş, dünyada yaptıklarından hesaba çekiliyor, bu sıradaki sıkıntılarla karşılaşıyor, sonra cennet veya cehenneme gidiyorsun. Eğer cennete gidiyorsan ebedi nimetlere kavuşuyorsun. Cehenneme gidersen de çeşit çeşit azaplar göreceksin ve orada olup kurtulma yok. İşte bütün bunları görüp başına bir musibet gelmesinden nasıl korkuyorsan Allahü Teala'dan da öylece kork buyurmuştur. Bir gün Üftade Hazretleri talebeleriyle kıra çıkmıştı. Talebeler hocalarına takdim etmek üzere çiçeklerden demet yaparak huzura getirdiler. Herkesin çiçeğini kabul etti. Üftade Hazretleri Aziz Mahmud Hüdayi'nin getirdiği kırık saplı çiçeği görünce, "Evladım, bütün arkadaşların demet demet çiçek getirdikleri halde sen niçin kırık saplı bir çiçek getirdin?" diye sordu. Hüdayi de, "Efendim, Zat-ı Âlinize ne takdim etsem azdır. Fakat hangi çiçeği koparmak için eğilsem, o çiçeğin Allah, Allah diye zikrettiğini gördüm. Ancak bu gördüğünüz sapı kırılmış çiçeğin zikredemediğini görünce onu size getirdim. Kusurumu bağışlamanızı istirham ederim," dedi. Bu cevap Üftade Hazretlerinin çok hoşuna gitti ve Aziz Mahmud Hüdayi'ye hayır dualarda bulundu. Üftade Hazretlerinin hikmet dolu birçok sözleri vardır. Çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, Hazreti Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki, üç şeyle ulaşılmaz. 1- Zenginliğe hayal ve arzu ile. 2- Gençliğe saçı kına ile boyamakla. 3- Sıhhate yalnız ilaçla ulaşılmaz. Bilakis Allahü Teala'nın şifa vermesiyle ulaşılır. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh buyurdu ki, İnsanlara sevgi göstermek aklın yarısıdır. Alimlere sual sormak ilmin yarısıdır. Çünkü ilim
sormakla hasıl olur. Güzel tedbir, işleri neticelerini hesaplayarak yapmak geçimin yarısıdır. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh buyurdu ki: Dünyayı terk edeni Allahü Teala sever. Çünkü dünyayı terk etmek riyayı ve övülmeyi terk etmektir. Günahları terk edeni melekler sever. Çünkü günah işleyen kimse günahları yazan melekleri rahatsız eder. Müslümanların malında, canında gözü olmayanı Müslümanlar sever. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh buyurdu ki: Dünya nimetleri içerisinde Müslüman olmak nimet olarak yeter. Allahü Teala'nın en büyük nimeti onları yokluktan varlığa çıkarması, küfrün karanlıklarından kurtarıp İslam ile şereflendirmesidir. İnsana meşguliyet olarak taat yeter. Nasihat ve ibret olarak ölüm yeter. Çünkü ölüm insanlar için en büyük vaizdir. Davud aleyhisselama Zebur'da şöyle vahyedildi: Akıllı kimsenin üç şeyle meşgul olması gerekir. 1- Salih ameller işlemek suretiyle ahirete hazırlanmak. 2- Dünya hayatı için lazım ve kâfi olanı yerine getirmek. 3- Helal kazanmanın lezzetine talip olmak. Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 3 şey sahibini azaptan kurtarır. 3 şey helake götürür. 3 şeye ahirette 3 tane derece vardır. 3 şey de günahlara kefarettir. Sahibini azaptan kurtaranlar şunlardır. 1. Gizlide açıkta Allahü Teala'dan korkmak. 2. Fakir ve zengin iken orta hal üzere bulunmak. Yani zengin iken israf etmemek, fakir iken de fakirliğe rıza göstermek. 3. Rıza ve gazap halinde adalet üzere olmak. Yani Allah için gazap ve Allah için rıza göstermek. Helâke götüren 3 şey şunlardır. 1. Şiddetli cimrilik. Bu şekilde cimri olan kimse Allahü Teala'nın ve kullarının hakkını yerine getiremez. 2. Tabi olunan heva. Yani nefsinin emrettiğine uymak. 3. Kişinin kendisini beğenmesi. Yani kişinin nefsine kâmil gözüyle bakıp Allahü Teala'nın nimetini unutması ve onun elinden çıkmayacağını sanmasıdır. Ahirette 3 derece şunlardır. 1. Selamı yaymak. Yani tanıdığına ve tanımadığına selam vermek suretiyle selamı insanlar arasında yaymaktır. 2. Misafire ve aç olana yemek yedirmek. 3. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Yani insanlar uykudayken teheccüd namazı kılmaktır. Günahlara kefaret olan 3 şeye gelince şunlardır. 1. Şiddetli soğuklarda sünnetlerine riayet etmek suretiyle güzelce abdest almak. 2. Cemaatle namaza devam etmek. 3. Namaz kıldıktan sonra diğer namazı kılmak için beklemek. Cebrail aleyhisselam buyurdu ki: Ey Muhammed, istediğin şekilde yaşa. Mutlaka öleceksin. İstediğin kimseyi sev. Ondan mutlaka ayrılacaksın. İstediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin. Çünkü kullar amellerinin karşılığını mutlaka görecekler. Eğer hayır işlemişlerse mükafat, kötülük işlemişlerse azap göreceklerdir.
Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala üç kimseyi kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelendirir. 1. Meşakkatli vakitlerde, şiddetli soğuk olduğu zaman abdest alanı. 2. Cemaatle namaz kılmak için karanlıkta camiye gideni. 3. Aç kimseyi doyuranı. İbrahim aleyhisselama, Allahü Teala seni ne yaptın da kendisine halil, dost edindi diye sual edilince, üç şey sebebiyle beni Allahü Teala kendisine dost edindi. 1. Allahü Teala'nın emrini Allahü Teala'dan başkalarının emrine tercih ettim. 2. Allahü Teala'nın benim için kefil olduğu rızkım hususunda hiç endişe etmedim. 3. Sabah olsun, akşam olsun misafirsiz yemek yemedim buyurdu. Evliyadan şöyle bildirilmiştir. 3 şey gamı giderir. 1. Hangi ifadeyle olursa olsun Allahü Teala'yı zikretmek, anmak. Mesela La ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah demek suretiyle veya ey her kendisine nida edene yardım eden, ey kendisine dua eden, her muhtaca icabet eden, ey kendisini bütün dünyaya tercih edene kâfi gelen demek suretiyle anmak. 2. Alimler ve salihlerle görüşmek. 3. Dünya ve ahiret iyiliklerinden bahseden kimselerin sözlerini, yazılarını okumak. Tabiinin büyüklerinden olan Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyurdu. Allahü Teala'ya ve kullarına karşı edepli olmayan kimsenin ilmine itibar edilmez. Bela ve musibetlere, İnsanlardan gelen sıkıntılara, günahlardan sakınıp, farzları yerine getirmenin meşakkatine katlanmayan kimsenin dindarlığı, muteber değildir. Haramlardan ve şüphelilerden sakınmayanın, Allahü Teala katında bir mertebesi ve yakınlığı yoktur. Üftade Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bu menkıbelerden birisini nakledelim. Osmanlı Sultanı 3. Murat Han ile Üftade Hazretleri bir gün sohbet ediyorlardı. Bir ara Üftade Hazretleri görünüşte lüzumsuz bir takım el kol hareketleri yapmaya başladı. Mübarek yüzünün rengi halden hale giriyordu. Sonra eliyle bir yer sıvarmış gibi yaptı. Padişah aniden yapılan bu hareketlere önce bir mana veremedi. Sonra Üftade Hazretlerinin elinin siyahlaştığını görünce, Efendi Hazretleri, niçin böyle hareketler yapmaya başladınız? Elinizin siyahlaşmasına sebep nedir diye sordu. O da, Sultanım, tebaanızdan bir balıkçı tayfası Karadeniz'in sularında balık tutuyordu. Tekneleri su alacak şekilde delindi. Bizden yardım istedikleri için biz de imdatlarına yetişerek teknelerini tamir ettik. Bu sebeple elimiz karardı. Elhamdülillah. Müslümanların boğulmaktan kurtulmasına vesile olduk, buyurdu. Üftade Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, İsrail oğullarından birisi ilim tahsiline çıkmıştı. Bu haber onların peygamberine aleyhisselam ulaştı. O peygamber o şahsa gidip, ey genç, sana 3 şey tavsiye edeceğim ki bu 3 haslette öncekilerin ve sonrakilerin ilmi vardır. Yani sana şu 3 şey kâfidir. 1. Gizlide ve açıkta Allahü Teala'dan kork. 2. Dilini İnsanlar hakkında konuşmaktan tut.
onlardan sadece hayırla bahset. 3. Yediğin ekmeğin helal olmasına çalış. Yoksa o ekmeği yeme, buyurdu. İsrailoğullarından birisi çok ilim elde etmişti. Fakat ona ilmi fayda vermemişti. Allahü Teala onların peygamberine, git ona şöyle de, bundan daha çok ilim de elde etmiş olsan, şu 3 şeyle amel etmedikçe, ilmin sana fayda vermez. 1. Dünyanın malını, mülkünü ve süsünü sevme. Çünkü sen henüz sevap yeri olan cennette değilsin. 2. Allahü Teala ve Resulünün emirlerine karşı gelmek suretiyle şeytana uyma. Çünkü şeytan müminlerin dostu değildir. 3. Allahü Teala'nın kullarından birisine eziyet etme. Zira mümine eziyet etmek müminin işi ve sanatı değildir diye vahyetti. Denildi ki insanların en mesut ve bahtiyarı nerede olursa olsun Allahü Teala'yı anan kalbe, günahlardan uzak durmaya ve taatleri yapmaya sabreden bedene, Allahü Teala'nın kendisine verdiği rızka ve yaptığı taksime razı olan kanaate sahip olandır. İbrahim Nehai Hazretleri buyurdu ki, sizden öncekiler şu 3 şey sebebiyle helak oldular. 1. Boş, dünya ve ahirete faydası olmayan şeyleri konuşmak. 2. Fazla yemek. Kulluk vazifesini yapmaya yetecek miktardan fazlasını yemek. 3. Fazla uyumak. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri şöyle buyurdu. Dünya onu terk etmeden önce, dünyayı terk eden kimseye ne mutlu. Yani malı elinden gitmeden önce, onu hayırlı işlere sarf eden kimseye ne mutlu. İçine girmeden önce kabrini bina edene, kabrinde kendisine arkadaş olacak salih amelleri işleyene, ölümle Rabbine kavuşmadan önce emirlerine uyup yasaklardan sakınmak suretiyle Rabbini razı edene ne mutlu. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Allahü Teala'nın katında insanların en hayırlısı, nefsinin yanında insanların en kötüsü ol. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle buyurdu. Birisine rastladığın zaman, onu kendinden üstün görerek, belki o Allahü Teala'nın katında benden üstündür, derecesi daha yüksektir demelidir. Eğer küçük ise bunun günahı yoktur. Ben ise Allahü Teala'ya isyanda bulundum. Şüphesiz Allahü Teala katında o benden daha hayırlıdır demelidir. Eğer büyük ise o Allahü Teala'ya benden çok ibadet etti demelidir. Eğer alim ise ona bana verilmeyen ve benim kavuşamadığım şeyler verildi. O ilmiyle amel ediyor, benim bilmediğim şeyleri biliyor demelidir. Eğer cahil ise, o bilmediği için günah işledi. Ben ise bildiğim halde günah işledim. Hem ben, hangimizin hüsn-i hatime, imanla, hangimizin su-i hatime, imansız gideceğini bilmiyorum demelidir. Eğer kâfir ise, o belki Müslüman olur da iyi amel işleyebilir. Ben ise Allahü Teala korusun, onun eski haline düşebilirim demelidir. Üftade Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bu menkıbelerden birisini nakledelim. Üftade Hazretleri bir gün talebeleriyle kıra gitti. Bir pınar başında oturup sohbete başladılar. Vakit ilerlemişti. Talebelerin bazıları acıktıklarından, hocamız müsaade etse de bir yemek yesek diye
gönüllerinden geçirdiler. Onların bu düşüncelerini anlayan Üftade Hazretleri, "Ya Rabbi, bu talebelerime bir seni yemek ihsan eyle," diyerek içinden dua etti. O anda ortaya getireni görünmeyen bir seni yemek kondu. Üftade Hazretleri talebelerine, "Haydi evlatlarım, yemeklerimizi yiyelim," buyurdu. Besmele çekilerek yemek yendikten sonra sini aniden kayboldu. İleri gelen talebelerinden Kemal dede, "Sini suyun içine girdi," diyerek sininin peşinden suya girmeye başladı. Üftade Hazretleri, "Suyun içine sakın girme," diyene kadar Kemal dede suyun içinde eli kılıçlı iki kişinin kendisine doğru hücum ettiğini gördü. Hızla sudan çıkarak hocasının yanına koştu. Hadiseyi görenler şaşırıp kaldılar. Üftade Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, "İnsanlar arasında onlardan birisi gibi ol. Şüphesiz Allahü Teala kendisini başkasından farklı ve üstün göreni sevmez." Allahü Teala Üzeyr aleyhisselama şöyle vahyetti: "Ey Üzeyr, küçük bir günah işlediğin zaman onun küçüklüğüne bakma. Kime karşı günah işlediğine bak. Sana ufak bir iyilik isabet ettiği zaman onun küçüklüğüne bakma. Sana bu rızkı verene bak. Sana bela ve musibet isabet ettiği zaman beni mahlukuma şikayet etme." Abdullah bin Mesud Hazretleri buyurdu ki, "Allahü Teala'nın farz kıldıklarını tam olarak yap. İnsanların en abidi olursun. Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden sakın. İnsanların en zahidi olursun. Allahü Teala'nın sana verdiği rızka rıza göster. İnsanların en zengini olursun." Salih Merkadi Hazretlerinden nakledildi. O bir beldeye uğramıştı. O beldeye, "Ey diyar! Nerede senin evvelki halkın? Nerede seni inşa edenler? Nerede senin önceki sakinlerin?" diye sorunca, sahibi görünmeyen bir ses ona şöyle dedi: "Onların eserleri kayboldu. Vücutları toprak altında çürüdü, amelleri boyunlarına asıldı." Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, "Bir kimseye iyilikte bulunsan, sen onun amiri olursun. Eğer bir kimseden muhtaç olduğun bir şeyi istersen, onun esiri durumuna düşersin. Çünkü nefisler, iyilik yapanı sevme tabiatı üzere yaratılmıştır." Hazreti Ali radıyallahu anh, "Bana bir harf öğretenin kölesi olurum," buyurmuştur. Ebu Zekeriya Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, "Dünya tam olarak terk edildiği zaman, tam olarak ahiret kazanılmış olur. Çünkü dünya ile ahiret iki kefe gibidir. Kim dünyayı terk ederse, ahireti kazanır. Yani dünyayı seven, ahiretten yüz çevirir. Ahireti sevmek, dünyayı terk etmeye bağlıdır. Ahireti terk etmek, dünyayı sevmek sebebiyledir." Hamid Lukaf Hazretlerine birisi gelip, "Bana dinim hususunda fayda verecek bir şey tavsiye et," dedi. Bunun üzerine Hamid Lukaf Hazretleri buyurdu ki, "Musaf kabı gibi dinin için bir kap edin ki, dinini kirlerden muhafaza etsin," dedi. "Dinin kabı nedir?" diye soruldu. Hamid Lukaf Hazretleri, "Sana lazım ve faydalı olmayan sözü terk etmendir," dedi. Lokman Hakim buyurdu ki, "Söz gümüş ise, sükût altındır." Bunun manası şudur: hayırlı bir şeye dair konuşmak, gümüş gibi ve güzel olunca,
şer ve kötülüğe dair sükût edip konuşmamak, güzellik ve kıymet hususunda altın gibidir. Buyuruldu ki, hakkı söylemek hususunda suskun olup konuşmayan, batılı konuşan ve anlatan gibidir. Üftade Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bu menkıbelerden birisini nakledelim. Bir gün Yalova'dan İstanbul'a bir gemi gidiyordu. İstanbul'a yaklaştıkları sırada şiddetli bir rüzgar esmeye, dalgalar gittikçe büyümeye, gemiye şiddetle vurmaya başladı. Dalgaların vuruşundan tahtalar gıcırdıyordu. Gemi koca denizde bir o tarafa, bir bu tarafa yalpalıyor, devrilecek gibi oluyordu. Yolcular ne yapacaklarını şaşırdılar. Herkes geminin bir tarafına birikince tehlike daha da büyüdü. Kaptan yolcuları teskin etmeye çalışıyor ve herkesin yerinde oturmasını tavsiye ediyordu. Herkes birbiriyle helalleşiyor ve şimdiye kadar işlediği günahlarına tövbe ediyordu. Bazıları da kurtulmaları için adakta bulunuyordu. Yolcuların arasındaki bir genç, Fatiha-i Şerife ve İhlas surelerini okuyarak, hasıl olan sevabı, Peygamber Efendimizin, Eshab-ı Kiram'ın, Evliya'nın, alimlerin ve zamanın velilerinden, Üftade Hazretlerinin ruh-i şeriflerine hediye etti. Sonra da, "Ya Hazreti Üftade, himmetinizi, yardımınızı istirham ediyorum." dedi. O anda uzaklardan bir karaltı peyda oldu. Yaklaştıkça bunun bir insan olduğunu, suyun üzerinde süratle kendilerine doğru geldiğini gördüler. Onun yürüdüğü yerlerde dalgalar hemen sakinleşiyordu. Nihayet o zat geminin yanına geldi ve gemiyi eliyle bir miktar tuttuktan sonra geminin önünden yürümeye başladı. Yürüdüğü yerlerde deniz durgunlaşıyordu. Bir müddet sonra gözden kayboldu. Kaptan, o kimsenin su üzerinde gittiği istikamete göre geminin dümenini ayarladı. Bir müddet sonra selametle sahile vardılar. Herkes bu hadise karşısında şaşırıp kaldı. Sadece o delikanlı şaşırmamıştı. Yolcular sahile çıktıklarında bir kimse karşılarına çıkıp onlara, "Ey yolcular! Üftade Hazretlerinin selamı var. Sağ olduğum müddetçe bu sırrı kimseye söylemesinler diye bana emretti," dedi. Üftade Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh buyurdu ki, İbadetin tadını şu dört şeyde buldum. 1. Allahü Teala'nın farz kıldığı emirlerini yerine getirmek. 2. Allahü Teala'nın haram kıldıklarından sakınmak. 3. Emri maruf yapmak. 4. Kötülükten nehyetmek ve Allahü Teala'nın gazabından korkmak. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh buyurdu ki, cenneti isteyen hayır işlere koşar, cehennem ateşinden korkar, nefsin arzu ve isteklerine tabi olmaktan sakınır, dünyanın mihnet, sıkıntı yeri olduğunu bilene musibetler hafif gelir. Abdullah İbni Mesud Hazretleri buyurdu ki, dört şey kalbin zulmetindendir. 1. Fazla yediğini aldırmadan yemek. 2. Zalimlerle beraber bulunmak. 3. Geçmiş günahları unutmak. 4. Uzun emel sahibi olmak. Zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemek. 4 şey de kalbin nurundandır. 1. Haram ve şüpheli yeme korkusundan aç kalmak. 2. Salihlerin sohbetinde bulunmak. 3. Geçmiş günahları pişmanlıkla hatırlamak.
4. Emeli kısa tutmak. Hatim-i Esam Hazretleri buyurdu ki, 4 şey olmadan 4 şeyi iddia eden yalancıdır. 1. Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden sakınmadan Allahü Teala'yı sevdiğini iddia eden. 2. Fakirleri ve yoksulları aşağı görerek Resulullah Efendimizi sevdiğini iddia eden. 3. Elinden geldiği halde fakirlere sadaka vermeyerek cenneti sevdiğini iddia eden. 4. Günahlardan sakınmadığı halde cehennem ateşinden korktuğunu iddia eden yalan söylemiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şekavetin alameti 4'tür. 1. Allahü Teala'nın katında adedi, yeri ve zamanı tespit edilmiş olduğu halde geçmiş günahları unutmak. 2. Kabul edilip edilmediğini bilmediği halde geçmiş iyilikleri zikretmek, anmak. 3. Kendisine verilen rızıktan razı olmayıp dünyaya tamah etmek suretiyle dünyada kendisinden yukarıdakilere bakmak. 4. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmeyip salih amel hususunda kendisinden aşağıdakilere bakmak. Allahü Teala buyurdu ki, ben onu dünyadan men etmek ve taat hususunda ona yardım etmek suretiyle onu murad ettim. Fakat o, ona verdiğime rıza göstermemek suretiyle beni istemedi. Ben de onu terk ettim. Ona yardımımı kestim. Saadetin alameti 4'tür. 1. Pişmanlık ve istiğfar etmek suretiyle geçmiş günahları hatırlamak. 2. Kusurlu olduklarını düşünerek, sanki hiç ondan öyle işler meydana gelmemiş gibi kabul ederek, geçmişte yaptığı iyilikleri unutmak. 3. Dini hususunda kendisinden yukarıdakine bakıp ona uymak. 4. Dünya hususunda kendisinden aşağıdakine bakıp Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği nimetlere şükretmek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, asıllar 4 şeydir. 1. İlaçların aslı az yemektir. 2. Edeplerin aslı az konuşmaktır. 3. İbadetlerin aslı günah azlığıdır. Zira günahlar Allahü Teala'ya tazim olan ibadetleri yok eder. 4. Maksat ve muratların aslı sabırdır. Denilir ki sabırla murad edilen istenilen şeye kavuşulur. Takva ile demirler yumuşar. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri buyurdu ki, hikmet ehlinden birisinin topladığı 40.000 sözden 3 tanesi şudur. Malına güvenme. Malım var da bana artık bir sıkıntı ve helak gelmez deme. Mideni tıka basa doldurma. Faydası olmayan ilmi toplama. Hatim-i Esam Hazretleri buyurdu ki, 4 şeyin kıymetini 4 kimse bilir. Gençliğin kıymetini yaşlılar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini vefat etmiş olanlar, afiyetin kıymetini bela ve musibete uğrayanlar bilir. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh buyurdu ki, amellerin en zoru şu 4 haslettir. 1. Gazap zamanında affetmek. 2. İhtiyaç vaktinde cömertlik yapmak. 3. Yalnız başına ve yanında kimse yok iken haramlardan sakınmak. 4. Zulmünden korktuğu veya affını ve ihsanını umduğu sultanın yanında
hakkı söylemek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetime öyle bir zaman

0: severler, Allah-u Teâlâ'yı unuturlar. Nefislerinin isteklerine uyup Allah-u Teâlâ'nın emirlerini terk ederler. Onlar benden uzaktırlar, ben onlardan uzağım. Allah-u Teâlâ hepimizi şefaatlerine nail eylesin ve iki cihan saadeti versin. Amin. Muhammed Üftade Hazretleri 989 miladi 1581'de Bursa'da hastalandı. Talebelerini başına toplayıp onlara son nasihatlerini yaptıktan sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Sağlığında kendi yaptırdığı caminin bahçesine defnedildi. Mezarının üzerine türbe yapıldı.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden R. Burr ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minber dayanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdi Atik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevrat'ından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben

Bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isminde, diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların üluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim, bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde, onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur da bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi? Yukarıda kendisinden bahsettiğim Müslüman arkadaşım bunu kendisine sorunca bana izah etti ki, İslamiyet ilk yayıldığı zaman Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor ve onlara karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmuyordu. İslam dini kadının sosyal mevkiini düzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktarını çok azaltmış ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adaleti temin etmeyi, onlardan ayrılırsa kendilerine tazminat vermeyi emretmişti. Sonra kimsesiz kalan kadınlar bu sayede bir aileye, o ailenin bir ferdi gibi katılabiliyor, bir esir muamelesi görmüyorlardı. Ayrıca bir erkek için 4 kadın almak bir emir değildi. Şartlarını yerine getirebilecekler için bir izindi. Bu şartları yapamayacaklar için birden fazla evlenmek haramdı. Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. 4'e kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım, acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki, bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra
birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş. Aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
13: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
14: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Bugün ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Bu bölümde hemen programın girişine hem şöyle haftaya bir bakışımız var, hem de bugünle ilgili notlar aktarmaya çalışacağız. Şu an radyo başında olanlar, hafta sonu İstanbul'dakiler için en azından pazar günü biraz daha sakin bir gündü. Dışarıda insan sayısı daha azdı. Belki cumartesi için de aynısını söyleyebiliriz. Trafik en azından biraz daha rahattı. Benim gözlemim böyle, bulunduğum yerler açısından söylüyorum. Belki siz yok canım ne alakası var, gelin bir de bizim burayı görün diyorsunuz ama en azından benim bulunduğum lokasyonlar için daha akıcı, daha rahat bir trafik vardı. Çok uzun süre trafikte kalmadık. İşin güzel tarafı o. Baktığınızda harcadığınız zaman, yaptığınız iş, ikisini bir teraziye koyduğunuzda değiyor mu değmiyor mu diye düşünüyorsunuz. Gideyim kendi gözümle göreyim, alışveriş yapayımla sipariş vereyim arasında kalıyor şehir insanı. Çünkü ciddi anlamda, özellikle işte market alışverişi ya da herhangi bir ürün alacaksanız onun alışverişi zaman alıyor. Ama bir taraftan da insan bir dışarı çıkmak, sosyalleşmek, her şeyi online üzerinden halletmemek, biraz dokunmak, biraz insanlarla iletişim kurmak, görerek almak, üzerinde denemek, belki alternatiflerine bakmak istiyor. Bu yüzden ben her zaman belki biraz daha içinde bulunduğumuz döneme ait değil bu düşünce ama görerek alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Özellikle de bir şey alacaksam, bir giysi ise bu alacağım şey ya da bir ayakkabıysa, hani böyle bir nasıl durduğunu, bir renk alternatiflerini, belki ikisini üçünü yan yana vitrin dışında ya da online'da yan yana görmek dışında ayağımda görmeyi ya da üzerimde görmeyi tercih ediyorum. Pek çok kişi zannediyorum böyle. Çünkü alıyorsunuz, sonra İşte ürün size geliyor, deniyorsunuz ve memnun olmuyorsunuz. Bu memnuniyetsizlik, tekrar iade süreci, hem satan kişi için bir iade ciddi bir ekonomik problem. Neredeyse ürün kadar kargo parası ödüyorsunuz bazı küçük ufak tefek şeylerde. Onun yerine dediğim gibi gidip almak, biraz da galiba mağazacılığı ayakta tutmak, her şeyin de online'a dönmemesini sağlamak biraz benim açımdan en azından avantaj gibi görünüyor. Takvim yaprağımız şehriye çorbası, haşlama et, bulgur pilavı, cacık demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Yarın dünya kebap günüymüş, hazır olun kebaba. Bu hani 14 Temmuz kebap günü, bilmiyorum ki böyle evde yapılmış köfte gibi yapılmış ama kebap niyetine yapılmış bir şeyler de olabilir belki menünüzde. Bu arada bu hafta 15 Temmuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü biliyorsunuz ve resmi tatil. Dolayısıyla bu hafta aynı zamanda ortasında tatil olan bir hafta. Geçen hafta da konuşmuştuk böyle haftalar. Yani tam ortasına tatil gelen haftalar. Böyle iki gün tatil yapıyorsunuz, iki gün çalışıyorsunuz, sonra bir gün tatil yapıyorsunuz, tekrar iki gün çalışıyorsunuz. Abi bakıyorsunuz hafta sonu tatili gelmiş. Aslında bu çalışma modeli bazı ülkelerin çalışma modeli. Bazı ülkelerde mesai bir bütün olarak değerlendiriliyor ve insanların arada soluklanmasına da fırsat verecek. Yani sadece hafta sonu iki gün değil, belki hafta sonu bir gün ama hafta içi iki gün, böyle bölünerek insanların tatil yapması sağlanıyor. Onların işe gitmediği günlerde ise başkaları çalışıyorlar elbette. İş bitmiyor. Hele de diyelim ki bankacılık sektörü gibi bir sektördesiniz. Hafta sonu da dahil hizmet vermeniz gerekiyor. Böyle durumlarda o sizin yaptığınız işi yapan başka insanlar var. İşlerin büyük bir kısmı enteresan bir şekilde özellikle pandemiyle birlikte evlere taşındı. Bankacılık burada bence en ön plana çıkan. Eğer şubede çalışan bir bankacı değilseniz, yani müşterinize telefonla yardımcı oluyorsanız, işlem yapıyorsanız, onun için sistemler, elektronik güvenlik sistemleri geliştirildi. Buna uygun telefonlar sağlandı, hatlar sağlandı ve insanlar evlerinden çalışıyorlar. Bugün benim mesela, bazen konuşuyoruz bankacı arkadaşlarla, bugün benim ev günüm diyor, bugün evden çalışıyorum. Bütün gün çalışıyorlar gerçekten. Tek kârları ne? Evlerinde olmak, onun rahatlığı ve git gel. Yani işte sabah kalk, hazırlan, işe git, sonra arada zaman kaybediyorsunuz. Bazen yemek yerken bile evde birkaç iş yapabiliyorsunuz o boşlukta. Akşam eve dönmek için zaman kaybediyorsunuz. Halbuki işiniz bitti, mesainiz. Telefonunuzu kapattığınız andan itibaren evdesiniz ve evinizin işini halledebiliyorsunuz. Bu biraz evde dinlenmek, biraz kendi ne zaman ayırmak isteyenler için iyi bir fırsat hakikaten.
zamanı yolda harcamıyorsunuz. Onun yerine evinize yapmanız gerekenleri yapıyorsunuz. Böyle günlerde, yani evden çalışabildiğiniz günlerde, eve geldiğiniz saat, mesela o saatte geliyorsunuz, o saatten sonra işte evdeki hazırlıklarınız, yemeğiniz, varsa işiniz gücünüz bir yere gidecekseniz hazırlanmanız, bunlar ciddi zaman alıyor. Ve şöyle bir bardak çay alıp oturduğunuzda saat 9:30-10 oluyor. Halbuki o hazırlıkların büyük bir kısmını siz yoldayken, büyük şehirlerde bir yerden bir yere gitmek bir saatten aşağı tutmuyor. O bir saatte evde yemeğinizi hazırlayabilir, sofranızı kurabilir, hatta yiyip kaldırabilirsiniz.

Bu hafta dediğim gibi bir parçacık baktığınızda, değerlendirdiğinizde ortasında tatil olan bir hafta. Bu bize bir alternatif, yani küçük bir tatil. Mesela önün arkasına bir gün ekleyerek, ya da mesela çarşamba, perşembe, cuma birleştirip hafta sonuyla bir tatil yapma fırsatı da sunuyor. Bu açıdan baktığınızda da yine haftanın ortasındaki bu tatil sizi diğer tatil günleriyle birleştirmeye ve küçük bir mola vermeye de teşvik edebilir. Özellikle işte okullarda karneler alındı, arkasından LGS bekleyenler için sonuçlar açıklandı. Şimdi artık böyle sıralama yapacaklar, kendi karar verdikleri okulları yazacaklar. Bir de tabii bütün bunların dışında en yakın okullar listenin içinde olacak. Çocuklar için bu sınav sonucu, sıralama nasıl geldi, puan ne geldi, bunlar artık geride kaldı. Artık bundan sonra tercih yapma ve işte o tercihlerde sonrasında takip süreci başlayacak, ardından kayıt. Yani aslında şu birkaç günü onlar için de sonuçlar açıklandıktan sonra bir küçük molaya çevirebiliriz. Üniversite sınavına girenler içinse süreç devam ediyor.

Efendim biz ne pişirelim sorusuna kendimize göre cevap bulduk ama tabii ki sizin ne pişireceğim sorusunun cevabını mutfağınızda aramanız lazım. Dolabınızı bir açacaksınız ve o dolap size ne söylüyor, bekleyen pişirmek için ne var, bir onları göreceksiniz. Bu işin değerlendirme tarafı, yani dolaba baktığınızda pişmeyi bekleyen, değerlendirilmesi gereken neler var kısmı önemli. Çünkü sebzeler beklemeye gelmiyor. Dolaplar dolu. İşte bir karpuz kesiyorsunuz, dolabın bir kısmını neredeyse ona ayırmak zorunda kalıyorsunuz. Biraz soğuk içecek koysanız, bir yoğurt yapsanız, koysanız, dünden pişirdiğiniz yemeklerden birazcık kalanlar varsa, biraz kahvaltılık derken dolap doldu zaten. Bir de pazar alışverişi yaptıysanız onları da koymanız gerekiyor. Bu yüzden aslında bekletmeden sebzeleri pişirmek lazım. Bir açın bakalım dolabınızı. Pişirmeyi bekleyen ne var? Aldığınız barbunya var mesela, ayıkladınız oraya koydunuz. Hala bekliyor barbunya pişmek için. Beklemeyin. Biraz da pişirdikten sonra böyle bir gün en azından bir dinlendirmeniz gerekecek. Dolayısıyla o bir gün size o dinlenme zamanında katıldığında sebzenin sofraya gelene kadar geçen süresi uzamış oluyor. O yüzden bence bir bakın bakalım, varsa ayıklanmış barbunyanız pişirin, zeytinyağlı soğuk soğuk harika bir şekilde yiyin. Soğuk çorbalar, bu son günlerde soğuk çorbalar benim favorim. Hakikaten sıcak hiçbir şey yenmiyor zaten. Böyle cacık kıvamında, içinde kuru tahılları olan, buğdayları olan, yeşil mercimeğin nohutu olan, böyle koyu kıvamlı yapılmış, üzerine hafif zeytinyağı, nane gezdirilmiş, harikulade çorbalar bunlar. Bu çorbaları süzme yoğurtla yapmanızı tavsiye ediyorum. Ya nasıl olsa sulandıracağız diyorsunuz belki ama bir deneyin, aradaki farkı göreceksiniz. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden diş hekimi Ahmet Faruk Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Bugün sağlıklı bir ağız nasıl olmalı? Ağzın sağlıklı olması için hangi bakımları rutinde yapmalıyız? Bunların sonuçları nedir? Bunları konuşacağız. Aslında sadece belli bir yaş için değil, belki ilk diş fırçalama alışkanlıklarını elde ettiğimiz yaşlardan itibaren konuşacağız. Sağlıklı bir ağız deyince ne anlıyoruz?
1: Sağlıklı bir ağız dediğimizde aslında ilk başta çürüklerden arınmış, tedavileri yapılmış, diş eti problemleri varsa tedavileri yapılmış, yani rutin, ağrısı olmayan, diş eti kanaması olmayan bir ağız anlıyoruz. Bunu yapabilmek için rutin kontrollere geliyor olmamız lazım. Rutin fırçalama, diş fırçalama alışkanlığımızı iyi yapabiliyor olmamız lazım.
0: Ne demek rutin diş fırçalama alışkanlığı?
1: Şimdi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez en az 2-2,5 dakika olacak bir fırçalama isteriz. Bunu yapabilmek için ağız içine uyacak, çok büyük bir başlığı olmayan, yumuşak fırça kıllarına sahip bir diş fırçası isteriz. Ve buna ek olarak bir diş ipi bakımı isteriz. Rutinde çok yapılmayan bir şeydir ne yazık ki, ama çok büyük oranda arayüzlerden dişler çürüme yapar ve diş ipi bakımıyla bunu çok büyük oranda engelleriz.
0: Yani arayüz dediğimiz aslında dişlerin birbirine değdiği yerler.
1: Evet, evet.
0: Buralara sıkışan yemek artıkları vesaireler dişleri oradan
1: fırçayla
0: çürümeler.
1: Fırçayla çıkamaz ne yazık ki. Diş ipiyle çıkartmak gerekir. Gözle çürümeleri görülmez. Genelde o yüzden ihmal edilir. Ama 6 ayda bir rutin kontrollere geldiğimiz zaman röntgende biz farkına varırız. Yani biz de ağız içine baktığımızda arayüz çürüğü çok bariz değilse anlayamayız. Ama röntgen aldığımız zaman çok net şekilde
0: belli olur. Şimdi buradan başlayalım. Bunu sonra yaşlara göre biraz değiştirerek soracağım ama iyi bir fırçalama için yumuşak başlıklı bir diş fırçasına ihtiyacımız var dediniz. Şimdi diş fırçasıyla ilgili o kadar çok seçeneğimiz var ki kıllarının özelliklerinden tutun başlığın özelliğine kadar. Eskiden bizim bildiğimiz böyle dikdörtgen şeklinde diş fırçaları vardı. Onun üzerine reklamlarda kocaman bir parça diş macunu sıkarlardı ve onunla ağzımız köpük köpük fırçalardık. Şimdi bunlar görüntüler değişmeye başladı. Diş fırçası değişti, küçüldü. Diş fırçası elektrikli oldu. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece ağzımıza tutmak yeterli. İşte biraz önce 2-2,5 dakika fırçalamak gerekir dediniz. Bunun bile süresini tutan ve hatırlatan diş fırçaları var. Böyle bir diş fırçasından mı bahsediyoruz? İyi bir ağız sağlığı için, yoksa manuel bir fırça da bizim işimizi görür mü?
1: Aslında bahsettiğimiz şeyleri rutinde güzel şekilde yapabilirsek manuel normal bir fırça işimizi görür. Ama tabii ki diğer teknolojinin bize kazandırdığı elektrikli fırçaları, anlattığınız gibi süreyi dahi tutan fırçaları kullanmak işimizi kolaylaştırır. Mümkünse bunları biz tavsiye ediyoruz. Özellikle basınç sensörlü fırçaları sıklıkla tavsiye ediyoruz. Çünkü ideal bir basınç yapmadığımız zaman fırçaladık zannederiz ama aslında fırçalamıyor oluruz.
0: Ne demek ideal bir basınç? Yani çok mu bastırmalıyız dişimize, yoksa tamamen yüzeysel mi tutmalıyız?
1: Hayır, ikisinin ortası aslında. Yani hiç değmeden böyle çok küçük bir basınçla yaptığımız fırçalama mekanik temizliği yapamaz. Ama aksi şekilde çok bastırarak yaptığımız fırçalama da bu sefer diş etlerimizi rahatsız etmeye başlar. Bunun tam ortasını isteriz aslında biz. Yani kişi aslında kendi zamanla bunu el hassasiyeti olarak oturtur. Ama burada el hassasiyetini direkt ortadan kaldıran elektronik fırçalarda, elektrikli fırçalarda basınç sensörü moduyla iyi bir fırçalama elde edebiliyoruz.
0: Doğru aralığı onlar kendisi tespit
1: ediyor. Yani çok bastırdığınız zaman basınç sensörü olan modeller ya kırmızı ışıkla uyarır ya titreşimle uyarır. Biz isteriz ki o basınç sensörü neredeyse yanacak kadar ama yakmayacak şekilde bir fırçalama yapalım.
0: O sınırda kalalım.
1: Evet.
0: Peki. Yine reklamlardan hareketle biraz önce dedim ki fırçanın üzerine kocaman bir parça diş macunu sıkılırdı. Diş macununa bir diş hekimi olarak bakış açınız nasıl?
1: Şimdi biz diş macununda çürük önleyici özelliği olduğu için florür maddesini isteriz. Genelde kafa karışıklığı oluşturan bir malzeme maddedir.
0: Çok tartışılıyor. Florürsüz olanı hatta tam tersi.
1: Yani doğal olsun, içeriği doğal olsun dediğimiz zaman florür içermeyen macunlarla karşılaşıyoruz ama florürün çok ciddi anlamda bir çürük önleyici özelliği var. O yüzden diş hekimleri çürük önleyici macun istediğinde bunu kesinlikle ister. Genelde kafa karışıklığının sebebi florür zehirlenmesi şeklinde olur. Florür zehirlenmesi yaşayabilmek için iki tüp macunu açıp yemek gerekiyor. Yani o an bunu yapabilmek gerekiyor. Mümkün olacak bir şey değil. Yani sağlıklı bir durumda olabilecek bir şey değil. Genelde küçük çocuklarda endişe edilir. Çocuk yutar diye endişe edilir ama oradaki dozlar zaten normal. O bahsettiğiniz reklamlarda gözüken kadar büyük dozlar kullanmıyoruz. Yani belki küçük bebeklerde bile biz bunu tavsiye ediyoruz. Sürüntü tarzında, işte büyüdükçe pirinç şeklinde, nohut şeklinde, yani boyutlar aslında buralarda kalıyor. Yani o belki gördüğünüzün dörtte birini maksimum sürelim diyoruz biz. Ama tabii görsel olarak güzel gözükmesi için reklamlar biraz daha farklı olabiliyor.
0: Biraz rengi görünecek, biraz şemali görünecek, çizgileri görünecek derken biraz abartılıyor olabilir. Ama orada gün sonunda ideal olanın işte bir mercimek tanesi, bir maksimum bir nohut tanesi kadar olduğunda aklımızdan çıkartmayalım. Peki hiç diş macunu olmadan diş fırçalamak, yani sadece suyla mekanik bir temizlik, bunun bir faydası var mı?
1: Aslında mekanik temizliğin çok büyük faydası var. Yani biz çürük önleyici özellik için macun istiyoruz dedik ama hiçbir o elimizde seçenek yoksa, sadece fırçamız varsa dahi fırçalamayı bırakmayalım ki o mekanik temizlik de plağı diş ve diş etinden uzaklaştırabilelim. Bunu rutinde tavsiye etmeyiz ama elimizde sadece bu varsa bu yöntemi tabii ki kullanalım isteriz.
0: Yani yine de diş fırçalamaktan vazgeçmeyeceğiz. Tabii. Ne kazanıyoruz diş fırçalayarak? Şimdi sağlığı için.
1: Çürüğü oluşturan ana plak dokusunu ağızdan uzaklaştırıyoruz. Yani bunu her gün
0: nedir
1: rutin...
0: bunlar? Yani yemek artıkları mı
1: aslında
0: sadece?
1: Karbonhidrat besin grubuyla başlayan ve ağızda işte plağı oluşturan, asidik ortamı oluşturan materyallerden bahsediyoruz. Bakterilerden bahsediyoruz. Bu besin artığı olur. Zamanla iyi bakılmamış ağızda bakteri plağı olur. Bunları fırçayla uzaklaştırmamız gerekiyor. Aslında her yemekten sonra ya da işte sabah akşam rutin olarak söyleriz biz. Bunu uzaklaştırırsak ağızda böyle bir bakteri ortamı oluşmaz. Ama diyelim ki oluştu. En azından büyümesini engelleriz. Küçük çürüklerin büyümesini engelleriz. Ama tabii ki artık iş işten geçtiyse bunların tedavileri de yapılması gerekir. Ama fırçalama bu anlamda çok büyük bir fayda sağlıyor bize.
0: Dişimizi fırçaladığımızda bir beyazlık elde etmek isteriz. Reklamlarda da öyle, bir diş hekimine gittiğimizdeki beklentimiz de öyle. Bu sebeple işte diş temizlikleri yapılıyor, farklı farklı macunlar kullanılıyor, yeni sistemle diş temizleyici malzemeler alınıyor. Herkesin dişi çok beyaz mıdır?
1: Aslında bu kişiden kişiye değişecek bir durum. Yani nasıl ten rengi herkeste farklı, aslında diş rengi de farklı. Yani burada dişin dentin ve mine dediğimiz iki tabakası mevcut. Dentin dediğimiz aslında görünmeyen içteki kısım, daha sarı bir doku. Mine dediğimiz direkt gözle gördüğümüz daha beyaz, hatta bazen griye kaçabilen bir doku. Bunların kalınlıkları, renginin yoğunluğu tamamen kişiden kişiye özgü bir durum. Yani sarı diş her zaman kötü bir diş demek değil. Yani doğalı oysa yapacak bir şeyimiz yok ama nedir? Güncelde bizim diş beyazlatma dediğimiz yöntemlerle rengini açabiliyoruz. Bir buçuk yılda bir tekrarlanabiliyor bu işlem. Ama fırçaladığımız zaman her zaman bembeyaz bir diş aslında elde etmek kolay değil. Yani dişin doğalı neyse onu elde edebiliyoruz. Ama beslenme alışkanlığına bağlı, işte çay kahveye bağlı oluşabilecek lekeler fırçayla ya da bizim klinikte yapabileceğimiz diş temizleme ve polisaj dediğimiz işlemlerle geçebiliyor.
0: Evde de diş beyazlatan, diş temizleyen sistemler var. Diş hekimi olarak yine bunlara bakış açınızı merak ediyorum.
1: Bizim kullandığımız yöntemler diş beyazlatmada ofis tipi dediğimiz, klinik içinde yapılan ve ev tipi dediğimiz hastaya özgü ölçüler alınıp plaklar oluşturulup ve hastamıza özgü dozda ayarlanan diş beyazlatıcı ajanları verebiliyoruz. Bu tabii tamamen kişinin inisiyatifinde kalıyor. Yani biz atıyorum 5 saat kullan diyoruz ama 8 saat kullanabilip dişi ve diş etini tahriş edebiliyor. Yani bizim kontrolümüzün dışında olduğu zaman rutinde çok çok tavsiye etmiyoruz ama o kontrolü sağlayabileceğimize inanıyorsak, geçmişte böyle bir tecrübemiz varsa yapabiliyoruz. Ama internette kişiye özgü olmayan herhangi bir satılan beyazlatıcıları rutinde çok tavsiye etmeyiz. Çünkü bunun günün sonunda bir kimyasal bir ajan olduğunu bilmek lazım ve diş ve diş eti dokusunu ciddi oranda tahriş edebileceğini, tahrip edebildiğini bilmek lazım. Orada kullanım dozlarını hekimin yine ayarlamasını istiyoruz.
0: dişimizi beyazlatmaya çalışırken dişin minesine kalıcı hasar verebiliriz ya da diş etlerimize evet. zarar verebiliriz. Bunlardan kaçınmak için yine bunu bir klinik ortamında aslında yürütmek belki daha mantıklı. Peki bizim evde bu tür ağır aşındırıcılar, beyazlatıcılar olmadan yapabileceğimiz bir şey var mı fırçalamak dışında?
1: Şimdi fırçalamak dışında aslında çok çok bir seçeneğimiz yok. Yani beslenme alışkanlığımızı burada düzenleyelim diyebiliriz. Yani çok çay kahve içiyorsak bunu azaltalım diyebiliriz ya da peşine çay kahveden sonra peşine bir ağız bakımı ekleyelim diyebiliriz. En azından basit bir çalkalama ekleyelim diyebiliriz günlük alışkanlıklarda. Ama mesela karşılaştığımız işte limonla, karbonatla böyle dişleri ciddi oranda aşındırabilecek ve geri dönüşü olmayan hassasiyet problemleri oluşturabilecek malzemeleri ev ortamında tavsiye etmiyoruz.
0: Yani çilekle ovalım ya da işte karbonatla limonu karıştıralım, fırçalayalımların bir faydası yok.
1: Yok ve hatta zararı var. Zararı yani var. Rutin kullanımda ciddi hassasiyet problemleriyle bize başvuran hastalarımız oluyor ve işte geçmişi sorguladığımızda bu tarz yöntemler denediği ortaya çıkıyor.
0: Bunlar geri dönüşümü olan hasarlar mı? Yani dişte diyelim ki beyazlatmak için karbonatla limonla fırçaladı ve bunu alışkanlık haline getirdi. Belli periyotlarda sürekli yaptı ve dişinde sıcağı soğuğa hassasiyetle geldi size. Buradan bir geri dönüşü var mı bu işin?
1: Şimdi burada basit bir şekilde geri dönüşü ne yazık ki yok. Bizim dişe bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu dolgu olabiliyor. Eğer çok aşındırdıysa dişi kaplama olabiliyor. Eğer içteki pulpa dokusu dediğimiz dokuya bir hasar geldiyse, yani canlı sinir dokusuna geldiyse kanal tedavisi ya da çekime kadar gidebiliyor. Yani özellikle ev tipi beyazlatmada biz bazen karşılaşırız. Dişin sinir dokusuna kadar bir kimyasal kullanımı olur. Yani kişi kendi kendine yapmaya çalıştığı zaman yani bu sinir hasarı günün sonunda diş çekimine kadar gidebilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Burada önemli yine bilmemiz gereken bir şey, beyazlatmaya çalışırken aslında o doku hasar gördüğünde oradaki o yüzeydeki pürüz arttığında lekelenme riski de artıyor.
1: Tabii ki. Yani her zaman çapraşık dişlerde de olur. Dediğiniz gibi pürüzlenmiş dişlerde de leke daha fazla tutulur. Yani pürüzsüz cilalı bir yüzeydense çok daha sık temizlik ihtiyacı doğar ve günün sonunda işte kaplamalara doğru bizi ne yazık ki yönlendirir. Hı hı.
0: Diş macunu ve diş fırçasından sonra biraz önce maalesef Türkiye'de kullanım alışkanlığı çok değil ama diş ipi dediniz, özellikle arayüzdeki çürüklerin, o çürük başlangıçlarının önemli sebeplerinden biri diş ipi kullanmamak dediniz. Diş ipinin ağız sağlığındaki yeri nedir?
1: Şimdi diş ipi her gün aslında rutinimizde olması gereken bir malzeme. Her akşam özellikle biz tavsiye ederiz. Bu rutin düz diş ipleri işte 30-40 santim kopartılarak parmaklar yöntemiyle yapılabilir. Güncelde artık saplı diş ipi, kürdan diş ipi diye marketlerde satılan diş ipleri var. Rutinde alışkanlığı olmayan biri onlarla daha kolay yapabildiği için kullanat şeklinde bunları alıp yapabilir. Fırçalamanın akabinde bu tüm arayüzlere tek tek girip dişlerin yüzeyine diş ipini yaslayarak çekeceğimiz, yine en azından 1,5-2 dakika vakit ayıracağımız, aslında biz sabah ve akşam 5'er dakika biz ağız bakımımıza önem versek sonrasında olabilecek çok büyük şeylerin önüne geçmiş oluyoruz. Diş ipi bu anlamda fırçalamak kadar önemli bir araç.
0: İkisini bir arada yaptığımızda evet. ağız sağlığı ile ilgili görevlerimizin önemli bir kısmını tamamlamış oluyoruz. Peki biz ağız ve diş sağlığında bir şeylerin yolunda gitmediğini nasıl anlarız?
1: Şimdi ağrıyla aslında kişi kendi direkt anlayabilir ama bizim daha ziyade istediğimiz 6 ayda bir rutin kontrollerle, rutin ağız içi ve işte röntgen görüntüleriyle bunu yönetebilmek lazım. Eğer biz küçük bir başlangıç varsa bunu önden dolguyla kurtaralım diyebiliyoruz ya da geçmişte bir problem yaşamış olabilir hastamız, bunu eksik dişleri varsa kapanış bozukluğu olmasın diye tamamlayalım, implant yöntemiyle ya da köprü kaplama, zirkonyum kaplama yöntemleriyle yapabiliyoruz.
0: Burada ağız diş sağlığı konusunda en küçük bir işte sızlama, diş etinde kanama, ağrı, ağız kokusu, bütün bunlar bir araya geldiğinde bizi doktora, diş hekimine başvurma konusunda harekete geçirmeli.
1: Tabii ki. Yani diş eti kanaması dediniz mesela. Bu bizim için çok önemli bir durum. Rutin fırçalanmayan dişlerde plak zamanla diş etinde iltihap oluşturur. Yani gingivitis dediğimiz ya da daha ilerisi periodontitis dediğimiz diş eti iltihapları, kanamalı diş eti durumu oluşur. Ve bu uzun vadede önemsenmediği durumda kemik kaybıyla sonuçlanır ve kemik kaybı da eğer rutin kontrollere gelinmiyorsa artık sallanan bir dişe kadar ne yazık ki yolu var ve bize bu aşamada geldiğinde hastalarımız elimizden de çekim dışında bir seçenek kalmıyor ve kemik kaybı olan bölgede implant tedavisi de kolayca yapamıyoruz. Yani çok çok zor bir duruma dönmüş oluyor hastamızın dişleri. O yüzden kontrolleri muhakkak yapalım, hı-hı, bakımları muhakkak yapalım istiyoruz.
0: Sağlıklı bir ağzın yolu aslında alışkanlıklardan geçiyor. Alışkanlıklar da genelde çocukluk yaşlarda elde ediliyor. Biz ağız diş sağlığı ile ilgili çocuklarımızı hangi yaşlardan itibaren eğitmeliyiz? Mesela süt dişleri, onların temizliği, annenin çocuğun süt dişleri düşerken takılması gereken tavır, o dişler düştükten sonra ardından gelen dişlerin biraz daha kalıcılar onlar, onların korunması, bu konuyla ilgili de dinleyicilerimizi bilgilendirelim mi?
1: Şimdi süt dişleri 6 aylık bir bebekte çıkmaya başlar. Bu değişebilir. 8. ay, 9. ay, 1 yaş olabilir. Yani bir aralıktır bu. İlk diş çıktığı andan itibaren biz ağız bakımının başlamasını isteriz. Yani o diş süt dişi de olsa. Yani bunu tabii ki bebek kendi yapamayacak. Annesi temiz bir tülbent yardımıyla olabilir. Parmak fırçaları artık güncelde var. Bunlarla olabilir. Basit haliyle fırçalayacak. Yani o tek dişi macunsuz kendi mekanik şekilde fırçalayacak. Hatta burada çocuk diş hekimliği dernekleri 6 aylıktan itibaren florlu macun bile tavsiye eder. Yani literatürde ama çocuğun yutmasından endişe ettiğimiz zaman çok çok macun olmasa bile buna fırçayla mekanik temizliği yapacağız. Bu dişler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak çocuk büyüdükçe. Yani 2 yaşında, 2,5 yaşında çoğu çocuk süt dişlerinin tamamını çıkartmış olur. Ve beslenme alışkanlıkları da eğer çok ideal değilse, çok paketli rafine gıda, şeker tüketiyorsa 2-2,5 yaşında çoğu dişi çürümüş çocuklar bizim kliniğimize ne yazık ki başvuruyor. Yani bunlar çok erken yaş çürükleri.
0: Çok üzücü değil mi?
1: Çok üzücü. Yani ağrıyla geliyorlar. Yapılabilecek şeyler çok kısıtlı. Yani koltukta oturabilecek bir yaş o bilinçte değil. Genelde bu tarz durumda ciddi sıkıntılar varsa, tedavi gerekiyorsa çocuklar genel anesteziyle tedaviler yapılıyor çocuk diş hekimi uzmanlarımız tarafından. Bunu yaşamamak için ilk diş çıktığı andan itibaren velinin fırçalaması lazım. Yavaş yavaş işte 1-1,5 yaşından sonra çocuğun eline verebileceği işte yine silikon fırçalar var. Yine çocuklara uygun üretilmiş zararı olmayan fırçalar var. Bunlarla hem sanki bir diş kaşıyıcısı gibi hem fırça gibi yumuşak şekilde çocuğa da verilip yapılabilir. Yavaş yavaş bu alışkanlık kazandırılabilir. Bu yaş büyüdükçe 4-5 yaşlardan itibaren artık çocuğun kendi sorumluluğuna geçmeye başlar. Yani 5-6 yaşına kadar belki anne baba bir fiil işin içinde olsun isteriz ama bir yerden sonra işte çocuğa bunu sevdirebilmek lazım. Yani bu çocukta alışkanlık kazanılırsa ileride bu çocuk çok çok çok rahat eder. Çünkü bizim şu an karşılaştığımız çürükler genelde iyi fırçalıyorum ama dişim çürüdü şeklinde olur. Geçmişe baktığımızda işte o ergenlik döneminde bakılmayan, fırçalanmayan dişlerin 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, ilerleyen yaşlarda sıkıntı çıkarttığını görürüz. Eğer alışkanlık küçükten başlarsa çok daha rahat ederiz.
0: Evet, aslında bir çocuğumuza eğer iyi bir gelecek hayal ediyorsak, onun devamı için bir aksiyon almak istiyorsak doğru alışkanlıkları kazandırmalıyız. Onlardan biri de ağız diş sağlığı için yapılması gereken bu bakım. Diş fırçalamaktan ve diş ipinden bahsettik. Bunun dışında genel anlamda bilmemiz gereken, mesela sabah fırçalamak mı daha önemli, akşam yatmadan önce fırçalamak mı daha önemli? Bu arada hiçbir şey mi mesela fırçaladıktan sonra, çocuklardan bahsettik, dişini fırçalıyor, yatmadan önce hadi bir de süt içiriyoruz onlara mesela üstüne yatarken. Evet. Biraz kitap okuyoruz, bir de ılık ballı süt içiriyoruz rahat uyusun diye.
1: Biz şimdi sabah akşam fırçalamayı hep konuşuruz ama ikisi arasında bir tercih yapmak gerekecekse akşam fırçalaması çok daha önemli bizim için. Çünkü gün içerisinde bütün yediğimiz içtiğimiz ağızda kalıyor ve biz bunları temizlemeden uyursak ağız içinde bakterilerin gelişimini sağlayabileceği asidik bir ortam bırakmış oluyoruz. Uyurken tükürük akışı da azalacağı için daha kuru, bakterilerin daha dişi zarar verebileceği bir ortam oluşturmuş oluyoruz. O yüzden gece yatmadan hemen önce fırçalamayı tavsiye ediyoruz. Bahsettiğiniz gibi mesela fırçaladık ve bir şeyler yedik içtik. Hı-hı. Yanlış. Eğer bir şeyler yiyip içiyorsak yeniden bir fırçalama ihtiyacı
0: mesela bir şeyler mevcut. Yedik içtik üstüne bir kahve içtik. Mesela çok daha mı zararlı?
1: Şimdi kahve sade bir kahve içiyorsak leke anlamında bir Hı-hı. zararı olur ama mesela sütlü bir kahve içiyorsak yani karbonhidrat besin grubu işin içine giriyorsa ne yazık ki çok zarar veriyoruz dişlere. Çürük Hı-hı. başlangıcı anlamında. O yüzden mümkünse sabah akşam, sabah uyandığımızda da olabilir, kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra da olabilir. Hemen peşine çok tavsiye etmiyoruz çünkü yine besinler ağızda sindirilmeye başladığı için asidik bir ortam oluşturur. Hemen peşine yaparsak uzun vadede hafif de olsa bir hassasiyet riskiyle karşı karşıya oluruz. O yüzden sabah ya uyandığımızda ya kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra muhakkak akşam yatmadan yani hemen fırçaladıktan sonra yatacak şekilde bir bakım yapmamız lazım.
0: O zaman çocuklara yatmadan da ballı süt içirmiyoruz.
1: Tabii ki.
0: Önce sütü içecek sonra diş fırçalayacak sonra yatacak uyuyacak. İşte aslında yaptığımızı zannediyoruz. Mesela çocuk dişini fırçaladı, yattı, sütünü içti, uyudu. Bu aslında çocuk için yaptığımız iyi bir şey değil. Çocuğa yanlış bir alışkanlık kazandırdık.
1: Ne yazık ki. Yani bebeklerde de mesela sık sık karşılaşırız. Yani bir emzirme Hı-hı. dönemi olur çocuğun beslenmesi için. Burada süt dişleri çok ciddi çürüme meyilindedir. Eğer bunu bebeklerde yapmak zorunda kaldığımız anlar olacaktır. Ya da o sütü vermek Hı-hı. zorunda uyusun, mayışsın diye yapmak zorunda olduğumuz anlar olacaktır. Bunun sıklığı ve bunu yapıyorsak gündüzündeki bakımımız çok önemli oluyor.
0: İşte yatmadan hani uyumadan bile önce şöyle bir tülbentle o var olan dişlerin üzerine temizleyebiliriz. Evet. Temiz bir tülbentle. O dönem tabii annelerin özellikle bebeğin peşinde o kadar çok koşturduğunu biliyoruz ki hani buna gelene kadar yapmamız gereken çok iş var deyip atlıyor olabilirler ama o süt dişleri sonra gelecek olan dişlere kılavuzluk edecek. Bir de hep şöyle bir düşünce var. Nasıl olsa kalıcı diş değil bunlar.
1: Evet, çok yanlış bir düşünce ne yazık ki. Çünkü süt dişi özellikle arka süt dişleri 8-9 yaşına kadar ağızda kalıyor. Hatta 11-12'ye kadar kalan çocuklar bile görüyoruz. Eğer bu dişler çok erken çürürse 2,5 yaşında çıktı çürüdü. 4-5 sene o bölgenin boş kaldığı bir senaryodan bahsediyoruz. Oradaki kemik gelişiminin alttan gelecek olan dişin yerini koruması anlamında çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Ya dişler birbirini kaydırmaya başlıyor, alttaki diş gömülü kalabiliyor. Kemik gelişimi geri kalıp çene bozukluğu, kapanış bozukluğu, eklem bozukluğu yani bir sürü sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden süt dişlerinin aslında bizim için göründüğünden çok daha fazla önemi var. O yüzden iyi alışkanlığı verebilirsek tabii ki bahsettiğiniz gibi küçük yaşlarda bebeklik döneminde anneler özellikle çok zorlanır. Burada işte babaların belki desteğini konuşuyor olabiliriz. Yani bu bakımları bir şekilde yapabildiğimizin en iyisini yapacak şekilde yaparsak ileride çok daha rahat bir yani çocuklar için çok daha rahat bir süreç olur. Yetişkinlik döneminde de kişinin kendisi için çok daha sağlıklı bir ağız yapısı olmuş olur.
0: Çapraşık dişler tedavi edilmesi bir süreç. Edilmezse üst üste bindiği yüzeyler hem çürüme açısından hem leke açısından problem hem çiğneme sindirim problemlerine yol açıyor. Dolayısıyla bizim süt dişlerini mümkün olduğunca doğal süreci içinde çocuğun sağlıklı bir şekilde ağzında tutmaya ihtiyacımız var. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir ağız için dikkat etmemiz gerekenleri konuştuk. Belki önümüzdeki süreçte bunların içinden tek tek seçtiğimiz konuları yine konuşuruz. Özellikle çapraşık dişler ve orada gerekli olan tedaviler çocuklar için yetişkinlikte bile görüyorum diş teli takanlar çok ileri evet. yaşta bile ihtiyacı olduğu için takan uzmanlar doktorlar hatta doktor arkadaşlarım var demek ki her yaşta oluyor
1: evet.
0: her yaşta ihtiyaç duyulabiliyor
1: her zaman rutin kontrollerle bu sıkıntıları çözebilmek lazım.
0: Yani sıkıntı, evet, bir daha dikkat çekelim. Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Yani çapraşık diş bazen genetik de olabilir. Yani illaki gerekebilir. Küçüklükte iyi bakılsa bile genetik bunu gerektiriyorsa, çünkü iskeletle ilgili bir durum aslında. Mümkün olan en basit tedaviyle bunu çözebilmek isteriz. Bu da düzenli kontrollerle.
0: Kontrolde yakalamakla, evet, alakalı. Çok teşekkür ediyorum bugün.
1: Rica
0: için.
1: Ederiz.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek
0: sevgili.
1: Üzere.
0: Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Emre Güler bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar.
1: Bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar.
0: Emre Bey, bugün gözlük konuşacağız. Türkiye nüfusunun %20'si. Bu rakamı soracağım size sonra. %20'si kağıt üzerinde gözlük kullanan nüfus. Her etrafınıza gördüğünüz 5 kişiden biri gözlük kullanıyor. Ama gözlük kullanmaktan çok da hoşnut değiliz. Eğer o gözlük böyle numarasızsa, biraz entelektüel görmek istiyorsak iyi de, numaralıysa, takıyorsak, çıkartıyorsak, zaman zaman zorluk yaşıyorsak uyum sağlamakta, o zaman gözlükten kurtulmaya bakıyoruz.
1: Evet. Şimdi öncelikle bu %20 oran aslında ilginç bir oran. Bence genel Avrupa ortalamasına göre de düşük bir oran. Tabi burada şu var, yani aslında gözlük ihtiyacı %20'den daha fazla. Yani %20 kullanım var ama tabii ki şu an hani veri olarak konuşmayacağım. Büyük ihtimalle bunun en az iki katı kişinin de gözlük takması gerektiği halde takmıyordur. Biraz önce bahsettiğiniz şeyler doğru. Biz mesela şu an en çok yaptığımız ameliyatların bir kısmını bu gözlük kurtulma ameliyatları oluşturuyor. Onlar da aynı şekilde geliyorlar. Yani gözlük iyi, hoş, tamam ama ben her gün, her sabah kalktığımda bunu artık takmaktan sıkıldım. Dünyaya sadece belli bir çerçeveden bakmaktan sıkıldım. Bir işim artık şöyle boyutu da oldu. Mesela son dönemlerde bunu da sık görüyoruz. Gözlük sürekli eskiyor. Sürekli gözlük alıyorum. Maliyetler çok arttı.
0: Doğru.
1: Mesela o da bir kriter.
0: Sadece ona bakmayın. Hiç kimse de tek bir gözlük yok. Yani çok yaşlıysanız, okumak için takıyorsanız belki tek bir gözlüğe ihtiyacınız var. Ama böyle biraz sosyal hayatın içindeyseniz bir sürü gözlüğünüz var aslında.
1: Bu söylediğiniz özellikle yakın gözlüğü olayında geçerli. Yakın gözlüğü kullanan kişi her bulunduğu, yaşadığı ortama bir tane yakın gözlüğü alıp koyuyor.
0: Bırakıyor.
1: Çünkü unutuyor. Hı-hı. Çok basit. Sürekli gözlüğü bir yerde unutuyorsunuz. Evi ayrı bir yere koyuyorsunuz. Ev içinde her odaya ayrı ayrı gözlüğü koyanlar var. Yakını görmek için.
0: Benim de annem öyle mesela. Her yerde bir gözlüğü var. Bakıyorsun, anne bu gözlüğün buradaymış. Anne bu gözlüğün buradaymış. Biz de gözlük topluyoruz. Ama haklı, çünkü sürekli elinin altında olsun istiyor takmak yerine. Dolayısıyla maliyeti...
1: Şimdi görme çok önemli. Hayatımıza devam etmek için görmemiz lazım. Hı-hı. Çok basit. Sizin çalışmanız için, bizim çalışmamız için, buraya gelmemiz için araba kullanırken görmemiz gerekiyor. Bu görme bir gözlüğe bağımlı olduğunda işte bir şeye bağımlı olmuş oluyorsunuz. Bağımlılık da insanı zamanla yoran bir şey.
0: Evet.
1: Tabii ki bundan bir noktaya geldiğinizde de kurtulmak istiyorsunuz. Bunlar gayet doğal. Şu var, bizim yaptığımız cerrahilerde bütün bu gözlükten sıkılan, nasıl ihtiyacı olan herkes gözlük takmıyorsa, gözlükten sıkılan herkes de cerrahi olmuyor tabii ki.
0: Hı hı.
1: Çünkü bunu olmak da ayrı bir süreç, buna karar vermek de ayrı bir süreç. Bir kere her şeyden önce cesur olmak lazım.
0: Karar verirken. Ben şimdi biraz başa dönerek soracağım. Kimlere gözlük veriyoruz? Kimler gözlük takar, kimler gözlük takmalı? Ve hangilerini ameliyatla aslında gözlükten kurtarabiliriz?
1: Şimdi genelde temel kırma kusuru dediğimiz, yani kişinin bulanık görmesine yol açan miyop, astigmat, hipermetrop dediğimiz 3 tane kırma kusuru var. Bir de 45 yaşından sonra ortalama yakının yaşa bağlı bozulması, presbiyopi dediğimiz ayrı bir kusur. Biz aslında gözlüğü temelde %90 bunlar için veriyoruz. Bunun istisnaları da var. Mesela son dönemlerde yine bu da arttı. Hiçbir kusuru yok. Gayet iyi görüyor. Ama bilgisayarın ışığı beni çok yoruyor diyor. Akşama kadar bilgisayar başında, bankacı, bilgisayar mühendisi. Bu ışığı biraz kıracak, beni biraz olsun rahatlatacak bir şey var mı diyenlere de numarasız, antirefle dediğimiz ışığı kıran gözlükler veriyoruz. Şimdi yavaş yavaş onların da oranı artmaya başladı. Ben kendi pratiğim için söyleyeyim. Ama genelde biz tedavi amaçlı gözlüğü ilk bahsettiğim grup için veriyoruz. Bunların hangisi gözlük takacak? Ya numarası yüksekse zaten bu konuşulmaya bile gerek yok.
0: Kaç tane yukarıyı söylüyorum?
1: 2,5 miyopun üstündeki bir insan gözlüksüz günlük hayatını çok zor idame ettirir. Aktif yaşıyorsa.
0: Hı hı.
1: Tabii ki evdeyse, dışarı çıkmıyorsa, araç kullanmıyorsa ama aktif çalışan bir insan gözlüksüz o işi devam ettiremez.
0: Orada bile şundan bahsediyoruz aslında. Sabah gözünü açıyor, gözlüğü takıyor. Bu insanın hayatını devam ettirebilmesi için kalkıyor, elini yüzünü yıkıyor ve gözlüğünü takıyor. Hayat öyle başlıyor yani.
1: Şu an yani tam bir göz hekiminin kuracağı cümleyi siz kurmuş oldunuz. Cidden lazere karar veren kişiler, biz mesela lazer öncesi soruyoruz. Sen niye lazer olmak istiyorsun diyoruz. Ya sabah kalktığımda ilk iş elim gözlüğüme gidiyor. Gözlük aramaktan sıkıldım. Onu takmadan da hayatıma ben başlayamıyorum. Evet. İşte bir şeye bağımlı olmak kötü. Tabii ki bunu takamayanlara ne yapıyoruz ayrı bir konu. Çünkü orada bir de kontak lensten bahsetmek lazım.
0: Hı hı.
1: Yani biz ilk tedavide tabii ki gözlüğü tercih ediyoruz ama bir diğer şey de cidden yüksek numaralarda bu daha belirgin oluyor. Gözlük net gösteriyor ama belli bir çerçeveden net gösteriyor. Onun dışında kalan kısımları yine bulanık görüyorsunuz.
0: Şöyle bir etrafa bakayım deseniz.
1: Göremezsiniz. İkincisi, yüksek numaralarda netleştiriyor ama görüntünün boyutunu, özellikle miyop camlar için bunu söylüyoruz, küçültüyor. Mesela çocuklar geliyor 15-16 yaşında 7 numara 8 numara miyop olan, ya ben net görüyorum diyor ama küçücük görüyorum diyor gördüğüm şeyi. Hmm. Veya spor yapıyor. Bunu sadece çocuklar için demiyorum, bizim için de diyorum. Mesela en doğal şey halı sahada arkadaşlarıyla maç yapacak adam. Gözlükle yapamıyor, tehlikeli. Gözlüksüz bir şey yapamıyorsunuz. Değil mi? İşte öyle durumlarda yani kişi gözlüğünü takamıyorsa, yani biz